alanda sınırlı ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma olacak mı? Washington Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. Spor. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şen Gezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eskihellaş, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan A yıldızlılar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü 1'de Inter Miami Stadında Venezuela ile oynayacak. Haberleri dinlediniz.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Gün uzun, yollar uzak. 6. bölüm. Yazan Selma Fındıklı. Yöneten Asuman Korat. Efektör Metin Macun. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Melek Hanım Macide Tanır, Seniha Beyhan Saran, Kerim Mümtaz Sevinç, Reşit Bey Ergün Uçucu, garson Okan Şenozan.

Ailesinin ısrarıyla kendinden çok yaşlı bir adamla evlenip Bursa'ya giden Cihan mutsuzdur. Evliliğin kopma noktasına yaklaştığı günlerde Reşit Bey hastalanır. Aile doktoru aranır ama bulunamaz. Çaresiz başka bir doktor çağrılır. Genç bir doktordur gelen. Reşit Bey'i birkaç günde ayağa kaldırır. Fakat Cihan'ın yüreğinde onulmaz bir yara açmıştır Doktor Kerim. Cihan'ın isteği üzerine Kerim'in Reşit Bey'i kontrol etmek için geldiği son akşam kocasının akıl almaz bir teklifiyle karşılaşır. Reşit Bey ayrılmak istemektedir. Ne var ki kızı yaşında biriyle, üstelik gönülsüz olduğunu bile bile evlendiği için kendini de suçlamaktadır. Böylece yeniden İstanbul'a, baba evine dönen Cihan, annesi ve teyzesi tarafından sürekli suçlanmaktadır. Çünkü onlar geçimsizlik yüzünden ayrıldığını sanmaktadırlar. Bir kavga sırasında Cihan gerçek sebebi söylemek isterse de onlar pek inanmamışlardır.

0: Neyse, bunca gürültü arasında size sesimi duyurabildim. Ne o, tanımadınız mı beni yoksa?
1: Kerim Bey. Doktor Kerim Bey.
0: Hatırlamazsınız diye korkmuştum. Epey oldu görüşmeyeli.
1: 1,5 yıl, belki daha da fazla.
0: Ya, o kadar oldu işte. Duydum ki İstanbul'a temelli gelmişsiniz.
1: Kimden duydunuz?
0: Zehra Hanım'dan. Sizleri sordum, o zaman dedi ki...
1: Ayrıldık, bitti o iş. Ah, tramvay geldi. Hoşça kalın Kerim Bey.
0: Ya durun, rica ederim, durun biraz.
1: Neden?
0: Şey, sizinle konuşmak istiyorum.
1: Hay Allah. Gitti tramvay konuşana kadar.
0: Bir sonrakiyle gidersiniz. Daha akşama çok var. Ne olur kırmayın beni. Sizinle mutlaka konuşmalıyım. En fazla yarım saatiniz alır.
1: Peki ne konuşacağız?
0: Önemli bir mesele ama böyle böyle sokak ortasında olmaz ki. Bakın şurada ileride bir muhallebici var. Oraya gidelim.
1: Hayır, olmaz.
0: Fazla kalmayacağız ki. Hem bakın dükkanın boş olduğu buradan bile görünüyor.
1: Gidelim ama sadece 5-10 dakika.
0: Peki, kabul. Buyurun, şöyle oturalım.
1: Benim için fark etmez.
2: Buyurun efendim, emriniz.
0: Ne arzu edersiniz canım?
1: Hiç, hiçbir şey yiyecek durumda değilim.
0: Peki, biz daha sonra istediğimizi söyleriz.
2: Nasıl isterseniz efendim.
1: Ne konuşacaksa konuşalım da gideyim bir an önce.
0: Hatırlar mısınız Cihan Hanım? Çok zaman önce Reşit Bey'i muayeneye geldiğim o son akşam, merdiven başında yarım kalmış bir konuşmamız vardı. Hoş, ona konuşma da diyemeyiz ya. Şimdi onu tamamlamak istiyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Anlamamış olsaydınız böyle başınızı öne eğip susmazdınız.
1: Böyle konuşmayın rica ederim.
0: Neden? Doğru konuşmak suç mu? Sevdim ben sizi. İlk gördüğüm günden beri seviyorum. Bir türlü unutamadım. Gönlümden atamadım ve kalkıp geldim buralara. Sizi aradım.
1: Yani karşılaşmamız...
0: Tesadüf değildi tabii. Evden çıktığınızdan beri izliyordum sizi. Kapınıza gelmeye cesaret edemedim. Sonra evinizden biraz uzaklaşırsanız daha rahat konuşursunuz diye buraya kadar peşinizden geldim.
1: Evimizin yerini kim söyledi size?
0: Anlaşılan her şeyi en başından anlatmam en iyisi olacak. Reşit Bey'den ayrıldığınızı Zehra Hanım söyledi demiştim ya.
1: Evet.
0: O gün sizi sordum diye kızdı bana. Zaten başından beri sizinle ilgilenmeme kızıyordu. Ama elimde değildi, ne yapayım. Ayrıldığınızı, İstanbul'a döndüğünüzü de güç bela söyletebildim o gün. Bu defa da adresinizi vermedi. Neyse ki yanında bir genç kız vardı. O safça atıldı. Onlar İstanbul'da oturuyorlar. Aksaray'da şekerci dükkanları varmış diyiverdi.
1: Hizmetçilerden biridir.
0: Bu kadarını duymak bile yetmişti bana. Yel gibi koşup geldim İstanbul'a. Aksaray'ı adım adım aradım ama şekerci dükkanını bulamadım.
1: O dükkan kapanalı 1 yılı geçti. Çünkü babam hayatta değil artık.
0: Aksaray'da sizi tanıyanlar çıkınca söylediler. Başınız sağ olsun.
1: Sağ olun. Ben daha Bursa'dayken ailem Laleli'ye taşınmıştı. Sadece dükkan Aksaray'da kalmıştı.
0: Onu da öğrendim. Arıya arıya evinizi buldum ama az önce dediğim gibi kapıya gelmeye cesaret edemedim. Sonrasını biliyorsunuz zaten.
1: Babamın son zamanlarda eski gücü kalmamıştı. Dükkanı çekip çeviremiyordu. Çırakların eline kalınca borçlar birikmiş, bizden gizlemiş hepsini. Ne zamanki yatağa düştü, alacaklılar kapımızı aşındırmaya başladılar, o zaman anladık durumumuzun ne kadar kötü olduğunu. Derken kaybettik babamı. Çok geçmeden Aksaray'daki dükkanla ev birlikte satıldı. Borçları ödedikten sonra artan parayla Çemberlitaş'ta küçük bir ev aldık, kiraya verdik. Şimdi yine Laleli'de oturup o evin kirasıyla geçiniyoruz. Bir işe girmek istiyorum ama annem izin vermiyor.
0: İşler hep tersine gitti desenize.
1: Allah'ım, ben bütün bunları niye anlattım bu adama? Daha doğru dürüst tanımadığım biri. Ailemizin varını yoğunu anlatmak olur mu? Niye yaptım bu aptallığı? Ama bakışları öyle sıcak, öyle sevgi dolu ki insan ister istemez derdini dökmeye ihtiyacı duyuyor.
0: Niye daldınız Cihan Hanım?
1: Ben mi? Hiç, hiç. Eski günleri düşünüyordum da.
0: Hepsi geçmişte kaldı artık. Sizi buldum ya. Ölsem de gam yemem.
1: İyi ama beni bu kadar çok aramanıza değer miydi?
0: Ben ne anlatıyorum, siz ne diyorsunuz? Unutamadım sizi. Reşit Bey'in ilk hastalandığı gün ve

0: Sonraki günler evinize her geldiğimde bakışlarımızın karşılaşması beni ne hale koyuyordu biliyor musunuz? Bildiğinizden eminim. Sizin de benden farkınız yoktu çünkü.
1: Susun.
0: Susmayacağım. Çünkü ben bunları söyleyebilmek için ne zamandır arıyorum sizi. Biliyorum Reşit Bey'le evli kalsaydınız yüz vermeyecektiniz bana. Hatta kapınızdan bile geçirtmeyecektiniz belki. Onursuz bir kadın olmadığınızı biliyorum. Ama madem ki o evlilik bitmiş, madem ki sizi bulmuşum, bir daha bırakır mıyım hiç?
1: Fakat Kerim Bey,
0: gelin evlenelim. Hazır birbirimizi bulmuşken.
1: Evlenmek mi?
0: Niye şaşırdınız? Şimdiye kadar söylememek için zor tuttum kendimi. Ben öyle iki saat girizgah yapmayı sevmem. Beceremem de. En önemli lafı en başta söylerim.
1: Tıpkı ilk gördüğüm gibi hiç değişmemiş. Deli dolu, nezaketten uzak, patavatsız. Ama gene de insanı çeken bir şey var bu adamda. İçtenliği olmalı. Bakışlarındaki temiz, sıcak ifade.
0: Daha çok düşünecek misiniz Cihan Hanım?
2: Acele cevaplar vermeye alışık değilim Kerim Bey.
0: Reşit Bey'le evlenirken de bu kadar çok düşündünüz mü? Yani aslında ona evet demenizin sebebini de hala anlayabilmiş değilim ya. Parası için desem öyle birine benzemiyorsunuz. Sevdiniz desem muhabbetle kurulan evlilik öyle çarçabuk yıkılmazdı.
2: Bunları bana sormakla ne kadar büyük nezaketsizlik yaptığınızın farkında mısınız Kerim Bey? Gücenmeyin ama sözleriniz hep damdan düşer gibi.
0: Yani kaba mı buluyorsun beni? Ben daha çok deli bulurum kendimi ama kabalık ettimse affınızı dilerim.
2: Affediyorum, merak etmeyin. Nasıl konuşursanız konuşun, kötü niyetli değilsiniz. Kalbi ağzında derler sizin gibilere.
0: Yani kızmadınız bana. Kızmayın tabii. Benim gibi deli bozuğun birine kızılır mı hiç?
2: Hayır, kızmadım. Ama hastalarınıza da böyle davranıyorsanız çok yazık.
0: Yo, her türlü kötü huyum vardır ama gaddar değilim. Hastalarım için canımı veririm. Gördünüz işte, o zaman Reşit Bey'i iyileştirmek için bağışlayayım.
2: Bir defa daha affedildiniz. Ben kalkayım artık.
0: Soruma cevap vermediniz daha.
2: Düşünmeme izin verin Kerim Bey. Sonra yalnız yaşamıyorum ki ben. Annemle teyzemle konuşmalıyım.
0: Ama sizin gönlünüzde bu iş tamam diyor, değil mi? Diyor. Bakın, beni az çok tanıyorsunuz. Yani şöyle anlatayım, 28 yaşında, yaşlı anasından başka kimsesi olmayan delinin biriyim işte. Kazancım da fena sayılmaz. Anlatmaya değer başka bir yanım da yok. Hemen Bursa'ya dönüp anneme müjdeyi vereceğim. Tanıyor sizi zaten. Evde o kadar çok anlattım ki görmeden sevdi. Reşit Bey'den ayrılmanıza da benim sebep olmadığımı anlayınca çok rahatladı.
2: Öyle mi?
3: Bazı şeyleri acı da olsa konuşmalıyız Can. Lafı döndürüp dolaştırmayı sevmem ben. Kerim'in ilk bir iki ziyareti dışında bu eve...
1: Susun! Rica ederim susun.
3: Sakin ol. Seni suçluyorum sanma. Biliyorum aranızda bir şey geçmiş değil. Şimdiden sonra da geçmeyecek ama yarın ya da öbür gün ne olacak? Yine aynı şey. Hatta belki daha da kötüsü. Ben buna gelemem canım.
4: Gelemem.
3: Aile şerefime leke sürdürmek de istemem. Biliyorum Kerim senin yaşıtın, dengin. Ya ben? Baban yaşında.
0: Niye daldınız?
2: Bağışlayın.
0: Önemi yok, annemden söz ediyordum. Hemen Bursa'ya gidip gözün aydın anacığım diyeceğim. Mükemmel bir gelin getireceğim Bursa'ya. Bursa olur.
2: Anlamadım. Bursa nereden çıktı şimdi?
0: Asıl ben anlamadım. Acaba Diyarbakır'da oturduğumu mu söylemiştim sana?
2: Alay etmeyin.
0: Ama bunda şaşacak ne var? Ben Bursa'da oturduğuma göre evlenince birlikte...
2: Ben tekrar nasıl dönerim Bursa'ya? Bunu teklif etmeniz bile yakışıksız.
0: Nedenmiş efendim? Ah şu kadınlar, ne önemsiz ayrıntılar üstünde duruyorlar. Ne olur? Hı? Bursa'ya dönerseniz ne olur? Herkes sizi mi konuşur?
2: Konuşur elbette. Sonra kötü hatıralarla ayrıldığım bir yere geri dönmek... Beni gerçekten sevmiş olsaydınız bunu teklif etmezdiniz.
0: Bunun sevgiyle ne ilgisi var? Doğup büyüdüğüm yer orası. Yerim, köküm, işim gücüm orada. Mesleğimi sürdürebilmek için iyi bir çevre edindim.
2: Öyleyse o hayatta bana yer kalmamış.
0: O nasıl söz? Bunca zamandır seviyorum sizi. Kalkıp peşinizden İstanbul'a geldim. Evlenmek istiyorum.

0: Hayatımda nasıl yeriniz olmaz? Gönlümün tahtı sizindir.
1: O taht Bursa'da olduktan sonra ne yapayım ben?
0: Peki ne yapabilirim? Siz söyleyin.
1: Siz İstanbul'a gelemez misiniz? Bağışlayın, yani evlenirsek diyorum. Bunu sokak ortasında konuşmak utandırıyor beni.
0: Nasıl geleyim İstanbul'a Cihan Hanım? Hadi ben geldim diyelim. Annem gelmez. Bilirim, ölse ayrılmaz Bursa'dan. Ben de onu bırakamam.
1: Anlıyorum ama bir defa söylerseniz belki razı olur. Gelince sever İstanbul'u.
0: Sevmesine sever elbet. Ama gelmez bilirim. Onun için varsa yoksa Bursa. Ta çocukluğunda Saraybosna'dan göçmen gelip yerleşmişler. Şimdi baba yurdu biliyor adeta orayı.
1: Dönemem Bursa'ya. İmkan yok. Kerim Bey, Allah'a ısmarladık. Ne büyük bir hata yapıyormuşum meğer. Tabii. Ayaküstü konuşulan evlenme bu kadar olur.
0: Ayağınıza getirdiğim mutluluğu teptiniz Cihan Hanım.
1: Bursa'ya ikinci defa gelin gitmek mutluluk değil benim için. İyisi mi, yol yakınken vazgeçelim bu işten. Hoşça kalın.
0: Cihan Hanım, Cihan Hanım.

0: Oh, eline sağlık Cihan. Kahven pek güzel olmuş ya.
1: Afiyet olsun teyze.
0: Hadi şu bohçayı getirin de bir an önce gideyim ben.
2: Bohça burada Seniha, acımazdır.
1: Verin. İşte yeni işlediğim parçaların hepsi içinde.
2: Aman Seniha, gözünü seveyim, ağzından bir şey kaçırma.
0: Daha neler. Ayol bunamadım ben daha. Kız kardeşimin eli pek dar, onun için kızı nakış işliyor da satıyor denir mi? Aile sırrı bu.
2: İyi ki senin evin uzak buralardan, biliyor musun? Ta Üsküdar'da kimse şüphelenmez bunları Cihan'ın işlediğinden.
0: Tabii tabii, bir tanıdığımın diyorum satarken. Aklınıza uysaydım, rahmetli Ferit Bey öldüğünde ben de Aksaray'a, Laleli'ye taşınmıştım ya.
3: Ben bakarım anne.
0: Melek abla.
4: Efendim.
0: Bizim kızın bir derdi mi var? Yüzü pek sararmış, pek solmuş.
2: Yani halimizi bilmez gibi konuşma seni Allah aşkına. Yuvası yıkılmış, babası ölmüş. Elimiz daraldı. Daha hangisini sayayım?
0: Canım onlar başka da.
2: Kim gelmiş Cihan?
3: Postacıymış anne, mektup var.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır sen inşallah. Geldiğinden beri ilk defa kapımızı çalıyor postacı. Kimden gelmiş?
1: Kimden olduğunu bilmiyorum ama benim adıma gelmiş anne. Okuyunca kimden olduğunu anlarım.
5: Cihan Hanım, sizinle görüşmemizin üstünden tam 8 ay geçti. Bu zaman içinde büyük bir acı yaşadım ben. Annemi yitirdim. Doktor kendi hastasını iyi edemez derler ya, doğru bir söz. Aniden ölüverdi işte. Elimden hiçbir şey gelmedi. Oysa hep sizi tanımak istiyordu. Evimize gelin olarak gelişinizi bekliyordu. Bursa'ya dönmek istemeyişinizi duyurmamıştım ona. Belki bir gün inadınızdan vazgeçersiniz diye umuyordum. Bakın Cihan Hanım, geçen bunca zaman içinde sizi unuttum sanmayın. Mümkün değil unutabilmem sizi. Hep sizi düşündüm, gece gündüz.
2: Cihan, kızım, kötü bir haber mi?
1: Yok anne, yok, kötü değil. Anlatırım sonra.
5: Annem ölünce yapayalnız kaldım Cihan Hanım. Şimdi Bursa bana öyle ıssız geliyor ki her an bırakıp çıkabilirim. Tabii düşündükçe sizin de tamamen haksız olmadığınızı anladım. Benim deliliklerime alışıksınız siz. Onun için teklifimden dolayı bağışlarsınız. Eğer hala evlenmedinizse, bu deli kaba adamı hala azıcık seviyorsanız, geldiğim geleyim İstanbul'a. Ailenizden isteyeyim sizi. Bu ayrılık bitsin. Cevabınızı bekliyorum Kerim.

0: ama uzun sürdü.
1: Seniha, kızı vermekle hata etmedik değil mi?
2: Aa, hata neresinde bunun Melek abla? Aslan gibi genç. Mesleği elinde, Cihan'ın da gözüne bakıyor. Eğri oturup doğru konuşalım. Bundan alası mı çıkacaktı karşısına?
1: Reşit Bey'den ayrılıp İstanbul'a döndüğü günlerde bir kavga sırasında demişti ya hani, başkasını sevdiğim için kocam beni boşadı filan diye.
2: Ah ya ya. O zaman inanmamıştık dediklerine. Bizi kızdırabilmek için uydurdu sanmıştık.
1: Ya doğruymuş meğer. Kerim'den mektup geldiği gün her şeyi bir bir anlattı. Ağzım açık kaldı.
2: Vallahi benim de aklım almadı abla. Bizim kızımız böyle bir şeyi nasıl? Aman, şimdi oturup eskiyi kurcalamanın ne faydası olacak ki? Kızıp bağırsak. Madem öyle bir delilik yaptın, Kerim'le evlenemezsin diye köpürsek bile.
1: Yok yok yok, faydası olmaz ki.
2: Varsın mutlu olsunlar da böyle olsun, ne yapalım.
1: Doğru.
2: İlkinde biz karar verdik de sonu geldi mi ya? Ya. Rahmetli Ali Bey enişte bile Cihan döndükten sonra sık sık yahu bu işte hepimiz hata ettik demez miydi?
1: Doğru, öyle derdi hep. Ya. Ay, pilav suyunu çekmişti.
2: Aman koş bak.
1: Ateşi söndürüyor.
2: Kerim Bey geldi işte.
3: Ben bakarım kapıya.
1: Mutlaka eli boş gelmiştir. İyi çocuk, hoş çocuk da hiç görgüsü yok seni ha. İnsan nişanlısının evine eli boş gelir mi Allah aşkına?
2: Tecrübesizdir abla, zamanla öğrenir her şeyi. Aman kusur bulma hemen.
4: Sürekli oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak dileğiyle.

Birlikte bu akşam çıkalım seyre civanım. Mehtabı içip mes olalım, ruhi revanım. Mesut Kaçaralp'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Neva makamındaki eserine Meral Uğurlu'nun yorumuyla başladık bu gece programımıza. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Bir saat boyunca sizlerle olacağız her gece olduğu gibi. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere her gece olduğu gibi. Bu gece Neva ve Rast makamında eserlerle huzurlarınızdayız. İkinci Neva eser, Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bir bestesi. Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi, çekti sitemin bunca figan eylemedi.

Yine bağlandı dil bir nevnihale, misali gelmez alemde hayale. Zekai Dede Efendi'nin Neva makamındaki bu eserini Mustafa Seyran'dan dinledik. Sıradaki Neva eser, Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Mülkiye Toper'den dinliyoruz. Hicran gönül belası, feryat aman elinden, can verse müptelası, çıkmaz o can evinden.

Ko sinem ateşe yansın, gönül eğlensin, aldansın. Firak-ü hicr ile yansın, gönül eğlensin, aldansın. Güfte ve bestesi Şemseddin Ziya Bey'e ait bu neva eseri de İnci Yaman'dan dinledik hep birlikte. Yunus Emre'nin dizelerine Selahattin Pınar'ın neva bestesi var sırada. Turgay Kızıltuğ'dan dinliyoruz. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane, ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi.

Neva makamındaki son eserdi. Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Rast makamında şarkılarla devam ediyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eserin güftesi Badi Nedim'e, bestesi Zeki Duygulu'ya ait Nevzat Güyer'den dinliyoruz. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden, bulmakta teselli batan akşam güneşinden.

Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Arzu duymuş güzele, kollarında yatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Ferit Sıdal'ın bu rast eserini Muazzez Abacı'dan dinledik hep birlikte. Eserin güftesi Sedat Ergin Tuğ'a ait. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait rast şarkıyı da Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinliyoruz şimdi. Yalnız benim ol, el yüzüne bak.

Nereden gönül verdim sana, zindan ettin her günümü. Çok çektirdin çok sen bana, al aşkını, ver gönlümü. Mehmet Erbulan'ın sözlerini yazdığı, Metin Everes'in bu rast bestesini Alper Diler'den dinledik hep birlikte. Güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait rast eseri de Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz şimdi. Senden uzak günlerim zindan oluyor, hasretin, elemin kalbime doluyor. Gönül bahçemde yazık, hayal gülüm soluyor, hasretin, elemin kalbime doluyor.

gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar. Tanrı seni korusun, kem gözlerden saklasın, ağartmasın saçını şu geçen zalim yıllar. Nazan Sıvacı'dan dinledik, İlkan San'ın sözlerini yazdığı Necdet Tokatlıoğlu'nun bu rast eserini. Bu gecede Yıldızlar Altında programının böylece sonuna ulaşmış olduk sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait rast eser. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak. Güzel de olsa, inanmam artık senin sözlerine, bahar bitmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak. Hoşça kalın.

0: Evladım, torunum. Sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Başladık aileceden size seslenmeye. 13.21 saat ve 2 Haziran Salı bugün. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Kerem Arıkaya teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek de burada olacağız, size sesleneceğiz. Biliyorsunuz bir çocuğun hayatına dokunmak, ona güvenli bir yuva olmak, sevgiyle büyümesine eşlik etmek hayattaki en önemli uğraşlardan biri. Bugün biz de stüdyomuzda bu alanda yıllardır önemli çalışmalar yürüten, pek çok çocuğun ve ailenin hayatına dokunan, hatta çocuklar bizim hayatımıza dokunuyor aslında diyen değerli bir konuğumuz var. Korev Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülke Aydeniz stüdyomuzda olacak sevgili dinleyenler. Koruyucu ailelik hakkında merak edilen her şeyi, evlat edinmeyle farklarını, ailelerin merak ettiği konuları konuşacağız. Aynı zamanda 30 Haziran'da Koruyucu Aile Günü bir farkındalık günü olarak kutlanıyor ve biz bununla ilgili de yine sohbetimizde birçok konuya yer vereceğiz. Ülke Aydeniz bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Ülke Aydeniz stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Feyza Hanım.
0: Sizi geçen aylarda bir kez daha ağırlamıştık. Daha çok sizin hikayenizden bahsetmiştik. Sizin hikayenizde yaşadıklarınızdan, koruyucu ailenin size nasıl bir etkisi olduğundan konuşmuştuk. Hı-hı. Bugün yine birçok konuya değineceğiz. Koruyucu ailelikle ilgili merak edilenleri konuşacağız. Bu ayın sonunda da zaten 30 Haziran'da bir koruyucu aile günü var.
1: Evet.
0: Onunla başlayalım mı? Koruyucu aile günü ne zamandır var ve bugün neden önemli bizim için?
1: 3 senedir var Koruyucu Aile Günü. Aslında yeni bir gün. Biz dernek olarak çok emek verdik bugünün kutlanmasına. Çünkü koruyucu aileliğin tüm toplum tarafından bilinmesi bizim için çok önemliydi. Daha çok evlat edinmeyi biliyor toplumumuz. Evet. Koruyucu ailelik kavramını söylediğimiz zaman genelde o ne diye bir soru geliyordu bize. Ve aynı zamanda da koruyucu aileliği bilenler de doğru bilmiyordu. Hı-hı. Aslında bugünle beraber bir farkındalık yaratmak, kavramı Türkiye'ye, Türk halkının zihnine yerleştirmek ve tabii daha çok çocuğun hayatına dokunmak üzere böyle bir gün olmasını çok arzu etmiştik. 3 yıl önce de günümüz kabul edildi. 30 Haziran aynı zamanda Çocuk Esirgeme Kurumu diye bilinen ve daha önce Atatürk tarafından Himaye-i Etfal adıyla kurulan cemiyetin kuruluş yıl dönümü. Aslında anlamlı bir gün. Onun için 30 Haziran seçildi. Devlet koruması altındaki çocuklar, çünkü o dönemde biliyorsunuz Himaye-i Etfal'de, sonrasında da Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yaşıyorlardı. Tabii bizler dernekler olarak, işin içerisinde olan kişiler olarak koruyucu aileliği olabildiğince anlatmaya çalışıyoruz ama bunun devlet tarafından ve diğer bütün kurumlar ve kuruluşlar tarafından sahiplenilmesi, hı hı, ve o güne özel planlamalar yapılması, duyurulması, koruyucu ailelerin bir araya gelmesi, çocukların bir araya gelmesi, kavramın bilinir olması ve normalleşmesi açısından çok önemliydi. Mutlaka arkasında devlet gücünün olması lazım. Çünkü bu tür mekanizmaların yayılabilmesi için. Bu anlamda da Koruyucu Aile Günü'nün onaylanmış olması ve kutlanıyor olması çok kıymetli. O gün şu anda bakanlığın da hazırladığı programlar var, derneklerin de hazırladıkları programlar var. Koruyucu aileler bir araya geliyorlar. Çocuklara özellikle şenlikler, çeşitli etkinlikler yapılıyor, eğleniyorlar. Bir çocuk için aslında benim gibi başka çocuklar da var. Bu bir normal süreç diyebilmek çok kıymetli aslında. Normalleştirebilmek çok kıymetli. Çocuklara en büyük etkisi bu oluyor aslında.
0: Evet.
1: Eğlence gibi gözükse de. Tabii toplumun koruyucu aile kavramını bilmesi, o gün birçok kişi paylaştığı için ve etkinlik yaptığı için bu da çok kıymetli oluyor bizler açısından.
0: Evet, bu arada yapılan çalışmalar da var devlet kademesinde, yaygınlaştırılmasına yönelik, daha evet, iyi tanınmasına yönelik, bunlar da güzel gelişmeler.
1: Tabii tabii, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü de zaten bu farkındalık yaratma çalışmalarının en önemli adımlarından birisi oldu. Hı-hı. Sürekli de düzenleniyor. İl müdürlükleri tarafından 30 Haziran'da tüm il müdürlükleri, 81 vilayetin tüm il müdürlüğü bunu yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapıyor. Cumhurbaşkanlığı bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıyor. Diğer kurumlar sahipleniyorlar konuyu. Dolayısıyla o gün hakikaten bir anda bir farkındalık yaratmaya yönelik önemli bir adım atılmış oluyor her seferinde. Ve belki o gün duyan bir kişi koruyucu aileliği, bir çocuğun hayatına dokunmak, koruyucu aile olmak gibi bir isteğe sahip olabiliyor. Hı-hı. Belki de bir çocuğun hayatı değişiyor. Çünkü aslında hep söylüyoruz ya, o bir çocuk bile o kadar kıymetli ki, bir çocuğun bile hayata tutunması, travmalarının iyileşmesi, sevgiyle büyümesi.
2: Belki o çocuk kimlere dokunacak? Onun elbette dokundukları kimlere dokunacak? Öyle bir zincirleme durum ki bu. Bunun tahayyülü zor zaten.
1: Kesinlikle öyle. Biz hep söylüyoruz, oradan bir Atatürk çıkmayacağını bilmiyoruz aslında. Ve bir de tabii burada şunu da vurgulamak lazım, sizin söylediklerinize ek olarak, koruyucu ailelik aslında nesilleri kurtaran, nesillerin döngüsünü kıran, o travma döngüsünü, yoksulluk döngüsünü, hastalık varsa o döngüyü ya da işte hani o olumsuz döngüyü kıran, sonraki nesilleri de iyileştiren bir sistem. Ha, sadece o çocuk iyileşmiyor aslında. İyileşen bir çocuk hem kendisine, hem topluma, hem bundan sonraki nesillere, kendi nesillerine de faydalı oluyor. Dolayısıyla koruyucu ailelik aslında nesillere dokunan bir sistem.
2: Evet, bir anda birçok yılı kurtarmış oluyoruz aslında, sadece o yılı, o insanı değil, birçok kişiyi. Şimdi yanlış anlaşılan ve yanlış bilinen şeyler var diyoruz. Hı-hı. Mesela şöyle algılanabiliyor: uzaktan destek vermek gibi.
1: Evet.
2: Koruyucu aileyim ya, ben onu orada duruyor, hı-hı, ve ben onu koruyorum. Ona işte belki maddi destekte bulunuyorum, belki arada bir ziyaret ediyorum diye düşünebiliyorlar. Aslında koruyucu ailelik böyle bir şey değil. Sizden aslını dinleyelim.
1: Evet. Şimdi çok koruyucu aileliğe uygun çocuklar devlet koruması altındaki çocuklar. Çeşitli sebeplerle biyolojik aileleriyle yaşayamayan çocuklar. Olumsuz yaşam şartları var ve bu yaşam şartları çocuklar için uygun değil. İhbarlarla ya da ailelerin, biyolojik ailelerin kendi tercihleriyle çocuklar koruma kararı alınarak kurum bakımına yerleştiriliyor. Nedir
2: anne
1: kurum bakımı?
2: Anne ve babası olmayanlar da olabiliyor.
1: Evet, olabiliyor ama buradaki çocuklar daha çok anne babası olan, ancak orada yaşaması mümkün olmayan, onların yanında yaşaması mümkün olmayan çocuklar. Genellikle anne babası olmayan çocuklar evlat edinmeye uygun çocuklardır ve o statüde çocuklardır. Bazen yaşı büyük olduğunda yine kurum bakımında olabilirler ve koruyucu aile yanına yerleşebilirler. Çünkü genelde biliyorsunuz evlat edinme için küçük çocuklar daha çok

0: tercih ediliyor demek de çok hoşuma gitmiyor kelime olarak ama
1: ama öyle, evet yani bu da bilindik bir gerçek.
0: Dolayısıyla
1: evet.
0: Orada kurum bakımında olan bu nitelikte çocuklarımız da var elbette, evlat edinmeye uygun. Ama temelde biyolojik aileleri yaşayan ancak o yaşam şartlarının çocuklara uygun olmadığı evler diye düşünelim. Sevgi evleri diye biliniyor toplumda ama çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi. Eskiden yuvalar, yurtlar vardı, onlar kapatıldı. Koğuş bakımı çocuklar için son derece olumsuz sonuçlar doğuran bir sistemdi. Çoklu bakım modellerinde çocukların sevgi görmesi, birebir ilgi görmesi son derece zordu. Şu anda elbette biraz daha iyi şartlardalar. Daha küçük birimlerde 5 ile 10 çocuğun kaldığı birimlerde ya site şeklindeki evlerde ya da daire şeklindeki evlerde çocuklar yaşıyorlar. Ancak tabii bu da yeterli değil. Belki çocuklar o fiziki korunmayı çocuklara sağlayabiliyor bu ortam. Elbette hani o devletin şefkatli eli dediğimiz elin de onlara dokunması çok kıymetli ve güvende oluyorlar mutlaka. Elbette olumsuzluklar da oluyor, yani yaşanan bir takım sorunlar olmakla beraber biyolojik ailelerinde olmamaları ve devlet koruması altında olmaları elbette her zaman daha çok tercih edilen bir durum. Ancak tabii yeterli değil. Ana nokta bu, işte burada koruyucu ailelik devreye giriyor. Koruyucu ailede çocuklar sizin de az önce söylediğiniz gibi devlet kurumlarında, çocuk evlerinde, çocuk evleri sitelerinde ziyaret edilerek yaşayan çocuklar değil, çocuklarımız bizimle birlikte yaşıyorlar. Biz aslında biyolojik aileden hiç fark olmayan aileleriz, sürekli birlikteyiz. Ancak ne farkımız var? Çocukların biyolojik aileleri oldukları için soyadları değişmiyor. Yasal bağ kurulmuyor, soy bağı kurulmuyor aramızda. Ve biz devletle aslında çocukların bakımını birlikte üstleniyoruz. Çünkü aynı zamanda denetleniyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunabilecek bir ailenin kim olduğu, ne yaptığı, çocukla nasıl bir bağ kurduğu, ona nasıl davrandığı, yeterli sevgiyi verip vermediği, travmalarını iyileştirmeye yönelik çalışıp çalışmadığı da denetleniyor aynı zamanda.
1: Çok yoğun denetim var değil mi? Başta kabul ediliş aşamasında da sonrasında da.
0: Evet, şimdi başlangıçta tabii bazı şartlar var. Herkesin koruyucu aile olması mümkün değil. O şartları sağladıklarında ve inceleme süreci var. Bu inceleme süreçleri de başvurunun yoğunluğuna, bulunan ile göre değişmekle beraber genellikle 3 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Aileler çok detaylı inceleniyor. Aile bireylerinin tamamı, kim varsa ailede, kardeşler varsa, anne babaysa ya da tekse kişi, tamamı inceleniyor. Çok detaylı 5-6 görüşme yapılıyor yaklaşık başvurudan sonra. Ve sonrasında koruyucu aile olması uygun görülürse koruyucu aile statüsü veriliyor ve çocukla tanıştırılıyor. İşte o tanıştırma sürecinden sonra çocuk eve yerleştiriliyor ve sürekli birlikte yaşamaya başlıyoruz biz.
1: O seçim nasıl yapılıyor peki? Mesela koruyucu aile olmak isteyen kişi, ben şu yaş aralığında bir çocuk istiyorum diyebiliyor mu? Cinsiyet belirtebiliyor mu? Ya da bunlar arasından seçim nasıl yapıyor? Mesela hangi çocuk hangi aileye gidecek? Bu nasıl seçiliyor?
0: Aslında şöyle, seçmek demeyelim ona. Biraz nasip galiba hangi çocuğun bizimle buluşacağı. Biz hep ona çok inanıyoruz. Biz kalpten doğurduğumuz için bir yerlerde bizi bekleyen bir çocuğumuz olduğunu ve zamanı gelince onunla buluştuğumuzu hep düşünüyoruz. Ve hiç seçmiyoruz aslında. Sadece şöyle bir tercihte bulunabiliriz. Yaş ve cinsiyet aralığı. Evet. Bunu söylüyoruz elbette ama uzmanlar da değerlendiriyor. Bunu söylemenin sebebi de şu: herkesin yapabileceği bir şey var. Gücünün yetebileceği bir durum var.
1: Tabii.
0: Herkes bir küçük bebekle şartlar uygun olmayabilir.
1: Tabii.
0: Herkes iki çocukla buluşamayabilir. Bazı şeylerle baş edemeyeceğini düşünemeyebilir. Bunlar çok insani. Zaten insanın kendini bilmesi de çok önemli. Çünkü baş edebileceği bir çocuk, yapabileceği bir çocuk olması lazım. Hem cinsiyet olarak, hem yaş olarak, hem yaşadığı travmalar açısından. Çünkü biliyorsunuz bir çocuğun en önemli yaşamdaki kaybı anne baba kaybı. Aslında onlar terk edilebilir. Belki kurum bakımına alınarak böyle bir kayıp yaşıyorlar. Ve sonra tekrar bir koruyucu aile yanında bu kaybı yaşamaları elbette istenmez. Tekrar yuvaya dönmesi, yuva demeyelim, çocuk evlerine dönmesi hiç tercih edilmeyen bir şey. Az da olsa bunlar oluyor. İşte bu sebeple kişinin kendini bilmesi, neye gücünün yeteceğini bilmesi önemli. Uzmanların da sorma sebebi bu aslında. Bizler elbette cinsiyet ve yaş aralığı olarak bir tercihte bulunabiliyoruz ama orada uzmanların yönlendirmesi de çok önemli oluyor. Çünkü onlar yıllardır bu işin içerisindeler. Bizler de dernekler olarak burada devreye giriyoruz hep zaten. Anlatıyoruz, tecrübelerimizi anlatıyoruz. Ne olması

0: gerektiğini anlatıyoruz. Örneğin şöyle bir şey var biliyorsunuz. Pozitif ayrımcılık yapmak amacıyla daha çok kız çocukları. Bazen de kız çocuğu daha uysal, daha hani bize uygun olabilir, daha kolay büyütülebilir gibi böyle ön yargılarımız var bu tip konularla ilgili ve kız çocuklarına talep çok oluyor. Ne oluyor bu sefer, kurumlarda çok sayıda erkek çocuğu var. Oysa erkek çocuklarına da dokunmak en az kız çocuklarına dokunmak kadar kıymetli. Yönlendiriyoruz örneğin. Hatta erkek çocukları biraz daha hızlı ilerleyebiliyor sayıları fazla olduğu için. Yani dolayısıyla aslında bunu seçim demeyelim ama bize uygun yapabileceğimiz, sabrımızın, gücümüzün yetebileceği yaş ve cinsiyet aralığında bir çocuğu tercih edebiliyoruz. Ama gidip çocukların arasından seçmiyoruz.
1: Tabii.
0: Bize dosyalar okunuyor, birkaç dosya okunuyor. Neden kurumda çocuk? Şartları nedir?
1: Ha,
0: Kaç
1: onlar
0: yaşında?
1: söyleniyor.
0: Evet, genel
1: Evet.
0: bilgiler veriliyor. Bizim için de uygunsa bu, tanıştırılıyoruz çocuğumuzla. İşte o tanıştırılma günü de bizim için zaten yeni bir doğum günü. Bizim
1: Tabii,
0: çocuklarımızın iki
1: tabii.
0: doğum günü var. Bir karından doğdukları, bir kalpten doğdukları gün. O gün bizim için aslında bir doğum anı. Bir de o hani incelenme süreçleri de genellikle böyle 8-9 ay gibi sürüyor. O dönemde aslında hamilelik dönemi gibi heyecanla ve merakla çocuğumuzu bekliyoruz. Şöyle düşünmek lazım. Biyolojik çocuk olduğu zamanda cinsiyeti ya da işte fiziki özellikleri ya da sağlık durumu çok böyle bizim tercihimizle belirlenmiyor biliyorsunuz. Burada da aynı şey var aslında. Biyolojik çocuktan hiçbir farkı yok inanın. Biraz böyle dışarıdan bakılınca sanki farklıymış gibi algılanıyor ama asla öyle değil. Ve zaten yaşayıp da birlikte anı biriktirdiğiniz zaman, onun iyileştiğini gördüğünüz zaman, o gözlerindeki ışıltıyı gördüğünüz zaman, siz de iyileşiyorsunuz aslında.
1: Tabii
0: Bize de
1: ki.
0: çok iyi gelen bir şey. Karşılıklı bir şey var burada. Hani alma verme durumu var. Karşılıklı duygu alışverişi var. Ve zaten bir süre sonra o fark aradan kalkıyor. Hiç böyle koruyucu aile ya da biyolojik aileymiş gibi bir fark aklımıza gelmiyor. Bazen böyle hani tanımlamak sebebiyle koruyucu aile demek zorundayız elbette kendimiz ama koruyucu aile dediğimiz zaman bile böyle bir yabancılık hissediyoruz birçoğumuz.
1: Ben onun
0: Niye?
1: annesiyim,
0: Ha, evet,
1: değil
0: ben onun
1: mi? O benim
0: annesiyim, benim
1: çocuğum.
0: onun babasıyım.
1: Evet.
0: İşte kardeşim, hani neden koruyucu aile olsun? Sonuçta biz bir aileyiz. Gerçekten son derece normal ve yaşandıkça, işin içerisine girdikçe, o sevgi büyüdükçe, biyolojik ailelerden hiç farkı olmayan aileleriz bizler de. Toplum bunu anladığı zaman biraz daha işler kolaylaşıyor hem bizler için, hem çocuklar için, hem koruyucu aile adayları için.
1: Evet. Şimdi tabii bu kadar hisler yoğunken, bu kadar severken, bu kadar o benim çocuğum derken insanlar şunu da düşünebiliyor. Artık yani ben evlat edinmeliyim bu çocuğu. O artık benim evladım olmalı, benim soyadımı almalı. O aşamada neler yapılabilir? Yani böyle bir seçenek de oluyor mu belli bir yerden sonra? Koruyucu aileler evlat edinebiliyor mu
0: Evet,
1: çocukları?
0: her çocuk için değil ama bazı çocuklar için böyle bir seçenek var. Aslında şöyle düşünmek lazım. Çocukla zaman geçirdikçe, çocuk büyüdükçe artık biyolojik aileye dönme imkanı hiç yoksa ya da biyolojik aile görüşmesi çok zayıfsa ya da biyolojik ailenin şartlarını artık hiçbir biçimde değiştirmeyeceğini
1: Normalinde
0: düşünüyorsak.
1: görüşüyorlar yani bu
0: Evet, onu
1: durumda.
0: birazdan anlatalım. Bu gibi durumlarda çocuğun koruyucu ailesinin başvurusuyla yine bakanlığın onayıyla evlat edinmesi yönünde bir gelişme olabiliyor. Tabii bu durumda bir mahkeme kararı
1: Evet.
0: gerekiyor. Ve mahkeme soy bağını kurduğunda artık koruyucu ailelik sonlandırılıyor ve evlat edinmeye geçiyor çocuk. Bundan sonrasında artık sizin soyadınız ve biyolojik çocuğun haklarına sahip olarak yaşamına devam ediyor. Böyle çocuklarımız elbette var ama her çocuk için bunu düşünmemek lazım. Her ikisi birbirinden farklı sistemler. Bazen bu umutla girip de biyolojik aile olduğunda ya da çocuk evlat edinmeye geçmediğinde üzülen ailelerimiz oluyor.
1: Evet.
0: Aslında çok da haklılar. Çünkü
1: Tabii. Belki ileriyi de düşünüyorlar miras
0: aynen.
1: aynen vesaire öyle. Gibi konular.
0: Aynen öyle. Yani yaşamının bundan sonrası için iyi olmasını istiyorlar. Aynı soyadını taşımayı elbette çok istiyorlar. Çünkü bazen çocuklar aynı soyadını taşımadıkları için de üzüntüye tabii, kapılabiliyorlar. Tabii, etiketlenebiliyorlar.
1: Toplumda hala bununla ilgili sıkıntı yaşayan
0: evet,
1: insanlar.
0: Evet. Çocuklar bunu anlatamayabiliyorlar. Veya çocuk o kadar bağlanıyor ki biyolojik aileyi çok az gördüğü için ya da onlarla sürekli yaşamadığı için koruyucu ailesinin soyadını taşımayı istiyor. Çünkü onun için normal olan şey aile
1: tabii
0: olan
1: ki,
0: o.
1: Tabii ki.
0: Ancak tabii dediğim gibi belli bir süre sonra özellikle 2 yıl falan geçtikten sonra bu imkan doğabiliyor. Bazı çocuklar evlat edinebiliyor. Bir de tabii şu var, 18 yaşına geldiğinde çocuk artık
1: kendi
0: eşit oluyor.
1: Kendi tercih edebilir.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Koruyucu aile ve kendisi tercih ettiğinde artık evlat edinme şey açılıp davası açılıp çok kolaylıkla çocuk evlat edinilebiliyor. Biyolojik aile tarafına gelirsek tekrar bizlerin çocuklarımızın biyolojik aileyle görüşme hakları var. Ayda bir kez genelde kurumda, il müdürlüklerinde, onlar için ayrılmış odalarda biyolojik ailelerle görüşüyorlar. Bu bazen korkutucu gelebiliyor o insanlara. Ama aslında işin içerisine girdiği zaman öyle değil.
1: Çok sık
0: zaman.
1: Olan bir şey mi bu? Çünkü o bir şekilde onlar ayrılmış o çocuktan zaten ve genelde onların tercih etmeyeceğini düşündüm ben. Gerçekten çok sıklıkla görüşüyorlar mı biyolojik
0: aile? Hayır, her biyolojik aile sıklıkla gelmiyor. Genelde de dediğiniz gibi böyle hani çok istemeden bazı olumsuzluklar sebebiyle kurum
1: mecbur
0: bakımına
1: kalıp
0: verdikleri
1: evet
0: çocuklar var bazı biyolojik ailelerin. Gayet iyi niyetli olanları var hakikaten. Ve şartları nispeten daha sağlıklı diyelim. Onlar elbette çocuklarını görmeye daha düzenli gelebiliyorlar. Ama bazıları çok sağlıksız şartlarda. Hapishanede olanlar var. Ya da ne bileyim bilişsel düzeyi yeterli olmayabiliyor. Çocuğun ihtiyacı olduğunun farkında olmayabiliyor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla çok aralıklı gelen veya yıllar sonra gelip görmek isteyen aileler olabiliyor. Bir de tabii çocuğun hangi yaşta koruma altına alındığı da önemli. Bazı çocuklar daha büyük yaşlarda koruma altına alındıklarında biyolojik ailelerini tanıyorlar.
1: Evet.
0: Ve bazen çocuk da biyolojik aileyle bu bağı devam ettirmek istiyor. Aslında baktığımız zaman son derece hak temelli bir şey bu. Çocuğun biyolojik ailesini görmeyi istemesi, biyolojik ailenin bunu görmeyi istemesi. Burada önemli olan çocuğa herhangi bir zarar vermeden, travmalarını tetiklemeden,
1: Kafa karıştırmadan,
0: şartlarının bozulmasını sağlamadan çocuğun koruyucu ailesinin yanında yaşamını devam ettirmesini sağlaması biyolojik ailenin. Ve eğer bunu sağlayabiliyorlarsa zaten düzenli görüyorlar. Eğer burada herhangi bir olumsuzluk yaşanıyorsa kurum da müdahale ediyor. Uzmanlar da devreye giriyorlar. Biyolojik aile uyarılıyor. Belki görüşmeleri kısıtlanabiliyor ya da aralıkları değiştirilebiliyor. Bir de tabii şimdi bizim özellikle dernek olarak da çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu. Yönetmelikte bazı eksikliklerimiz var. Çok da toplantılar yapılıyor bununla ilgili. Paneller, sempozyumlar. Şu anda Avrupa Birliği ile de yürütülen önemli bir proje var. Koruyucu ailelik sürecinin iyileştirilmesine yönelik. Bizler de politika yapımına yönelik önerilerimizi sahadan aktarıyoruz. Burada en çok üzerinde durduğumuz konu çocuğun üstün yararı. Çocuğun ön plana alınması, ne koruyucu ailenin ne evlat edinen ailenin, bu evlat edinen aileler için de aynı şey geçerli, ne de biyolojik ailenin. Çocuk nerede mutlu? Çocuğun bugünü ve geleceği nerede güven altında? Çocuk nerede olursa onun o sağlıklı gelişimi, ilgiyle, sevgiyle büyümesi, potansiyeline ulaşması sağlanabilir. Biyolojik aile ne kadar zarar verebilir, ne kadar şartlarını iyileştirebilir? Biyolojik ailenin hak ve yükümlülükleri ne olmalı? Çünkü Avrupa'da bu sistem tanımlı. Ha nasıl koruyucu ailenin yapmak zorunda olduğu yükümlülükleri varsa, biyolojik ailenin de çocuğa zarar vermeme yönünde yükümlülükleri olmalı. Bizim özellikle üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesi bu. Çünkü az sayıda da olsa çocukların bu durumdan çok hani olumsuz etkilendikleri ya da bir gün biyolojik aile çıkıp da ben çocuğumu istiyorum dediğinde
1: evet ne yapacağız orada?
0: Döndürüldüğü
1: evet
0: vakalar var ki bizim evet yıllar sonra biyolojik aileye bir çocuğun döndürülmesinin de ağır bir travma olduğunu
1: çok,
0: hem çocuk için hem koruyucu aile için olduğunu hep vurguluyoruz.
1: Evet.
0: Ve bunların düzenlenmesine yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Daha iyi adımlar atılıyor. Ve eğer bu biyolojik ailelerin hak ve yükümlülükleri çocuğun üstün yararı baz alınarak, hani o kan bağı değil de çocuğun üstün yararı baz alınarak devam ettirilirse, ki artık zihniyetlerin de bu yönde olduğuna biz inanıyoruz ve şahidiz. Yaşanan birkaç olumsuz örneğe rağmen
1: evet
0: çok daha iyi bir sistemin kurulması sağlanacak ve aynı zamanda çok daha fazla insan koruyucu aile olacak.
1: Tabii bunlar çünkü insanları korkutan ayrıntılar hakikaten. Evet. İleride ne olur, böyle bir şey başıma gelir mi, tam alışmışken vazgeçmek durumunda kalır mıyım
0: elbette,
1: vesaire.
0: Elbette çok insani bir durum, çünkü diyorum ya, biz biyolojik çocuğumuz olmadığını düşünemiyoruz. Düşünsenize, biyolojik çocuğunuzu sizin elinizden birisi alıyor.
1: Evet,
0: ve bağınız kopuyor, çok ağır.
1: Şey. Evet.
0: Bunun ölüm yasıyla eş olduğu zaten bilimsel
1: tabii
0: olarak
1: ki
0: ispatlanmış.

0: Ancak tabii bir taraftan da şöyle düşünmek lazım. Şimdi bu korkulara yenilerek ya da işte toplumun etiketlemesine, önyargılara o çocukları orada bırakmak ne kadar insani bir durum? Çünkü sonuçta şöyle düşünmek lazım. Hayat bu, her şey başımıza gelebiliyor ve bizim onlarla bir şekilde baş etmemiz gerekiyor. Bunu düşünerek o çocukları orada bırakmak yerine yaşadığımız süre boyunca onlara sevgi vermek, ilgi vermek, onları iyileştirmek. Çünkü dokunduğunuz her dakika, her an, her sene onun için çok önemli katkılar yapıyor ve hayatı boyunca ona eşlik ediyor. Bir gün dönse dahi o süreç onunla beraber gidiyor. Ve olumlu katkı yapıyor. Böyle düşünmek lazım. Orada bırakılmamalı çocuklar. Biyolojik aileye rağmen koruyucu aile olmalı insanlar ve bu korkular bir kenara bırakılmalı. Biz de bu hukuki süreçlerin daha iyi şartlara gelebilmesi ve çocuğun üstün yararı baz alınarak uygulamaların sürdürülebilmesi için çalışıyoruz aynı zamanda. Bir de şunu da düşünmek lazım. Şimdi evlat edinme denildiğinde biyolojik ailenin yok olduğu, bazen vefat etmiş olabiliyorlar ya da işte kendi rızalarıyla çocukların evlat edinmesine izin vermiş olabiliyorlar ve çocuklar otomatikman evlat edinme statüsünde olan çocuklar niteliğine geçiyorlar. Ancak orada da bir biyolojik aile var. Biz her zaman evlat edinen ailelerin de böyle bir riski olduğunu, risk demeyelim buna. Böyle bir gerçeği olduğunu söylüyoruz. Eğer bir şekilde çocuk sahibi olmayı bu yöntemle seçiyorsak bir biyolojik aile varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Ve bunu olumsuz gibi algılamaktansa bu dünyaya bir çocuk hediye etmişler ve biz onunla buluştuk diye düşünmek lazım. Bazen evlat edinilmiş çocuklarda da zaman zaman biyolojik ailelerin ortaya çıktığı, dava açtığı ve çocukların geriye döndüğü
1: Böyle bir durum
0: vakalar
1: var.
0: var. Dolayısıyla birisini daha güvenli görmek, öbürünü daha güvensiz görmek çok daha doğru bir bakış açısı olmuyor aslında.
1: Evet, burada dediğiniz gibi o çocuğun hayatına dokunmayı aslında önemsemek gerekiyor. Ne kadar bu hayata biz de güzel bir iz bırakabiliriz,
0: Elbette.
1: bunu düşünmek
0: Elbette
1: gerekiyor.
0: yani bu çok önemli bir nokta. Çok iyi bir yere değindiniz hakikaten. Yani hepimiz bir şekilde evet başarı için çalışıyoruz. Maddi olanaklar için elbette olacak. Dünya böyle bir yer zaten ama hani buna iyilik demek bile bana çok anlamsız geliyor. Bir hayata dokunmak, onun size dokunması, bir işe yaramak diyelim. Bir katkı sunmak ülkenize, insanlığa. Bunlar çok kıymetli şeyler. Böyle düşünmek lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız
0: Ben
1: için.
0: de çok
1: Ne
0: teşekkür
1: kadar
0: ediyorum.
1: güzel şeylerden bahsettik. Belki şu an akıllarında bir soru işareti varsa dinleyicilerimiz bunları da yanıtlamış oldu bu
0: Umarım öyle
1: şekilde.
0: olmuştur.
1: Umarız. Şimdiden de 30 Haziran Koruyucu Aile Gününüz kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Korev Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülke Aydeniz bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Bir küçük bebek gibi sevilmek senin niyetin.

0: Çocuk.
1: Bazen bir bebek. Belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen.
2: Ben.
0: Biz.
3: Hepimiz bir aileyiz.
1: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Akıl vermek gibi olmasın?
1: ...6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda kooperatifler kural olarak tüketici tanımı içine girmemekle birlikte, kanunun konut finansmanı başlıklı hükümlerinin uygulanmasında konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortakları tüketici olarak kabul edilmektedir. Yine aynı kanunun paket tur sözleşmeleri başlıklı 51. maddesinde ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de tüketicidir. Ayrıca ticaretle ilgilenmeyen, sosyal amaçlı ve kar gütmeyen dernek, vakıf gibi tüzel kişilerle apartman ve site yöneticiliği de yargı kararlarında tüketici olarak kabul edilir.

0: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları. Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Japon Shizuo Kanakuri, Olimpiyat maratonunu 54 yıl 8 ayda bitiren sporcu. 1891'de Japonya'da doğan Shizuo, atletizmle küçük yaşlarda tanıştı. En büyük hayali ise Olimpiyat maratonunda derece almaktı. 1912 Stockholm Olimpiyatlarında ülkesini temsil eden iki sporcudan biriydi. O dönemin kısıtlı imkanlarıyla uzun bir yolculuğun ardından İsveç'in başkentine ulaştı. Yarış günü beklenmedik derecede sıcak vardı. Hızlı bir çıkış yapan 21 yaşındaki Kanakuri, maratonun başlarında iyi bir performans sergilese de bitişe ulaşamadı. Hava şartları ve fiziksel yorgunluk sebebiyle yarıştan çekildi ve kimseye haber vermedi. Yetkililer maraton bitiminde Japon atleti bulamayınca onu kayıp ilan etti. Kanakuri ise İsveç'ten sessizce ayrılıp Japonya'ya döndü. Bu durum yıllarca bilmece olarak kaldı. Japon atlet 1967 Stockholm Olimpiyatlarında maratonu resmi olarak tamamlaması için davet aldı. 76 yaşında

0: yaşındayken yarım kalan hikayeyi tamamlamak için İsveç'e geri döndü. Shizo Kanakuri olimpiyat maratonunu tam 54 yıl, 8 ay, 6 gün, 5 saat, 32 dakikada bitirerek tarihe geçti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Amcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkinse CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ekrem İmamoğlu, Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma olacak mı? Washington Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm Adası'nı hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı.
1: Spor.
0: A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eskiyelaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf

Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü bir de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Haberleri dinledim.

veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alt takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkinse CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiyogo ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma olacak mı? Washington tahrinatındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm Adası'nı hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskiellaç, Yusuf Akçiçek, Demiregi Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bayramı Spor Bakanı Osman Aşkınbak futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü bir de Inter Miami stadında Venezuela'da oynayacak.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri

0: Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Denizlerde hava fırtına beklenmiyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan batısı gece saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, doğusu akşam saatlerinde 6. Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, yer yer 2. Orta Karadeniz akşam 2,5 metre yüksekliğinde. Görüş iyi. Marmara parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, dalga yarım ila 1,5 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Ege parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güney güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneybatı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, kuzeyi yer yer 2,5 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Akdeniz parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Van Gölü parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeybatıdan, gece saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, dalga 25 santimetre, yarım metre yüksekliğinde, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Cihan Okuyucu. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Cihan Hocam, bazı isimler vardır ki ait oldukları şehrin, efendim, bulundukları ortamın, inandıkları değerlerin çok önemli isimleri haline gelirler yaptıkları hizmetlerle. Mahiriz bu şahıslardan biri diyebiliriz sanıyorum, 20. yüzyılda yaşamış. Ne söylersiniz? Bir de sizin ağzınızdan dinlemek isteriz.
2: Eyvallah. Fakir sohbetinde bulunmak saadetine eremedim fakat böyle sohbetleriyle bir kuşağın yetişmesine vesile olan. O yüzden de mezar taşında muallim Mahir İz yazar. Yani muallimliğiyle, bu vasfıyla öne çıkan edebi şahsiyetlerden bir zattır. 3-5 eseri var. Bu eserler arasında galiba bugün konuşacağımız Hatıratı, buyurun, Yılların izi en tanınan bilinenidir. Ama daha çok onun tesiri böyle sohbet halkalarıyla olmuştur diyebiliriz.
1: Tabii bu sohbet halkaları sayesinde o dönem sizin gibi gençler üzerinde tesiri olduğu muhakkak. Zaten söylemiştiniz bunu. Bunu nasıl açabiliriz? Bu nasıl bir tesir, nasıl bir yönlendirme?
2: Klasik cemiyetimiz, malum haliniz, daha çok şifahi, sohbete, sözlü, evet, sohbete dayalı, evet, bir cemiyetiydi. Buralarda insanlar hem adab-ı muaşeret öğrenirler hem de bir insanın, yaşanmış tecrübeleri olan bir insanın hayat tecrübelerini imbikten geçirerek sunması sayesinde hayat tecrübesi edinirlerdi. Konuşmayı, dinlemeyi öğrenirlerdi. Böyle bir sohbet cemiyeti söz konusuydu. Sizler de fakir de yaşlarımız itibariyle bu tip sohbet meclislerini biliriz. Galiba günümüzdeki insanların mahrum oldukları esaslı nimetlerden biri de herhalde gitgide bu.
1: Mahrum oldukları ve ihtiyaç duydukları aslında, evet, diye düşünüyorum, evet, hocam.
2: Gitgide insanla insan arasına teknoloji giriyor. Bugün artık o sohbetler bir yana, yani aynı çatı altında bile çocuğumuzla, torunumuzla aramıza telefon giriyor, teknoloji giriyor. Maalesef sohbet dediğimiz şeyin feyzinden, bereketinden kuşaklar mahrum kalıyorlar diyebiliriz.
1: Hocam, bu tür büyüklerimizin hatırlattığı şey ne? Gençlere söylediği, fısıldadığı şey ne ki? Bakıyorum ben bu meclislerden geçen birkaç insan tanıdım. Hepsinde doğru bir istikamet tutturmuş olma vasfını görüyorum. Ne dersiniz?
2: Bir insanın verdiğini kitap veremez. Medya araçları veremez. Çünkü insan, insanın aynasıdır. Ve böyle hayatı zengin geçen insanlar bir anlamda canlı tarihlerdir. Tarihi kitaptan okumak var. Bir de Mahiriz'den, evet, okumak, evet, var. Tabii, tabii. Mahiriz kim? Birinci Meclis'in zabıt katibi. 4 yıl boyunca meclisteki bütün celselerin, ta gizli celselerin sırlarına vakıf, evet, olmuş, onları zapta kayda geçirmiş. Dolayısıyla onun o yaşanmışlığının, tecrübesinin, tabii bilen, arif bir zatın süzgecinden geçirilerek dinleyiciye aktarılmasının herhalde bir ayrıca değeri olsa gerek.
1: Kesinlikle hocam. Evet. Yani bahsettiğiniz vasfı birinci mecliste katiplik vazifesi oradaki olan bilen her şeyi görmek, alınan her kararı zapt etmek gibi bir ayrıcalığa sahip olmak anlamına geliyor. Eyvallah. Gerçekten. Eyvallah. Birinci meclis, ikinci meclis, özellikle birinci meclis çok önemli.
2: Evet, evet.
1: Bu çok değerli bir şey. Bu tecrübeyle konuşan bir isim. Başka nelerin, hangi vasıflarından bahsedebilirsiniz? Meclislerine katılmış bir şahıs olarak.
2: Evet. Kısaca eğer müsaade ederseniz kitabın şöyle çerçevesinden söz edip ondan
1: tabii
2: sonra sorunuza
1: tabii
2: gelmeye
1: hocam,
2: gayret edeyim. Sohbetle başladık. Kendi hayatında da sohbetin önemini vurgular merhum Mahiriz. Fatih'te Hırka-i Şerif'te bir kadı çocuğu olarak dünyaya geliyor. Babası Medine kadılığı yapmış, Ankara kadılığı yapmış, Arif, edip bir zat. Daha ilk bilgisini, birikimini bu sohbet meclislerinde ediniyor ve özel bir hoca Mustafa Safi Efendi isminde

0: özel bir hocadan Arapça ve Farsça öğreniyor. Şimdi burada belki konuyu çok dağıtmadan şunu söyleyeyim. Medine'ye nakledikleri zaman Mahiris 10 yaşlarında bir çocuktur. Aile bu özel hoca Mustafa Safi Efendi'yi de yanlarında Medine'ye götürürler. Şimdi günümüzde bu lüks nerede, değil mi?
1: Evet.
0: Bir aile çocuklarının hocasını naklettikleri yere de götürüyorlar ve yıllarca o özel hoca hocalığına devam ediyor. Daha sonra İstanbul'a geri dönüyorlar. Ankara kadısı oluyor baba. Mahiris orada Ankara Sultanisi'nde okuyor. Son sınıftayken hoca ihtiyacı zuhur etmiş ve son sınıftayken aynı zamanda hoca da başlıyor. Ve o yıl meclis açılıyor 1920 yılında ve zabıt katibi olarak hemen göreve başlıyor. 4 yıl az evvel de söylediğim gibi. Dolayısıyla Mahiriz'in Yılların İzi adındaki bu hatıratının epeyce bir kısmı bu devreye aittir. Tarihi şahsiyetleri birebir tanıyor. Bunun arasında bilhassa eğer vakit olursa Mehmet Akif'le münasebetleri hakkında bir şeyler söylemek isterim.
1: Hatta ben onu size sormuş olayım. Bu münasebeti biraz açalım mı isterseniz hocam?
0: Eyvallah.
1: Ederseniz.
0: Şimdi malum hem milletvekili Mehmet Akif hem de orada Tacettin dergahında bir sohbet meclisinin de merkezinde çeşitli insanlar gelip ondan ders alıyorlar. Bunlardan birisi de Mahir İz'dir. Ben diyor bir keresinde yanına gidip gelirken Münir Ertegün, daha sonra Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi olan ve hatta vefatında bir gemi tahsisiyle naaşı Türkiye'ye nakledilen Münir.
1: Ahmet Ertegün'ün babası galiba değil mi
0: Evet,
1: hocam?
0: öyle olmalı.
1: Yani,
0: Evet, öyle olması lazım. Hafız Divanı okuyormuş Mehmet Akif'ten. Mehmet Akif Sedir'in uzak köşesinde talebe de elinde divan okurken yanıldığı yerde Farsça tabi okunuyor. Köşesinden düzeltiyormuş. Ben diyor çok hayretimi celbetti. Yani Hafız Divanı ezberiniz değil mi ki onu böyle bu kitaba bakmadan düzeltiyorsunuz diye. O da demiş ki evlat bu benim 18. okutuşum. Divanı 18 kere okutmuş. Sonra da bir ikinci onunla ilgili ilginç bir hatıra. Diyor ki bir keresinde Safahat'taki şiirlerinden birisini tasih ederken gördüm. Bir beytin etrafında belki 10-15 tane düzeltme, tasih vardı. Ben hayretimi ifade ederek dedim ki üstad, ben sizin bu şiirleri bilbedahi bir anda söylediğinizi düşünüyordum. Çünkü o kadar tabii, o kadar rahat beyitler. Gülmüş Mehmet Akif, demiş ki nerede o bolluk? Şiirin onda dokuzu ter, onda biri ilhamdır. Ben demiş bazen bir beyti yazana kadar annemden emdiğim süt bunundan geliyor, demiş.
1: Hocam bir müzik arası verelim isterseniz, yine devam edelim. Supi Ziya Özbekkan'ın Kürdili Hicazkar eserini Enci Çayırlı icra ediyor. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Buyurunuz.

0: Hocam Mahiriz merhumu konuşuyor idik, hizmetlerini konuşuyor idik. Özellikle Mehmet Akif'le yakınlarını konuşuyorduk. Evet, size tekrar bırakayım sözü, buyurunuz.
1: Efendim, Mahiriz tabii bir edebi şahsiyet olduğu için mahfuzatının zenginliğiyle tanınmış biridir. Hatta yani arada şey olacak, diyor ki bir keresinde Yalova'dan İstanbul'a gelirken gemide bir tanıdık şahsiyetle karşılaştık. O da benim gibi hıfzıyla meşhurdu. Gelsene bir müsabaka yapalım dedik. Karşılıklı şiir. Birimizin bıraktığı yerden aynı kafiyede başka bir şiirle mukabele etmek şartıyla gemi İstanbul'a gelmiş ama müsabaka bitmemiş falan böyle.
0: Sonuçta affedersiniz, sonuçta kim kazanmış bu müsabakayı?
1: Yani ortada kalmış, kimse kazanamamış. Dolayısıyla bu hatırat böyle hani içindeki şiirler toplansa küçük bir şiir antolojisi olacak kadar çok sayıda şiiri ve nükteyi muhtevi bir hatırattır aynı zamanda. Geri kalan sınırlı zamanda eğer müsaadeniz olursa birkaç küçük şey paylaşmak
0: lütfen,
1: isterim.
0: Lütfen, tabii lütfen buyurunuz.
1: Böyle sevdiği, duyduğu, meclisinde bulunduğu şairlerin beyitlerinden örnekler toplamış. Hatta böyle bir antolojisi de var Mahiriz'in ama maalesef henüz yayınlanmadı. Yani öyle bir şiir antolojisi var. Mesela kimler var? Bunlardan birisi Ferit Kam, İstanbul Darülfünun'un hocalarından. Bir gün diyor onunla Aksaray'dan gidiyorduk. Yenişte devrimlerin arefesinde birden halk açılıp kabak çiçeği gibi saçılmıştı filan. Ferit Kam o manzaraya, genç hanımların kılığına, kıyafetine bakınca bir teessüfle bilbedahe, irticalen ne namusu aru ne ırzu haya demiş. Sonra bir an diyor şöyle durakladı, baktı ki bu ağzından çıkan cümle manzum, aruza uygun. Hemen arkasında bir Arapça mısra ile tamammış. Ma mezavü, ma mezavü, ma mezavü. Arapça'da onlar eskiden geldi geçti, geldi geçti, geldi geçti anlamında. Tabii o dönemin insanları artık içlerine kapanıyorlar, cemiyete karışmaktan korkuyorlar. Ferit Kam bir keresinde demiş, o kadar mailim ki uzlete ben, kaçarım yaklaşırsa gölgemden. Yani insanlardan Sıtkı öyle sıyrılmış ki gölgem bana yaklaşırsa ondan bile kaçarım.
0: Hocam bu insanlar bugünü görseler de acaba ne şiirler yazarlardı merak ettim doğrusu. Ancak şöyle bir şey de var Cihan Hocam. Bu gibi şahsiyetler solmakta olan bahçeyi yeniden canlandırma gayreti içinde olan şahsiyetler aynı zamanda.
1: Elbette, elbette. Yani şimdi biz edebiyat tarihinde bir sınıflandırma olarak Tanzimat'tan sonra klasik edebiyatımız bitti gibi öyle bir sınıflandırma yapıyoruz. Halbuki 1940'lara, 50'lere, 60'lara geldiğimizde hala özel meclislerde eski şiirden telezzüz eden, okuyan, dinleyen insanlar var. Mesela bu mahfillerden biri malum İbnül Emin'in konağıdır.
0: Evet.
1: Diğer bir konak da Boğaz'da Fuat Şems'e yalısıdır. Mahiriz'in de iştirak ettiği bu sohbetleri mesela Yahya Kemal de katılıyor ve bazı şiirleri ilk defa bu mecliste söylenmiş. Şu meşhur Naat Gazeli. Hatırlayalım Gazeli. Zaman o gül gibi görmedi zaman olalı. Gülün güzelliği aleme dağıstan olalı. Yegane hüsnü ilahi odur cemalullah. Cihana aksim ahseni takvimden ıyan olalı. Hani malumunuz güller arasında gül rengiyle kokusuyla Hazreti Peygamber'i temsil
0: evet.
1: eder.
0: Evet.
1: Cenab-ı Hak ahseni takvim üzere insanı yarattı ve insanda kendi güzelliğini sergiledi. Ama bu sergileme kamil manada Hazreti Peygamber'de tecelli etti anlamında. Evet, bu gazeli mesela ilk defa burada okunmuş, söylenmiş.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir şahsiyet ama süremiz bu şahsiyeti yeterince tanımak için maalesef yetmiyor. Keşke daha uzun süremiz olsa konuşsak. Çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma çok istifade ettim. Allah razı olsun. Mahir Zide rahmetli anmış olalım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şu beyt ile izninizle bitireyim. Sonunu aynen şöyle bitiriyor. Tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerimi bilip ettiklerimi, bilmeyip ettiklerimi.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Efendim Profesör Doktor Cihan Okuyucu hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, şehrinden köyüne, cennet vatanımızın dört bir yanında güne TRT Radyo 1 ile başlayan tüm dinleyicilerimize günaydın. Derip Bir Kuştu Gönlüm isimli Şanlıurfa türküsünü Celal Bakar'ın sesinden dinleyerek başladık programımıza. Takvimler 3 Haziran 2026'yı gösteriyor. Her çarşamba olduğu gibi tarih ve kültür şehri, medeniyetler beşiği, huzur ve kardeşliğin eşiği Diyarbakır'dan TRT Radyo 1 dinleyenleri için GAP Diyarbakır Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Günün bu bereketli vakitlerinde yeni günü birlikte karşılamak için huzurlarınızdayız.

Bugün yine dop dolu bir programla birlikte olacağız. Program içeriğimize geçmeden önce bir müzik arası verelim. Leyla ile Mecnun'u bize armağan eden Fuzuli'ye ait bir eserde Hüseyin Turan'ı dinleyelim. Fuzuli Kantatası.

Günaydın Türkiye'de. Bugün sizleri Türkiye'den binlerce kilometre uzağa, Orta Afrika ülkesi Çad'a götüreceğiz. Türkiye ile tarihi bağlara sahip Çad'da, ülkemizde doktora eğitimi almış bir isimle Doktor Amin Uşar'la konuştuk. Kendisinin Çad'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Çad'a uzanan hikayesini dinleyeceğiz. Hemen ardından Çad'ın başkenti N'Djamena'da TİKA Çad Koordinatörü Ceyhun Fatih Ergin'le sohbetimiz sizlerle olacak. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın Çad'daki faaliyetlerini, kalkınma ve destek projelerini ele alacağız. Yapımcımız Murat Kahraman'ın bu özel röportajlarına geçmeden önce bir müzikle soluklanalım değerli dostlar. Zeynep Başkan radyolarınızda. Asır'ın balını.

0: Dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler Türkiye'de aldıkları eğitimin ardından ülkelerine döndüklerinde hem ülkemizin birer gönül elçisi oluyor hem de ülkelerine çeşitli kademelerde hizmet ediyor. Aralarında bakanlar, üst düzey bürokratlar yer alıyor. Günaydın Türkiye'de bugün ilk olarak o isimlerden birini buluşturacağız sizlerle. Doktor Amin Uşar, Konya Selçuk Üniversitesi'nde aldığı doktora eğitiminin ardından Çat Tarım Bakanlığı'nda önemli bir görev üstlendi. Türkiye'de edindiği tecrübeyi ülkesinin gelişmesi ve kalkınması için kullanıyor. Günaydın Türkiye programı olarak Çad'ın başkenti N'Djamena'da bulunan TİKA ofisinde kendisiyle röportaj yaptık. Hem kişisel hikayesini dinledik hem de ülkesinde yaptığı çalışmaları sorduk.
1: Günaydın Türkiye'de bugün Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Çad'dan sesleniyoruz size. Çad'ın başkenti N'Djamena'dayız. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun gönül bağları kurulduğunda o kilometreler bir anda yok oluyor. Bugün işte tam da bir böyle gönül köprüsünün üzerindeyiz. Yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Türkiye'de üniversite sıralarında dirsek çürütmüş bir isim Doktor Amin Uşar bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz Günaydın Türkiye programına.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Kendisi şu anda Çad'da Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde görev yapıyor. Kendisiyle hem buradaki çalışmaları hem de Türkiye'den Çad'a uzanan hikayesini konuşacağız. Ama öncelikle sizi kısaca tanımak isteriz.
2: Benim adım Muhammed Ali Amine Uşar. Ben Çad'da doğdum. Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi'nde mezun oldum doktora olarak. Hayvancılık özellikle zooteknik genetik üzerinde mezun oldum.
1: Evet. Peki şu an burada Çad'da hangi görevi yürütüyorsunuz?
2: Hayvancılık Bakanlığı'da araştırma merkezinde hayvancılık üretim bölüm başkanıyım benim.
1: Peki Türkiye'ye ilk geldiğinizde neler hissetmiştiniz, hatırlıyor musunuz?
2: 2013'ten şu an yaklaşık 10 sene oldu. İlk defa yani Türkiye'de daha tarihçe ben anlatmaya çalıştım. Yani biliyorum, iyi bir biliyorum, bir yardım bir ülke gözüküyor. İlk defa Konya'ya geçtim, merak ettim yani. Gerçekten yakından tanıştırdım, iyi bir insanlar. Yani davranışları yani İslam dini olarak yani gözüküyorlar.
1: Peki Türkiye'de sizi en çok şaşırtan şeyler neler oldu?
2: Oradaki bir şey garip gelen bana gördüm. Şey insanlar iyi hissediyorum. Mesela her cuma günü toplam oluyor. Oradaki sohbetler insanlar yani geçiyoruz yani. Garip insanlar gözükmüyorlar. Yani göstermiyorlar yani.
1: Anladım. Yani orada kendinizi garip hissetmediniz.
2: Garip hissetmiyorum. Yani aile gibi yaşıyoruz.
1: Ha, evet. Anladım. Evet.
2: Benim hikayetim çok tesadüf olmuş. Yani ben internette araştırma yapıyorum. Türkiye, Osmanlı, tarihli bir şey okudum. Bu yüzden yavaş yavaş bir şey bahsettim yani. Türkiye ne, hangi bir şey ülke, insanlar nüfusu ne kadar, İslamlar bir şey, kültürler olarak.
1: Evet, Türkiye'yi araştırdınız
2: evet, araştırdım.
1: İnternette.
2: Özellikle bir şey eğitim olarak farklı bir üniversiteler, güçlü bir üniversiteler. Bursa'ya baktım, kayıtlar aldım, kayıtlar yaptım.
1: Evet.
2: Tesadüfen yani. Yani ben
1: aldınız,
2: emin değilim de yani yaptım. İki ay ya da üç ay sonra bana telefon gelmiş Türkiye'den. Konuştum.

0: sen Muhammed mi? Ben dedim Muhammed'im mi? Evet. Sana müsait olursa ama İngilizce olarak görüştük. Hı-hı. Büyük ilçi. Türkiye'nin büyük ilçesi.
1: Evet.
0: O zaman yeni açılmışlar. Encirmene'de. Oraya geçtim yani. 2 saat sonra mülakat yaptırdım.
1: Yaptınız,
0: yani.
1: Evet.
0: Mülakat yaptırdım. Ben inanmadım zaten yani. Bir şey acele bir şekilde geçtik. Mülakattan sonra 2 hafta olmuş. 2 hafta bana mesaj geldi e-mail'de. Diyorlar ki sen kabul etmişler. Yani doktora olarak. Selçuk. Yani o zaman merak ettim. Yani Selçuk hangi üniversite? Konya'da hangi ülke? Hangi şehirde?
1: Evet. Peki korktunuz mu hiç? Ya ben şimdi hiç bilmediğim bir ülkeye gideceğim. Acaba orada ne yaparım? Nasıl yaşarım? Böyle endişeleriniz oldu mu yani?
0: Doğrudur yani. İlk defa bir şey geldi. Farkı bir...
1: Türkçe de bilmiyorsunuz.
0: Türkçe bilmiyorum. Türkçe hiç bilmiyorum. Ama şaşırmadım. Belki ben Fas'ta geçtim. Fas'ta da bir tanıdığımız var yani Türkler.
1: Evet.
0: Orada biliyorum yani iyi bir insanlar, bir şey sağlam bir insanlar. Ama yani dil olarak şaşırdım. Hangi bir şey, nasıl konuşacağız yani. Yani ben Türkçe bilmiyorum. Sadece Arapça, İngilizce, Fransızca. Orada Fransızca yok, İngilizce de yok. Şaşırdım tabii ki yani.
1: Peki Türkçe öğrenmek zor muydu?
0: Zor değil. Yani benim için zor değil ama başka arkadaşlar, çatlayı bir arkadaşlar biraz zor. Çünkü ben iki dil biliyorum yani. Mesela Arapça da biliyorum, Fransızca da biliyorum. 4 ay sonra konuşmaya başladım.
1: Peki Türkiye tarım ve hayvancılık konusunda ciddi bir birikime sahip. Siz Türkiye'de eğitim almış bir bürokrat olarak Çad ve Türkiye arasında bu sektörlerde ne gibi projeler, hangi işbirliklerini geliştirmeyi düşünüyorsunuz?
0: Şu anda yani özellikle araştırma ilgili bir daha üretim olarak mesela hayvancılık bir şey burası Çad'daki süt yok.
1: Evet, genel olarak Afrika ülkelerinde.
0: Evet, tavuklarda biraz zor. Yani civciv üretim bizde yok. %80 olarak Kamerun'dan geliyor. Yani o da bir şekilde bir durumda biz çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz yani. Bu sektör yeni bir sektör. Bizde zaten hayvan sayısı 150 milyon.
1: 150 milyon.
0: 150 milyon
1: baş. Büyükbaş, küçükbaş.
0: Hem büyükbaş hem küçükbaş.
1: Evet.
0: Büyükbaş 22 milyon.
1: Daha çok
0: yani,
1: küçükbaş.
0: Evet. Bu yüzden de süt yok. Yani az çıkıyor, daha pahalı oluyor yani markete.
1: Evet.
0: Yani bu yüzden biz şu anda bizim merkezimizde geliştirmeye çalışıyoruz, bahsediyoruz. TİKA olarak bize bir ortaklık, bir projemiz var. Yani şu anda çünkü 3. sene çalışıyoruz birlikte. Başladık yem makineler kurduk. Yani Allah razı olsun TİKA üzerinde biz kazandık. Şu anda merkezimizde çalışıyoruz yem üretimi. İkinci bir projemiz sağlık hayvanlarda bir laboratuvar
1: sağlığı
0: bir laboratuvar kurmuşlar. Yani TİKA üzerinde. Şu anda bizim 3. sene şu anda çalışıyoruz. Tavuklar geliştirme ya da civciv üretimi ve hem civciv hem yumurta üretimi çalışıyoruz yani.
1: Süt yok dediniz. Çok fazla hayvan var. O hayvanların sütleri ne oluyor? Yani süt tüketim kültürü olmadığı için mi yok, yoksa hayvanların sütleri mi az? Tam olarak neden bahsediyoruz burada?
0: Yani bizim sorunumuz iki. Hem açık mera. Hayvanlar açık mera geçiyor.
1: Evet.
0: Serbest
1: mera
0: çıkıyor. Güneyden kuzeye kadar yani 1000 kilometre olarak onlar yürüyecek. Birinci. İkincisi yem. Yem merası yok. Yani mesela inek
1: beslenemedikleri için süt vermiyor.
0: Doğrudur. Yani
1: anladım.
0: İnek başı bir litre ya da yarım litre veriyor.
1: Gerçekten çok, çok az. Evet, çok, çok düşük. Peki yine sizin kişisel hikayenize dönelim biraz da. Türkiye'ye geldiğinizde yemeklere alışmakta zorlandınız mı? Ve korkarak, tereddüt ederek denediğiniz ama sonra çok sevdiğiniz yemekler oldu mu?
0: Oldu. Şaşırdım tabii ki ama çok lezzetli tabii ki bir şey. Çeşitler çok. Ben en sevdiğim bir şey mesela sütlaç.
1: Sütlaç, evet.
0: Etli ekmek, lahmacun.
1: Konya olunca etli ekmek tabii.
0: Evet. Yani çok seven bir yemekler var tabii ki.
1: Türkiye'nin en çok sevdiğiniz yönü, Türkiye'de en çok sevdiğiniz şey neydi? Türkiye'de en çok ne hoşunuza gitti?
0: Mimarlık. Çok geliştirmiş. Benim arkadaşım diyor ki bu mimarlık tasarım Allah'a verdim yani insanlar yapmadı bir şey.

0: Bunu insan üretmiş olamaz diyor.
1: Olamazdı diyor. Yani bu Allah'a böyle vermiş yani.
0: Çok iyi anladım, evet. Peki Türk müziklerini sever miydiniz, dinler miydiniz ya da hala dinliyor musunuz?
2: Çok severim yani şu an şu benim arabam da Türkiye müzikleri.
0: Evet. En çok kimleri dinlemeyi seversiniz?
2: Avicii.

0: Evet.
1: gördüğünü.
0: Ben de tam hatırlayamadım ama.
1: En güzel bir klişe bir şarkı
0: Evet.
1: yani.
0: Peki son olarak buradan Çad'dan Türkiye'ye sizi dinleyen hocalarınıza, okul arkadaşlarınıza ve Türk insanlarına Günaydın Türkiye programı aracılığıyla neler söylemek istersiniz?
1: Çok memnun oldum. Yani onlar da gerçekten bizim hocalarımız hiç eksik olmamışlar. Özellikle benim profesörüm Birol'da benim danışman, benim babam, benim arkadaşım.
0: Sadece hocanız değil
1: Evet,
0: yani, evet.
1: hocayım değil yani.
0: Evet.
1: İbrahim Hoca da var, İbrahim Aytekin bir profesör var. Sayın Hoca benim yakınlığım, yani arkadaş gibi bana bir şey öğretmiş, çok bir şey laflar. Mesela aşıksan, vursasan, şoförsen, bas kaza.
0: Çok güzel.
1: Bir şey yani. Ben de yani sık sık her sene de ziyaret edeceğim yani. Ediyorum onlar da. Keşke ben de mesela onlar Çad'a ziyarete gelmeye davet ediyorum yani. Sizin TRT'den
0: TRT
1: mesaj,
0: aracılığıyla
1: evet
0: evet
1: mesaj
0: onlara bu
1: gönderiyorum.
0: mesajı gönderiyorsunuz. Biz de iletmiş olalım kendilerine bu mesajı. Sevgili dinleyiciler, Çad'ın başkenti N'Djamena'dan Türkiye sevdalısı bir bürokratın, Doktor Amin Uşar'ın sesine kulak verdik. Eğitim için Türkiye'ye gelen gençlerin ülkelerine döndüklerinde nasıl birer gönül elçisine dönüştüklerine ve hem burada Doktor Amin'in özelinde tarım ve hayvancılık alanında iki ülke arasında nasıl bir işbirliği yapıldığına, nasıl bir potansiyel olduğuna da şahitlik etmiş olduk. Doktor Amin Uşar, çok teşekkür ediyorum Günaydın Türkiye programına katıldığınız için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Size Allah razı olsun.
2: Bu keyifli röportajın ardından müzikle devam ediyor programımız. Aykut Kuşkaya söylüyor. Yeni bir şarkı.

0: Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin şefkat eli dünyanın dört bir yanında umut olmaya, hayatları değiştirmeye devam ediyor. İşte bu gönül köprüsünün en güçlü ayaklarından biri de hiç şüphesiz kısa adı TİKA olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. Gittiği coğrafyalara sadece teknik destek değil, aynı zamanda dostluk ve kardeşlik götüren TİKA'nın Afrika'nın kalbi Çad'da yürüttüğü faaliyetleri yakından inceleyeceğiz. Tarımdan eğitim ve sağlığa, altyapıdan kültürel mirasın korunmasına kadar uzanan bu geniş vizyonu, sahada projeleri bizzat koordine eden çok kıymetli bir isimden dinleyeceğiz. TİKA Çad Koordinatörü Ceyhun Fatih Ergin'le gerçekleştirdiğimiz özel röportajımız radyolarınızda.
1: Sevgili dinleyiciler, günaydın Türkiye'de. Çad'dayız, başkent N'Djamena'da. Türkiye'nin şefkat elini, kalkınma vizyonunu dünyanın dört bir yanına taşıyan TİKA'dayız. TİKA'nın ofisindeyiz. Burada çok kıymetli çalışmalara imza atılıyor. Bu çalışmaları yürüten TİKA Çad Koordinatörü Ceyhun Fatih Ergin'le birlikteyiz. Sayın Ergin, günaydın Türkiye'ye. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Siz de Çad'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hemen sorularıma başlayayım. TİKA'nın Çad'daki varlığı ve temel misyonu hakkında dinleyicilerimize genel bir çerçeve çizmenizi isteyeyim ve N'Djamena ofisi ne zamandan beri faaliyet gösteriyor, hangi temel hedeflerle sahada onu sormuş olayım.
2: TİKA olarak biz Çad'da 2015 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Tabii ki 2015 yılından öncesinde de ofisimiz kurulmadan önce burada birçok proje ve faaliyette bulunmuşuz. 2015 yılından beri 130'dan fazla proje gerçekleştirdik burada. Eğitimden sağlığa, tarım, hayvancılık, kadınların geliştirilmesi, dezavantajlı gruplara yönelik eğitimlerimiz birçok alanda faaliyet gösterdik. TİKA'nın buradaki şu anda 3 temel eksende bizim projelerimiz yürütülmekte. İlki insanı hayatına dokunacak, insan odaklı projeler. Bunlar özellikle gençlere, kadınlara ve engelli bireylere yönelik projelerimiz. İkincisi tarım ve kırsal kalkınma üzerindeki projeler. Bu da Çad'daki tarım alanlarını ve hayvancılık sektörünü esas alarak potansiyeli arttırmaya yönelik projelerimiz mevcut. Üçüncüsü de kamu kurumlarının kapasitelerini geliştirmek. Hem tecrübe anlamında hem insan sermayesini geliştirmek hem de fiziki altyapılarını geliştirmek üzerine kurulu. Bu üç ana eksen üzerinde projelerimizi yürütmekteyiz şu anda.
1: Evet, 11 yıl olmuş ve 11 yılda 130 proje ciddi bir sayıya tekabül ediyor. Anladığım kadarıyla da bu projeler hem ihtiyaca hem de ülkenin potansiyeline göre şekillenmiş. Kalkınmanın en temel iki ayağı özellikle Afrika ülkelerinde eğitim ve sağlık diyebiliriz sanırım. Yanlışsam düzeltin lütfen.
2: Doğru.
1: Özellikle kırsal bölgelerde ve başkentte TİKA'nın bu iki alanda hayata geçirdiği doğrudan insan hayatına dokunan projelerden bahsetmenizi isteyelim.
2: Tabii ki bununla alakalı geçen sene malumuz olduğu üzere Çad'da bir kolera salgını patlak verdi. Özellikle bu Sudan sınırındaki krizden kaynaklı olarak Doğu vilayetlerine yayılan bir kolera.

0: lira krizi meydana geldi. Biz de TİKA olarak bu kolera kriziyle mücadele kapsamında Çat'taki Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak buraya bir desteğimiz oldu. Yine bu yılın başında Türkiye'deki uzman doktorlarımız, profesör doktorlarımız ve doçent doktorlarımız bir ekip halinde buraya gelerek burada 2000'den fazla hastaya plastik cerrahi alanında, sünnet, diş, kulak, burun, boğaz, pediatri alanlarında 2000'den fazla hastaya burada muayene edip tedavi süreçlerini gerçekleştirdiler. Ve bunlar yani gelen hastaların bazıları 500 kilometre, 600 kilometre uzaklıktan geldi. Kimisinin İşte boynunda, yüzünde kistler, yarık dudaklı ameliyatları yani ciddi operasyonlar da işin içindeydi. İnsanların hayatlarına dokunarak onların memnun etmek bu yönüyle çok güzel
1: Evet.
0: oldu bizim için.
1: Çat geniş bir coğrafya. Faaliyetleriniz sadece başkentte mi yoksa diğer şehirlerde de faaliyetler yürütüyor musunuz?
0: Tabii ki sadece merkezi Encemine'yi baz almıyoruz. Talebin nereden geldiği bizim için önemli. Yani Doğu vilayetleri de olsa, güney de olsa bizim için fark etmiyor. Yeter ki o proje gerçekten sahiplenilebilecek mi? Ve proje sürdürülebilecek mi? Bizim için önemli kriter odur.
1: Evet, sürdürülebilirlik
0: Evet.
1: önemli gerçekten. İnsanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak da TİKA'nın önceliklerinden biri. Çad'da tarımı desteklemek, mesleki eğitimi artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına neler yapıyorsunuz? Hangi projeler yürütüyorsunuz?
0: Bu sene bizim toplamda ilk 6 ay için 11 tane projemiz şu anda hali hazırda yürütülüyor. İlk 6 ay bazında. Bunun 4 tanesi şu anda mesleki eğitimle alakalı projeler. Biz bu projeleri yaparken Çad'ın da tabii ki politika belgelerine dayanarak bunları yürütmeye çalışıyoruz. İlgili ülkenin hem politika belgelerini hem kalkınma raporlarını inceleyerek. Burada da Çad'da 50 bin istihdam hedefi var. Yani 50 bin genci 2030'a kadar 50 bin gencin istihdamı hedefleniyor. Biz de bu kapsamda 250'den fazla gence bu 4 proje içerisinde bir meslek eğitim vererek meslek sahibi olmalarını amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Bununla ilgili de hem Türkiye'deki İŞKUR'u gibi burada ONAPE kurumu var. ONAPE ile Mesleki Eğitim Bakanlığı'yla, Kadınlara Yönelik yine Ulusal Kadın Evi'yle resmi kurumlar aracılığıyla mesleki eğitimlerimiz olacak. Bu mesleki eğitimlerin ardından kursiyerlere kendilerini bu mesleği icra edebilmeleri için ekipman desteğimiz olacak. Bu şekilde hem projede eğitim hem de mesleklerini sürdürebilmeleri açısından ekipman desteği sağlanmış olacak. Ayrıca bu projeleri yaparken eğer ki atölyelerin durumu daha güzel bir hale rehabilite edebilecekse bunu da yapıyoruz. Yani oradaki öğrencilerle, kursiyerlerle hem binanın boyanmasını, elektriğini vesaire her şeyini yeniliyoruz.
1: Evet, hem eğitim, hem ekipman desteği, hem
0: Evet.
1: atölyelerin düzenlenmesi
0: Komple bir şey
1: bir
0: olarak
1: bütüncül bir eğitim
0: eğitim
1: gerçekten
0: düzenliyoruz.
1: çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Arda arda iki soru soracağım. TİKA'nın faaliyetleri Çat'ta nasıl karşılanıyor ve TİKA Çat Türkiye ilişkilerine ne gibi katkılar sunuyor?
0: Ben burada şunu söylemek istiyorum. Yani burada hepimiz aslında aynı gemideyiz. Yani gelen bütün Türkiye'den heyetlere, arkadaşlara, kendi çalışma arkadaşlarımıza da bunu söylüyorum. İnsanlar tabii ki TİKA'mızı burada yaptığımız projelerle biliyorlar ama asıl önemli olan üzerimizdeki bayrağa bakıyorlar. Yani Türk halkı olarak bizi görüyorlar, onu biliyorlar ve bu çok güzel bir şey. Yani gittiğimiz bir yerde bizi direkt bayrağımızı gördükleri zaman mutlu olmaları, inanın askeriyle, polisiyle, yani kamu görevlisiyle veya normal halkıyla bu ayrı bir güzel gurur veriyor ve
1: Orada aslında onlar TİKA ya da herhangi bir sivil toplum örgütü değil, Türkiye
0: Türkiye
1: burada
0: burada
1: diyorlar.
0: diyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Onun için de bunun bir sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum ve bunu da arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma da bunu belirtiyorum. Yani yapacağımız işi güzel yapalım, temiz yapalım ki insanlar, Türkler böyle yaptı desinler. Güzel intiba bırakmak gerçekten önemli. Çünkü yaptığınız iş kalıyor.
1: Evet. Aynesi iştir kişinin demiş bu yüzden atalarımız. Sevgili dinleyiciler, burada Çat'ta birkaç gündür bulunuyorum ben de. Pek çok farklı noktaları, şehirleri, kırsal bölgeleri gezdim. Her yerde gittiğimde duyduğum iki isim var. Bir Recep Tayyip Erdoğan ve ikincisi Arda Güler. Beni görünce bir Türk olduğumu da anlıyorlar üzerimdeki yine Türk bayrağından. Peki TİKA Çat Türkiye ilişkilerine nasıl katkı sunuyor?
0: Biz burada yaptığımız faaliyetlerin kamu nezdinde de görünmesini istiyoruz. Yani yaptığımız projeleri yıl sonunda bakanlara anlatmak istiyoruz. Geldiğimizde de bunu yaptık. Yani biz TİKA olarak bu faaliyetleri yapıyoruz. Gösteriyoruz ki devlet nezdinde de bunlar görünsün, bilinsin. Çünkü ortada yaptığınız işlerin bir sonucunun da olmasını herkes ister. Evet. Görünmesini ister. Halk nezdinde zaten bunun karşılığını biz buluyoruz çok şükür. Hı-hı. Ondan yana herhangi bir şeyimiz yok. Devlet nezdinde de bunu diplomatik yollarla da aktarmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Peki önümüzdeki dönem için TİKA Çat Ofisi'nin ajandasında neler var? Hangi yeni projelerle sahada olacaksınız? Bu gönül köprüsünü daha da sağlamlaştıracaksınız.
0: Gönül köprüsü dediğimiz şey gerçekten tamamıyla insan odaklı projelerden geçiyor. Yani evet. İnsanın hayatına dokunan projelerden geçiyor. İnşallah nasip olursa bu sene de yine hem tarım hayvancılık alanında projelerimiz olacak. Yine mesleki eğitimlerle alakalı projemiz olacak. Bununla alakalı İRET, burada Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı İRET kurumu var. Onlarla beraber bir 1000 adet bir tavuk üretimi tesisi kuracağız nasip olursa. Ve Moğolsora kentinde Encemin'e yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta Hayvancılık Enstitüsü İnsem var. Onlarla da beraber orada 2 hektarlık bir alanda hayvanların besinlerinin analiz edilebileceği ve hayvanların daha verimli bir şekilde beslenebileceği bir çiftlik kurmayı planlıyoruz. Şu an bütün hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah daha da güzel faaliyetlerde bulunacağız.
1: İnşallah diyelim ve şimdi kişisel bir soru sormak istiyorum. Çad'ın sıcağına alışabildiniz mi?
0: Şimdi ben Çad'a geçen sene Haziran ayının sonunda geldim. Tam yağmur mevsim başlığımı şeydi. O yüzden tam böyle serin havalar olduğu için alışma sürecimiz daha güzel oldu. Hani aileyle beraber olunca o da ayrı. Yani sıcaklık da çok şey olmuyor. O yönüyle Kasım ayına kadar, Aralık ayına kadar gayet güzel geçti. Şu anki sıcaklık, yani o an gelseydim belki biraz etkileyebilirdi. Şu anki sıcaklıklar gerçekten çok.
1: Sevgili dinleyiciler, şunu da söylemek isterim. Yani Türkiye'de de bu sıcaklıkları, işte 40 dereceleri, 42 evet. dereceleri gördüğünüz şehirler var ama buradaki sıcak insanı gerçekten yakıyor. Yani kelimenin tam anlamıyla yakıyor. Mecazi bir ifade değil. Türkiye'deki sıcaklıktan çok farklı. Peki siz TİKA koordinatörü olarak sahadasınız sürekli. Bizlerle unutamadığınız bir anekdotu paylaşabilir misiniz?
0: Alfallah Yetimhanesi diyebilirim. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin 1500. yılına özel tematik proje kapsamında Cumhurbaşkanlığımızdan gelen bir proje şeyi olmuştu. Bununla alakalı biz daha önce araştırma yapmadan bir yetimhane bize bir şeyle geldi. Talep geldi. Evet. Tabii ki biz de şimdi şeyi düşündük ya, biz TİK olarak bu yetimhaneye nasıl bir şey yapabiliriz ki hani bizim proje alanımıza girsin, faaliyet alanımıza girsin. Talep geldikten bir ay sonra Cumhurbaşkanlığımızdan böyle bir şey gelmesi bizi çok mutlu etti. Yani sanki Allah-u Teala her şeyi hazırlamış gibi, yani bu yetimhanenin o şeyini hazırlamış gibi oldu. Ve onu yapmak, yani Peygamber Efendimizin isminin de geçtiği bir proje yapmak bizim için ayrı bir güzel oldu. Yani denk gelmesi benim için ayrı bir öneme sahip.
1: Evet sevgili dinleyiciler, günaydın Türkiye'de. Bugün Çat'taydık. Çat TİKA ofisinde Ceyhun Fatih Ergin, TİKA koordinatörü Ceyhun Fatih Ergin'le birlikteydik. Hem bu keyifli sohbet için hem de binlerce kilometre ötede Encemine'de, Çat'ta ülkemizi en güzel şekilde temsil edip kıymetli projelere öncülük ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere.
0: Biz teşekkür ederiz. Yani buralara kadar gelip bizlerin de bu faaliyetlerini bizim milletimize, halkımıza duyurmanız bizim için de ayrı bir güzel öneme sahip. Çok teşekkür ederiz.
2: 11 yılda on binlerce insanın, dezavantajlı kesimlerin hayatına dokunan Dile Kolay 130 proje. Her biriyle hem insanların hayatları değişiyor hem Çad gelişiyor. Türkiye'nin kazan kazan yaklaşımıyla dünyanın pek çok farklı noktasında yeni gönül köprüleri kuruluyor. Bunun doğal bir sonucu olarak bir Türk Afrika sokaklarında yürüdüğünde Recep Tayyip Erdoğan seslerini duyuyor. Adeta bir sevgi seliyle karşılanıyor. Belki de Afrikalılar yıllar sonra bazı beyaz adamların kendileriyle kardeş olduğunu hissediyor. Gönüller yapmaya geldik diyen Yunus Emre'nin izinde Türkiye'nin şefkat elini kıtaların ötesine taşıyan gönül elçilerine teşekkür ederek bir müzikle soluklanalım. Orhan Akalmaz'dan dinliyoruz. İncitme Gönül.

Bugün de saatler ayrılık vaktini gösteriyor. Sabahın perdesini bizimle araladığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Ama TRT Radyo 1'de birbirinden farklı programlar eşlik etmeniz halinde günü geceye taşıyana kadar sürecek. Dinlemekte olduğunuz Günaydın Türkiye'nin hemen ardından önce günün ilk ana haber bülteni başlayacak, sonra da TRT Radyo 1 klasiği gündem programı sizlerle olacak. Günün bu bereketli vakitlerini paylaşmak için TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını Murat Kahraman hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar, teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu ve mikrofonda ben Bahar Uygur. Keyifli dakikalar geçirdiğinizi umuyoruz. Yaklaşık bir saattir birlikteydik. Sabahın taze havasını, sevilen müzikleri, önemli röportajları ve içten sohbetlerimizi paylaştık. Yarın bir başka bölge radyosu yapımı Günaydın Türkiye programında buluşuncaya değin. Hoşçakalın.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Koç topluluğu, 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu malının istismarına göz yumulmayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A takımını belirledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın da katılacağını söyledi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla operasyonlar düzenlendi, 255 şüpheli gözaltına alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerdeki yolsuzlukların mazur görülemeyeceğini söyledi. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi.
2: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüdeydi.
2: Görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz.
1: Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yumulmayacağını vurguladı.
2: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.
1: Cumhurbaşkanı 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi olaylarının ekonomiye verdiği zarara da dikkat çekti.
2: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkinde konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da ifade verecek. Özkan Yalın ve Turgut Koç'un ifadesi İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde alınacak. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle tutuklanan Özkan Yalın, etkin pişmanlık kapsamında 3 kez ifade vermişti. Yalın, Özgür Özel'in genel başkanlığını desteklemek için delegelerle görüştüğünü ve 115 delegeden imza topladığını öne sürmüş, bazı delegelerin çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiğini savunmuştu. CHP delegesi olan Turgut Koç ise uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Devlet Bahçeli, Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli dedi. Bahçeli partisinin mecliste düzenlenen grup toplantısında konuştu.
1: Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiyeno ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Kaan, İ sınıfı fırkateynler, insansız hava araçları ve kaplan tanklarının ihracatıyla gelişen savunma sanayindeki işbirliği gündemde olacak. Hakan Fidan'ın görüşmelerinde savunma sanayi projelerinin seyriyle geleceğe dönük işbirliği imkanları değerlendirilecek. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi konuları ele alınacak. Gazze'deki gelişmeler de Bakan Fidan'ın gündeminde yer alıyor. Türkiye ve Endonezya'nın Filistin'de adil ve kalıcı barışın tesisi için ortak çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanacak. İsrail'in ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki provokatif eylemleriyle Lübnan'daki işgalini genişletme girişimleri görüşülecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler de masada olacak. İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı, Somali, Sudan ve Libya'daki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında verdiği bir mülakatta ABD'nin NATO'dan çekileceğine dair hiçbir belirti göstermediğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran müzakereleri konusundaysa tarafların ateşkes konusunda samimi olduklarına inanıyorum dedi. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesinin süreci baltaladığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma olacak mı sorusuna ilişkin Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasını hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. İran devrim muhafızları Keşm adasına saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD'ye ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurdu. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor açıklaması yaptı.

0: Kuveyt'teki saldırının ardından Bahreyn ve Irak'ta da sirenler çaldı. Sivillere güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulunuldu. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Basra Körfezi'ndeki Hark adasına doğru seyreden Botswana bandıralı petrol tankerine abluka tedbirlerinin uygulandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, tankerin makine dairesine ateşlenen füze ile geminin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İran devrim muhafızları ise Hürmüz'de herhangi bir güvenlik ihlalinin Amerikan ordusuna ağır bedeller doğuracağı uyarısı yaptı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyine hedef gözetmeden bombalayan İsrail'in son bir haftada düzenlediği saldırılarda 88 kişi öldü. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok beldeyi işgal etti. Bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye vizyonunun büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım olduğunu söyledi. Mustafa Çiftçi, Erzurum'da yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye'nin güvenlikten taviz anlamına gelmediğini belirtti.
1: 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütü ve uzantıları ülkemizin aydınlık geleceğine gölge olmuştur. Ancak devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci Kerim Devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz ki terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmemektedir. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz.
0: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların bankaların kurumsal kimliğiyle banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda sözde yatırım grupları kurdukları belirlendi. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayımlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile yapılan çalışmalar sonucu internet sitesini yöneten Selçuk Y. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Hakimlik şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bu arada söz konusu siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği ve teşvik edildiği belirlendi. 29 maddelik toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Düzenlemeyle konut ve yapı kooperatifleri gibi tarım dışı kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi de bakanlık iznine bağlanacak. Böylece arazilerin küçük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek. Tarım alanları korunacak. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Teklifle orman sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz için de harekete geçildi. Buna göre şartları oluşan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek, daha önce iptal edilen taşınmaz tapuları da belirli şartlarla hak sahiplerine geri verilecek. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katılacağı yükseköğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da yapılacak sınav öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürüyor. Uzmanlara göre bu dönem başarıyı artırmak için kritik önem taşıyor. Öğrencilerin eksik oldukları tüm konuları yeniden çalışmak yerine kısa tekrarlar yapmasının daha verimli olacağı belirtiliyor. Bu süreçte uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve stres yönetimi de başarıda belirleyici rol oynuyor. Uzmanlar sınav kaygısının tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını ancak doğru yöntemlerle yönetilebileceğinin de altını çiziyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu malının istismarına göz yumulmayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın da katılacağını söyledi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla operasyonlar düzenlendi, 255 şüpheli gözaltına alındı. Spor. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şen Gezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eski Hellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millilere yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan Ay Yıldızlar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Gain serinin ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleyi 82-79 kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ikinci kez Anadolu Efes'i ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Brezilya'daki mücadele saat 19'da başlayacak.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde biraz azalacak olan hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Zonguldak 26, İstanbul, Çanakkale, Konya ve Eskişehir 28, İzmir, Manisa, Denizli, Bursa ve Balıkesir 32, Antalya 25, Adana 29, Samsun 24, Erzurum 20, Van ve Ağrı 21 ve Gaziantep ve Diyarbakır 30 derece.
2: Sıcaklar gelmeden serinliği garanti.

0: Dileyin. Arçelik klimalar sunar.
1: Yol durumu.
2: Rize Ovit'ten geçidinin ilk 18 kilometresiyle Van Bahçesaray yolunun 11 ila 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ile 23. kilometreleri arasında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

kampası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 79.999 liraya vatanda. Üstelik

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafik kazalarında etken olarak ölçülmeyen ancak kazalarda büyük rolü olan bir konuya değinmek istiyorum. Yorgunluk. Uykusuz sürücünün göz hareketleri ve göz-vücut koordinasyonu yavaşlıyor. Bir hafta boyunca günde ortalama 6 saat uyuyan bir sürücünün bile algılama ve tepki süresi yavaşlıyor. Sabahları zinde ve enerjik kalkabilmek için günde en az 7, en fazla 9 saat uykuya ihtiyacımız var. Ülkemizde yapılan araştırmalar toplumun %50'sinin 8 saatin altında uyuduğunu gösteriyor. Özellikle stres, uykusuzluğun başlıca nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak araştırmalar toplumun %54'ünün uykuyu dinlenmek, %17'sinin rahatlık, %10'unun huzur, %5'inin ise ihtiyaç olarak gördüğünü gösteriyor. Halbuki sürücüler için uyku %100 ihtiyaç olarak görülmelidir. Yakın bir dostum bundan 6 ay önce uzun yola uykusuz çıktı ve direksiyon başında gözleri kapanınca büyük bir kazaya karıştı. Uyku biraz illa ödenmesi gereken bir borç gibidir. Borç biriktikçe uyku süresi uzatılarak ödeme yapılmalıdır. Aksi takdirde gözler gördüklerini algılayamayacak ve daha da tehlikesi araç kullanırken kapanacak. Her gece 7 ile 9 saat arasında uyumak için çaba gösterin. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 3 Haziran Çarşamba, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız. Bugün programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Ercan Çelik, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kurulan diplomasi masasında çözüm bulunabilmiş değil. Ukrayna yönetimi başkent Kiev'e yönelik Rusya'nın saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin etkisiz kaldığını belirtti. İç politikadaki hareketli gündem sürüyor. Liderlerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarından ayrıntılar.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz. Turumuza Yargıtay'a acil çağrı manşeti Hürriyet'te. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan tablonun netleşmesi için siyaset dünyasından Yargıtay'a çağrı geldi. Bahçeli ve Bakırhan, Yargıtay'ın konuyu bir an önce görüşüp karara bağlaması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini belirterek şunları söyledi. İtiraz mercii olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen baki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir.

Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Mahkemenin verdiği kararın demokratik siyaseti zorla şekillendirme girişimi olduğunu söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli, Türkiye'de demokratik yaşamın ve sivil siyasetin önü açılmalıdır dedi. Yargıtay'ın başvuruyu 20 Temmuz'daki adli tatil öncesinde ele alıp almayacağı merak konusu oldu. Bir selamımla 1000 imza toplandı. Özel kurultay için toplamaya başladıkları delege imzaları için bir selamımla 1000 imza yollayanlara helal olsun dedi. Netanyahu'yu azarladı, küfretti. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırması İran'la süren müzakerelerin çökmesinden endişe eden Trump'ı kızdırdı. Trump'ın Netanyahu'yu arayıp azarladığı ve küfrettiği öne sürüldü. Trump'ın sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapisteydin, herkes senden nefret ediyor, ne halt ettiğini sanıyorsun diye bağırdığı iddia edildi. Kamu malına dokundurtmayız Erdoğan, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz, izin veremeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin sıkıntısını çok çekmiş bir ülkeyiz. SSK'nın nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, hazinenin nasıl hortumlandığını unutmadık. Son dönemde utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler, merkezli skandallar asla mazur görülemez diye konuştu. Trump geliyor. Middle East Eye'in haberine göre Trump Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılabileceğini Erdoğan'a iletti. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Kurultay Arap saçı manşeti Milliyet'te. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel delegelerden toplanan imzalarla Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü kurultaya zorluyor. Kılıçdaroğlu'nun en büyük kozu mutlak mutlan kararının tedbirli verilmesi. Peki hukukçular ne diyor? Eski Yargıtay Başsavcısı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu, tedbir kararı sürdükçe olağan kurultay yapılamıyor. Olağanüstü kurultay karar kesinleşmeden de yapılabilir. Delege imzalarından sonra genel başkanın takdir hakkı yok. Tedbirle gelenlerin görev süresi sonuna kadar devam eder. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, delege iradesi belli, genel başkan olağanüstü kurultayı toplamak durumunda, hukuka uygun olanı yapmak gerekir, bu uyuşmazlıkların çözüleceği yer kurultaydır dedi. Özel gruba hitap etti. Mutlak mutlan kararı sonrası çift başlı yönetim sorunu yaşayan CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özel arasında krize konu olan meclis grup toplantısı dün gerçekleşti. Daha önce Genel Başkan sıfatıyla çıktığı grup kürsüsünden bu kez Grup Başkanı olarak seslenen Özel, adını anmadan Kılıçdaroğlu'na yüklenip bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı dedi. Skandallar asla mazur görülemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu malının israf edilmesine, ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına göz yummayacaklarını vurgulayarak, son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur dedi. Yargıtay hemen karar vermeli. MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yargıtay kararını bir an önce vermeli, Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin vermemeli diyen Bahçeli, CHP arınmalı ve durulmalı, Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli ifadelerini kullandı. Trump'tan Netanyahu'ya sen delisin. ABD Başkanı Trump'ın önceki gün telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek ben olmasaydım şu an hapiste olurdun dediği iddia edildi. Trump'ın İran'la müzakere sürecini baltaladığı gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirerek Netanyahu'ya sen delisin dediği kaydedildi. Trump zirveye gelmeyi planlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Erdoğan'dan yolsuzlukla mücadele mesajları, emaneti ganimet görenle mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde yolsuzlukla mücadele

Mücadelede kararlılık mesajları verdi. Kamu malında 86 milyon vatandaşın hakkı olduğunu belirten Erdoğan, kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcu dedi. Siyaset ayağı bitmezse FETÖ bitmez. Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki FETÖ ajanlarını fark edemediği için özür dilemesi siyasetteki kripto FETÖ'cüleri yeniden tartışma konusu yaptı. CHP ve MHP'yi dizayn eden kaset kumpaslarıyla AK Parti'deki kripto unsurların tam olarak deşifre edilmediği zaman zaman gündeme geliyor. Örgüt 15 Temmuz darbe girişiminin kadar 10 yıllarca siyaseti kullanarak kamuda örgütlendi. 15 Temmuz 2016'dan sonra yargıda, emniyette, eğitimde ve diğer kurumlarda FETÖ ile mücadele edilirken siyasette benzer temizlik yapılmaması örgütün varlığını sürdürmesine yol açıyor. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Yasa dışı bahiste artık sadece oynatanlar yanmıyor. Kumar oynayana ceza manşeti. 27 ilde kumar operasyonu yapıldı. Çarka 50 bin kişinin katıldığı belirlendi. Bu kişilere 100 ile 400 bin lira rekor ceza kesildi. Özel dosyası meclise havale, 1 milyon avroluk fezleke. Gökhan Böceğin 1 milyon avro verdim İtirafının ardından dosya Özgür Özel ve 5 vekil hakkında fezleke hazırlanması için Ankara'ya gönderildi. Aracı kurumlar gözlem altında, vize çetesine maliye baskın. Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlar aracılığıyla randevuları kapatıp haksız kazanç elde eden fırsatçılar meclis gündemine taşındı. 7 şirketin incelemeye alındığı belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vize fiyatlandırmasına yönelik özel bir düzenleme olmadığını da söyledi. Hakan Fidan'dan yoğun Asya diplomasisi. Singapur'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan bugün de Endonezya'ya geçecek. Görüşmelerindeki ana başlıklardan biri Ankara ve Jakarta arasındaki savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi olacak. Sabah gazetesine geçtik. Kamu kaynakları kimsenin malı değil. Yolsuzluk batağındaki CHP'li belediyelere sert çıkan Başkan Erdoğan net konuştu. Son dönemde utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. CHP arınmalı ve durulmalı. MHP lideri Bahçeli mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi. CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalı, Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi. Sıfır Atık Festivali'ne davet var. Türkiye'nin çevre vizyonunu dünyaya tanıtacak Sıfır Atık Festivali kapsamında 1500'den fazla etkinlik düzenlenecek. Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Vakfı ile Enerji Bakanlığı işbirliği düzenlenen Sıfır Atık Festivali yarın başlıyor. Akşam gazetesine geçtik. 1 milyon euro rüşvete fezleke manşeti akşamda. Muhittin Böceğin adaylık için 1 milyon euro verdik itirafı Özgür Özel ve 5 milletvekiline yönelik fezleke talebiyle Ankara'ya gönderildi. Trump zirveye geliyor. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını söyledi. Yargıtay kararını bir an evvel vermeli. MHP lideri Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir dedi. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itirazı yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir diye konuştu. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz efendim. Hane halkı gıdadan kıstığı kiraya harcadı manşeti. Ekonomi Gazetesi'nde TÜİK'in hane halkı tüketim harcaması istatistikleri harcama kalıplarında eğilim olarak çarpıcı değişimlere işaret etti. Ortalama hane halkı harcamalarında gıdanın payı serinin başlangıç yılı olan 2002'deki %26,7 seviyesinden dramatik bir düşüşle 2025'te %17,3'e kadar geriledi. Bu dönemde konut ve kira grubunun payı %27,3'ten 29,3'e, ulaştırma grubunun payı ise 8,7'den yaklaşık 12 puan artışla 20,5'e çıktı. Böylece gıda grubunun harcamalardaki payı tarihi dip seviyesine inerken konut ve kira ile ulaştırma gruplarının payı rekor seviyeleri gördü. %20'lik en düşük gelir grubu harcamaların %33,2'sini konut ve kiraya, %30,4'ünü gıdaya ve %10,1'ini de ulaştırmaya ayırdı. Eğitimin payı ise %0,5'te kaldı.
Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara.

0: devam edeceğiz.
1: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
15: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
16: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8.16 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Orsam'dan Oytun Orhan. Sayın Orhan, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Dış politikadaki gelişmelere bakacağız hiç şüphesiz. Tüm dünyanın ana gündemi İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan bu süreç. Tabi diplomasi masasındaki bilmece çözülemiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin de sürdüğünü ifade edelim. Şimdi tam bir açmaz içerisinde diyebiliriz. Anlaşmaya yakın olduğu, özellikle müzakereler konusunda anlaşmaya yakın olduğu her iki taraf tarafından zaman zaman açıklansa da her ne oluyorsa 24 saat bile geçmeden taban tabana zıt açıklamalarla karşı karşıya kaldığımız bir süreci yaşadık. Hiç şüphesiz bunda İsrail faktörünün etkili olduğunu da göz ardı edemeyiz. Çünkü özellikle Lübnan'ı kırmızı çizgi olarak tarif eden İran ve müzakerelere Lübnan konusunu, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının engellenmesi hususunda bir durumu tarif eden İran, tabii böyle bir durumla karşı karşıya kalınca hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu müzakereleri de olumsuz etkiliyor. Şimdi buna binaen de ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir telefon

0: görüşmesi olduğu ve Trump'ın Netanyahu'yu azarladığı, hatta sinkaflı bazı ifadeler kullandığı söylendi, ifade edildi. Şimdi tabii İsrail'i ne kadar engelleyebiliyor Amerika Birleşik Devletleri? Şimdi önemli ölçüde İsrail'i belli noktalarda kontrol edebiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunu geçmiş dönemlerde gördük ama bazen kontrol edemediği, hatta kendi politikalarını bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne dayattığı ve işte İran Savaşı sürecinde de bunu gördük, tanıklık ettik. Şimdi böyle bir durum var. İran kendini güvensiz hissediyor. Pek tabii, çünkü geçmişteki örnekleri pekala ortada. Şimdi müzakereler için anlaşılsa dahi, bundan sonra eğer bir işte anlaşma ortaya çıkacaksa bile, İran'ın bu güven problemini aşabileceği, çünkü İsrail gibi bir faktörden bahsediyoruz. Yani her ne olursa olsun, nasıl bir anlaşma ortaya konursa konsun, İsrail'in bu tavırda hareket ediyor olması sadece İran'ı değil, bölgeyi ve
1: Bölgeyi de
0: hatta tüm dünyayı etkileyebilecek tehlikeli adımlar atmayacağı garantisini maalesef veremiyor.
1: veremiyor.
0: Şimdi hal böyleyken nasıl bir durum, vaziyet ortaya çıkacak? Bunlar elbette merak konusu.
1: Şöyle başlayalım. Bir kere bu görüşmelerin, müzakerelerin, ABD-İran arasındaki müzakerelerin dönüp dolaşıp Lübnan'a odaklanması esasında meselenin İran'dan ve Hürmüz Boğazı'ndan Lübnan'a doğru kaydığını göstermesi açısından önemli. Niye önemli? Bir kere artık mesele sadece İran'ın burada gördüğü zarar, İran'ın bu savaşı sonlandırma arzusu değil. İran artık şunu masaya koyuyor. Diyor ki sadece ben değil, Hürmüz Boğazı'na yönelik düzenlemeler değil, benim için kritik önemde olan bölgedeki vekil güçlerimle İsrail'in yürüttüğü mücadeleler konusunda da ben senden taviz bekliyorum. Yani dolayısıyla İran artık bu müzakere zeminini buraya doğru, Lübnan'a doğru ve İran'ın vekil güçlerine doğru taşıyor. Bu bir taraftan İran'ın elinin güçlü olduğunu bize gösteriyor. Yani İran'ın eli gerçekten güçlü ki kendisinin büyük bir saldırı altında olduğu bir ortamda Lübnan meselesini bir pazarlık konusu olarak masaya koydu. Bu önemli bir gösterge. Bu Amerika'nın barışa, ateşkese daha fazla ihtiyaç duyduğunu göstermesi açısından bence son derece önemli. Tabii bundan sonraki süreçte İran'ın bölgedeki rolü açısından bize yine işaretler verebilir. Çünkü bugüne kadar bölgedeki vekil güçler hep şunu söylüyordu veya uluslararası işte analistler, İran İsrail ile bir mücadele rekabet içerisinde ama sürekli vekil güçleri öne sürüyor ve kendisi bu işin hep dışında kalıyor. Bir taraftan şimdi kendisi işin içinde kaldı. Saldırıya maruz kaldı. İsrail ile Amerika ile doğrudan bir savaşa girdi. Ve şimdi de sahada elde ettiği kısmi başarıyı kendi vekil gücü olan Hizbullah'ın İsrail karşısındaki saldırılarını engelleme konusunda bir pazarlık aracına dönüştürüyor. Bu önemli. Bundan sonraki dönemde İran'ın bölgedeki vekil güçleriyle arasındaki ilişkiyi daha konsolide edecektir, daha da güçlendirecektir. Hizbullah veya diğer vekil güçler şunu diyecektir: evet, İran bizim arkamızda ve İsrail'in saldırılarını bir şekilde durdurmayı başarabildi gibi bir söylem içerisine girecektir. Dolayısıyla bu açılardan son derece önemli gelişmeler. Bence Amerika'nın burada artık bir bırakın ateşkesin devamını, barış anlaşmasına varmak için ne kadar istekli, arzulu olduğunu gösteriyor ki sizin bahsettiğiniz o telefon görüşmesi bunun çok net bir göstergesi. Trump bir anlaşmaya varmak istiyor ama bunun önündeki en büyük engel İsrail. Zaten İsrail, hep konuştuk burada, Trump'ı, Amerika'yı o tuzağa çeken,
0: Tamam.
1: savaşa iten aktörün kendisiydi, bizzat kendisiydi ki Trump anladığımız kadarıyla o görüşmede nankörlükle de suçluyor Netanyahu. Yani diyor ki ya ben senin için bunları yaptım. Ne istiyorsan yaptım, savaşa girdim. Sen şimdi benim sözümü dinlemiyorsun. Yani Lübnan'da bu ateşkesi uygulamıyorsun konusunda bir serzeniş diyelim, en iyi ifadeyle serzenişte bulunuyor Netanyahu tarafına. Dolayısıyla Amerika'nın burada çok ciddi bir şekilde ateşkes

0: devamı yönünde tavır aldığını söylemek mümkün. İran anlaşılan gücünün farkında, yani Amerika'nın bu zayıflığının farkında ve onu kullanmak istiyor ve sadece kendisine dönük hamlelerde bir engelleyici pozisyon almanın ötesinde bölgedeki vekil güçlerini ve İran'ın hayati çıkar alanları, başta Hizbullah alanı olmak üzere buralarda belli kazanımlar elde etmek için bunu kullanmak istediği anlaşılıyor. Dediğim gibi Amerika'nın burada almış olduğu tavır son derece önemli. Evet, İsrail tabii ki güvenilmez bir aktör. Yani bütün müzakereler sürerken zaten savaşları başlatan bir aktördü. Her konuda bir güvenlik tehdidi algılayabilecek ve bu algı üzerinden savaş başlatabilecek bir ülkeden, bir liderden bahsediyoruz ama Amerika olmadan bunları sürdürebilmesi mümkün değil. Bu da ikinci sorunuzun yanıtı olarak. Yani Amerika olmazsa ne kadar bu savaşı sürdürebilir? Hayır, İsrail, evet, Amerika'nın desteğine ihtiyacı var. Amerika'yı dikkate almak durumunda. Amerika'nın iç politikasını etkileyebildiğini biliyor ama en nihayetinde Amerika'da ne kadar İsrail lobisi etkili olsa da sonuçta Amerikan çıkarları ve Trump'ın kendi kişisel siyasi geleceği burada belirleyici olacak ve artık tamam, yani ne isteniyorsa yaptık, ne dendiyse yaptık. İşte orada, burada, her yerde İsrail'in bütün istekleri yerine getirildi. Gazze'de bir soykırıma izin verildi. Tamam, yani yeter artık ve bundan sonra artık İran'la bu çatışmanın sadece Amerika'nın değil küresel sistemi etkileyen sonuçları var. Bunun da bir yolu Lübnan'daki bu savaşın da sonlandırılması. Yani savaşın artık cephesi İran'dan Lübnan'a kaydırılmış durumda. Bu bence İran açısından bir başarı diye açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonraki noktada inisiyatif biraz daha İran eline geçmiş, tarafına geçmiş gibi gözüküyor. Ve Amerika desteği olmadan da İsrail'in, Netanyahu'nun bu savaşı sürdürebilmesi mümkün değil. Bütün o
1: Hatta Trump
0: lobilere
1: zaten
0: rağmen.
1: bunu telefon görüşmesinde de ifade ediyor. Yani sen tutuklanacaktın. Buna ben engel oldum. Yani aslında
0: Evet.
1: koltukta oturmanı bana
0: Oturmanın
1: borçlusun şeklinde.
0: borçlusun
1: Bunu zaten kendisi de beyan ediyor.
0: beyan ediyor. Dediğiniz gibi tam işte o nankörlük ifadesinin altında bunlar da yatıyor. Yani orada senin koltuğunu koruyan da benim ama tabii İsrail'in çok özel bir durumu var Amerikan siyaseti içerisinde. Yani Trump'ı da aşan zaman zaman işte İsrail yanlısı lobinin oradaki etkisi, gücü, medya, ekonomik gücü. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde Amerikan yönetimi de Trump da İsrail faktörünü bir kere göz ardı edemez. Yani bir taraftan şöyle düşünebiliriz. Şımarık çocuk gibi. Yani ne kadar sizin istemediğinizi yapsa da onun yanında yer almak zorundasınız. Amerika ile İsrail ilişkisi biraz açıkçası buna benziyor. Trump kızabilir, nankör diyebilir ama İsrail ona rağmen, Amerika'ya rağmen bazı hamleler yapabilir. Şu anda o kritik dönemdeyiz. Amerikan çıkarlarıyla İsrail çıkarları tam anlamıyla şu anda çatışıyor.
1: Peki İsrail'de bu eğer lider odaklıysa, yani bunu sadece Netanyahu'ya indirgiyorsak eğer, ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum.
0: Doğru.
1: Yani genel olarak İsrail'in tavrı zaten
0: Doğru.
1: bu doğrultuda, ama hani ona uygun hükümetler bir şekilde tertip edilir mi, dizayn edilir mi, bunun
0: Olabilir.
1: örnekleri çok.
0: Evet. Yani şöyle, evet, ben de size katılıyorum. Yani İsrail'de artık bu aşırı sağ diyelim, sağ soldan bağımsız olarak İsrail siyasetinde, toplumunda hakim, ana akım haline gelmiş durumda. Dolayısıyla muhalefet iktidara gelse ne olur? Yani çok bir şey değişir mi? Dediğiniz gibi benim de ciddi şüphelerim var ama ne olursa olsun Netanyahu artık bir figür, bir simge haline geldi. Yani onun denklemden çıkması, inanın, süreci rahatlatacaktır. Bu hatta Türkiye-İsrail ilişkilerinde bile etkileri olacaktır. Yani Netanyahu'nun denklemden çıktığı bir ortamda her ne kadar İsrail yine benzer politikalarına devam edecek olsa bile bir işbirliği demeyelim, bir irtibat, bir koordinasyon imkanı ortaya çıkacaktır. Bu sadece Türkiye-İsrail ilişkileri açısından değil, Amerika-İsrail, Avrupa-İsrail, bölge-İsrail ilişkileri açısından bir imkan ortaya çıkacaktır. Netanyahu gerçekten bütün bu 90'lardan başlayarak, yani yeni bir durum değil, İsrail'in o güvenlikçi politikalarının çok simgesi haline gelmiş, Gazze'deki soykırımın

0: mimarı figür haline gelmiş bir isim. Dolayısıyla çok engelleyici bir figür. Onun orada olduğu bir noktada hiçbir ülkenin İsrail'e karşı bir yaklaşım sergileyebilmesi çok mümkün değil. Dolayısıyla ne kadar o siyasi eğilimler arasındaki farklar azalmış olsa da aşırı sağ İsrail'de halen güçlü bir siyasi eğilim olsa da Netanyahu'nun denklemden çıktığı bir ortamda ben kolaylaştırıcı bir faktör olacağı kanaati içerisindeyim ve bence Amerika artık bunu istiyor. Zaten Trump'ı bir kenara bırakalım, birçok kurum bunu dillendiriyor. Ama Trump'ın kendi özel ilişkileri, bağımlı olduğu İsrail yanlısı lobiler, bunlar biraz engel oldu ama bence artık Amerika bile Netanyahu'nun bir engel olduğunun farkında. Netanyahu'ya da bir çıkış sağlayarak ama diğer kesimlerin iktidara geldiği ve İsrail'in bölgede yeni bir politikaya yelken açmasına fırsat sağlayacak bir yeni siyasi model konusunda bence artık Amerika'da istekli Netanyahu figürünün kendisi bence bir engel oluşturuyor şu anda.
1: Peki, devam edeceğiz Sayın Orhan. Efendim, kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.

0: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez pahalı ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk efendim.
1: Şimdi İran'daki son gelişmeleri elbette merak ederiz. Ateşkes var iddia ediliyor ama hala Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının özellikle İran'ın güneyine yoğunlaştığı bilgisini, haberlerini hemen her gün paylaşıyor.

0: Göğsümde birimiz boğazındaki krizde son durum ne? Tüm bunları merak ederiz.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar işte biz ateşkes içerisindeyiz, dolayısıyla bir savaş durumumuz yok, ama Hürmüz Boğazı'nı açmak için çeşitli defalar girişimlerde bulunmuş ve başarılı olamamış, ama neticede bu son 6-7 gündür aşağı yukarı her gün belirlemiş olduğu yerleri nokta atışıyla vuruyor. Mesela Bender Abbas'ta birkaç yer vurdu. Kaşma Adası geçen gün vurdu. Yine bu gece tekrar Kaşma Adası'nda bir yerleri vurdular. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu da onlara karşılık verdi. Kuveyt'teki ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üslerin füzelerle vurduğunu söyledi. Yani acaba oraya da bir saldırı düzenlendi mi, düzenlenmedi mi, net açıklama yapılmadı. Öte taraftan İşin doğrusu temel noktada Amerika Birleşik Devletleri İran'ı Hürmüz Boğazı'nı açmaya zorluyor. Bu zorlamasının ana sebebi de İran süreç içerisinde Hürmüz Boğazı'nı Umman'la beraber yönetimini üstlenerek para almak isteyişi de var. Yani her ne kadar İran yetkilileri dese ki biz işte Hürmüz'ün geçişinden para almayacağız, ama söyledikleri şey para alma aslında bir yönüyle, hizmet karşılığı para, işte yol gösterme, oranın temizliğini sağlama falan. Netice itibariyle bu daha önce olmayan bir şeyin yeniden ihdas edilmesi, bu da dünyada var olan farklı boğazlarda oluşabilecek buna benzer bir stratejinin önüne geçmek için bir çaba, ama aynı zamanda çok yoğunluklu geçişin olduğu Hürmüz'de de bu pastayı İran'a kaptırmamak meselesi. Öte taraftan tabii ki Lübnan'daki saldırıların yoğunluğu ve yine Gazze'de yapılan katliamların devamı ister istemez İran'ın özellikle Lübnan saldırılarında işbirliği içerisinde olduğu Hizbullah'ı zorladığından dolayı İran reddiye verdi ABD'ye. Eğer bu saldırılar durdurulmazsa işte biz anlaşmadan yana kendimizi çekeceğiz. Gerçi bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yalanlandı. Yani dedik böyle bir şey yok. Biz dedi onların ilan ettiği bugünden içinde bulunduğumuz bu dakikaya kadar dedi görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Umarız işte hafta içerisinde veya birkaç gün içerisinde onlarla bir anlaşma yaparız. Hatta dedi ki Trump işte bu anlaşma yapmaklığımız onlarla savaşmaktan çok daha iyidir. Süreçte tabii ki bekleyeceğiz bütün bunları. Ama ilginçtir. Biz tabii bölgeye de gittik işin doğrusu. Hürmüzgan eyaletine. Hem bu 168 çocuğun şehit edildiği Minap okulunu ziyaret ettik. Aileleriyle görüştük. Tabii üzüntü, keder, yani kolay değil. Yani mesela bir anne iki tane çocuğunu kaybetmiş. Biri birini kaybetmiş. Masum çocuklar bu toplum üzerinde de etki yapmış. Mesela Amerika'ya karşı çok net bir bakış, işte katil, çocuk, öldürücüler şeklinde mesela değerlendiriliyor. Öte taraftan biz işte gelirken Bender Abbaslı ve orada Boğaz'da işte çalışan, limanda çalışan insanlarla sohbet etme imkanımız oldu. Mesela birkaç kişi vardı bulunduğumuz kompartımanda. İşsizlikten dolayı Tahran'a iş bulmak için gelmişlerdi. Yani dedik ki ya işte sizin orada hani bu imkan yok mu? Yok dedi. Yani Boğaz kapatıldıktan beri birçok insan işsiz, eve ekmek götürme telaşı içerisinde. Dolayısıyla bizim de böyle bir sıkıntımız var. Acaba bir umut Tahran'da iş bulabilir miyiz diye dedi. Biz de trene atladık, sizinle beraber işte gideceğiz Tahran'a. Yani bu da tabii ki hissediliyor. Mesela diyelim ki 1 lira olan şey 2 lira olmuş. Yani bu ciddi bir sıkıntı normal halk için özellikle.
0: Şimdi
1: Dolar
0: tabii
1: işte.
0: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kartını işte İran diplomasi masasında oynuyor. İşte bölgesel ya da küresel ölçekte bunun ekonomik etkileri olacak tartışmaları sürüyor ama bunun İran adı ciddi bir maliyeti olduğu gerçeği gözden kaçıyor. Bunun yani muhtemelen en iyi gözlemcilerinden biri olmuşsunuzdur. Bu süreçte sıkıntılı bir süreç yaşanıyor sanıyorum.
1: Evet, sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Yani devlet de buna karşı aslında önlemler almak istiyor, ama geniş çaplı bir etki olduğu için yani aldığı önlemler de aslında çok fazla bir işe yaramıyor. Hatırlarsanız işte

0: dolar veriyordu tüccarlara. Yurt dışından ucuz ham madde getirsinler, burada işlesinler. Sonra suistimale uğradığı için o iptal edildi. O iptal edilenler yarane, yardım adı altında halka dağıtıldı. İşte her bir bireye işte 10 milyon tümen olabilecek şekilde mesela. Şimdi mesela o 10 milyon tümen şu anda 5 milyon tümene indi yani, o zamlardan dolayı. Dolayısıyla o sıkıntı var. Yani İran da işin doğrusu çözüm bulmak istiyor. Yani bir an önce Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşarak Hürmüz Boğazı'nı açmak istiyor. Fakat ABD'nin şartları ağır yani kendilerine göre. Çünkü sadece Hürmüz Boğazı ile ilintili bir mesele değil. Yani nükleer var, füze başlıkları var. İran'ın işte müsaade edilen bu paraları var. Yani yurt dışında bu paraların üzerindeki ABD'nin ambargosu kalkmalı. Birleşmiş Milletler kararları var. Yani bütün bunlar tabiri caizse dört bir taraftan İran'ı sarmalamış. İran bundan bir çıkış arıyor. Bakalım yani süreç içerisinde ne olacak? Bu önümüzdeki günlerde veya haftada kısmen görebileceğiz yani bazı şeyleri. İran dediğimiz gibi bir çıkış arıyor ama onurlu bir çıkış. Yani Mesut Pezişkian'ın ifadesiyle biz anlaşmadan kaçmıyoruz. Ancak anlaşma bizim İran halkının da bütün haklarını yok edecek şekilde olmamalı. Yani münsüfane dedi, insaflı olmalı dedi. Ama düşmanın insafı ve merhameti olmaz tabii yani, ona güvenilerek değil. Onun için de İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Galibaf dedi ki, biz dedi masada alabileceğimiz şeyleri düşmanın inisiyatifiyle değil füzelerimizin gücüyle ancak alabiliriz dedi. Dolayısıyla İran da direniyor, bakalım bu karşılıklı etkileşim nereye kadar devam edecek.
1: Peki. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz Orsam'dan. Oytun Orhan'la birlikte. Sayın Orhan, şimdi tablo bu. Aslında özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini önemli ölçüde etkilediği ve müzakere süreçlerinde ciddi bir kart olarak, bir
2: Doğru.
1: koz olarak değerlendirildiği ifade ediliyor ama bunun İran'a da ciddi bir maliyeti olduğu gerçeği var.
2: Tabii ki sadece Hürmüz Boğazı'nın kapatılması değil, biliyorsunuz Amerika bir karşı hamle yaptı ve bir ambargo uyguladı. Tamamen kapattı Boğazı. Bu İran'a giden bütün ticari gemileri de kapsayan, İran'ın denizden çıkışını da engelleyen bir ambargo ortamı yarattı. Bunun İran üzerinde çok, tabii çok ciddi ekonomik etkileri var. Ticaret anlamında, enerji
1: Aslında
2: anlamında.
1: tam bir abluka zaten.
2: Tam bir abluka şu anda uygulanıyor. Ama tabii İran'ın farklı çıkış alanları var. Yani karadan da alternatifler üretebiliyor İran, ama bu ablukanın da İran üzerinde çok ciddi ekonomik etkileri olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla burada kazanan yok. Yani ne Amerika burada bir kazanan taraf, ne İran kazanan tarafta yer alıyor. İşte biz burada yaptığımız değerlendirmelerde bu öne geçti, bu geriye düştü derken, esasında kendi aralarındaki mücadeledeki kazanımları üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Ama daha geniş çerçevede iki ülkenin ve bölgedeki ülkelerin kazanımları, kaybettikleri üzerinde değerlendirme yaptığımızda kazananı olmayan bir savaştan burada bahsedebiliriz. Hatta etkileri küresel sisteme yayıldı. İşte enerji fiyatlarındaki artış Türkiye dahil birçok ülkeyi ciddi şekilde etkiliyor. Çin burada önemli bir aktör. Hürmüz Boğazı'na ciddi bir bağımlılığı olan bir ülke. Yani dolayısıyla burada kazanan olmayan bir savaştan bahsediyoruz ve herkes burada bu savaşı sonlandırmak için çaba sarf ediyor, İsrail istisnası dışında.
1: Ve belki de Ruslar da bu tablonun dışında yer alabilir
2: Doğru.
1: mi?
2: Doğru. Evet, belki Çin'le birlikte, özür diliyorum, İsrail'le
1: İsrail'le.
2: birlikte Rusların da burada ciddi bir kazanım elde
1: Şimdi
2: ettiğini
1: petrol
2: söylemek
1: fiyatı
2: mümkün.
1: artışsa petrol üreten bir ülke.
2: Zaten evet, o arz eksikliğini kapatabilecek. Hatta Amerika çok ironik, Rusya'ya dönük yaptırımların belli kısmını kaldırdı. Yani çünkü Rus doğal kaynaklarına olan ihtiyaç nedeniyle. Diğer taraftan politik anlamda da bakın.

0: yapıldığında ilginin biraz oraya
1: Tabii.
0: kayması Rusya'yı rahatlattı Ukrayna bağlamında. Rusya da diğer kazanan aktör konumunda. Ama bunun dışında baktığınızda kim kazanmış dediğinizde akla böyle çok fazla ülkede gelmiyor açıkçası. Dolayısıyla burada artık bu savaşın sonlanması ve bir anlaşmaya varılması konusunda Amerika üzerinde de çok ciddi bir baskı oluşuyor. Bu da İran'ın bir kozu. Yani zaten İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırken bunu hesaplayarak bu kozu oynadı. Neden? Yani bu kozu oynanırsa finans piyasalarında, enerji fiyatlarında küresel etki yaratırım. Körfez vurulur. Körfez'deki Amerikan çıkarları hedef alınır ve bu şekilde Amerika üzerinde, Trump üzerinde çok ciddi bir baskı oluştururum. Çünkü İran şunu biliyor. Mesele İsrail meselesi değil. Bunun ilk kısımda konuştuk. İsrail burada bir aracı. Mesele Amerika. Eğer Amerika denklemden bir şekilde çıkarılacak olursa İsrail burada çok daha rahat mücadele edilebilecek bir aktör. Şu anda İran tamamen bütün gücünü, enerjisini Amerika'ya yönlendirmiş durumda. Biraz önce Harun Bey de ifade etti. Amerikan üsleri vuruluyor. Amerikan hedefleri vuruluyor. Amerikan çıkarları hedef alınıyor. Bunlar üzerinden işte Trump üzerinde Amerika üzerinde bir baskı oluşturup bu savaşın dışında kalmaya ve o şekilde de bunun sonuçlarını gördük. Yine ilk kısımda konuştuk. Trump Netanyahu'ya ne diyor? Yeter diyor. Sonlandır diyor. Nankörlük yapma diyor. Yani burada mesele biraz Amerika olmuş gibi ki bu da doğru bir strateji bence İran açısından. Çünkü mesele bence burada İsrail meselesi değil. İsrail çok daha rahat İran'ın baş edebileceği bir aktör ama Amerika işin içerisine girdiğinde burada çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Amerika'nın da artık burada bu savaşı sonlandırma konusunda, barışa erişme konusunda bir arayış içerisinde olduğunu söylemek mümkün.
1: Peki. Devam edeceğiz. Yine kısa bir reklam aramız var.
2: Reklamlar. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Dünya Kupası heyecanı vatanda. 1-15 Haziran tarihleri arasında iPhone 17e 256 GB tüm renkler 57.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
11: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde gazeteci Barış Mutlu bizimle birlikte. Barış Mutlu, merhaba, günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın.
1: Efendim, şimdi Rusya-Ukrayna savaşına bakıyoruz. Son günlerde sanki orada da durumun, krizin, savaşın tırmandığı süreçlere tanıklık ediyoruz. Hem Rusya toprakları içerisinde Ukrayna'nın gerçekleştirmiş olduğu saldırılar, hem Rusya'nın gerçekleştirmiş olduğu hava saldırıları ve nükleer silah konusunda Ukrayna tarafının yapmış olduğu açıklamalar son günlerde tartışılmaya başlandı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna nükleer silahlarını Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve üçlü Budapeşte'deki zirvede bu silahlarından vazgeçmişti. Tabii büyük bir pişmanlık duyuyor Ukrayna yönetimi mevcut durumda bu vaziyetten. Acaba yeniden böyle bir nükleer kapasiteye sahip olunabilir mi tartışmaları var, ama hiç şüphesiz tabii Ukrayna bu anlamda Batı'dan destek bekliyor. Sizce böyle bir olasılık var mı? Gerçekleşme durumu söz konusu mu? Yani Ukrayna tarafının iddia ettiği gibi NATO'ya almıyorsanız en azından bizden teslim aldığınız nükleer silahları bize geri verin şeklindeki telkinleri karşılık bulur mu? Bunları da merak ederiz.
2: Evet, yani zayıf bir istek bu. Yerine getirilebilecek bir istek değil tabii ki. Dünya bundan arınmaya çalışırken tekrar bir geri dönüş mümkün değil gibi. Ama şöyle bir formül düşünüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri tabii burada başı çekiyor. Nükleer kapasitesini arttırmak. Ama bu da nasıl olacak? Ukrayna'nın nükleer kapasitesi olmayacak bu tabii. Amerika Birleşik Devletleri yer yer Avrupa Birliği'nden bazı ülkelerin verdiği onay. Ama bir NATO şemsiyesi altında tabii. Zaten Rusya'nın tepki gösterdiği de bu. Son zamanlarda yaşanan saldırıları bahsettiniz siz. Evet, bu biraz misilleme özelliği taşıyor. Ukrayna başlattı gibi sanki. Ve daha sonradan Rusya'nın bu saldırıları geldi. Ama Rusya'nın itiraz noktası işte kendi sınırlarına çok yakın yerlerde. Başta Polonya olmak üzere diğer farklı yerlerde eğer böyle bir nükleer hareketlik yaşanırsa bu artık benim Ukrayna ile olan meselemi aşmış bir mesele olur. Dolayısıyla ben bununla ilgili bir adım atmak zorunda kalırım diyor. Buna benzer bir huzursuz edici diyelim, öyle bir tırnak içine alalım, bir açıklama daha geldi Rusya'dan. Öteden beri Ukrayna'ya olan destekten hep bahsedilir ve Rusya bununla ilgili çok ciddi itirazlara sahip ama biraz daha somutlaştırıyor bunu. Yani bu son özellikle yapılan saldırılar öncesinde Moldova'dan, Kişinev üzerinden, Reykjavik'ten Ukrayna'ya bir silah yardımı olduğu, silah kargolarının, kargo uçaklarının gelip gittiğini ve bunun artık kendilerinin hedefi olacağını söylüyor. Önceden de bu tür ifadeler vardı tabii Rus liderliğinden ama doğrudan artık güzergahı vesaire ifade etmiş olması, bununla ilgili yine devlet kaynaklarına yakın çok ciddi ifadelerin çıkması, acaba Rusya kendi toprakları dışında böyle bir sevkiyatı hedef alabilir mi? Çünkü Dışişleri Bakanı Lavrov da üzerinde durdu bunun ve sadece işte bunu somut olarak işte Ukrayna'ya yardım eden ülkeler bizim kara listemizdedir vesaire değil de doğrudan bu sevkiyatları hedef alabileceklerini söylediler. Bu bir gerginlik tabii ki. Trump'ın çünkü başta ABD liderliğine olmak üzere bir hamlesi vardı. AB çok gönüllü değildi ama bir uzlaşma aranıyordu. Şimdi bu uzlaşmadan uzaklaşılmış durumda. Son saldırıları da şöyle özetleyecek olursak, tabii bu artık biraz vakayı adiyeden oldu gibi. Sürekli işte ölü sayısı, yaralı sayısı veriliyor. Orta Doğu'daki bir dönem yaşanan duruma benzedi gibi. Bunun bazı sonuçları var. Yani neyin misillemesiydi? Bu Ukrayna bir askeri okulu ama yaşı küçük olan öğrencilerin işte 12-18 yaş arası, 12-16 yaş arası çocuk diyebileceğimiz kişilerin gittiği bir askeri okulu hedef aldı.

0: burada 7 kişi hayatını kaybetti. Bu çok ciddi bir tepki oluşturdu. Rusya içinde zaten büyük şehirlere dönük saldırılar da var ama iki tarafta kendilerini şu şekilde temize çıkarıyorlardı. Yani biz en fazla sivil altyapıyı vuruyoruz. Sivillere dönük bizim bir yaklaşımımız yok burada. Askeri hedefler vardır burada diyordu. Şimdi biraz bunun dışına çıkılmış gibi oldu. Sabah saatlerinde de yine Moskova Simferopol yolcu otobüsü hedef alındı Ukraynalılar tarafından. Burada da yine bir 7 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Kiev'e çok ciddi saldırılar oldu. Şimdi bir Zaporojye meselesi var, onu biraz detaylandırabiliriz. Buradan sonuç, şöyle bir sonuç çıktı. Ukrayna lideri Zelenski bu son saldırılar akabinde, yani hafta sonu bu saldırılara örnek göstererek dedi ki ben aylardır başta Patriot olmak üzere hava savunma sivilleri için mekik tokuyorum, diplomasi yapmaya çalışıyorum, batılı liderlerle görüşüyorum ve bu konuda başarısız oldum. Benim artık bu anlamda hava savunma sistemleri cephanesi olarak kendimi savunacak çok fazla bir gücüm kalmadı. Dolayısıyla Rusya'nın saldırılarına hemen karşılık veremiyorum. Ya bunlar bana gelecek ya da bana bununla ilgili bir lisans vereceksiniz. Bir ehliyet sahibi olacağım. Çünkü çok kısa sürede benim bu hava savunma sistemlerini üretmem, yapmam vesaire mümkün değil. Bu yolla ben bu işin içinden ancak böyle çıkarım diyor. Öteden beri tabii ki bunu istiyor ama Rusların da buna yaklaşımı şu. Yani bu hava savunma sistemleri başta olmak üzere bu yardım talepleri Zelenski'nin çok gerçekçi değil. Yani günde 15 bin insansız hava üretecek bir kapasitemiz var diyor Ruslar. Yine dün Başbakan Yardımcısı Mantrov'un açıklaması var. Burada tek yol işte Ukrayna'nın bizim söylediğimize gelerek bizim bulunduğumuz topraklardan çekilmesi diyor ama yani bu da çok hani böyle bir şey olursa da çok ciddi bir emsal teşkil edecek bu Avrupa Birliği ya da o bölgedeki Doğu Avrupa ülkeleri için. Bunu da Batı kabul etmiyor. Bir ara formül bulmaya çalışacaklar ama bu toz duman içinde çok zor. Yani o barış, uzlaşma vesaire 2048 saatte bu iş biter gibi ifadelerin ne kadar temelsiz olduğu ortaya çıktı.
1: Barış Mutlu, çok kısa bu Zaporijya nükleer santraline yönelik saldırıları da bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Bu niçin önemli?
0: Tabii çok kritik. Burada bir nükleer santral var ama şehrin de kontrolü tamamen iki taraf. Şunlardan birinindir diyemiyoruz. Yani şehir merkezinde hala Ukraynalılar var. Ukraynalı kurumlar var. Bununla ilgili Rusya açıklama yaparken Zaporojye'nin tümü bizim diyor ama böyle bir şey yok. Zaten işleri zora sokan o. Bir de nükleer santralin olduğu bölüm var. Bu savaşın hemen sonrasında Mayıs 2022'de hatırlıyorum Rusya'nın kontrolüne geçmişti. Burada Rus uzmanlar, çalışanlar vesaire var. Fakat tabii bu nükleer santral kapatıldı. Alır alınmaz. Teknik bir şey var ama hemen kapatamıyorsunuz. Yani çaydanlığı kapatır gibi bu nükleer santralleri. Bir aktif soğuma süreci var. Yani o metal çubuklar 100 derecede, onların 70 dereceye inmesi gerekiyor. Basınçtan kurtarmak gerekiyor onu. Yoksa onlar erime yapıp Fukushima'da bu yaşandı zaten. O aktif dizel motorlar, jeneratörler devreye girmediği için o sıcaklık kendi kendine eritti ve sızıntı öyle başladı. Bundan kaynaklandı. Şimdi burası da benzer bir risk taşıyordu ama bu 4 sene içinde çok ciddi bir darbe almamış olması, ki bu son saldırılarda bir darbe aldığı söyleniyor ama çok hayati bir darbe değil. Bu tehlikeli noktadan çıkardı aslında Zaporojye'deki nükleer santrali. Yani 70 derecelere kadar düşürmeleri bundan sonra bir ciddi bir sıkıntı da olsa, bir bombardıman altında da kalsa, burada en azından 4 haftalık, 6 haftalık kazanabileceği bir zaman var. Bunu telafi edebilmesi için buradaki uzmanların. Ama savaşın ilk zamanlarında bu geçen hafta sonu aldığı hasarı alsaydı işin içinden çıkılamayabilirdi. Yani saatlerle yarışıyorsunuz. Bu bir patlayıcının, zamanlı bir patlayıcının süresini uzatmaya benziyor biraz. Evet. Şimdi bu süreyi almış durumda taraflar. Unutmayalım ki orada bir sıkıntı yaşanırsa bundan ne Ukrayna sadece ne Rusya zararlı çıkar diyemiyoruz. Nükleer serpinti çok tehlikeli. Evet. Bir rüzgar değişikliğiyle bile Doğu Avrupa'ya zaten her halükarda biz etkileneceğiz. Karadeniz'deki su havzaları vesaire ama.
1: Yani geçmişte böyle bir acı deneyim de var.
0: Var tabii ki ama şöyle söyleyelim ki bu ciddi tehlike gün geçtikçe azalıyor. Yani şu 2 sene sonra tamamen kontrol altına alınacak ama dileyelim 2 seneye kadar savaşta kalması, sadece bu nükleer santralin kurtarılması değil.
1: Peki. Barış Mutlu, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun.
0: Olay gelsin.

Gazeteci Barış Mutlu bizimle birlikteydi değerli dinleyiciler. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuşuyoruz. Orsam'dan Oytun Orhan'la devam edelim. Çok kısa bir süremiz kaldı Sayın Orhan ama sizden de bir değerlendirme rica edeceğim. Şimdi

0: da değil gibi Ruslar.
1: Tabii yani zaten savaşın başına baktığınızda hedefler çok daha farklıydı. Kiev dahil olmak üzere Ukrayna'nın tamamen ele geçirilmesiyle başlayan bir savaştan bahsediyoruz. Geldiğimiz noktada artık Ukrayna ile Rusya arasında bir güç dengesine ulaşıldığı, sınır hattında yürüyen bir yıpratma savaşına dönüşmüş durumda. Biraz önce bahsedildi işte bir taraf bunu yapıyor, karşı taraf şöyle bir hamlede bulunuyor. Bunlar tabii ki sahadaki gelişmeler, önemli teknik veriler ama daha geniş çerçevede, pencerede bakıldığında karşımızdaki tablo şu. Bir güç dengesi Rusya ile Ukrayna arasında. Tabii bunun arkasındaki dış aktörleri de dahil ettiğimizde işte Ukrayna'nın arkasında Avrupa Birliği, Avrupa, Amerika, işte Rusya bir taraftan Çin, İran buralardan destek oluyor ama en nihayetinde bu güç mücadelesinde, rekabetinde sahada bir dengeye ulaşılmış ve işte 1. 2. Dünya Savaşı'na benzer bir siper savaşına benzer konvansiyonel bir savaştan ziyade dronların daha etkili olduğu bir yeni savaş modeliyle şu anda karşı karşıyayız. Bir güç dengesi karşımızda. Burada değişim olacaksa, bir sonuca varılacaksa o sonucu ne olacağını kestirmek şu anda çok mümkün değil. Uluslararası sistemde ve bu hem Ukrayna'nın, Rusya'nın kendi güç unsurları hem de onları destekleyen dış aktörlerin uluslararası siyasetteki pozisyonları ve kendi işlerindeki güçleriyle ilgili bir kritik değişim yaşanması gerekiyor ki o tıkanmışlık sahada bir şekilde aşılabilsin. İşte İran Savaşı bunun bir rolü, aracı olabilir. İşte İran'ın bölgedeki rolü, Amerika'nın küresel siyasetteki rolü. İşte böyle bir değişim olmadıkça o tıkanmışlık sanki çok aşılamayacak gibi gözüküyor. Biraz daha konuşmaya devam edeceğiz sanki bu meseleyi.
0: Sayın Orhan, çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz
1: teşekkür
0: değerli
1: ederim. Sağ olun.
0: katkılarınız için. Efendim, bugün Ortam'dan Oytun Orhan bizimle birlikteydi. Yorumcu konuğumuzdu. İlk bölümde gündemi değerlendirmeye çalıştık. İlk bölümü tamamlıyoruz. Şimdi 9 haberleri.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Meclis Başkanı, Finlandiyalı mevkidaşı Jussi Halla-aho'yla da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanaklarıyla başta Gazze ve Lübnan olmak üzere bölgesel gelişmeler yer alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Listeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkinde konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayımlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kırşehir'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasına hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımızı taşıyan ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçak turnuvanın yapılacağı ABD'ye indi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tablet deyince vatan.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yakıt Aytemiz'den hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
4: Paraf paraf dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
1: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: bilgisayar.com'da.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklamlar.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
2: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
1: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
2: Geleceğinizi riske atmayın.
3: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Bağımlılık.
2: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
1: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
2: Unutma, bağımlılık kader değildir.
1: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
2: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
1: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Evet efendim, saatler 9'u 11 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde iç siyasi gündemi değerlendireceğiz. NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş birazdan bizimle birlikte olacak. Tabii gündem oldukça yoğun. Özellikle mutlak butlan kararı sonrası ortaya çıkan tabloda bir kaotik durum. Malumunuz efendim. Şimdi tabii bu tablonun netleşmesi için de siyaset dünyasından Yargıtay'a bir çağrı geldi. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve Tuncel Bakırhan bu konuda Yargıtay'ın konuyu bir an önce görüşüp karara bağlaması gerektiğini savundu. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini belirtmesi özellikle dikkat çekiciydi. İtiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen belki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii mevcut durumda Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla görevine yeniden dönmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine dönmüştü ve MHK'yı da açıkladı. Şimdi Kılıçdaroğlu şimdi genel merkezde ve CHP yönetiminde böyle bir hal vaziyet varken grup başkanı Özgür Özel de dün grup toplantısında konuştu. Tabi öncesinde de ciddi tartışmalar vardı. Acaba grup toplantısını yapacak mı, yapamayacak mı şeklinde. Çünkü Genel Başkan Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına bir yazı yazıp grup toplantısının olamayacağı yönünde bir talepte bulunmuştu. Ama meclis başkanı bu konuda kararın iç tüzüğün net olduğunu ifade etti ve dün Özgür Özel grup toplantısını gerçekleştirdi. Tabii bir hayli tepkiliydi Özgür Özel bu konuda. Birazdan bu konuları da ayrıntılı bir şekilde ele alacağız ama şimdi kurultay için özellikle toplamaya başladıkları delege imzaları için bir selamımla 1000 imza yollayanlara helal olsun şeklinde bir açıklaması olmuştu ama bu imzalar neticesinde kurultay gerçekleşebiliyor çünkü bir tedbir kararı da var. Bu tedbir kararına rağmen kurultay gerçekleşir mi, gerçekleşemez mi? Tabii bu bağlamda birçok hukukçu çeşitli yorumlar ve değerlendirmeler yapıyor. Tabii bunu yine mahkemeler karar verecek ama şimdi bu tecrübeli yargı mensupları ya da hukukçulara bu konu sorulduğunda özellikle eski Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Emineoğlu'nun bu konuda bir açıklaması vardı. Tedbir kararı sürdükçe olağan kurultay yapılamıyor dedi. Ama olağanüstü kurultay karar kesinleşmeden de yapılabiliyor dedi. Delege imzalarından sonra genel başkanın takdir hakkı yok dedi. Tedbirle gelenlerin görev süresi sonuna kadar devam eder şeklinde bir açıklaması oldu. Yine eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ten de önemli bir çıkış oldu. Delege iradesi belli. Genel Başkan olağanüstü kurultayı toplamak durumunda hukuka uygun olanı yapmak gerekir. Bu uyuşmazlıkların çözüleceği yer kurultaydır şeklinde değerlendirmesi de oldu. Tabii bu tartışmalar sürüyor. Nasıl netlik kazanacak? Özellikle Yargıtay'ın yasama yılı sona ermeden, tatile girilmeden bu konuda nasıl bir karar alacak? Tabii bu önemli. Bekleniyor. Şimdi ayrıntıları konuşacağız. NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş bizimle birlikte. Özgür Akbaş, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
2: Şimdi oldukça yoğun bir gündem, takdir edersiniz. Siz de tabii sürecin başından bu yana Çok yakından takip ediyorsunuz bu meseleyi. CHP'de mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan bu tabloyu en yakın takip eden isimlerden birisiniz. Şimdi neler yaşanıyor? Nasıl bir süreç izliyoruz? Neler olabilir? Şimdi özellikle Özgür Özel delegeden imza toplama yöntemine başvurdu. Bu bir çıkar yol oluşturur mu? Mevcut CHP yönetimi nasıl bir adım atar? Bunları merak ederiz.
3: Şimdi evet, yani dün saat işte 19 sularında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel, CHP'nin grup başkanı Özgür Özel parlamento muhabirleriyle sohbet etti. Onun yansımasını hemen aktarayım. Şimdi delegelerden imza toplama süreci evet aralanmıştı ve dün itibariyle biz o sohbeti yaparken 804 ıslak imza olduğunu ifade etti Özgür Özel ve imza toplamaya da devam ettiklerini söyledi. Şimdi bir hafta içinde o imzaların Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmesi gerekiyor. Ancak şimdi bu imzalar toplanırken genel merkezde de Kemal Kılıçdaroğlu A takımını toplamıştı. Ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından da sözcü Müslüm Sarı'nın açıklamaları vardı. Ve Müslüm Sarı da şunu ifade etti. Tedbir kararı olması nedeniyle, yani mahkeme kararı kesinleşmediği için bir kurultaya gidilmesi çok da mümkün değil dedi. Şimdi burada bir hukuki, tabii ki ciddi bir tartışma var. Yani mutlak butlan kararı çıktı ama tedbirli bir şekilde çıktı. Bu tedbir kararı nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an kurultayı toplamasının mümkün olmadığını söylüyor ki bunu Kemal Kılıçdaroğlu bizim bayram ziyaretinde, bayram tebriğinde de bize ifade etmişti. Bunu hukukçular dile getiriyor dedi. Tedbir kararı olduğu için benim kurultayı toplamam çok mümkün gözükmüyor demişti. Ancak Özgür Özel de diyor ki tedbir kararı bunu engellemez. Anayasa Mahkemesi'nin 11 sayfalık bir kararı var. O Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyarak bu kurultayın toplanması gerekir deniyor. Siyasi partiler kanununa göre genel başkanın önüne salt çoğunluğu geçen delege imzası verildiği zaman 45 gün, en geç 45 gün içinde kurultaya gidilmesi gerekiyor. Ama işte bu tedbir kararı nedeniyle kurultay toplanacak mı, toplanmayacak mı henüz net değil. Ama tabii bunun dışında da bazı Özgür Özel ve ekibinin bazı hareket tarzları var. Onlardan bir tanesi Yargıtay'a başvurdular. Farklı farklı başvurular var. Bunun yanı sıra parti meclisini olağanüstü toplantıya çağırma ve parti meclisinden de bir kurultay çağrısı yapma, seçimli kurultay çağrısı yapma gibi bir niyetleri olduğunu da biliyoruz. Bu tür bir yol haritası benimsediler. Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadeleleri sürdürmek istiyorlar. Ama tabii kolay bir süreç değil. Her iki taraf için de kolay bir süreç değil. Çünkü mutlak butlan kararıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam anlamıyla bir kaotik bir durum söz konusuydu. Dün itibariyle Kılıçdaroğlu yeni yönetimini belirleyerek aslında bunu bir noktada dizginlemiş gibi gözüküyor tabii genel merkez açısından. Ama bir anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de farklı bir yönetim tarzı diyebiliriz biz buna. Çünkü bugün de Özgür Özel kendi ekibini topluyor ve buna Merkez Yönetim Kurulu toplantısı adını veriyorlar. Böyle bir durum, böyle bir karmaşa durumu söz konusu.
2: Peki şimdi Özgür Akbaş, bazı riskler dile getirildi CHP yönetimi tarafından. Özellikle kurultayın 25 Temmuz'a kadar yapılamaması halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememe riski bulunduğuna dair. Şimdi böyle bir risk nasıl bertaraf edilebilir? Parti açısından hangi aşamalar bir şekilde mesafeler kaydedilirse? Şimdi olağanüstü kurultay çağrısı belki bunun için bir gerekçe ama bu yine de bu süreci bir şekilde ilerletmek adına hani herhangi bir olumsuzluk olmadığını varsaysak bile böyle bir risk söz konusu mu?
3: Şimdi bu konu da tamamen hukuki bir konu, hukuki bir bakış açısıyla ele alınan bir konu. Çünkü siyasi partiler kanununda şöyle bir ifade var. İki kez kurultayını toplamayan parti seçime giremez diyor. Toplamayan parti, yani ifadesi var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi en son şimdi 2023 yılında evet bir 38. olağan kurultay yapıldı. Ondan sonra 39 da yapıldı. Olağanüstü kurultaylar da var. Ama 38. olağan kurultay yok hükmünde sayılınca diğerleri de yok hükmünde sayıldı. Şimdi o zaman nereye gidiyoruz biz? O zaman ta 2020 yılına dönüyoruz. Yani şu an Kemal Kılıçdaroğlu ve atadığı MYK parti meclisini atadığı için o parti meclisi Yüksek Disiplin Kurulu 25-26 Temmuz 2020 yılında seçilmiş bir CHP yönetimi. Yani bundan 6 yıl önce seçilmiş bir CHP yönetimi. Şimdi o zaman ne oluyor? Şimdi bazı hukukçular diyorlar ki 6 yıl önce seçildiği için 6 yıl geçmiş. 3 yıl kurultay toplaman gerekiyordu. Bunu yapmadın. Şimdi o zaman sen seçimlere giremezsin diyor. 25 Temmuz'a kadar eğer kurultay yapmazsan. Çünkü 25 Temmuz 2020 yılında en son kurultay yapılmış gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 6 yıl önce. 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay toplamazsan bir sonraki seçime giremezsin diyor bazı hukukçular. Ama bazı hukukçular da diyorlar ki kurultayını toplamayan dediği için siyasi partiler kanununda, oysa ki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını topluyor. Hatta pek çok kurultay topluyor. Ancak bu mahkeme tarafından bir geçersiz sayılıyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani burada hukuki bir bakış açısı var. Tabii bu nasıl değerlendirilir? Burada Yüksek Seçim Kurulu'na tabii çok büyük bir iş düşüyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu bunu nasıl görecektir? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi burada bu durumu endişe ederek bir kurultay toplama sürecine girer mi? Bunu tabii hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama böyle bir hatta milletvekilleri, 111 milletvekili imza atarken buna gönderme yaptılar. Dediler ki işte 25 Temmuz'a kadar eğer kurultay toplanmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememe ihtimali var dediler. Bu nedenle Özgür Özel de dünkü sohbetimizde şunu ifade etti. Bir felaket senaryosuna karşı biz ikinci partiyi, birinci yedek değil, ikinci yedeği de kurmamız gerekiyor. Bu felaket senaryosu da seçime girememe tablosudur dedi. Bu seçime girememe tablosunda bizim ikinci parti, ikinci yedek partiyi kurmamız ve eğer öyle bir durum olursa biz o partiden yürümemiz de gerekebilir ifadesini kullandı. Ama sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne

0: olacaklarını tabii işaret ediyor, onu söylüyor. Böyle bir durum söz konusu.
1: Şimdi tepkileri değerlendirmenizi isteyeceğim Özgür Akbaş. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin önemli bir çıkışı oldu. İtiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen belki itirazı yönelik kararını bir an önce vermelidir şeklindeki açıklaması. Acaba bu sürece ilişkin hem bu süreci hızlandırmak adına hem de olası seçime girememe riskine karşı yapılmış bir değerlendirme olarak okunabilir mi?
0: Kesinlikle okunabilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren milyonlarca seçmenin nereye yönelebileceğini de tahmin etmeyi zorlaştırır. Bu zaten demokratik katılım anlamında da bir büyük bir sıkıntıya da yol açabilir. Bu noktada Sayın Devlet Bahçeli'nin vurguları bir hayli önemli, bir hayli dikkat çekici. Yargıtay'ın bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak bir an önce bu konuyu sonuçlandırması gerektiğini ifade ediyor Sayın Bahçeli. Dünkü grup toplantısında da buna işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmüş yapısının Türk siyasetine hiçbir katkı sağlamayacağını da söylüyor. Bu değerlendirmeleri oldukça çarpıcıydı, oldukça önemliydi. Ama Yargıtay'ın tabii şu an temiz aşaması Yargıtay'da olduğu için bu noktada Yargıtay eğer bu konuyla ilgili bir karar alırsa, diyelim ki mahkeme kararını onadı. Bu da önemli bir karar. Çünkü o zaman tedbir kalkıyor. Tedbir kalkarsa, yani mahkeme kararı onandı ve mutlak mutlak kararı onandı Yargıtay tarafından. Hı hı. Tedbir kalkmış oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oluyor. Ama bu neyi getiriyor? Tedbir kalktığı için Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı toplayabilir anlamına geliyor. Ya da Yargıtay tam tersi karar verirse, hı hı, mutlak mutlak kararını kaldırırsa, doğru değildir bu karar derse, o zaman da Özgür Özel yönetimi geri dönüyor. Yani her iki türlü de Yargıtay'ın vereceği karar, peki, Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemli.
1: Özgür Akbaş, şöyle bir senaryo çizelim. Şimdi mahkeme, üst mahkeme onayladı Yargıtay bu mutlak mutlak kararını. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak görevine devam ediyor. Şimdi bir kurultay çağrısı var. Buna rağmen, bir gerekli şartlar da yerine getirildi. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya götürmedi partiyi. Şimdi bu nasıl bir problem oluşturur? Orada da bir yargısal süreç başladı diyelim. O da bir süreç olacak. Şimdi tabii seçime de yaklaşılmış olacak.
0: Evet, yani öyle bir durum söz konusu. Şöyle, eğer Kemal Kılıçdaroğlu tüm bu çabalara rağmen kurultaya götürmezse, o zaman bu nereye gider? Sulh mahkemelerine gider. Yani Özgür Özel ve ekibi bunu sulh mahkemelerine taşır. Oradan bir karar çıkmasını ister. Tabii bu da süreci uzatır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi için oldukça olumsuz bir noktaya evrilir. Ancak benim Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinden aldığım şöyle bir izlenim var. Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Yani önce bir şu MHK'yı bir oluşturmak istedi. Bir A takımını oluşturdu. Şu an bir politika orada belirlemeye çalışıyorlar. Bir noktada bir arınmadan bahsettiği için, bu ahlaki değerlerden bahsettiği için büyük ihtimalle şimdi zaten yakın bir dönemde, büyük ihtimal Perşembe günü Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Bir disiplin sürecinin aralanması da söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O disiplin süreçleriyle birlikte, bu arınmanın da gerçekleşmesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay sürecini ben başlatmasını bekliyorum. Olağan kurultay süreci ne demek? Mahallelerden başlayan mahalle, ilçe, sonrasında il kongreleri ve ardından da büyük olağan kurultayın gerçekleşmesi. Tabi bu da zaman alacak bir süreç. Yani bir yılı bulacak bir süreç. Tabi hızlandırılabilir bu süreçler. Ama böyle bir sürecin aralanmasını bekliyorum ben. Bir baskın seçim beklentisi yok her iki tarafta da. Yani ne Özgür Özel tarafında ne Kemal Kılıçdaroğlu tarafında bir baskın seçim. Yani iktidarın bir baskın seçime götürmeyeceği kanaati var. Bu nedenle bir olağan kurultay sürecinin aralanabileceğini ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Bakalım, göreceğiz. Ama bir olağanüstü kurultay yerine, yani seçimli bir olağanüstü, kısa sürede seçimli bir olağanüstü kurultay yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki olağan bir kurultaya götürmek, 38. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kurultayını gerçekleştirmek, böyle bir niyet var. Bu noktada Bahçeli'nin tepkisini anlattım ama DEM Parti'nin de şiddetli bir tepkisi olduğunu belirtelim.

0: bu özellikle mutlak butlan kararına Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte genel merkezine yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi doğrultusunda yapılan işte o polis müdahalesine yönelik tepkilerin olduğunu da DEM Parti açısından tepkilerin olduğunu da vurgulayalım. Böyle bir durum söz konusu. Dün mecliste de bir tartışma vardı. Tabii AK Parti şunu ifade ediyor. Yani bizle hiçbir alakası yok bu durumun. Sizin kendi içinizde yaşanan bir sorun bu diyor. Kendi içinizde yaşanan, işte şikayet eden belli, işte zaten emniyete bildiren belli. Vali yani bu anlamda bir destek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Bunu ifade ediyor AK Parti'de. Böyle bir durum söz konusu. Siyasette oldukça hareketli, tansiyon yüksek günler yine devam ediyor bizim için.
1: Peki Özgür Akbaş, sizin bu süreçte gözlemlediğiniz, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu evet mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Dün de MYK'yı açıkladı. Şimdi ortada kaotik bir durum olduğunu görüyoruz ama eski partilerin de olsun, Cumhuriyet Halk Partisi eski yöneticilerinin işte Önder Savu görmüştük örneğin eski genel sekreterlerden. Şimdi Özgür Özel'in yanında konumlandığını görüyoruz ve genel olarak işte hem geçtiğimiz gün Güven Park'taki o buluşmada, daha sonra işte Anıtkabir'e yüründü, verilen mesajlar, CHP'li seçmenin verdiği mesajlar, çeşitli kamuoyu yoklamaları, Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisel durum, Kemal Kılıçdaroğlu için ne ifade ediyor?
0: Zor bir soru oldu bu. Sevgiciğim. Şimdi şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu ihanete uğradığını düşünüyor. 2023 yılındaki o kurultayda bir ihanete uğradığını düşünüyor. Bir işte sırtında bir bıçakla dolaştığını, hançerlendiğini ifade etmişti. Şimdi geri dönmesi nedeniyle şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden yönetmek istiyor. Ve bu tepkilere de kulağını ve gözlerini kapatmış durumda şimdilik. Yani evet, bahsettiğin Önder Sav eski genel sekreter, uzun yıllar genel sekreterlik yapmış Deniz Baykal döneminde ve şunu ifade etti: 16 yıl sonra ben bir grup toplantısına katılıyorum dedi. Dün çok fazla eski milletvekili vardı Özgür Özel'e destek için. Şimdi bir bölünmüşlük var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özgür Özel'e eskiler, eski milletvekili, zaten 223 milletvekilinin imzalı desteği oldu. Şimdi 111'e yakın şu an grupta olan mevcut milletvekillerinin desteği var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an desteği düşük gözüküyor. Bunun en önemli nedeni, siyaset seçimle kazanılan bir durumdur ya. Bu ondan kaynaklı gibi gözüküyor. Yani benim okumam öyle. Yani mutlak butlan kararı, yani mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi nedeniyle biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tepkisel duruş çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu bunu bertaraf etmesinin tek bir yolu var. O da kurultay sürecini aralamak. Ama bir olan önce ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu? Önce bir arınmaya gidelim. Bir arınalım. Ama şunu belirtelim tabii. Şimdi milletvekilleriyle ilgili, Büyükşehir Belediye Başkanları ile ilgili ihraç mekanizması kolay işlemiyor. Bunun mutlaka parti meclisinden geçmesi gerekiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ben şu adamı atıyorum partiden diyemiyor. Ya da MYK toplanıyor, işte biz şu adamı atıyoruz diyemiyorlar. Özellikle milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanları ile ilgili olarak konuşuyorum. Ya da parti meclis üyesi ile ilgili konuşuyorum. Çünkü CHP tüzüğü buna izin vermiyor. CHP tüzüğünde bunun mutlaka bir parti meclisine sorulması gerektiğini, parti meclisinden bu yönde karar çıkması gerektiğini ifade ediyor tüzük. Bu noktada bir önümüzdeki günlerde bir parti meclisi toplantısı kaçınılmaz gibi gözüküyor. Hatırlayacaktır dinleyicilerimiz de. 1 Haziran'da aslında Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini toplayacaktı. Aslında genel başkanlar seçildikten sonra 15 gün içinde parti meclisini toplamak durumundalar. Ancak tedbirli olarak mahkeme kararıyla genel başkan olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu bunu es geçti. Ama parti meclisini yakın bir zamanda toplayacaktır. O parti meclisinde de bu konular tüm yönleriyle konuşulacaktır. Tabii orada güç kimden yana, bunun da tartışması var. Sanki hani kabine değişikliğinde hangi kim bakan olur diye biz Ankara gazetecileri sürekli bir çalışma yaparız. Bu kez de kim Özgür Özelci, kim Kemal Kılıçdaroğlu'cu parti meclisi içinde, bunun analizini yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada bir yarı yarıya gibi bir durum söz konusu. Yani o parti meclisinde de oldukça sıkıntılı bir durum yaşanacak gibi gözüküyor. Her iki taraf açısından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi çok da kolay olmayacak gibi bir durum söz konusu. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu anlamdaki uyarıları bir hayli önemli. Türk siyaseti açısından çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmüşlüğü hiç kimseye yaramaz diyor. Bu bölünmüşlüğü ortadan kaldıracak unsur da Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de aslında anahtar. Ama bunu nasıl sağlayacaklar? Bunu herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Şimdi Özgür Akbaş, koşullar ne getirir? Tabii önümüzdeki süreçte göreceğiz ama şimdi sen de ifade ettin aslında Özgür Özel ve yakınındakiler için hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak son çare olarak görünse de yine de yeni bir parti olasılığı görüyor musun?
0: Şimdi dün Özgür Özel'le yaptığımız sohbette ki 30-40'a yakın gazeteci vardı, parlamento muhabiri vardı. Orada Özgür Özel'den aldığım izlenim benim şu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonuna kadar direnmek istiyorlar, kalmak istiyorlar. Ama eğer çıkmaza giderlerse de bir felaket senaryosu olarak bir değil iki parti kurmamız gerekir diyor Özgür Özel. Yani iki farklı parti kurmamız, böyle bir felaket senaryosunda mesela seçime eğer giremeyecek gibi bir duruma düşersek biz mutlaka o siyasi partiyi hayata geçirmemiz gerekiyor diyor. Şimdi eğer bütün yollar kapanırsa Özgür Özel ve ekibi için o zaman diğer bir siyasi parti kaçınılmaz gözüküyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılmaları kaçınılmaz gözüküyor. Ama aynı ivmeyi yakalayabilirler mi? İşte o çok soru işareti. Yani o gerçekten cevabı kolay değil onun. Örneğin şöyle anlatayım. 111 milletvekilinin desteği var. Şimdi eğer Özgür Özel ve ekibi diğer başka bir parti kurup da geçerlerse o 111 milletvekilini oraya taşıyabilirler mi? Çok da kolay değil bu. Çünkü o 111 milletvekili diyor ki bazıları, biz ne Özelciyiz ne Kılıçdaroğlu'cuyuz. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önce kurultaya gitmesini, genel başkanının seçimle gelmesini Peki. istiyoruz diyorlar.
1: Peki.
0: Yani böyle bir durum söz konusu. O yüzden hiç de kolay değil bu yeni parti işleri. Yani Türk siyasal hayatında da biz bunun çok örneklerini gördük. Hüsranla sonuçlanan, başarısızlıkla sonuçlanan çok örnekler gördük. Ama bir felaket senaryosu olarak bunu devrede tuttuklarını da biliyoruz.
1: Peki. Özgür Akbaş, çok teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Sağ olun. Efendim, NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş son olarak bizimleydi. Veda ediyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle.

0: Gündem.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Spordaki rekabetin en büyük sahnesi Olimpiyat Oyunları. 1952'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen turnuvaya 69 ülkeden 4.995 sporcu katıldı. 17 dalda 149 yarış yapıldı. Türkiye'yi oyunlarda 52 sporcu temsil etti. Ay yıldızlı güreşçilerimiz 2 altın, 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Sovyetler Birliği ilk kez katıldığı olimpiyatlarda tam 71 madalya kazandı. Çek lokomotifi lakaplı atlet Emil Zatopek 3 altın madalyayla oyunların yıldızı olurken eşi Dana Zatopkova da cirit atmada şampiyonluğu elde etti. Jean Botu yüzmede Fransa'ya tek altın madalyayı getirdi. Fransız sporcunun babası yarış biter bitmez elbiseleriyle havuza atlayıp oğlunu kucakladı ve tebrik etti. O anlar olimpiyatların unutulmayanları arasına girdi. Amerikalı Bob Matthews dekatlonda ard arda ikinci olimpiyat şampiyonluğunu elde etti. 1952 Helsinki olimpiyatlarında Amerika 40 altın, 19 gümüş, 17 bronz madalyayla zirvede yer aldı. Sovyetler Birliği 22 altın, 30 gümüş, 19 bronz madalyayla ikinci, Macaristan'sa üçüncü oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
0: Reklamlar. Doğada ne varsa
3: Zühra'da da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

Gün uzun, yollar uzak. 7. bölüm. Yazan Selma Fındıklı. Yöneten Asuman Korat. Efektör Metin Macun. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saral, Cihan Işık Yenersu, Melek Hanım Macide Tanır, Seniha Beyhan Saran, Kerim Mümtaz Sevinç, spiker Zafer Akçay, birinci adam Ensar Kılıç, ikinci adam Oğuz.

0: Babası yaşındaki Reşit Bey ile evlenip Bursa'ya giden Cihan bir gün bile mutlu olamamıştır. Kocasının sevgisi, üzerine titreyişi bile ailesinin zoruyla gerçekleşen bu evliliği kurtaramaz. Ayrılma noktasına geldikleri günlerde Reşit Bey'in hastalanması ve eve çağrılan genç doktor Kerim'in Cihan'ın gönlünde bambaşka duygular uyandırması her şeyin sonu olur. İki gencin gizlemeye çalıştıkları heyecan, orta yaşın tecrübesine sahip Reşit Bey'in gözünden kaçmamıştır. Ancak ayrılmayı teklif ederken bile kendini suçlamaktadır. Çünkü kızı yaşındaki Cihan'la gönülsüz olduğunu bile bile evlenmiştir. Çok sevdiği karısının ayrılırken bile onurunu kırmamak için gerçek ayrılma sebebini ailesinden ve kendi çocuklarından gizleyecektir. Böylece İstanbul'a, baba evine dönen Cihan, annesi ve teyzesi tarafından sürekli suçlanmaktadır. Aradan 2 yıl geçer. Bir gün hiç ummadığı anda Doktor Kerim çıkar karşısına. Onu bir türlü unutamamış, izini bulmak için İstanbul'a gelmiştir. Birbirlerine anlatacak o kadar çok şeyleri vardır ki. Geçen zaman içinde Cihan babasını yitirmiş, Aksaray'daki evleri ellerinden çıkmış, annesiyle zor şartlar altında yaşamaktadır. Kerim ise Bursa'da sayılır bir doktor olmuştur ve Cihan'la evlenmek istemektedir. Fakat yeniden Bursa'ya dönmek genç kadını ürkütür. Kerim de annesinin İstanbul'a gelemeyeceğini söyler. Birbirlerini suçlayarak ayrılırlar. Fakat çok geçmeden bir mektup gelir Kerim'den. Cihan'ı hiç unutamadığını yazar. Ayrıca annesini de kaybetmiş, yapayalnız kalmıştır. Artık tek isteği İstanbul'a gelip Cihan'la evlenmektir. Melek Hanım da kız kardeşi Seniha da bu kez kızlarının arzusuna boyun eğerler.
1: Aman ne iyiyetinde geldin Seniha. Pek canım sıkılıyordu bu sabah.
2: Hayrola abla? Niye sıkıldı canın?
1: Hiç. Belli bir sebebi yok işte öylesine.
3: Teyze, kusura bakma ne olur. Ocağın başından ayrılamıyorum.
2: Kusur ne demek yavrum, işine bak sen. Akşam kocan geldi mi sofra boş mu kalacak?
1: Marifetlidir kızımız, beceriklidir ama ne eleyim.
2: Ya ya doğru. Çoluk yok, çocuk yok.
1: 5 yıla yaklaştı evlendikleri. Bugün olur yarın olur dedik ama.
2: 5 yıl olmuş mu abla?
1: Olmaz mı Seniha'cığım? 34 yılının aralığında evlendiler ya, ya. Hatırlarsın belki evlendiklerinden bir gün sonra kadınlara mebus seçme seçilme hakkı verilmişti de.
2: Ya.
1: Kerim hep takılırdı Cihan'a. Bir gün beni bırakır mebus olacağım diye Ankara'lara gider misin derdi.
2: Ya ya ya. Hatırladım abla hatırladım. O kadar oldu demek ha. İyi ama şimdi her şeyin bir çaresi var. Böyle eli kolu bağlı oturursanız 5 yılda olur, 15 yılda.
1: Cihan'ın huyunu bilmez misin? Lafını bile ettirmiyor bu meselenin.
2: Canım daha bilmiyoruz ki. Cihan'ın mı olmuyor yoksa?
1: Ne bileyim, ne bileyim. Ama Reşit Bey'le de 2 yıla yakın evli kaldı, olmadı çocuğu.
2: Aman Melek abla, bilmez misin? Bursa'da zoraki zaman geçirdi. Çocuk mocuk istememiştir bu inatçı keçi.
1: Orası öyle.
3: Ay, azıcık oturup dinleneyim. Ayakta fazla mı kaldım ne? Gözlerim kararıyor.
1: Sen bırak kızım, ben yaparım yemeği.
3: Yok canım, biraz dinlenirsen bir şeyim kalmaz.
1: Sen otur, ben açarım. Hoş geldin oğlum.
4: Hoş bulduk anne. Of, şu İstanbul'un nemli sıcağına da bir türlü alışamadım.
1: Ya Eylül geldi, havalar hala serinlemiyor, baksana.
3: Hoş geldin Kerim.
2: Hoş geldin oğlum.
4: Hoş bulduk.
3: Ben gidip yemeğe bakayım.
1: Otur yerine be kızım, ben bakarım. Az önce gözüm kararıyor falan demiştin ya. Ay sen bir şey söylesene oğlum şuna.
4: Ne oldu, hasta mısın sen?
3: Yok canım, annem büyütüyor. Ama işte
1: ne laf anlamaz oldun sen de yani.
4: Cihan bir bardak su versene bana. Muayenehane 2 adım ötede ama bu sıcak bayağı hararet yapıyor.
3: Şimdi getiririm.
4: Şu radyoyu açsanıza, ajans haberlerini dinlerdik. Bugünlerde dünya karışacak diyor herkes.
2: Aman Allah korusun oğlum.
5: Sayın dinleyiciler, burası Ankara. Alman orduları dün gece yarısından sonra Lehistan topraklarına girdi. Yeni bir dünya savaşının eşiğindeyiz. BBC radyosunun verdiği habere göre...
4: Vay canına. Denilenler çıkmaya başladı bile.
2: Acaba bizi de bulaştırırlar mı bu işe?
4: Şimdilik tehlike yok gibi ama hiç belli olmaz Seniha teyze. Hiç belli olmaz.
3: Suyunu getirdim Kerim. Mutfaktaki küpte kalmamış da aşağı inip taşlıktakinden aldım. Onun için geciktim, kusura bakma.
4: Önemi yok. Yemek hazır değil galiba. Ben şu arada bir hastama gidip geleyim. Hemen arka sokakta oturuyorlar.
3: Sen bilirsin. Dönünceye kadar sofra hazır olur.
4: İyi, hemen gideyim öyleyse. Çantamı versene Cihan.
1: Hadi Cihan, hadi yavrum. Kerim gelinceye kadar sen git yat. Bak her şey hazır zaten.
3: Tamam anne, gidiyorum. Of, başımdaki bu sersemlik neden bilmem. Ev fırıl fırıl dönüyor.
1: Dinlenirsen bir şeyin kalmaz kızım, hadi.
2: Abla, Cihan'ın bu halleri sakın...
1: Yok canım, yok. Ben umudu kestim artık. Ne yapalım, olmazsa olmasın, kısmet böyleymiş. Gördün değil mi damat beyin kabalığını? Yıllardır üzülmeyesin diye sana fazla anlatmazdım derdimi ama gör işte. Dağdan inme, görgüsüzün teki.
2: Görmez olaydım abla, görmez olaydım. Kızcağız şurada hasta, başını koltuğa yaslamış oturuyor. Cihan kalk bana su getir. Çantamı versene Cihan. Bir de okumuş yazmış adam olacak.
1: Yok Seniha'cığım, tahsil mahsul boş laflar bunlar. Nezaket, incelik yapısında olacak insanın yapısında.
2: Peki Cihan ne diyor bu hallerine?
1: Hiç ağzını bile açmıyor. Ben bir şey diyecek olsam lafı ağzıma tıkıyor böyle hemen. Efendim kötülüğünden yapmıyormuşmuş. Kalbi temizmişmiş. Sanki bir bununla bitiyor mu iş? Her kusuna rağmen seviyor bu kaba adam işte. Kulu kölesi olmuş.
2: Ya Kerim? O da gerçekten sever mi ki Cihan'ı?
1: Aman ne bileyim Allah aşkına, sever belki de. Ama bu deli bozuğun sevmesi de kendisine göre oluyor Zahir. Anlamadım gitti, ne bileyim. İşte geldi işte.
2: Geldi.
1: Hekim bozuntusu.

0: Bugün de vapur ne kalabalık böyle.
1: Pazar günleri giden gelen çok oluyor anne.
0: Neyse Üsküdar göründü karşıda. Ay şimdi teyzen yemekleri pişirmiş. Oturmuştur pencerenin önüne, bizi bekliyordur.
2: Can, var mısın annene teyzene bırakıp ikimiz baş başa bir yere gidelim?
1: Anlamadım, nereye gideceğiz?
2: Canım, neresi olursa yeter ki ikimiz yalnız kalalım.
1: Çocuk gibi konuşma Kerim. Olacak iş mi şu söylediğin? 40 yılda bir gidiyoruz teyzeme. Zavallının bizden başka kimsesi yok. Hem vapur tuttu beni, fazla uğraşma ne olur.
0: Cihan, neyin var senin? Rengin pek sarardı birden.
1: Vapur tuttu anne. Kerim, azıcık güverteye çıkalım, belki açık hava iyi gelir.
2: Tamam çıkalım.
0: Cihan, bana bak. Yoksa...
1: Aman anne. Ha?
0: Sen kulak asma bakalım. Geçen akşam da böyle olmuştum işte.
1: Hadi çıkalım Kerim.
3: Ne dersin arkadaş? Kavgaya biz de katılır mıyız? Bana katılacağız gibi geliyor. Önce Çekoslovakya gitmişti. Ardından Lehistan. Alman orduları Avrupa'yı ezip geçiyor. Yarın sınırımıza gelip dayandığımız savaş çaresiz. Elimize silah alıp gideceğiz cepheye. Korktuğumdan demem de, memlekete yazık olur. Belimizi anca doğrultmuşken.
1: Ne olur uzaklaşalım buradan Kerim. Gittikçe kötü oluyor. Ben sana demiştim abla. Halinden belliydi Cihan.
0: Doğru demiştin sen ya. Ay, çok şükür.
1: Çok şükür.
0: Allah dualarımızı kabul etti. Ölmeden torunlarımı görebilir.
1: Aman anneciğim. Her sevincin yanına ölümü katmasan olmaz.
4: Kerim haberi alınca ne yaptı Cihan?
1: Ne yapsın teyze, sevindi işte.
0: Vallahi damat beyin deliliklerine alışmışım da, haberi duyunca ne çılgınlık yapacak diye bekledim böyle.
1: Anne.
0: Ama sustum.
4: Hem siz şimdi Kerim'i bırakın da şu radyoyu açın hele. Ajans haberlerini dinleyelim.
1: Şimdi açarım.
0: Ortalık pek karışmış seni ya. Sonumuz hayır olsun.
1: Ay susun. Şu haberleri dinleyelim.

0: Erken geldin bu akşam.
1: Hasta yoktu. Muayenehaneyi kapatıp geldim.
0: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk anne.
0: Kerim, bir şeye üzülmüş gibisin sen. Ne oldu anlatsana.
1: İlk parti ihtiyat askerleri göreve çağrılıyorlarmış. Bu sabah radyo söylemiş. Yakında bana da cevap gelir askerlik şubesinden.
0: Hay Allah, keşke açsaydık sabah radyoyu.
1: Fark etmez anne, şimdi öğrendik işte.
0: Hani savaşın uzağında...

0: da kalacaktık.
1: Yine kalmaya çalışacağız. Silah altına alınmamız savaşa gireceğimiz anlamına gelmez ki. Sadece bir tedbir bu. Hazırlıklı olmak zorundayız. Biz istemesek de aniden girebiliriz.
2: Bundan önceki Harbi Umumi'den, İstiklal Harbi'nden perişan bir halde çıktık. Yoktan var oldu bu memleket. Şimdi yeniden o ateşe düşersek vallahi belimizi doğrultamayız.
1: Canım, mutlaka savaşa gireceğiz diye bir şey söylenmedi. Hazırlıklı olalım yeter ki. Karartma da yapılacakmış diyorlar. Daha başka tedbirler de alınacakmış. Radyo söylemiş hepsini.
0: Peki askere alınınca ne kadar kalacağım belli mi?
1: Şimdilik 6'şar aylık sürelerle silah altına alınıyormuş yedekler. Zannederim Trakya tarafına gidilecek. Edirne'ye ya da ona yakın bir yere. Tabii sonrasını hiçbirimiz bilemeyiz.
0: Radyoyu hep açık tutalım bugünlerde.
2: Ya
0: her an yeni bir haber duyabiliriz.
3: Tamam. Pencereyi de battaniyeyle sıkıca kapattım. Perdeyi de örttük mü ışık sızmaz dışarı.
2: Kızım, sen bu halinle ne uğraşırsın ki o işlerle? Bırak, biz yaparız.
1: Hem böyle baş edemeyiz. Komşulardan duyduğuma göre camları boyuyorlarmış. Yarından tez yok, biz de öyle yapalım.
0: Ya lambalara da kağıt sarıyormuş herkes. Ya. Işığı göstermiyormuş.
2: Hay Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler?
1: Bugünler de gelir geçer anne. Hepsini unuturuz. Yeter ki sınırlarımıza doğru hızla yaklaşan savaşın içine girmeden atlatalım şu belayı.
2: Haklısın oğlum. Çocuklar, acaba Seniha teyzeniz de yapabiliyor mudur bu karartma işini? Tek başına işi pek zor.
0: Bir süre bizimle birlikte oturması iyi olacaktı ama kabul etmiyor.
2: Ne yapsın kızım, o da kendi düzeyinde.

0: Cihan, acaba bir de battaniye koysak mı bavula?
1: Gerek yok anne, gerek yok. Dağ başına gitmiyor ya. Kışla da ne gerekiyorsa verirler.
0: Böyle yapacaksan git öbür odada otur sen. Hem de elim ayağıma dolaştırıyorsun. Ölüme gitmiyor ya Kerim.
1: Neye gittiğini de bilmiyoruz ki anne. Bu gidişin sonu ne olacak? Eğer Türkiye savaşa girerse...
0: Girmeyecek. Reis Cumhur hep öyle diyor ya. Korkma sen kızım.
1: Korkmamak, üzülmemek elimde mi anne?
0: Ama üzülmek sana yaramaz ki kızım. Kendini düşünmüyorsan çocuğunu düşün.
1: Düşünsem neye yarar? Belki de babasız doğacak çocuğum.
0: Hadi oradan deli deli konuşma.
2: Her şey hazır mı?
0: Hazır oğlum, hazır ama şu deli kıza laf anlatamıyorum. Kendini perişan ediyor.
1: Tamam tamam, toparlanmaya, güçlü olmaya çalışacağım. Cesaretimi bir defa kaybedersem her şeyin sonu olur.
3: Yalnız sen değil, hepimiz kaybetmemeliyiz Cihan. Millet olarak böyle zamanlarda hiç kaybetmedik cesaretimizi. Bu defa da kaybetmeyeceğiz.
1: Anne, teyzem nerede kaldı?
0: Gelir birazdan, akşam yemeğine gel dedim. Gece de bizde yatarsın. Yarın sabah hep birlikte gideriz istasyona dedim.
3: Ne diye yoracaksınız kendinizi? Ben bavulumu alır giderim.
0: Olur mu öyle şey canım? Asker giderken uğurlanır, gelirken karşılanır bizim bildiğimiz.
3: Hiç değilse sen gelme Cihan. Bu halimle
1: boşuna
3: oralar...
1: Boşuna yorma kendini, geleceğim. Ama korkma, irademe hakim olacağım. Sirkeci garını gözyaşı gölüne çevirmeyeceğim.

0: Tren kalkmak üzere.
1: Ya.
0: Bineyim artık. Elinizi öpeyim anne.
1: Sağ ol oğlum, güle güle. Yolun açık olsun.
0: Allah'a ısmarladık Seniha teyze.
1: Güle güle oğlum. Güle güle git. Tez vakitte geri dön inşallah.
2: Allah seni de senin gibi binlerce genci de korusun. Acınızı göstermesin bu memleketi.
0: Hoşça kal canım.
1: Güle güle. Mektupsuz bırakma bizi.
2: Aa, lafa bak. Asıl Kerim bizden mektup bekleyecek. Müjdeli mektup.
1: Mektup ne demek abla? Telle bildiririz baba olduğunu, telle.
0: Hadi. Hoşça kalın.
1: Güle güle, yolun açık olsun.
2: Şunun haline bak Seniha. Sanki dün akşam istasyonda ağlamayacağım diye söz veren kendisi değildi.
1: Ben Kerim'e söz vermiştim. O gidene kadar da durdum sözümde.
3: Şimdi de durmalısın ya. Bak şu kalabalığa. Bunca insanda senin gibi kocasını, kardeşini, oğlunu uğurladı kıtaya. Oturup gözyaşı dökersek ne değişir ki? Destek olacağız birbirimize. Cesaret vereceğiz.
1: Haklısın teyze. Kusuruma bakmayın siz benim.
2: Yağmur başlayacak gibi ben şuradan bir araba bulayım diye hemen eve gidelim.
3: Hadi hadi sen bul. Hadi kızım. Koluma gir de annenin ardından biz de yavaş yavaş kapıya doğru ilerleyelim.
1: Kerim'e o kadar söyledim muayenehaneyi kapatma. Dönünceye kadar kapatırız kapısını, kirayı.

0: Robert, Gâtihan, bana da öyle görünüyor. Daha da önemlisi artık annemle pek güzel geçiniyorlar. Aylardır annemin Kerim'den yakındığını duymadım. O türlü atlar taktığı kızdığı damadını evde oturtacak yer bulamıyor son günlerde.
1: Bak kendin de kabul ediyorsun ama kocan da değişmiş son zamanlarda. Annenin istediği gibi bir damat olunca mesele kalır mı hiç?
0: Kalmaz. Kalmaz ama korkuyorum seni teyze. Tam işler yoluna girmişken ya her şey bitirir.
1: Çok konuşma da hadi yürü yavrum yürü. Bak annen ötede bizi bekliyor. Hadi kızım gir koluma. Hadi.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfetah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Meclis Başkanı, Finlandiyalı mevkidaşı Jussi Halla-aho'yla da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki resmi temasların ardından Endonezya'ya geçti. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanaklarıyla, başta Gazze ve Lübnan olmak üzere bölgesel gelişmeler yer alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Listeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin de konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım, dedi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayımlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın ortak açıklamasında bu provokatif eylemin kabul edilemez olduğu belirtildi. Tekrarlanan İsrail ihlallerinin gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı. Katliamcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasını hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. 2026

0: Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımızı taşıyan ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçak turnuvanın yapıldığı ABD'ye indi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Vodafone.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Aygaz diyorum.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
16: Birikim yapmak yetmiyor.
17: Değerlendirmek de lazım.
16: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
18: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. 3 Haziran 2026'yı gösteriyor takvim yaprakları. Hafta ortasında bir araya geldik. Bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Yine her gün olduğu gibi bugün de Bölge Gündemi programında sevgili dinleyicilerimiz. Hava tahmin raporlarıyla başlayacak birlikteliğimiz. Karayollarındaki son durum hakkında bilgiler aktaracağız. Sonrasında ekonomiye ilişkin, para piyasalarına ilişkin son bilgileri dinleyeceğiz. Haber turu köşemizde muhabir arkadaşlarımızdan, gazeteci arkadaşlarımızdan alacağız. Yayın alanımıza giren illerimiz hakkında son bilgileri sevgili dinleyicilerimiz. Sonrasında gazete başlıklarıyla devam edeceğiz. Spor diyeceğiz, spor başlıklarını okuyacağız. Söyleşilerimiz var. Dolu dolu bir program hazırladı bugün sizler için Elif Sefer Bey yapımcı koltuğunda.

0: Sesimizi ulaştıran isim Ebru Kılıç. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava durumu.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, önce hava tahmin raporları demiştik. İki ayrı merkezden alacağız hava tahmin raporlarını. İlk olarak meteoroloji 11. bölge Trabzon Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. İlter İşçi telefon hattımızın ucunda. Sayın İşçi, hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydınlar.
0: Sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde parçalar bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Öğle saatlerinde yer yer iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebilir. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 22 derece, Artvin 27 derece, Giresun 23 derece, Gümüşhane 26 derece ve Rize 23 derece civarında olmasını bekliyoruz. İlerleyen günlere bakacak olursak, ilerleyen günlerde de Perşembe günü yine öğle saatlerinde iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış

0: az bulutlu bir havanın hakim olmasını tahmin ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın İşçi. Kolay gelsin.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Karadeniz'e ilişkin hava tahmin raporlarıyla devam ediyoruz. Evren Bakılan meteoroloji mühendisi şu anda telefon hattımızın ucunda bizlerle birlikte. Sayın Bakılan, hoş geldiniz, günaydın.
2: Tutuş Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hava tahmin raporlarını almaya devam ediyoruz. Sırada Orta Karadeniz var demiştik. Buyurun.
2: Tabii aktaralım hemen. Uzun bir dönem yağışlı periyot yaşadık Tutuş Bey. Artık yağışlar etkisini kaybetti. Yaz havasını yaşamaya başlayacağız diyebiliriz. Bugün öğleden sonra hafif bir yağış geçişi var ama ondan sonra artık havanın açacağını...
1: Evet, ısınmaya başlayacak artık tabii, değil mi? Tabii. Ama beklediğimiz havalar artık gelsin diyoruz. Çünkü Haziran ayına geldik. Havalar bir türlü ısınmadı ama bundan sonrası yaz diyelim. Hadi bakalım.
2: Evet, artık yazı hissedeceğiz diyebiliriz. Hem sıcaklıklar hem de yağışsız bir periyot var. Hemen bir haftalık periyotta. Evet. Tabii Mayıs ayında 133.2 kilogram yağış düştü. Bu ortalamanın oldukça üzerinde. Yani Mayıs ayı Samsun'da ortalama 49.2'dir yağış ortalaması. Onun 2-3 katı neredeyse.
1: 2-3 katından. Dolayısıyla barajlarda taşma noktasına geldi.
2: Evet, onları yaşadık gelecek bir haftalık periyotta parçalı ve az bulutlu bir atmosfer göreceğiz. Bugün dediğim gibi öğleden sonra bir bulutlanma olacak. Bugün beklediğimiz en yüksek hava sıcaklığı ise Samsun, Sinop ve Ordu'da 23 derece. Kastamonu'da evet. 26 derece, Çorum'da 24, Amasya'da 29, Tokat'ta ise 27 derece. Bugün beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakılan. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Yayınlar dileriz.
3: Yol durumu.
1: Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 45. kilometresinde bulunan Budak Tüneli'nde yapılacak drenaj sistemleri bakım onarım ve temizlik çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince tünelin bölünmüş yolun Torul-Kürtün yönündeki tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak, diğer yöndeki tüpse ulaşıma kapatılacak olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Artvin-Erzurum yolunun 29 ile 55. kilometreleri arasında bulunan 18 adet tünelde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım ve drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8 ile 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0 ile 34. kilometreleri arasında yapılacak olan yol boyu gelişim peyzaj çalışmaları nedeniyle çalışmanın devamı müddetince 8 ile 17 saatleri arasında bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Of-Balaban yolunun 0 ile 2. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 Bölgesel Ücretsiz Yol Danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 0312 449 91 99 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Piyasalarda bugün.
1: Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman telefon hattımızda. Sayın Özman, hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın efendim, hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Salih Özman. Şimdi tabii ekonomiye ilişkin bilgiler alacağız sizden ama Samsun'da kuyumculuğun nabzının tutulacağını öğrendik. Nabzı evet. Orada atacak. Samsun'da bundan dolayı önce kuyumculuk fuarına ilişkin sizden biraz

0: Biraz bilgi rica edelim efendim. Sonrasında para piyasalarına ilişkin bilgiler alacağız.
1: Tabii ki. Bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz Samsung Exclusive Jewelry Show 5-6-7 Haziran'da kapılarını açacak. Cuma günü Allah nasip ederse saat 11'de protokol katılımıyla beraber fuarımız kapılarını açıyor. Fuarımız Karadeniz'deki tek altın fuarı. Biliyorsunuz İstanbul'da çok şatafatlı uluslararası bir fuar yapılıyor. Karadeniz'in de incisi olan Samsun'da ikincisini düzenleyeceğimiz ve geleneksel hale getirmeye gayret ettiğimiz fuarımız kapılarını açacak. Fuarımızda altın sektörüyle ilgili çok büyük toptancılarımız, imalatçılarımız var. Türkiye'nin güzide üreticilerinden 50 firmamız fuarımıza katılıyor. Müşterileriyle orada buluşacaklar. Yalnız şunu söyleyeyim, fuarımız altın fuarı, bütün Türkiye genelindeki altın fuarları olduğu gibi halka kapalı, sadece kuyumcu profesyonellerine açık. Yani kuyumcu işleri sahibi olmanız gerekiyor fuara girebilmek için. Burada alıcı ve satıcıları bir araya getirip güzel bir fuar, iyi bir ticaret sağlanmasına gayret edeceğiz. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Fuarımız geçen sene de yapılmıştı. Eksiksiz tamamlandı. Biz eksiksiz ve kusursuz olması için gayretlerimizi yaptık, tamamladık. Şu anda da standlar kuruldu. Meslektaşlarımız İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Merzifon'dan, ana sponsorumuz Merzifonlu bir ana sponsorumuz var. Büyük bir imalatçı ve toptancı. Onlar standlarına ürünlerini yerleştirmeye başladılar. Nasip olursa Cuma günü saat 11'de ikincisini düzenleyeceğimiz Samsun Altın Fuarı'na katılımcıları Trabzon'da dahil olmak üzere Karadeniz'deki bütün esnafımızı, kuyumcu perakendecilerini bekliyoruz efendim.
0: Efendim kolaylıklar diliyoruz size ve
1: Teşekkür ederim.
0: tabii orada kuyum işiyle uğraşan herkese yine aynı şekilde kolay gelsin diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Selamlarımızı
1: Sağ olun.
0: gönderiyoruz fuarda yer alacak herkese. Şimdi
1: Çok teşekkür
0: gelelim,
1: ederim.
0: rica ederiz. Gelelim ekonomideki son tabloya. Neler söylersiniz efendim ekonomideki son tabloyla ilgili?
1: Aslında şöyle söyleyeyim, bu sene bu İran-Amerika Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte aslında İsrail'in Gazze'ye saldırmasıyla başlayan süreçte çok altın yatırımcısının yüzünü güldürecek şeyler söyleyemiyoruz maalesef. Çünkü çok ciddi manada bir belirsizlik ortamı hakim. Bu belirsizlikten de altın çok nem alanamadı maalesef. Yani savaş ortamı olmasına rağmen altın
0: Evet.
1: yönünü bulamadı.
0: Hatta tam tersini gördük. Bunun
1: Evet, tam
0: sebepleri de
1: tersini
0: sorgulandı.
1: gördük.
0: Acaba neden petrol
1: Evet.
0: fiyatlarından dolayı mı diyenler vardı.
1: Sizin de ifade ettiğiniz gibi tabii ki bu petrol fiyatları başta olmak üzere dolar kıtlığı ve dolara ulaşmanın zorluğundan oluştu. Çünkü dünya ticaretinde çok ciddi bir aksama oldu. Körfez ülkelerine olan lojistik tamamen engellenme yolunda şu anda hafif hafif açılıyor gibi gözükse de yine de çok tehlikeli ve riskli bir lojistik ortamı var Körfez ülkelerinden gelen. Körfez de biliyorsunuz bu Orta Doğu'ya açılan çok önemli bir kapı, çok önemli bir lokasyondu. Orası tabii ki kapatılınca veyahut da çok riskli hale gelince tabii ki dünya ticaretinde sıkıntılar baş gösterdi. Ama tabii ki şirketlerin ödemeleri maalesef hala dünyada rezerv para ticaret, dünya ticaretinde rezerv para olma özelliğini dolar hala sürdürüyor. Dolar hakimiyetini, hatta bu savaşın sırf dolar hakimiyetini sürdürmek için Amerika tarafından çıkartıldığı işte
0: Evet,
1: yapıldığı
0: böyle
1: da
0: iddialar da
1: söyleniyor.
0: var. Güçlü
1: Böyle
0: iddialar.
1: iddialardır.
0: Evet.
1: Evet, yani bu şekilde iddialar da var. Tabii doların hakimiyeti dünya ticaretinde olunca ve dolara ulaşmak ticaret inkıtaya uğrayınca, zorlaşınca tabii ki bütün ödemeler dengesi bütün şirketlerin ve devletlerin şaştı. Dolar elde edebilmek için
0: Altınlar
1: bütün
0: satıldı.
1: dünya ülkeleri aldı
0: Evet.
1: satıldı. Nasıl biz ev alırken, hacca giderken bizim amcamız, teyzemiz, dedemiz, ninemiz altınını satıp hacca gidiyorsa devletler de rezervlerindeki altını satıp dolar elde etmek zorunda kaldılar ki ödemelerini yapabilsin. Dolayısıyla şu anda biraz altın yatırımcısı için çok öyle parlak günler göremiyoruz. Parlak haberler de veremedik bu İran savaşı, İran-Amerika savaşından itibaren.
0: Evet.
1: Şu anda da bakıyorsunuz çok farklı söylentiler var. Onun için yön bulmakta da zorlanıyor. İşte 60 günlük bir ateşkesle anlaştık. Sayın Trump, Amerika Başkanı Çin'e gidiyor. Çin'le ilgili diyor ki tamam her konuda anlaştık. İran'da şunları yapacak. İran'dan bir açıklama geliyor. Biz Hayır, bunları kabul etmedik, böyle bir anlaşma yok. Sonra tekrar bir anlaşma imkanı sağlanıyor. İşte nükleer de dahil olmak üzere her konuda anlaşıp İran nükleer silahlara, uranyuma sahip olmayacak. Ama ertesi gün İran'dan bir açıklama gidiyor. Uranyum konusunda bir şey konuşmadık. Dolayısıyla çok birbirine zıt, birbiriyle çelişen haberler var. İyi haberlerle altın fiyatları yükseliyor. Yani dünya borsalarında ons rakamı yükseliyor. Ama tabii ki hemen peşine gelen olumsuz haberlerle birlikte hayır, bu olumsuzluk ve kaos devam edecek diye uluslararası piyasada altın fiyatları düşüyor. Dolayısıyla hakikaten yön bulmakta zor. Biz şöyle söyleyeyim, biz ekonomistler de ne olacağı konusunda fal açmaya başladık. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü önümüzü görebileceğimiz bir istatistik yok elimizde. Böyle bir istatistik yok. Şimdi iki yönlü bir yorum trafiği var piyasada. Farklı yorumcuların, farklı ekonomistlerin.
0: Evet.
1: Herkesin bu aslında şahsi kanaatim şu ki, herhangi bir teknik analize dayanmayan ve işte bir istatistiki bilgiyle desteklenmeyen tahminler, ama adı üstünde tahmin, bu tahminler yapılıyor. Bir tarafta çok kötümser tahminler var. Altının 4000 dolar uluslararası piyasada 4000 doların altına düşüp 3800-3900 dolarlara geleceği yönünde bir iddia var. Bu felaket senaryosu olarak yorumluyorum ben bunu. Bu da tabii ki altın yatırımcısının son derece üzecek bir rakam. Peki bu yorumlara itibar edip elindeki altını çıkartan var mı? Hayır, yok. Çünkü hakikaten yatırımcı da bu iddialara çok fazla güveniyor.
0: Bir bekleyiş hali de var ve çok üst rakamlardan altın alanlar da oldu. Onlarda da bir bekleyiş var haliyle herhalde.
1: Bizim normal şartlarda 6000 dolar yıl sonu yılbaşına başladığımızda, altının teknik analizini yaptığımızda, grafikleri ölçtüğümüzde 6000 dolar ons rakamı için bir beklentimiz vardı. Eğer 6000 dolar hedefine ulaşacağı kanaatindeydik. 5500 dolarları da gördü biliyorsunuz. Ki bu 5500 dolarların ayağı yere basan bir rakam olmadığını ben şahsım olarak da ifade etmiştim. Çok insan da ifade etmişti. Oradan geriye çekildi. 6000 dolar hedefi, ama tabii ki bu petrol fiyatlarının aşırı yükselmesi, bütün olumsuzluklara rağmen işte doların faiz düşecekti biliyorsunuz. FED faiz düşürecekti. Doların zayıflığına rağmen birdenbire dolar ihtiyacından dolayı dünya piyasalarında doların güçlenmesi bugün geldiğimiz noktada altın fiyatları da aşağı doğru çekti ve 4500 dolar civarına oturdu gibi gözüküyor. Şu an itibariyle de zaten 4460 dolar.
0: Dolar
1: benim şahsım,
0: evet,
1: yani
0: durumunda.
1: 6000 dolarları bulacak olan diyen var. Az evvel ki yani kötümser ifadelerin, kötümser beklentilerin dışında çok iyimser olan.
0: Evet, yani iki uç taraf görüyoruz. Şimdi süremiz el verdiğince Sayın Özman, para piyasaları demiştik, altını konuştuk. Yine o kısmı da tamamlayalım ve diğer rakamları da merak ediyoruz. Dövizde durum ne ve borsada kısaca rakamları da alalım sizden, buyurunuz.
1: Tamam. Çok kısaca söyleyeyim. 12.000 dolar ifadeleri var ama benim kanaatim 4500 dolar altın için alt seviye 4420'nin altına çok kıracağını düşünmüyorum. Bu seneyi biz 5000 dolar civarında kapatacağız diye kanaatim var altın yatırımcısı için. Çok paniğe gerek yok ama büyük beklentiye de gerek yok. Şimdi döviz durumunda çok daha sakin bir durum söz konusu. Yılbaşında 1.17'ye kadar başlayan çapraz kur, yani euro dolar kuru, bugün itibariyle 1.15'lere kadar geriledi. Bunun sebebi de az evvel söylediğim gibi dünyadaki dolar ihtiyacının olması. Bu dolar ihtiyacı doların güçlenmesine sebep oldu. Bütün uluslararası paralar karşısında olduğu gibi euro karşısında da. Bugün itibariyle 45 lira 89 kuruş dolar kurumuz var. 53 lira 15 kuruş euro var. Tabii ki yılbaşına baktığınız zaman 43-44 liralardaydı dolar. 50-51 liralı 50,5 liraydı da euro. Biz aslında 2 senedir bastırılmış bir döviz kuru olduğu kanaatindeyim. Ciddi manada para politikası Türk lirası sıkışıklığı yaratıyor. Ve döviz talebi de Merkez Bankası elindeki rezervlerden karşılıyor kanaatindeyim ben. Çünkü yurt dışı kaynaklı bir döviz talebi şu anda olmuyor. Olmayınca da döviz kurlarında çok ciddi manada enflasyon Türkiye'de düşmemesine, ekonomi çok da iyi gitmemesine, yani ekonomik güven endeksi çok da iyi olmamasına rağmen eldeki rezervlerle ve para politikasının sıkıntılaştırılmış olması sebebiyle döviz kurlarındaki sakin seyir gidiyor. Şimdi borsaya da birkaç saniyede değinecek olursak, tabii ki bu kadar olumsuz ortamdan borsada dalgalı seyir sürdürüyor. Arzu ettiğimiz ve bekle

0: istediğimiz endeks rakamına ulaşamıyoruz. Ama her düşüşte bir alım hareketi olduğu için kendini toparlamaya devam etti. Ama faizlerin yüksek olduğu, Amerika'da Amerikan borsasında da yükselişlerin devam etti. Tahvil fiyatlarında yüksek faizlerin elde edilebildiği, yüksek getirisi sağlandığı, doların düşlendiği durumda bundan daha fazlasını beklemek de çok imkan dahilinde değil. Dalgalı seyri ve bu kararsızlığı hem altın hem döviz hem de borsada devam
1: ettiğini söylemek mümkün. Sayın Özman, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için, tafsilat için. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: Size de kolaylıklar dilerim. İyi yayınlar, hoşçakalın.
2: Haber Turu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yayın alanımızdaki illerimizden Trabzon, Rize, Artvin illerinden öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz. Başlıkları: Zümrüt Rize Gazetesi imtiyaz sahibi, aynı zamanda Rize Gazeteciler Derneği Başkanı, gazeteci Faik Bakoğlu aktaracak bizlere. Sayın Bakoğlu, hoş geldiniz, günaydın.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar, başarılar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakoğlu. İllerimizden öne çıkan haber başlıklarını sizden dinliyoruz, buyurun.
3: Öncelikle TRT Trabzon Radyosu'nun değerli dinleyicilerine Yağmur'un Sayın Başkenti Rize'den saygı ve sevgiler sunuyorum. Size de başarılı yayınlar diliyorum.
1: Tekrar teşekkür ediyoruz. Buyurun.
3: Evet. Tabii Rize deyince çay gündemde ilk sırada yer alıyor. Yoğun bir yaz çay kampanyası başladı. Aynı şekilde devam ediyor. Çaykur tüm olanaklarını seferber etmesine rağmen bazı gruplar, bazı camialar tepkilerini gösteriyor. Çay alımlarının daha yoğun bir şekilde yapılmasını istiyor. Ama Çaykur'un tüm olanaklarını da seferber ettiğinde dinleyicilerimize vurgulamak isteriz. Yaşsel kampanyası adeta dorukta. Hava koşulları çok soğuk geçiyordu. Havaların ısınmasıyla Yaşsel'de yoğun bir şekilde toplanıyor. Bu arada Çaykur yaş çay kampanyasını 25 liradan 35 liraya çıkardı. Üreticilerin bir kısmı memnun olduklarını, bir kısmı da memnun olmadıklarını ifade ederken Çaykur 2026 yılının kuru çayına ilk zamını da %10 olarak yaptığında dinleyicilerimize aktaralım. Çaykur ilk zamı Nisan ayında %10 olarak yapmıştı. Böylece Çaykur 2026 yılının ilk 6 ayında kuru çaya yaptığı zam %25'i buldu. Hatırlanacağı gibi Çaykur geride bıraktığımız 2025 yılı içerisinde Çaykur'a toplam %35 oranında zam yapmıştı. Bir de Rize Spor'umuzun kongresi var. Yarın olağanüstü bir kongre var. İbrahim Turgut Başkan sürpriz bir kararla görevinden ayrıldığını ve aday olmadığını geçen hafta açıklamıştı ve İbrahim Turgut'un görev almaması ve aday olmaması Yeşil Mavili camiada da büyük üzüntüye neden olmuştu. Zira İbrahim Turgut ve ekibi Rize Spor'u üst sıralara taşımış ve Rize Spor tarihindeki en başarılı bir puan sıralamasında ligi 8. sırada bitirmişti. Rize Spor'un yarın kültür sitesinde yapılacak kongrede 2'de başlayacak ve başkan adayı tek isim Ali Zeki Saruhan, Çayeli'li hemşerimiz, İstanbul'daki iş adamı, daha önce de Rize Spor'un yönetiminde görev almış bir üye ve şu anda da tek aday olarak seçime giriyor. Yarın Rize Spor'un 37. başkanı seçilmiş olacak. Şimdiden seçilecek yönetimi ve ekibini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.
1: Biz de şimdiden tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz efendim yeni yönetime.
3: Evet.
1: Buyurun.
3: İşte Rize, Çaykur ve Rize ile hep gündeme geliyor. Böyle bir şehir. Politikayla da gündemde olan gene bir şehrimiz. Buradan şimdilik aktarmak istediklerimiz ve bunlar. Ve size de tekrar başarılı yayınlar diliyoruz. Çünkü şu an bir acil işim için seyahat halindeyim. Bu kadar size aktarma yapmak zorunda kalıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.

0: Sayın Bakoğlu. İyi yolculuklar diliyoruz efendim
1: Evet,
0: size.
1: sağ olun, başarılar. TRT Radyosu'nun konuğu olmaktan her zaman mutlu olduğumu, sevinçli olduğumu da ifade etmek isterim. Sizi de kutluyorum, başarılar
0: Sağ olun
1: diliyorum.
0: efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı güzel
1: Saygı ve sevgiler, hürmet.
0: dileklerle uğurluyoruz sizi. Görüşmek dileğiyle.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Sinop Merkez 106.5, Ayancık 91.5, Boyabat 99.4, 90.4, Dikmen 91.5, Erfelek 90.1, Türkiye'li 91.3.
9: TRT Trabzon Radyosu.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, haber turu köşemize devam ediyoruz. Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıkları var sırada. Başlıkları TRT Ünye muhabiri arkadaşımız Barış Pamukçu'dan dinleyeceğiz. Barış, hoş geldin. Günaydın. Seni dinliyoruz.
10: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Tunç Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Buyur lütfen.
10: Sağ olun. Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde bir mobilya atölyesinin çatısına çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatalpınar Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinin çatısına çıktı. Mobilya atölyesinin çatısında elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüdü. Çatıyı saran alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle atölyede hasar meydana geldi. Ordu'da hükümdüler ve denetimli serbestlik hükümlerince üretilen el sanatları ürünleri sergilendi. Diğer haberim, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, Ordu Adliye Sarayı'nda düzenlenen programda Altınordu ile Perşembe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan kurslarda üretilen ürünlerin ceza infaz personeli günü etkinlikleri kapsamında sergilendiğini belirtti. Ceza infaz kurumları ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde açılan filografi, kağıt rölyef, tel kırma, amigurami ve çeşitli el sanatları kurslarına hükümlüler ve hükümlerin katıldığını vurgulayan Öztürk, sergide hükümlere ve denetimli serbestlik altında cezalarını infaz etmekte olan hükümlerimize fırsat verildiğinde nasıl bir katma değer ortaya çıkardıklarını göreceğiz dedi. Konuşmanın ardından Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri 2 gün ziyaret edilebilecek serginin açılışını gerçekleştirdiler. Samsun'a geçiyoruz. Uzlaşmacılar Günü, Uzlaştırmacılar Günü kapsamında Samsun Adliyesi'nde düzenlenen etkinlikte uzlaştırma sistemi vatandaşlara tanıtıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda Samsun Adliyesi Vatandaş Giriş Bölümünde uzlaştırma konulu tanıtım standı açıldı. Hafta boyunca açık kalacak standlarda onarıcı adalet sistemiyle ceza muhakemesinde alternatif çözüm yollarını kapsayan uzlaştırma uygulamaları gönüllü uzlaştırmacılar tarafından vatandaşlara anlatıldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan uzlaştırmacılar için İsa Fidan Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Programda katılımcılara ikramlarda bulunulurken Cumhuriyet Savcıları tarafından uzlaştırma konusunda panel gerçekleştirildi. Ve ikinci haberim Samsun'dan. Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirecek olan 8 derslikli özel eğitim uygulama okulunun yapım süreci başladı. Okulun yüklenici firma sahibi Muhammed Kızılkaya, inşaat mühendisi Mütekel ve inşaat teknikleri Akdaran Aslan, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ü ziyaret ederek proje hakkında değerlendirmede bulundu. Gerçekleşen görüşmede okulun yapım süreci ve planlanan çalışmalar ele alındı. Özel eğitim alanındaki yatırımların önemine dikkat çeken yetkililer, uzun sürede takip edilen projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Giresun'a geçiyoruz. Giresun'un Bulancık ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 33 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. İlçeye bağlı Bayındır Köyü ile Kovanlık beldesinde yağışların ardından çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi. İhbar üzerine bölgenin jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. AFAD görevlilerinin

0: incelemenin ardından Bayındır Köyü'nde 16, Kovanlık Beldesi'nde de 17 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin köy ve beldedeki çalışmaları sürüyor. AFAD ekiplerinde de çalışmaları devam ediyor. Görelli'den sırada bir haberim var. Görelli ilçesinde yol betonlama çalışması yapıldı. İl özel idaresince temin edilen araç ve köy sakinleriyle hayırseverlerin katkılarıyla alınan malzemelerle Tekköz köyü yolunun 2 kilometrelik bölümüne beton döküldü. Köy muhtarı Ali Duralı beton dökümünden düzeltilmesine kadar tüm aşamalarda köylülerin gönüllü olarak çalıştığını söyledi. Ve son olarak Sinop'a geçiyoruz. Sinop'ta Atatürk Devlet Hastanesi Poliklinik Servisinde kabloların tutması sonucu çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Poliklinik binasındaki elektrik tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle kablolar tutuştu. Yükselen dumanları fark eden hastane yetkilileri vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken binada tedbir, inceleme ve duman tahliye çalışmaları da devam etti. Ve son haberimiz yine Sinop'tan. Sinop'ta Mayıs ayında gerçekleştirilen fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerinde 176 firmada toplam 3034 ürün incelendi. Denetimler sonucunda tespit edilen 6 ihlal nedeniyle toplam 23.838 lira idari para cezası uygulandı. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Mayıs tarihleri arasında merkez ilçelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimler kapsamında %76 firmada bulunan 3034 ürünün fiyat etiketi ve satış şartları kontrol edildi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı olduğu belirlenen 6 ihlal tespit edilirken ilgili işletmelere 23.838 lira idari para cezası kesildi. Bölgemizden gelişmeleri aktardık. Tutuş Bey, söz tekrar size.
1: Barış, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Basında bugün. Sevgili dinleyicilerimiz, basında bugün köşemizde gazete başlıklarını okuyacağız. Karadeniz'de Son Nokta gazetesinin manşetinde yer alan haberle başlıyoruz. Büyük puntolarla atılmış. Turizmdeki göz bebeğimiz ama ulaşımda can güvenliği ihmal ediliyor demiş gazete. Sümela yolunda bir facia mı bekleniyor? Trabzon'un en önemli turizm kozu olan, Dünya Kültürel Mirası geçici listesinde yer alan Sümela Manastırı'na giden yoldaki güvenlik sorunları tepki uyandırıyor demiş sevgili dinleyicilerimiz gazete başlığında. Taka gazetesinden bir başlık sürmanşetten verilmiş. İşkenceyle öldürüldü. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 27 yaşındaki Halis Pekin, 18 Ocak 2025'te evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi 26 yaşındaki Arzu Pekin'i kafasına odunla vurarak öldürdü. Daha sonra kendisine ait kamyonetle kaçan Pekin, Gümüşhane-Trabzon yolunda kamyoneti terk ederek kayıplara karıştı, demiş sevgili dinleyicilerimiz. Mustafa Durmuş'tan tarihe ışık tutacak çalışma. Muhacirlik yılları. Karadeniz'in hafızasında derin izler bırakan muhacirlik, aradan geçen bir asra rağmen acısını koruyor. Rus işgali nedeniyle 1916-1918 yılları arasında yurtlarını terk etmek zorunda kalan binlerce Trabzonlu, açlık, hastalık ve ölümle dolu zorlu bir yolculuğa çıktı. Geride bırakılan evler, yollarda kaybedilen canlar ve isimsiz mezarlara dönüşen muhacirlik hikayeleri bugün hala Karadeniz'in dört bir yanında yaşamaya devam ediyor. Orman İşletme Müdürü Uğur Er, Trabzon'a veda etti. Trabzon Orman İşletme Müdürü Uğur Er, görev süresinin sona ermesi nedeniyle Trabzon Valisi Tahir Şahin'e veda ziyaretinde bulundu. Vali Şahin, Er'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ve Kuzey Ekspres sevgili dinleyicilerimiz, önce ilk sayfalardaki haberleri okuyoruz. Çaykur'dan tomurcuk çay üreticilerine müjde. Çaykur, tomurcuk çay üreticilerine yönelik alım fiyatını açıkladı. Üreticilerden tomurcuk çay alımı 8.000 lira kilogram fiyatla başladı. Bayburt'ta karla mücadele sürüyor.

Bayburdu'nun yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle yayla yollarında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özel'in vefatı nedeniyle boşalan meclis başkanlığı görevi için gerçekleştirilen seçim sonucunda Yılmaz Karadeniz Meclis üyelerinin oy birliğiyle meclis başkanı seçildi demiş. Trabzon Ticaret Borsası yeni meclis başkanı Yılmaz Karadeniz oldu. Böylelikle tebrik ediyoruz kendisini. Hayırlara vesile olsun inşallah. Artvin'de horoz dövüşüne jandarma baskını. Artvin'in Yusufeli ilçesinde horoz dövüştürerek bahis oynattığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda 42 dövüş horozu ele geçirildi. 39 kişiye toplam 508.248 lira idari para cezası uygulandı. Giresun'da 18-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle Bulancak ilçesinde toplam 33 konut tedbir amaçlı tahliye edildi. Ve yine Trabzon Ticaret Borsası'nda yapılan yeni seçime ilişkin bir haber. Yılmaz Karadeniz seçildi. Tekrar tebrik ediyoruz kendisini. Ve tabii görevinden vefat sonucu Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine sevgili dinleyiciler. Meclis başkanlığı yapan bir önceki meclis başkanı Nevzat Özer. O da vefatı nedeniyle tabii ki boşalan meclis başkanlığı görevi için gerçekleştirilen seçim sonucunda böylelikle Yılmaz Karadeniz kendisi meclisin koltuğuna oturmuş oldu, başkanlık koltuğuna. Allah'tan rahmet diliyoruz Nevzat Özer'e. Sevenlerine, sevdiklerine de başsağlığı dileyelim böylelikle. Dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Zehir tacirlerine darbe. Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki gerilimler bizi ilgilendirmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Bizim tek derdimiz Türkiye'dir, Türkiye yüzyılı inşasıdır, dedi. Türkiye, suyun altında da yeni bir sayfa açacak. Türkiye'nin savunma sanayi yolculuğu sadece yeni platform ya da sistemler üzerinden ilerlemiyor. Ankara, suyun altına daha fazla yoğunlaşacağı yeni bir dönem başlatacağının sinyallerini savunma sanayi projeleri üzerinden veriyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Kuzey Ekspres'ten öne çıkan başlıklarla devam ediyoruz. Akçaabat'ın yeni ikizleri Arçil ve Şota doğaya döndü. Trabzon'da yolda karşılaştığı iki karaca yavrusuna bir dönem hayranı olduğu futbolcu kardeşler Arçil ve Şota Arveladze'nin adını veren vatandaşın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy mahallesinde eşiyle birlikte bahçe işleriyle uğraşan Engin Komar, yolda yürüdüğü sırada iki karaca yavrusuyla karşılaştı. Sevimli halleriyle dikkat çeken yavruları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Komar, futbolculuk yaptığı dönemde hayranı olduğu Gürcü ikiz kardeşler Arçil ve Şota Arveladze'den esinlenerek karacalara Arçil ve Şota isimlerini verdi. Bir süre yavru karacaları takip eden Komar, daha sonra fındık bahçesinde anne karacayı fark etti. Yavruların annelerinden uzaklaştığını düşünen Komar, dikkatli şekilde hareket ederek iki yavrunun yeniden anne karacaya ulaşmasını sağladı, demiş sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir haber, yüzleri güldüren, gülümseten bir haber paylaştık
az da olsa çıkıyor karşımıza.

0: 7 günlük zorlu yolculuk. Giresun'da yayla göçü başladı. Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte asırlardır sürdürülen yaylacılık geleneği yeniden canlandı. Giresun'un Eynesil ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çobanlar, yaz boyunca konaklayacakları yaylalara ulaşmak için zorlu yolculuklarına başladı. Eynesil'in Derebaşı mahallesinde sürüleriyle yola çıkan çobanlar, yaklaşık 7 gün sürecek yürüyüşün ardından Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Taşdibi yaylasına ulaşacak. Yüzlerce yıllık yaylacılık kültürünün bir parçası olan bu göç yolculuğu boyunca sürüler Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarından geçerek hedeflerine varacak. Sevgili dinleyicilerimiz, başlıklarla devam ediyoruz. Gazete başlıklarını okumaya devam ediyoruz. Bu dakikalarda Taka gazetesindeyiz. Yine bir başlık. Irmak'ta mahsur kaldılar demiş sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'de Son Nokta gazetesine geçtik bu arada. Ordu'da ırmak yatağında mahsur kalan köpekler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı demiş gazete. Bölgeye yaz bir türlü gelmek bilmedi. Yayla yollarında kar mücadelesi. Bayburt'un yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle yayla yollarında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aydıntepe Yaylası Kemer Geçidi mevkiinde İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların güvenli ulaşım sağlayabilmesi ve yayla yollarının açık tutulması için bölgede çalışma yapıyor. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen sahada bulunan ekipler karla kaplı yollara açarak ulaşımı güvenli hale getiriyor. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti. Son duruma ilişkin bilgi alan Eldivan, karla mücadele çalışmalarında görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi demiş sevgili dinleyicilerimiz. Bu mevsimde hakikaten ilginç manzaralar yurdumdan. Haziran geldi, yaz gelmedi. Gerçi bugün hava tahmin raporlarını dinledik. Meteoroloji raporlarını, orada da önümüzdeki günlerde havaların ısındığını söylemişti uzmanımız. 10.47 saatimiz devam ediyor bölge gündemi.
1: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XR1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
2: TRT Trabzon Radyosu.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Kur Yönet Paylaş Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Trabzon Koro Festivali bugün başlıyor. Bu festivale ilişkin bilgiler alacağız sevgili dinleyicilerimiz. Festival koordinatörü aynı zamanda Kur Yönet Paylaş Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Yiğit Can Eyüboğlu bizlerle birlikte. Sayın Eyüboğlu, hoş geldiniz. Günaydın.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Harika bir günden. Merhaba tüm dinleyenlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Katıldığınız için biz de size. Kur Yönet Paylaş Derneği dedik ve bu yıl ikincisi düzenlenecek. Bundan dolayı öncelikle tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Bugün başlıyor festival. Ne zaman başlayacak?
3: Çok teşekkür ederiz. Bugün saat 12.30'da ilk konserle başlıyoruz. Aslında biz başladık. Saat evet. 10.30'da koro okul müziği atölyesiyle başladık. Festivalin içerisinde 7 tane atölye, 4 tane çalıştay ve 35 koronun oluşturduğu 8 konser var. Bu sabah ilk evet. atölyemizle başladık. Şimdi 12.30'da ilk konserimize başlayacağız. Provalarımız devam ediyor.
0: Evet. Koro Festivali çok sık rastladığımız festivallerden birisi değil galiba, değil mi Koro Festivali? Trabzon için de bir ilk midir bu? Daha doğrusu ikinci diyelim, çünkü bu sizin düzenlediğiniz ikinci festival olacak. Bununla ilgili neler söylersiniz? Nedir Koro Festivali?
3: Evet, Trabzon ve Karadeniz bölgesi için evet yeni bir şey. 2023 yılında Kur Yönet Paylaşesi'nde bir projeyle başladık aslında. Amacımız yeni korolar kurulsun, evet. Sonra onlar yönetilsin. Yönetecek kişileri yetiştirelim ve sonrasında da festivalde bunlar paylaşılsın. 2024'te ilk festivali gerçekleştirdik ve bu Trabzon için de sanıyorum ki Karadeniz bölgesi için de ilk koro festivali. Aslında Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinde koro festivalleri yapılıyor. Bu koro festivallerinin içerisinde şehirlerden, ülkelerden çeşit çeşit korolar geliyor. Çocuk koroları, gençlik, yetişkin koroları gibi.

0: Ve onlar bir araya gelip ortak konserler düzenliyor. Mesela bugün saat 12.30'da olacak olan konserde 4 tane koro olacak. 4 konser sırasıyla, 4 koro sırasıyla konserlerini gerçekleştirecek. Buna da festival diyoruz. Eş zamanlı olarak bir değerlendirme süreci de var. Profesör Mustafa Apaydın hocamızı davet ettik. Eski TRT sanatçısı ve aynı zamanda TRT Ankara Radyosu Genç
1: Usta
0: Kurulu'nun
1: sanatçılardandır kendisi.
0: evet,
1: Hakikaten çok büyük bir
0: evet,
1: sanatçı ve iyi
0: Gençlik
1: bir, çok iyi
0: Korosu'nun
1: bir koro şefi. Kurucusu aynı zamanda, değil mi?
0: evet,
1: Uzman
0: evet.
1: isimler geliyor festivale.
0: Şimdi Mustafa Apaydın hocamız var. Kendisi ilk festivalde de vardı. Sağ olsun desteklerini esirgemedi. Bu sene de geliyor. Aynı zamanda İstanbul'dan Orfe Korosu'nun şefi Gizem Berrak Taşgüzeloğlu bizimle beraber olacak. Aynı zamanda Trabzon Üniversitesi'nden bendeniz Doçent Burcu Kalkanoğlu hocamız, Profesör Doktor Cihal Dinçen Altun hocamız ve öğretim görevlisi Özlem Aydın hocamız da değerlendirme kurulunda olacak. Burada kilit nokta şurası aslında. Bu değerlendirme bir yarışma değil.
1: Evet.
0: Güzel yanı ve mükemmel yanı da bu festivallerin. Her koro kendi içerisinde en iyi yanı ön plana çıkartılıyor ve ona dair bir ödül veriliyor her bir koroya. Ödül belgesi
1: Yani
0: veriliyor. Bu
1: ödülsüz
0: açıdan
1: dönen
0: çok
1: yok
0: değerli.
1: bu organizasyon içinde.
0: Bir daha söyler misiniz?
1: Ödülsüz dönen yok bu organizasyon içinde.
0: Evet, hem
1: Böyle bir
0: ödülsüz
1: organizasyon.
0: dönen
1: Evet.
0: yok hem de birinci ikinci yok.
1: Evet. Yani
0: Herkesin
1: tamamen
0: eşit.
1: gelişime odaklı bir festival diyebilir miyiz bu festival için?
0: Tabii ki amaç zaten toplumu tabandan geliştirmeyi hedefliyor. Yani korolar sahne alacak yer bulsun, birbirlerini dinlesinler, birbirlerinden etkilenip yeni
1: Evet.
0: korolar kursunlar. Dinleyiciler yeni korolar kursunlar. Mesela bir aile koromuz var örneğin. İkinci Bahar Korosu aile üyelerinden oluşuyor. Koro şefleri de aile üyelerinden birisi. Gibi her yerde koro olsunu ve herkes gelişsin, beraber şarkı söylesin, sevgi dolu olsun. Amacımız o aslında. O yüzden hiçbir yarışma kısmı yok burada.
1: Peki kur yönet paylaş derneği tarafından organize edilen demiştik. Derneğe ilişkin neler söylersiniz? Ne zaman kuruldu dernek? Böyle festivaller yine görecek miyiz? Neyi amaç edinmiştir efendim?
0: Evet, dernek çok genç. Bahsettiğim, konuşmamızın başında bahsettiğim 2023 yılındaki projeye dayanıyor. Bu proje toplumu tabandan geliştirmeyi hedefliyor. Bir şey eksikse toplumun içerisinde, mesela koro festivali. Trabzon'da koro festivali eksik. Ne yapabiliriz? Koro şefi yetiştirebiliriz. Onlar koro kurabilir gibi bir bakış açısıyla yola çıktık projede. Sonra dedik ki bu izlediğimiz yol aslında eksiklerini hissettiğimiz her şey için geçerli. Yani kadın hakları konusunda mı bir eksiklik hissediyoruz? O yönde bir şeyler kurup paylaşabiliriz mesela. İşte çocuklarla ilgili mesela okuma atölyelerinde mi eksiklik hissediyoruz? O konuda projeler üretip yapabiliriz diyerek bir sürü alan
1: Evet.
0: uzmanı, edebiyatçı, felsefeci, müzik, çeşitli birçok alandan öğretim teknolojisi uzmanı kişiler bir araya gelerek bu derneği çok genç daha bu sene hayata geçirdik ve bu da ikinci etkinliği, ikinci Trabzon Koro Festivali.
1: Peki bu festival tam olarak nerede gerçekleşecek? Bir kez daha alalım bilgileri ve davet de edelim o halde vatandaşlarımızı. Katılım ücretsiz galiba, doğru mu?
0: Elbette
1: Sayın Eyüboğlu.
0: tüm dinleyenleri davet ediyoruz. Dinleyenlerin birbirine yanlarındakileri davet ediyoruz. Hep beraber olduğumuz sürece bu güzel. Ücretsiz, tüm etkinlikler ücretsiz. Atölyelere de katılabilirler, çalıştaylara da
1: Evet.
0: ve konserlere de.
1: Şarkılar söyleyebilirler mi birlikte?
0: Atölyelerde tabii ki
1: Evet.
0: söyleyebilirler. Hatta bazı eserler var. Müzik Öğretmenleri Korosu kurduk. Bu çok büyük bir şey. Müzik öğretmenlerini bir araya getirip mesai saatleri dışında çalışma yapmak vesaire. Onlarla beraber Sevgi Çiçekleri isimli aslında birçoğumuzun bildiği bir çocuk şarkısını da tüm herkese söylemek istiyoruz. Herkesi bekliyoruz. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu esnada da şunu da belirtmek isterim. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Organizasyonunu bu şekilde gerçekleştirdik bu festivalin.
1: Evet.
0: Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin de sağ olsunlar tüm görevlilerinin önemli katkıları var. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'ne tüm dinleyenleri bekliyoruz. Heyecanlıyız 12.30'da.
1: Sahne tozu yutmak isteyenler değil mi? Çünkü orada şarkılar da söylenecek.
0: Evet.
1: Onları davet edelim o halde bir kez daha. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Eyüboğlu.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bu yıl ikincisi düzenlenen Trabzon Koro Festivali ile ona ilişkin, festivale ilişkin bilgiler aldık. 12.30'da esas açılış yapılacak dedi. Bugün başlıyor festival. Festival Hamamizade'de başlıyor bu arada. Tekrar bilgiyi verelim ve tüm vatandaşlarımız için katılım ücretsiz. 10.56 saatler devam ediyor bölge gündemi. Spor. Sevgili dinleyicilerimiz, spor başlıkları var sırada. İlk olarak tabii ki milli takım, A milli futbol takımı hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı farklı skorla mağlup etti. Bizim çocuklar göz doldurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A milli futbol takımı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Milliler ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Ay Yıldızlıların gollerini Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. A milli futbol takımı bu hazırlık maçında ortaya koyduğu futbol ve aldığı farklı galibiyetle göz doldurdu. Bu müsabakanın ardından dün Amerika Birleşik Devletleri'ne giden A milliler 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 1'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Inter Miami stadyumunda Venezuela ile ikinci ve son hazırlık maçını oynayacak. Millilerimiz daha sonra ise Dünya Kupası'ndaki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri doğrultusunda kafilede 26 futbolcu yer aldı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A milli takımın 26 kişilik nihai kadrosunda bulunmayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek kafilede yer alacak. A milli takıma ilişkin bir haber paylaştık. Dünya Kupası'na da artık az bir süre kaldı sevgili dinleyiciler. Herkes iple çekiyor herhalde Dünya Kupası'nı. Bakalım neler olacak Dünya Kupası'nda. Başarılar diliyoruz A milli futbol takımımıza. Sevgili dinleyiciler, spor başlıklarıyla devam ediyoruz. Arhavi'de futbol şöleni demiş. Karadeniz'de son nokta. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre Arhavi Kaymakamlığı himayelerinde düzenlenen 14. Arhavi Grassroots etabı Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arhavi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda Arhavi Belediyesi'nin katkılarıyla Arhavi İlçe Stadı'nda gerçekleştirildi. A milli futbol takımı Dünya Kupası öncesi rakiplerine gözdağı verdi demiş

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olması dolayısıyla 2730 rakımlı Acembol göllerinde yürüyüş yaptı. Ve bu başlıkla birlikte bugünkü bölge gündemini noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yayınımız az sonra Hayatın İçinden programıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.
1: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.
2: Hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Deniz aramıza güneşli pırıl pırıl bir Trabzon sabahında sesleniyoruz. TRT Trabzon Radyosu stüdyolarından sizlere 3 Haziran 2026 tarihini gösteriyor takvim yaprakları, günlerden çarşamba. Beraberliğimiz Hayatın İçinden programıyla 13'e dek devam edecek. Yine müzik listemizde beğeneceğinizi umduğumuz birbirinden güzel şarkılara, türküleri yer ettik, hazırladık ve tabii keyifli söyleşiler, bilgilendirici söyleşiler de müzik aralarında sizlerle olacak. Programımızı Elif Sefer Bey hazırladı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz. Mikrofonda Seza Turgut var. Aramıza hoş geldiniz.

Zeynep Dizdar'ın sesinden dinlediğimiz şarkıyla başladı beraberliğimiz. Sözler Hıncal Uluç'la Ali Kocatepe'ye aitti sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz.

TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. Veteriner Hekim Gözü'yle köşemizde bugün veteriner hekim Okan Barutçu'yu ağırlayacağız. Süt ve sütün insan sağlığı üzerindeki önemine ilişkin bilgiler alacağız. Siber güvenlik köşemizde siber güvenlik uzmanı İlhan Tozluyurt'la birlikteyiz. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden Sayın Tozluyurt'la bugün iki adımlı kimlik doğrulamanın önemi hakkında söyleşeceğiz. Klinik psikolog Ali Osman Şaş sonrasında bizlerle birlikte olacak. Üniversite sınavına da sayılı günler kaldı sevgili dinleyenler. Odaklanma ve konsantrasyon sorunları yaşıyor olabilir gençlerimiz, adaylarımız. Bu konuda bilgiler alacağız, yönlendirici hem gençlerimize hem de ailelerine dönük. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına doğru da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2018 yılında ilan edilen Dünya Bisiklet Günü'ne dair söyleşeceğiz. Bugün 3 Haziran. Telefon hattımızda Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilcisi İsmail Kutlu olacak. Şarkılar ve türküler tabii ki yine sizler için çalınmaya devam ediyor. Çiğdem Batur'u dinliyoruz şimdi de. Değer mi hiç?

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: veteriner hekim gözüyle.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 1 Haziran Dünya Süt Günü'ydü. Sütün önemi tabii ki tartışılmaz. Konuya ilişkin sürekli bilgiler veriyoruz. Farkındalık yolculuğumuz sürüyor. Bu konuya ilişkin bilgiler alacağız. Stüdyo konuğumuz veteriner hekim gözüyle köşemizin sürekli konuğu veteriner hekim Sayın Okan Barutçu bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Barutçu.
2: Hoş buldum, sağ olun, teşekkürler.
1: Efendim geçmiş aramız kutlu olsun.
2: Sizin de Allah tekrarını nasip eylesin.
1: Cümlemizi.
2: Sağlıkla, huzurla.
1: Değil mi?
2: Sevdiklerimizle bir arada.
1: Eyvallah.
2: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Efendim tabii Dünya Süt Günü nereden geliyor merak eder dinleyicilerimiz. Hı hı. Bugünün kutlanmasının amacı ne olabilir acaba? Nasıl ortaya çıktı düşünce?
2: Evet.
1: Buradan başlayalım mı söyleşimize?
2: Başlayalım. Evet, sizin de dediğiniz gibi 1 Haziran'ı Dünya Süt Günü olarak kutladık.
1: Evet.
2: Geride kaldı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından 2001 yılında hayata geçirilen bu özel gün dolayısıyla başta kadın çiftçilerimiz olmak üzere tüm üreticilerimizin, süt sektöründe emek veren tüm çalışanlarımızın, bu arada bu sektörde gizli kahramanları, veteriner hekim meslektaşlarımın ve sağlıklı nesiller için çaba gösteren herkesin Dünya Süt Günü'nde bu vesileyle kutluyorum. Dünya Süt Günü, süt ve süt ürünlerinin insan yaşamındaki önemine dikkat çekmek, sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2001 yılından beri her yıl 1 Haziran'da farklı etkinliklerle ve farklı temalar ile kutlanıyor. Dünya Süt Günü'nün 2026 teması kadın çiftçileri kutlamak olarak belirlendi. Kadın çiftçilerin bu sektördeki yerini ben çok

0: Yakinen bilirim. Annem emekli öğretmen. Şu anda öğretmenlik yaptığı dönemde hayvan besliyorduk, süt üretiyorduk, bize tereyağı, peynir yapıyordu. Yine şöyle söyleyeyim, daha düne kadar teyzem Hidayet Koser ve üç köyde, hayvancılık biten şu dönemde üç köyde Müjgan Suna Koser, Nergis Koser, bunlar hayvancılık yaparak o bölgenin süt ihtiyacını karşılıyorlar. Bir yerde sağlıklı beslenmeye de kilit rol oynuyorlar.
1: Üreten kadınlarımıza onların şahsında selam olsun diyelim.
0: Evet, ben de onlara bu sektördeki bu emeklerinden dolayı bu vesileyle de tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Sadece onların değil, bu sektörde emekleriyle katma değer sağlayan, kilit rol oynayan tüm kadın çiftçilerimizin de kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Minnettarız onlara.
1: Sağ olsunlar. İnsan sağlığı bakımından sütün önemine de bir işaret edelim isterseniz. Sayın Barutçu, neden bu kadar önemli süt?
0: Süt, insanlık tarihinden çok çok öncesine dayanan bir gıda maddesi. Bazı ülkeler tarafından, bazı medeniyetler tarafından baş tacı yapılmış, mitolojik olmuş, mit olmuş. Bazıları da onu bir şey olarak görmüşlerdir. Yani itilesi yenecek bir şey değilmiş gibi. Tabii tabii böyle gören medeniyetler de olmuştur. Ama insanlığın binlerce yıldır tükettiği en önemli gıdalardan biri. Doğumdan itibaren çok önemli. Ölüme kadar çok önemli. İlk yaşamdaki ilk besin kaynağımızdır süt. Çünkü süt protein, kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinko ve vitaminler yönünden eşsiz bir gıdadır. Özellikle çocukluk ve gençlik döneminde kemik ve diş gelişimi açısından büyük önem taşıyor tabii ki. Düzenli süt tüketimiyle kemik yoğunluğunun artmasına katkı sağlıyor. Yalnız sadece bu tabii ki çocuklarda değil, sınırlı değil bu önemi. Yetişkinler ve yaşlılar için de büyük önem taşımakta. Yetişkinler ve yaşlılar için kaliteli protein kaynağıdır süt. İçermiş olduğu A, D, E, K vitaminleri, B1, B6 yani bir kompleks vitaminleriyle yine kalsiyum, fosfor, iyot, sodyum, magnezyum gibi mineral maddelerin sağlayıcısıdır insanlara. Bu yüzden tüketmemiz gerekiyor. Mesela normal olarak 2 ila 4 bardak içmemiz öneriliyor. Günlük süt içmemiz öneriliyor. Bunu içersek B12 vitamin ihtiyacının %50'sini, bakın insanlar pembe pembe haplar alıyorlar değil
1: Evet,
0: mi? B vitamini kompleksler alıyor. Pembe pembe içiliyor. İşte 2 ila 4 bardak arası bünyenize göre içtiğinizde işte o B12 vitaminin %50'sini karşılıyorsunuz. Yani ilaca bağımlılığınız azalıyor. Yine kalsiyum ihtiyacınızın %25'ini, yine potasyum ve D vitamini ihtiyacının da %15'ini süt karşılıyor. Bu kadar kıymetli bir şey olabilir mi?
1: değil mi?
0: Yani Yüce Rabbimizin ot diyerek, yeşil diyerek bir fabrika
1: Evet.
0: arkasında hemen süt geliyor, inek yaratıyor bizlere. Ve bu sütte de neredeyse yaşamınız için gerekli olan maddelerin %50'sinden tutun da %15, en az %15, bakın %50'ye kadar çıkıyor, karşılayan bir gıda maddesinden bahsediyoruz.
1: Bağışıklık sistemimizi de koruyor mu?
0: Az önce bahsettik işte bu niyazin, folik asit gibi, yani bu vitaminler ve bu mineral maddelerle bu proteine tabii ki bağışıklığı arttırıyor. Enerji metabolizmasını destekliyor. Sindirime iyi geliyor. Kemik ve diş sağlığına işte içermiş olduğu kalsiyum ve fosfor bakımından zengin ya, işte o yüzden kemik ve diş sağlığına iyi geliyor. Ayrıca D vitamini de kalsiyumun emilimini içerdiği D vitamini de kalsiyumun emilimini arttırıyor. Yani içinde kalsiyum barındırıyor. O kalsiyumun emilmesi için gerekli olan D vitamini de barındırıyor. Bu kadar mucizevi bir gıdadır süt. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Diyabet, özellikle tip 2 diyabetin riskini azaltıyor. Kalp sağlığını destekliyor yine bu mineral madde ve vitaminler sayesinde. Bilişsel gerileme riskini azaltır. Yani bu ne demek? İnsanlardaki biliyorsun çağımızın hastalığı nedir? Alzheimer. İşte Alzheimer riskini bir yerde kontrol altında almamızı veya şöyle söyleyeyim, riskini azaltıyor
1: Evet.
0: diyelim. Süt.
1: Şimdi süt ve tabii sütle birlikte süt ürünleri de söz konusu değil
0: tabii
1: mi?
0: Ki,
1: Yani
0: tabii ki.
1: tek başına süt olarak değerlendirmiyoruz.
0: Evet.
1: Ürünler olarak da, farklı ürünler olarak da soframıza geliyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ülkemizin süt ve süt ürünleri tüketiminde son durumu nedir?
0: Şimdi ona geçmeden önce
1: istatistik veriler de var sanırım.
0: Evet, evet. Şimdi şöyle de var. Süt bu kadar besleyici diyoruz, içilmesi gerekiyor,
1: evet,
0: diyoruz. En az 2 ila 4 bardak içelim diyoruz. Yani

0: şunu da unutmamak gerekiyor. Bir tarafta dursun, süt bazen zararlı da olabiliyor. Şunu şöyle söyleyeyim. Bazı insanlarda laktoz intoleransı dediğimiz, yani sütün içindeki laktozu parçalayamayan bakteriler olmadığı için bağırsaklar sindirim sisteminde laktoz intoleransı gelişiyor. Yani sindirim sisteminde bir takım şişkinlikler gibi rahatsızlıklar yaratıyor, ağrılan karakterize. İşte bu kişilerin alırken, süt içerken laktozsuz süt kullanması öneriyor.
1: Piyasada da var zaten
0: Uzmanları
1: satışları,
0: yine aynı
1: ambalajı da
0: şekilde de
1: yapılıyor.
0: yine içerken süt alerjisi olan insanlar
1: Evet.
0: olabilir. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Tüketelim ama her an alerji ve laktoz intoleransını da göz önünde bulundurmamız lazım.
1: İstatistik veriler ne yönde?
0: Evet şimdi
1: Süt ve süt ürünleri tüketiminde son durumumuz
0: ya
1: nedir?
0: bu konuya da hiç girmek
1: Öyle mi?
0: istemiyorum. Çok
1: Düşük mü olacak?
0: çok üzülüyorum.
1: Eyvah.
0: Şöyle ki ya bir ülke düşünün. Avrupa'da üretim bakımından 3. sırada,
1: Evet.
0: dünyada üretiminde 9. sırada bu ülke, tabii ki Türkiye, ama gel gör ki süt üret ve süt ürünlerinin tüketiminde sınıfta kalıyor. Yani Avrupa'da 100 kilonun üzerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 kilonun üzerinde süt
1: Yıllık.
0: tüketimi. Türkiye'de ne kadar? Yıllık. Evet, bu daha yeni, bu rakamlar verecek olduğum rakamlar yeni rakamlar, istatistikler
1: Nedir
0: yeni.
1: efendim Türkiye?
0: Türkiye'de kişi başı yıllık içme süt tüketimi yaklaşık 39 kilogram. Şimdi 125'lerden bahsediyoruz,
1: Evet.
0: 180'lerden bahsediyoruz. Avustralya'da 180. Yani
1: Evet.
0: onun yanında 39 nedir? Yoğurt, kişi başı tüketimimiz 24 kilogram. Peynir 20 kilogram. Ayran 10 kilogram. Tereyağı 2,2 kilogram. Yani bu çok altında AB, Amerika, Avustralya, yani kıtalarındaki bu ülkelerdeki çok çok az altında kalıyor. Yani
1: Yani
0: 7'den 70.
1: önemini mi farkında değiliz, öneminin mi farkında değiliz, yoksa ulaşılabilirliği mi
0: Ya bunun
1: zor?
0: birçok nedeni var. Bunun
1: Evet.
0: birçok nedeni, yani üretimden kaynaklanan şeyler var. Ya bilinçsizlik de var. Ve
1: Bilinçsizlik de var, değil
0: insanların,
1: mi?
0: yani o da var. Aslında baktığınız zaman süt öyle çok pahalı da değil. Yani diğer
1: Evet.
0: gıdalara
1: Evet.
0: baktığınız zaman süt çok pahalı, ulaşılamaz bir gıda da değil.
1: İyi.
0: Sanki böyle bizim içimizden o koparılmış. Yani süt tüketimi koparılmış.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da filmleri seyrediyorsunuz. Kalkar kalkmaz ilk yaptıkları iş diş fırçalamak. Arkasından sofraya oturuyorsun. Bakıyorsun sofranın üzerine bir bardak süt var. Şimdi bu bir algı yaratmadır. Bu bilinç altına bir hücumdur bu. Yani buradan başlayacağız. Eğitimden başlayacağız. Bu süt içme alışkanlığını kazandıracağız.
1: Projeler de hayata
0: Var,
1: geçiriyor
0: var, evet.
1: devletimizde, değil mi? Yerel yönetimler de katkı
0: Var,
1: sağlıyor
0: var.
1: bu
0: Şimdi,
1: sürece.
0: evet yani şunu,
1: Okullarımızı özellikle süt
0: evet
1: dağıtım
0: çok doğru bir
1: yapılıyor.
0: noktaya temas ettiniz. Buna da değinelim. Şimdi diyoruz ki 7'den 70'e süt ve süt
1: Evet.
0: tüketmeliyiz. Ancak özellikle okul çağındaki çocuklarımız süt tüketmesi gerekiyor. Hem fiziksel gelişimleri hem de öğrenme performansları
1: Değil
0: açısından.
1: mi?
0: Bu çok önemli. Az önce siz bak ne güzel buyurdunuz.
1: Estağfurullah.
0: Bir proje vardı. Tarım
1: Evet.
0: Bakanlığı tarafından 2001 yılında pilot uygulamaya
1: Evet.
0: başlatılan, daha sonra 2012 ve 2019 yılları arasına kadar da devam etmiş olan, yani 2019 yılına kadar da devam eden bir okul sütü projemiz vardı bizim. Okullara sütler dağıtılıyordu. O çocuklarımıza bedava süt dağıtılıyordu ve öğle arasında beslenme saatlerinde süt, yani okul sütü projesiyle süt içmesi teşvik ediliyordu. Yalnız bu baş belamız Covid-19 salgını döneminde bu okul
1: Sekteye
0: sütü,
1: uğradı.
0: tabii okul
1: Evet.
0: sütü projesi askıya alındı. O tarihten bu yana da hayata geçirilmedi.
1: İnşallah yeniden hayata
0: Evet gel.
1: geçirilir diyelim.
0: Hemen bir konuda tamam tüketelim diyoruz.
1: Evet.
0: İkinci bölüme geçmeden önce
1: Tabii. Bir
0: yani
1: ara
0: diye
1: vereceğiz çünkü müzik arası.
0: tamam. O zaman da şöyle söylüyorum. Sütü tüketeceğiz ama sütün önemli bir noktada sağlıklı olması. Sağlıklı süt
1: Evet.
0: üreteceğiz. Yani öyle her bulduğumuz sütü de içmeyeceğiz. Özellikle pazardan almış olduklarımız sütün her zaman bir özellikle Brüsellez, yani zoonoz hastalıklar bakımından da riskli olacağını unutmayacağız. Çok güvenilirse alacağız.
1: Antibiyotik kalıntıları da olabiliyor bazı
0: Her şey olabilir. Bakın
1: sütlerde, süt
0: o
1: ürünlerinde.
0: açıkta satılan üretim yeri belli olmayan sütler bir risk taşır. Ha siz tanıdığınız çiftçiden alabilirsiniz açık sütü ve daha besleyicidir. Ben bunu kabul ediyorum ama bilmediğiniz kişilerden aldığınız zaman sizin de çok güzel ifade ettiğiniz
1: Estağfurullah.
0: gibi antibiyotik kalıntılarına artı her türlü Brusella gibi bakterilere açık olacağını, riskli olacağını unutmamamız gerekiyor.
1: Tek sağlık kavramı var. Son dönemde konuşuyoruz, sık sık gündeme getiriyoruz.
0: Evet. Şimdi sağlıklı tüketim diye sağlıklı süt
1: Evet.
0: diyoruz ya. Sağlıklı süt üretiminde sağlıklı hayvanlar var. Sağlıklı hayvanların yetiştirilmesinde ne var? Koruyucu hekimlik uygulamaları, düzenli sağlık kontrolleri, aşılama programları, doğru bakım ve besleme yöntemleri. İşte bunlar büyük önem.

0: taşıyor.
1: Değil mi?
0: İşte veteriner hekimi olarak bizim görevimiz yalnızca hastalıkları tedavi etmek değil. Aynı zamanda hayvan sağlığını koruyarak toplum sağlığının da korunmasına katkı sunuyoruz bizler. Çünkü hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez.
1: Düşünülemez.
0: Günümüzde tüm dünyada kabul gören tek sağlık yaklaşımı da zaten bunu ifade etmektedir. Beslenme konusunda şunu diyelim. Yani açıkta satılan sütleri almayacağız. Ambalajlı sütleri alırken ambalaj etiketlerini okuyacağız. Patlak, sızıntılı ve bombacı almayacağız. Benim
1: Şimdilik söyleyeceğimiz
0: bu
1: bu
0: kadar
1: kadar. İkinci
0: diyelim.
1: bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Özellikle ülkemizde süt üretiminin ne durumda olduğundan bahsedelim ve bu konudaki istatistiklere işaret edelim. Mesajla da noktayı koyarız belki, değil mi?
0: Evet.
1: Süte içmeye ya da süt ürünleri tüketmeye davet ederiz
0: Evet,
1: dinleyicilerimizi.
0: evet.
1: Güvenilir, sağlıklı ürünleri
0: Evet,
1: tüketmeye.
0: çok güzel.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, veteriner hekim gözüyle köşemizin sürekli konuğu Sayın Okan Barutçu bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yine güzel bir eserle yolculuğumuz sürsün. Meral Azizoğlu'nu dinleyelim. Anan var mıdır diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, veteriner hekim gözüyle köşemiz devam ediyor. Trabzon Radyosu'ndasınız. Sütün öneminden bahsediyoruz. 1 Haziran'da Dünya Süt Günü kutlamaları vardı. Ve tabii sütle ilgili farkındalık yolculuğumuz bir yıl boyu bizim sürüyor. Konuya ilişkin bilgileri almaya devam ediyoruz Sayın Okan Barutçu'dan. Birinci bölümde özellikle bugünü neden kutluyoruz, nedir amacı? Dünya Süt Günü'nü başladık. Sonrasında insan sağlığı bakımından sütün önemine işaret edildi. Ülkemizin süt ve süt ürünleri tüketimindeki son durumuna istatistiki veriler ışığında bakıldı. Ve tüketilecek süt ve süt ürünlerinin de güvenilir olmasının önemi ortaya konuldu. Şimdi ikinci bölümünde.

0: söyleşimizin ülkemizdeki süt üretimine bir bakalım istiyoruz. Sayın Baruç'u neler söyleyeceksiniz?
1: Evet. Birinci bölümde de vurgu yaptık. Tüketirken çok az tüketiyoruz. Bize yakışmıyor. Çünkü biz Avrupa'da üçüncü sıradayız. Almanya, Fransa'dan sonra.
0: Avrupa üçüncüsüyüz.
1: Avrupa
0: süt ve
1: dünya
0: üretiminde.
1: Evet, süt üretiminde yine. Dünya dokuzuncusuyuz. Yani sıramıza bakıldığı zaman tüketim, kişi başı tüketimin 39 kilogram seviyesi gerçekten düşük. Evet, Türkiye hayvancılık potansiyeli yüksek ülkelerden biri. Ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışan süt üreticilerimiz sofralarımıza güvenilir gıda ulaştırma bilmek için büyük emek vermektedirler. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu üretim süreci vardır. Bir bardak sağlıklı sütün soframıza gelene kadar arkasında yetiştirici, veteriner hekim, nakliyeci ve sanayi çalışanların emeği bulunuyor. Bunu da söyledikten sonra gelelim bu üreticilerin, bu eli epilesi üreticilerin çiğ süt üretimine. Türkiye'de toplam çiğ süt üretimi 2025 yılında bir önceki seneye göre %4.9 yani %5 bir azalma ile 21 milyon 379 bin olarak açıklandı. Bunu Tarım Bakanlığı bu şekilde açıkladı. Yani %5 de azaldı. Bu rakama baktığınız zaman bu rakam az bir rakam değil. Ya ama azalmış bakın.
0: Neden azaldığı tespit edilebildi mi? Araştırma yapıldı mı?
1: Tabii şimdi bunun azalmasının başlıca sebepleri birçok sebep
0: hayvan
1: var.
0: Hayvan sayısındaki azalma.
1: Hayvan sayısında azalma var. Üretimde tabii bu etkiliyor. Azalma var. Tabii ki bunun en önemli nedenlerden birisi de artık millet ve bunun küçük işletmelerin yavaş yavaş ortadan kalkması.
0: Evet.
1: Yani yem ve girdilerin çok yüksek, maliyetlerin çok yüksek olması sebebiyle yani küçük işletmeler, biz eskiden küçük işletmelerini 4-5 hayvanlık olarak bakıyorduk. İnanın şimdi 10-15-20 başlık işletmeler artık küçük denmeye başlandı. İşte bunlar artık yavaş yavaş kapatıyorlar bu ekonomik mücadelenin gerisinde kaldıkları için. Yani girdilerden dolayı. Ha, devlet bunu kapatmak için bir takım projeler yapıyor. Geri durmuyor.
0: İşte, verimliliği artırmak için Tarım Orman Bakanlığı'nın da sanıyorum
1: var, var.
0: Destekleri var değil
1: tabii
0: mi?
1: Ki, tabii ki.
0: Projeleri
1: yani
0: var.
1: 2025 yılında %5 azaldı. Yaklaşık işte 21,5 milyon ton bir çiğ süt üretimimiz var. Tamam. Hatta bakın bu konuda şunu da söyleyebilirim. Bu üretilen bu çiğ sütten de biz ihraç da ediyoruz. Özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika ülkelerine süt ihracatı yapıyoruz ve bunun karşılığında da bakın 2025 yılında 481 milyona dolara yakın bir gelir elde ettik.
0: Hiç azımsanmayacak bir miktar.
1: Evet tabii tabii yani bunun yanında tabii ki ithalat da yapıyoruz. 89 milyon liralıkta dolarlıkta bir şey yaptık. İthalat sütle ile ilgili yani bu tereyağıdır, kaymaktır
0: evet.
1: vesaire süt ürünleri ithalatı yaptık. Ama iyi yoldayız. Az önce de sizin de söylediğiniz gibi verimliliği arttırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı çok güzel işler yapıyor. Bunların başında şu var. Tarım organize tarım bölgeleri oluşturuyor. Bir daha önceki programlarımda bundan bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Ya buralarda 300-500 başlık hayvanlar yetiştirilen çiftliklerin kurulmasını teşvik ediyor vatandaşlarımız.
0: Hibe desteği veriliyor galiba değil mi bir yandan da?
1: Tabii ki hibe destekleri veriliyor. Bu organize tarım bölgelerini yapmak kolay bir iş değil. Dünyada örnek gösteriliyor bizim bu yapmış olduğumuz. Hatta ben şöyle söylüyorum, memlekette hiçbir şey yapılmıyor diyenlere işte bunlar iyi işlerdir diyorum. Böyle o yüksek sesle aykırarak çok güzel. Tam Türkiye'nin projesidir bu. BESO organize tarım bölgeleri. Burada bu yapılan hayvancılıkları ben çok çok hoşuma gidiyor.
0: Devamını diliyoruz.
1: Evet.
0: Son olarak söyleşimizin sonuna gelmişiz. Süremiz daralmış.
1: Ha.
0: Mesajlarınızla birlikte neler söylemek istersiniz? Toparlamış da oluruz konuşmamızı efendim.
1: Şöyle de diyelim. Tarım Bakanlığı'nın sizin de söylemiş olduğu gibi bunda hibeleri de var.
0: Evet.
1: Özellikle çiğ süt üretiminde mesela son 6 yılda 25 milyara yakın bir para çiğ süt desteğini üreticilerimize dağıttı. Bunun yanında tabii ki otomasyonla ilgili, modern tesis kurmasıyla ilgili de hibeleri de var. Siz de az önce söylediniz. Evet, son söz olarak şunu vurgulamak isterim. Süt yalnızca bir besin değildir. Süt emektir, üretimdir, sağlıktır. Kırsalda yaşamanın devamıdır. Süt çocuklarımızın geleceğidir. Bir bardak süt elimize aldığımızda o bardağın içinde üreticimizin alın terini, veteriner hekimin bilgisini, sanayicinin emeğini ve toplumun ortak değerlerini görmeliyiz. Ben bu vesileyle yine 2026 yılının teması olan kadın çiftçileri kutlama temasını göz önüne alarak yine buradan bu sektörde kilit rol oynayan çok çok değerli

0: değerli katkıları olan, emekli olan kadın çiftçilerimizin tekrar teşekkür ediyorum. Onların ellerinden öpüyorum. Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumlar ve güçlü bir Türkiye için üretmeye, çalışmaya ve bilinçli tüketmeye devam edelim diyorum ve sayın dinleyicilerimize sağlıklı, huzurlu, bereketli günler diliyorum.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık,
0: Ben
1: ağzınıza
0: teşekkür ederim bu
1: sağlık,
0: imkanı
1: emeklerinize
0: verdiğiniz için.
1: sağlık. Kolaylık diliyorum
0: Ben de
1: çalışmalarınıza da.
0: sizlere yayın hayatınızda kolaylıklar
1: Sağ
0: diliyorum
1: olun
0: efendim.
1: efendim. Veteriner hekim Sayın Okan Barutçu bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Süt ve süt ürünlerinin insan sağlığına faydalarından bahsettik. Ayrıntılı olarak hem de 1 Haziran'da Dünya Süt Günü'ydü. Konuya ilişkin de bilgiler aldık. Kendisini değerli konuğumuz 11.40'ı gösterirken saatimiz güzel bir ezgiyle yolculayalım. Apolas Lermi Asar Horon'la bizlerle.

0: bulmamız gereken kayıp bir robot var. Luzi nerede?
1: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk, Kayıp Robot sinemalarda.

0: Siber Ayla Siber Güvenlik. Saatimiz 11.45 sevgili dinleyicilerimiz. Siber Ayla Siber Güvenlik köşemizde iki adımlı kimlik doğrulamanın önemi hakkında bilgiler alacağız. Sürekli köşemizin konuğu Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden Siber Güvenlik uzmanı İlhan Tozluyurt'la birlikteyiz. Sayın Tozluyurt hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seza Bey. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Yine önemli bir konu.
1: Evet.
0: Altını çizmemiz gereken.
1: Evet.
0: Konuları özenle seçiyorsunuz.
1: Evet,
0: günlük hayattan alıyorsunuz, yaşananlardan evet, yola çıkarak sanıyorum.
1: Aslında bunlar hep gözümüzün önünde duran ama biz kullanıcıların dikkat etmediği
0: değil
1: küçük
0: mi?
1: Güvenlik önlemleri ama büyük hayat kurtaran olaylar. O yüzden TRT için, Trabzon Radyomuz için özel seçiyoruz,
0: efendim.
1: Gündeme getirmeye çalışıyoruz. İnşallah dinleyicilerimiz faydalanır.
0: Fazlasıyla eminim dinleyicilerimiz de çok memnunlar. Çünkü bu adımlar aynı zamanda huzurumuzu da temin ediyor
1: öyle,
0: bir anlamda. Dolandırıcılık kimsenin istediği bir şey değil. Huzur kaçıran bir durum. İki adımlı kimlik doğrulama. İki FA diye geçiyor galiba.
1: İki faktörlü kimlik doğrulaması
0: İki faktörlü.
1: Aslında ama biz onu Türkçe
0: uyarladığımız
1: herhalde.
0: İki, adımlı kimlik doğrulaması
1: diye geçiyor.
0: Nedir isterseniz bilmeyenlere anlatalım. Nasıl çalışır sistem?
1: Şöyle ki Seza Bey, yani malumunuz sosyal medya platformlarında artık hepimizin bir odası, bir evi,
0: evet,
1: bir alanı var. Özel bir alanı var. Ve bu alanlara giriş herkesin kendi alanında, kendi özelinde bir şifreyle ya da ne bileyim bir anahtarla yapılıyor. Bu sosyal medya platformunda atıyorum, A platformunda bir odam, benim bir hesabım varsayalım. Odamın kapısının bir anahtarı var ve benim şifrem ve tek korumalı. Şimdi bir şifreyi kırmak ya da bertaraf etmek kolaydır ama ikinci bir güvenlik önlemi getirerek o kapıyı güçlendirmek, benim kişisel verilerimin bana doğrulamasıyla, biyometrik gerekirse izle, gerekirse SMS gönderilerek doğrulama kodlarıyla giriş yapabildiğim hesabımın aslında temel anlamda süper bir bedavadan alınacak güvenlik önlemidir. İki
0: yani
1: adımda
0: kapımızı iki kere
1: kimlik
0: kilitlemiş
1: doğrulama.
0: oluyoruz
1: Kesinlikle,
0: galiba. Çifte kilit.
1: Hatta daha da fazla.
0: Daha da fazla.
1: Yani şimdi ilk kilit şifremiz. Problem
0: evet,
1: yok.
0: Evet.
1: Bunu şimdi internetten anlayan anlamayan, sosyal medyayı bilen bilmeyen herkes
0: bilir.
1: Bunu bilir.
0: Tabii.
1: Ama iki faktörlü kimlik doğrulaması hesabımızın başına gelebilecek olası tehlikelerde, giriş denemelerinde veya hesabımızın çalınmasıyla ilgili sizin tanımladığınız cep telefonunuza veyahut da mail adresinize gelecek doğrulama veya onay kodu olmadan başka bir kişinin girişini engelleyen en basit ama en güvenli yöntemdir.
0: Bu yaygınlaşıyor da galiba değil mi?
1: Şimdi şöyle oldu
0: özellikle.
1: Seza Bey, yani artık insanımız eskiden şöyle düşünüyorduk.
0: Doğru.
1: Ben hatırlıyorum TRT radyomuzda konuşurken aman şifrenizi güçlü tutun
0: evet,
1: falan filan bunları derken dedik, bu sefer insanlar başka yollarla, oltalamayla hesaplarını çaldırmaya başladılar. Şimdi hesap çaldırma o kadar çok duyuldu ki insanlar bu alanda nasıl bir güvenlik önlemi alınabilirin peşine düştüler.
0: Tabii.
1: Şimdi ortada duran çok güzel bir yöntem
0: Tabii.
1: var. İki faktörlü kimlik
0: Tabii.
1: doğrulaması. Neden bunu kullanmayayım diye kendi kendilerine birçok vatandaşımız kullanmaya başladı. Gittiğimiz her platformda, her ortamda,
0: Ne güzel.
1: Her yayında, her seminerde iki adımlı
0: Söylüyorsunuz bunu.
1: doğrulamayı, iki faktörlü
0: İfade
1: kimlik
0: ediyorsunuz.
1: doğrulamayı söylüyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bunun iki faktörlü kimlik doğrulaması olduğunu bilmeyenler için diyorum ki, hani hesabınıza girmeye çalıştığınızda telefonunuza kod geliyor mu?
0: Evet.
1: Evet geliyor, o zaman siz de açık.
0: Tabii.
1: Çünkü açmış çocuğu veyahut da bir yakını, farkında değil
0: Tabii. Gelmiyorsa
1: kullanıcımız.
0: sıkıntı
1: Gelmiyorsa
0: var.
1: sıkıntı var. O
0: Hangi
1: yüzden
0: hesaplarda daha ziyade
1: şu an E-Devlet'te biliyorsunuz
0: kullanılıyor?
1: büyük

0: bir
1: Evet.
0: yazılım güncellemesi yapıldı ve iki faktörlü kimlik doğrulaması, telefon tanımlaması olmadan bir sürü işlemi yapamıyorsunuz. Bu çok güzel oldu.
1: Evet.
0: Şimdi e-devlet üzerinden birçok alanda kuruma gitmeden biliyorsunuz sorunlarımızı çözebiliyoruz, görebiliyoruz, sorgulayabiliyoruz. Bu e-devletten kullanıcılar ya da işte dinleyicilerimizin aklına kalsın diye
1: Tabii.
0: söylüyorum. E-devlette iki faktörlü kimlik doğrulaması açıldı.
1: Açıldı.
0: Daha sonra bu sosyal medya hesaplarımızda Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Twitch ya da YouTube ne kullanıyorsak
1: Evet.
0: bunlar üzerinden de iki faktörlü kimlik doğrulamasını açmamız gerekiyor. Artı kullandığımız mail adresleri, Hotmail olabilir, Gmail olabilir, Windows Live olabilir, Line olabilir, Outlook olabilir. Ne olursa olsun kullandığınız mail adresiniz, hatta kurumsal e-postalarınızda bile bugün TRT,
1: Evet.
0: gov.tr
1: Tabii.
0: varsa
1: Tabii.
0: mesela biz egm.gov.tr
1: Tabii.
0: kullanıyoruz. Ben orada da açıyorum. Ne olur ne olmaz. Bu
1: Tabii.
0: bir tedbir. Bu alanlarda mutlaka açmamız gerekiyor. Birinci ayağımız sosyal medya ve hesaplarımız.
1: Evet.
0: İkinci ayağımız mail adreslerimiz. Mail hesaplarımızın iki adımı doğrulaması. Bu arada mail adreslerinde önemli bir kritik daha söyleyeyim. Sadece iki adımlı doğrulama değil, kurtarma e-postalarında mutlaka tanımlamanız gerekiyor. Olası bir başımıza mail adreslerinde iş gelirse bu mail adresleri can kurtaracak.
1: Farklı cihazlardan da bazen oturum açıyoruz.
0: Evet.
1: O zaman size yönlendirici bilgiler
0: Geliyor.
1: geliyor.
0: Hatta diyor
1: Uyarıcı
0: ki
1: bilgiler. Siz
0: işte
1: miydiniz diyor.
0: evet sen misin
1: Evet bendim diyorsanız
0: demezsen
1: sıkıntı yok.
0: açılmıyor mesela. Çok
1: Tabii.
0: güzel bir yöntem.
1: Bu da güzel değil mi?
0: Şimdi
1: Yani
0: isim vererek
1: yaygınlaştı bu
0: tabii
1: da.
0: tabii
1: Tabii.
0: yaygınlay olması gereken
1: Olması
0: de bu Seda
1: gereken
0: Bey.
1: bu
0: Yani bu
1: tabii.
0: güvenlik önlemini
1: Tabii.
0: sıradan bir kullanıcı alamaz.
1: Alamaz.
0: Bunu platformun teşkil edip yayınlaması ve teşvik etmesi
1: Evet.
0: gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum, Gmail ile ilgili bir yerde bir üyelik oluşturdunuz.
1: Evet.
0: Gmail adresinizi
1: Evet.
0: kullandınız. Şimdi adresiniz kullanıldığı an Gmail platform size diyor ki telefonunuzdaki tanımlı şu uygulamayı açın ve onaylayın diyor. Harika bir yöntem. Şimdi sizin adınıza düşünsenize ben bir şey açmaya çalışıyorum.
1: Ya.
0: Sizin cihazınız benim elimde olmadığı
1: Evet.
0: için ne oluyor? O hesaba giriş yapamıyorum. Sosyal medya dedik, e-mail dedik.
1: Evet.
0: Üçüncü ve en önemli kritik noktalardan bir tanesi anlık ileti uygulamalarımız.
1: Ne
0: Ne?
1: demek o?
0: WhatsApp,
1: Evet.
0: Telegram, işte Bip, yerli üretim gibi anlık ileti uygulamalarında da iki adımlı doğrulamaları mutlaka ve mutlaka açmamız gerekiyor. Son zamanlarda yeri gelmişken uyaralım
1: Tabii.
0: dinleyicilerimizi, onlara özel bir uyarı yapalım. Twitter'da özellikle şu an adı X platformu oldu
1: Tabii.
0: biliyorsunuz. X platformunda yıllar önce açtığınız, hiç kullanmadığınız, biz onlara uyuyan hesaplar diyoruz. Uyuyan hesaplar şifresini ve kullanıcı adını unuttuğunuz hatta hesaplarınız şu an bir şekilde çalınmaya başladı. Bir şekilde kullanımınızdan çıkartılmaya başladı. Bu hesaplar bot hesap olarak yayına
1: Ne
0: devam ediyor.
1: yapsınlar? Ya kapatsınlar ya da
0: Kesinlikle
1: yeni şifre
0: şifreyi,
1: alsınlar.
0: yeni şifreyi alsınlar, kullanmaya devam etsinler ya da silsinler
1: Ya da
0: kullanmıyorlarsa.
1: silsinler. Evet. Risk değil
0: Yoksa
1: mi? Büyük bir risk var.
0: kesinlikle Seza Bey şimdi
1: Tabii.
0: buradaki hesabı alıp bir bot hesaba getiriyor. Bot hesap ne demek? Tek kişinin kontrolünde
1: Tabii.
0: değil,
1: Birçok kişinin kontrolü. Tabii.
0: sürü karakterinde hareket eden hesaplar. Örnek, aynı anda 1.000 tane bot hesap bir paylaşım yapabiliyor. Aynı anda 1.000 beğeni yapabiliyor. Aynı anda 1.000 hesap başka bir yere işte ne bileyim mesaj atabiliyor.
1: Ama
0: Bu
1: sorumluluk
0: sürü tabii sorumlu
1: ismi
0: size ait oluyor.
1: kimdeyse, kimin
0: İspatlanana kadar
1: üzerindeyse onda. Tabii çok tehlikeli.
0: bu hesap
1: Her
0: size ait olduğu için
1: türlü yasa dışı işlem
0: yapılabilir.
1: yapılabilir o bot hesaplardan.
0: İşte burada da
1: Çok
0: eğer
1: önemli.
0: bu X hesabında zamanında iki adımlı doğrulamayı açmış olsaydılar
1: Evet.
0: çalınmayacaktı.
1: Çalınmayacaktı. Çok önemli.
0: Artı WhatsApp ve
1: Evet.
0: Telegram. WhatsApp'ı kullanıyoruz şimdi
1: Evet.
0: yani çok
1: Evet
0: yaygın
1: evet.
0: ülkemizde.
1: Çok.
0: Telegram daha az kullanılıyor ama Telegram'ı olmayan dinleyicilere de şunu tavsiye ediyorum. Bugünlerde Telegram hesabı olmayan kişilere bir takım usulsüz yöntemlerle hesap açılmaya başlandı. Bu hesaplar üzerinden de maalesef dolandırıcılıklar yapılıyor.
1: Çok dikkat etmek
0: Dikkat
1: gerekiyor ya.
0: edilmesi gerekiyor. Alınacak önlem ne? Lütfen bir Telegram'ı indir. Oturumu aç. İki adımlı doğrulamayı aktif hale getir.
1: Evet.
0: Kullanmıyorsan da o Telegram'ı
1: Evet.
0: sil.
1: Sil.
0: Bu
1: Bu
0: kadar
1: kadar
0: basit.
1: basit. SMS ile doğrulama mı yoksa kimlik doğrulama uygulamaları mı daha
0: Şimdi
1: güvenli diye
0: burada
1: sorular geliyordur
0: evet
1: herhalde size
0: geliyor.
1: de değil mi?
0: SMS ile
1: Evet.
0: doğrulama en güvenli yöntem bence.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü SMS telefonumuzda SIM kartımızın takılı olduğu telefona platform tarafından, GSM operatör tarafından gönderilen doğrulama kodudur.
1: Evet.
0: Bu doğrulama kodunu atlatma veya bypass etme olabilir mi? Evet olabilir ama bu sizin için değil.
1: Değil değil
0: Daha
1: mi?
0: büyük projelerde, daha büyük
1: Tabii.
0: dolandırıcılıklarda bu kullanılır. Ama bizim gibi temel kullanıcılarda bu başımıza gelmez. SMS'i tavsiye ediyoruz. Tabii ki büyük platformların etikentörleri var. Böyle şifre doğrulama veyahut da güvenliği altına alma. Onları da tavsiye ediyoruz ama bunlar genelde ücretli. Bizim milletimiz de burada para
1: Evet.
0: vermeyi sevmediği için
1: Tabii.
0: SMS her zaman
1: Doğru.
0: daha çok tercih ettiğimiz alan
1: Evet.
0: oluyor. Burada bir de kimlik doğrulama anahtarları var. Burada da ne yapıyorsunuz? Kimlik doğrulama anahtarlarını flash belleklere veyahut da bir harici belleğe anahtarınızı tanımlıyorsunuz. Hesaba girmek istediğinizde o anahtara ihtiyaç duyuluyor. Buna biz kendi aramızda
1: Yine bir
0: dangle,
1: elektronik imza
0: tam
1: gibi bir şey
0: tabii
1: oluyor
0: dangle
1: galiba.
0: falan diyoruz ama işte o konuya hiç girmeyelim.
1: Tabii.
0: Bunu bizim normal standart kullanıcımız yapamaz. Tekrar söylüyorum, en iyisi SMS.
1: Evet.
0: Şu an
1: En
0: SMS.
1: sık yaptığımız iki faktörlü doğrulamada hatalar neler desem?
0: En sık yaptığımız hata şu. Şimdi iki adımlı doğrulamayı ben Instagram hesabıma tanımladım.
1: Evet.
0: Güzel, her şey normal.
1: Tabii.
0: Birisi girmeye çalıştığında mail geliyor, şey
1: Evet.
0: SMS geliyor.
1: Geliyor.
0: Harika, yöntem güzel. Ama telefonu değiştirdim.
1: Ha,
0: Şimdi
1: evet.
0: telefonu değiştirmeden o iki adımlı doğrulamayı çözmeniz gerekir önce. Çünkü siz hesaba giriş için müracaat ettiğinizde platforma eski telefon numaranıza gidecek kod. O yüzden yeni telefonunuza gelmeyeceği için hesabınızı kaybetme, kullanamama riskiyle
1: O
0: karşı
1: zaman
0: karşıya olursunuz.
1: güncellememiz gerekiyor. Yeni
0: Tabii
1: telefonun değil mi?
0: telefonu
1: Kaydını yapmamız
0: değiştirmeden
1: gerekiyor.
0: önce telefon
1: Evet.
0: numarası veya makinesini, aygıtı
1: Evet.
0: değiştirmeden önce iki adımlı doğrulamayı bir deaktif etmemiz
1: Eski
0: lazım.
1: cihazımızdan yapıyoruz
0: Kesinlikle eski
1: bunu.
0: cihazdan yapılıp ondan
1: Tamam.
0: sonra yeni cihazda yeni önlemleri tekrardan
1: Bu da
0: almamız
1: çok
0: lazım.
1: önemli.
0: Önemli. En çok hesaba giriş yapılamama nedenlerinden birisi bu.
1: Bu değil mi?
0: Bununla ilgili gittiğimiz ortamlarda çok soru geliyor. Diyor ben telefonumu değiştirdim. Cep telefon
1: Tabii.
0: numaramı değiştirdim. Kod oraya gidiyor. Diyorum
1: Eyvah.
0: yani ya o telefona ihtiyacımız var ya da işte bu selfie veyahut da başka doğrulama yöntemleriyle kendinizi platforma tanıtmanız gerekir
1: Şimdi tabii
0: diyoruz.
1: dolandırıcılar da kendini güncelliyor.
0: Tabii.
1: Sayın Tozluyurt.
0: Tabii.
1: Bu uygulamalara karşı yeni yeni tedbirler de alınabilir mi? Yeni yeni uygulamalarda beklemeli miyiz?
0: Ya şöyle bir şey, tabii ki kişisel güvenliğimizi ne kadar artırırsak bizim için o kadar iyi. Ama
1: Evet.
0: ben her zaman şunu söylerim. Siber güvenlik konusunda asla %100 güvenlikten söz bahsedilemez.
1: Evet.
0: %100 olamaz. Bizdeki seviye %100 değil, maksimumdur. Yani
1: Tabii.
0: ne kadar biliyorsak, ne kadar önlem imkanı varsa o kadar önlem
1: O kadar.
0: alabiliriz. Bu maksimum seviyededir. Bir yüzdelik oranı yoktur. Bunu şöyle hatta daha basite indirgeyim. Şu an ben sağlıklıyım, değil mi? Siz de sağlıklısınız,
1: Şükürler
0: çok
1: olsun.
0: şükür. Ama bir hastalığımız var. Bu
1: Tabii.
0: hastalığımızı da tedavi edecek ya da tespit edecek, teşhis koyacak bir yöntem bulunmadı. Belki hastayız,
1: Tabii.
0: bilmiyoruz. Maksimum sağlıklıyız o
1: Evet.
0: zaman. Yani o cihaz bulunana kadar.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla elimizdeki sistem şu an bu.
1: Bunları kullanmamız
0: Kullanmamız
1: gerekiyor.
0: lazım. Eğer kullanmazsak başımıza neler gelebilir? Çok can yakıcı, can sıkıcı. Hem ekonomik hem manevi yönden çok üzülebiliyoruz. Ben bir tane örnek vereyim. WhatsApp hesabında şu günlerde işte iki adımlı doğrulamayı kullanmadan çeşitli yemleme yöntemleriyle hesabı çalınan kişiler, iki adımlı doğrulaması açık olmayan arkadaşlarımız da dolandırıcılıklar yapılıyor. Ne yapıyor? İşte benim hesabımı çalıyor. Seza Bey'e yazıyor benim hesabımdan. İlhan Tozdürt hesabından. İşte abi nasılsın? İyiyim çünkü
1: Tabii.
0: hitap ediyor size. Sen diyorsun o İlhancığım merhaba iyiyim sen nasılsın? Diyorum ki ya Seza abi yoldaydım yolda kaldım bana bir 5.000 lira gönderir misin? Şimdi Seza abi diyor ki ya İlhan 40 yılda benden bir para istedi. Ben bunu
1: Göndereyim.
0: göndereyim.
1: Tabii zor da.
0: Halbuki arayıp sorsa
1: Ha.
0: dese ki İlhancığım hayırdır geçmiş olsun. Nerede kaldın? Biz sana bir yardımcı olalım dese olay çözülecek
1: Çözülecek.
0: ama şimdi bizde iyi niyet var ya
1: Doğru.
0: Türk milletinde ne
1: Doğru.
0: diyoruz? Ya bu adam zaten zor durumda bir de arayıp üstüne adamı iyice sıkıştırmayalım parayı gönderelim daha iyi diye düşünüyoruz. Maalesef hesabı kaybediyoruz.
1: Bunlar da yaşanıyor yani değil
0: Yaşanıyor.
1: mi?
0: Ben hesap çalınması ile ilgili iki adımlı doğrulamanın önemini gösteren bir olay daha nakledeyim.
1: Lütfen onda da noktayı koyalım isterseniz.
0: Kesinlikle
1: Söyleşimizin sonuna geldik.
0: üniversitede doçent hocamız ismini vermeyeyim. Ankara'da oğlu var,
1: Evet.
0: yaşıyor. Hocamızı arıyorlar. Bu geçen bayram tatilinde oldu.
1: Yeni.
0: Yeni oldu. Bunu arıyorlar. Diyorlar ki beyefendi diyorlar oğlunuzun telefonunu tamir ediyoruz. Telefon numarası galiba sizin adınıza kayıtlı. Biz diyorlar size bir kod göndereceğiz. Her şeyi tamamladık. Bütün telefondaki problemleri çözdük. Bir tek WhatsApp kaldı. WhatsApp hesabıyla ilgili bir kod yolluyoruz. Bu kodu da söylerseniz çocuğun telefonu tamamlayıp vereceğiz.
1: Aa.
0: Hoca diyor ki ya İlhan diyor gerçekten diyor. Telefonda da bir arıza vardı çocuğun diyor.
1: İnandırıcı
0: İnandırıcı
1: yani,
0: bir kod geldi bana
1: hikaye,
0: diyor. Kod geldi.
1: İnandırıcı.
0: Kod iki adımlı doğrulama kodu. Hocanın
1: Aa.
0: açık. Hatta WhatsApp kurulum kodu. Pardon, iki adımlı doğrulaması açık değil. WhatsApp kurulum kodunu
1: Kodu.
0: yolluyorlar
1: Evet.
0: hocaya.

0: Bu da önemli
1: Önemli.
0: diyoruz. Şifreler kapıyı açar, iki adımlı doğrulama sizi kesinlikle korur diyoruz ve sonlandıralım.
1: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yine önemli bir konu hepimiz için. Siber güvenlik uzmanımızdan aldık. İki adımlı kimlik doğrulama ve bu konuyla ilgili olarak bütün bilgileri sizlerle örnekleyerek hem de aktardı, sağ olsun. Kendisini güzel bir eserle yolculayalım. Sayın İlhan Tozluyur'da çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ve Hüner Coşkuner'in sesinden dinliyoruz. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben diyeceğiz.

0: show.
1: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
2: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
3: Güncel.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, üniversite sınavına sayılı günler kaldı. Sınav öncesinde öğrencilerimize moral, motivasyon sağlamak amacıyla, yol gösterici bilgiler almak amacıyla stüdyo konuğumuzu şu anda mikrofon başına aldık. Klinik psikolog Sayın Ali Osman Şaş bizlerle birlikte sürekli konuklarımızdan. Hoş geldiniz Sayın Şaş.
5: Hoş bulduk, sağ olun.
4: Evet, heyecanlı öğrencilerimiz, adaylarımız. Sayılı günler kaldı dedik aynı zamanda. Bugün odaklanma ve konsantrasyon konusuna odaklanacağız biz de, değil mi?
5: Evet.
4: Çok önemli. Üniversite sınav öncesinde öğrencilerin bu odaklanma sorunlarıyla neden karşılaştıklarının cevabını alarak başlayalım isterseniz sizden. Ne dersiniz? Neden
5: çok
4: bu yaşanıyor?
5: Çok güzel olur aslında.
4: Buyursunlar efendim.
5: Sınavı hazırlık süreci ve sınav süreci olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyor. Duyguları yönetebilme adına bunu gerçekleştirmek lazım. Sınava hazırlık süreci içerisinde hani konuların tekrar edilmesi, kendine ait programın kendine göre dillendirilmesi, soruların çözülmesi, zamanın kontrol edilmesi, edinilen bilgilerin sorulara dönüştürülmesiyle ilgili olan durum içerisinde bir odaklanma, konsantrasyon var. İşte odak, oradaki odak sınava yönelik olan, o hazırlık süreci içerisinde konuları yetiştirebilecek miyim? Çünkü zihin boş durmaz ve geleceğe yönelik hedefi olan insanlarla ya da bir şeye yönelik çalışma yapan, bu antrenman olabilir, ders çalışma olabilir, yapan herkese ilgili bir heyecan olabilir. Heyecan olmadığında önemsenmeyen durum ortaya çıkar. Heyecan, kaygı, bunlar önemsenen olaya karşısında bedenin, zihnin gösterebilecek olduğu reflekslerdir. Demek ki odaklanmanın birinci etabı sınav hazırlık süreci içerisinde planı, programı, konuyu, konunun derse aktarılması süreci içerisindeki zihne gelen o yükleri kontrol etme becerisi.
4: Peki nasıl konsantrasyonumuzu artırabiliriz? Bunun yöntemi ya da yöntemleri var mı Sayın Şaş?
5: Tabii öncelikle bunların sınavla ilgili ne anlama geldiğini tespit etmek gerekiyor ya da tanımlamak gerekiyor. Çünkü bu kişiden kişiye göre değişir. Mizaç özelliklerine göre değişir, hayal durumuna göre değişir, oluşturulan vizyona göre de değişim gösterir. Sınav dönemi içerisinde odaklanmayla sınav dönemi yaklaştığında, sınav süreci yaklaştığındaki odaklanmayı ortaya çıkaran zihinsel yük aynı değil. Sınav hazırlık sürecinde yetişecek mi, yetişmeyecek mi, bu konu ben yapamıyorum, yapabilir miyim? Bu zihinde içsel konuşmalar gerçekmiş gibi zihinde tanımlanırken bu kalan süreçlerindeki odaklanma daha farklıdır. Kontrol edilmesi gereken durumdur. Artık sınav geldi. Evet. İşte oradaki odak süreci zihin yükünün olması ne demek? Net kaybettirir, zaman kaybettirir, bilgiyi unutturur ve bu da zihindeki o yükün sonucunda ortaya çıkar. Peki bu yükler nedir? Sınava yönelik düşünceler.
4: Kaygı yani, ve stres devreye giriyor herhalde burada.
5: Ondan
4: sonraki
5: düşüncelerle
4: süresi, birlikte.
5: Kontrol edilemediğinde kaygı yani olacak.
4: O normal.
5: Stres olacak. Tabii. Ama o kaygı seni kontrol etmeyecek. Çünkü kaygı aynı zamanda bir yakıttır. Hani dedik ya, önemsenen boyutun içerisinde bir şeyi önemsiyorsan kaygılanırsın, heyecanlanırsın. Ama kaygıyı bir alarm olarak düşünmek gerekiyor.
4: Stresi, kaygıyı yönetmek lazım o zaman.
5: Evet, yönetebilmeyi bilmek lazım. Ne ortaya lazım çıkar? Panik ortaya çıkar. Kontrolsüzlük ortaya çıkar.
4: Bu sınav anında ve öncesinde aynı zamanda, değil mi?
5: Tabii.
4: Bir de sınav anında da yaşanan şeyler var.
5: Sınav anındaki
4: orada da bir odaklanma problemi yaşayabiliyor
5: öğrenci. Şeylerdir. Yani orada adrenalin daha üst seviyede oluyor. Kaygıyı, odaklanma problemini ya da odaklanmayı en fazla yaşayan şey nedir zihin? Hedefi olan, çalışan, emek sarf eden, emeğimin karşılığını alabilecek miyim diyen zihin daha fazla orayı düşünür. Ama orası kontrol edilebilir.
4: Sınav anı kontrol edilebilir.
5: Sınav anı.
4: Öncesi kontrol edilmeli.
5: Oraya kadar ne
4: o süreci iyi öğretmek lazım.
5: Çünkü beyin gerçekten yalandan anlamıyor değil mi?
4: Evet.
5: Hangi sınavla ilgili içsel konuşmaları zihne söylediğinde yetişecek mi yetişmeyecek mi? Bunun cevabı yok. Ama zihin bunu yetişmeyecek mi diye kodlayabilir. Çünkü geleceğe yönelik çoğunlukla biz olumlu düşünemiyoruz. Ne diyoruz? Önce kötüsünü düşünelim, iyisi gelirse ne âlâ. Ama hem sınavla ilgili hem finalle ilgili olan kısımda adrenalin daha yüksektir.
4: Şimdi bir yandan da gençler, adaylar çalışıyor sınava.
5: Tabii.
4: Verimli ders çalışmak önemli bu süreçte herhalde.
5: Tabii.
4: İdeal çalışma süresi ne olmalı? Kişiden kişiye değişir mi? Molalar verilmeli mi? Zihnimiz nasıl rahatlatılabilir? Ne tavsiye edersin? Uyku düzeni burada sanıyorum son derece önemli.
5: O dönem ikincisi çok önemli. O dönem bitti. Yani artık yapılan çalışmaların, ders çalışmanın, evet, o zamanı kontrol etmenin süresi sınav hazırlık dönemi içerisindeydi. Burayı kişi kontrol etti ya da aksaklıkları oldu, bozuldu, tekrar düzenledi. Orayı bitti. Şimdi ikinci söylemiş olduğunuz kısım var ya, biyolojik yapımız.
4: Evet.
5: Uyku düzeni. Çünkü hormonlar yenileyecek kendini. Beslenme düzeni. Bu dönemde çok önemli. Çünkü beynin pes ettiği yerde beden mutlaka bahanesini üretir. Haliyle bundan sonraki süre içerisinde özellikle zihinde boş kaldığımız anda bizim odaklanmamızı, yapacak olduğumuz soruyu yapamayacağımızı ortaya koyacak olan zihnimizdeki düşünceler, bizi yorgun hissettirecek zihnimizdeki düşünceler.
4: Olumsuz düşünceleri yok etmek için ya da bununla baş edebilmek için ne tavsiye edersiniz?
5: Bu olumsuz düşünceleri sekme diyelim aslında. Bir bilgisayar ekranı düşünün. Bu ekranda olumsuz bir düşünce geliyor. Ne olsun bu?

0: Sınav esnasında kaydırırsam olsun mu?
1: Evet.
0: Bu bir sekme. Bu gerçekçi bir sekme mi? Şimdi onu kişinin sorgulaması lazım. Şu anda ben sınavda mıyım? Değilim. Yani beyine sormuş olduğun sorunun karşılığını verirsen eğer cevabını verirsen odaklanman oradaki sekme kapanır zaten. Dolayısıyla neye odaklanırsın? Şu anda yapacak olduğun işe. Yemek mi yiyorsun? Yemeğe. Çay mı içiyorsun? Çaya. Test mi çözüyorsun? Eksiklerini mi tedavi ediyorsun? Neyse fark etmez. Bu dönem zaten bizim eksiklikleri tedavi edeceğimiz, yanlış yaptığımız yerlere ne tür yanlışlar olduğunu belirleyebilecek olduğumuz ve güçlenebilecek olduğumuz yerler. Bakın burası önemli. Odak ve konsantrasyonu artıran en önemli dinamik zaafını görebilmek,
1: Yani
0: zaafını
1: eksiklerini.
0: eksiklerini, zaafını hangi sorularda ne tür hatalar yapabilir, bunlarla yüzleşebilmek ve bunları yüzleştiğinde tedavi edebilmek. Çünkü orada bir olumsuz durum var, bir bakış açısı var. Ama her öğrencinin, her adayın kendine göre bir çalışma şekli, öğrenme şekli, öğrendiğini geri alma şekli ve bu dönemde bizim odaklanmamızı en fazla etkileyen kıyas tuzağı aslında.
1: Nedir o? Açalım. Başkasıyla mukayese etmek.
0: Kesinlikle
1: Ailelere
0: arkadaşlarını
1: burada görev düşüyor mu?
0: aileler odaklama durumunda yani birçok şeyi şu zamana kadar yaptılar. Ve yine bir şeyler yapmak istiyorlar. Göz bebeği çocuğu geleceğini şekillendirmesinde bana da hangi görev düşüyor? Çocuğumu rahatlatmak adına neler yapabilirim kısmında gerçekçi olmaları yeterli aslında. Sınavla ilgili konuşmalardan, olumlu konuşmalardan dahi olsa bile uzak durmak gerekiyor. Algıyı dağıtmak gerekiyor. Bir filmi konuşmak, sohbet etmek, neyse o anda gündem, Türkiye gündemi olabilir, akraba gündemi olabilir, spor
1: Ders dışı
0: gündemi olabilir.
1: gündemler keyifli olacak şekilde çocukla
0: Keyifli de
1: paylaşılabilir.
0: olmayabilir. Oradan
1: Evet.
0: alalım, oradaki duygular
1: Koparalım
0: yaşasın.
1: o sınav
0: Çünkü
1: stresinden
0: çocuk
1: ya da
0: sabahtan
1: sınav
0: akşama kadar
1: düşüncesinden. Evet.
0: zaten onu düşünüyor. Gece uykusunda bile onu düşünüyor. Yani onu oradan çekmek, başka bir alana doğru yönlendirmek, konuşmasını sağlamak, dinlemesini sağlamak. Bunu yapacak olduğu yer aslında ailesinin olduğu yer. İnsan bazı durumlarda yoğunluğu hissettiğinde bu hepimizin geçerli. Bazen o alanın dışına çıkmak ister. O alanın dışına çıktığında içinde olmuş olduğu alanın büyük resmini görür. Biz çoğumuz içinde bulunmuş olduğumuz yapıyı bazen içinde olduğumuz için göremiyoruz. Bizim çocuklarımız da adaylarımız da aynı şekilde. Bazen dışarı çık. Ailelere düşen en büyük görev aslında hem beslenme, kaygısını çocuğun hissedip kaygılanma demek değil. Tabii ki kaygılanacak. İşte deneme yaptığında, eksik yaptığında, kendi üzüldüğünde tabii ki üzülecek. Bunlar yüzleşmedir. Tedavi etmesini öğrenecek. Soruyu, konuyu, insan unutabilir. Bunlar insani duygular.
1: Tabii.
0: Üzülmek, yorulmak, huzursuz olmak, gergin olmak bunlar insanın olmanın kaynaklarından, verilerinden biri.
1: Önümüzdeki haftalarda gene devam edeceğiz sınav
0: Evet,
1: öncesinde.
0: evet.
1: Ama bugün için son söz ne olmalı, neler söylersiniz?
0: Sekmeleri kapatabildiğimiz sürece odaklanma, net zamanı yönetme ve bilgiyi transfer etme üst seviyeye gelir. Sadece orada bir çarpı işareti var. O ana ait olmayan bir çarpı işareti. O çarpıya basarsanız eğer anı odaklanmanız, soruya odaklanmanız, tebessüm etmeniz, güler yüzle bakmanız, aynaya bakıp saçını taramanız daha güzel olacaktır, daha anlamlı olacaktır.
1: Odaklanma ve konsantrasyon konumuz idi sevgili dinleyicilerimiz. Üniversite sınavı öncesinde stüdyo konuğumuzsa sürekli konuğumuz Ali Osman Şaştı. Kendisine çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz verdiği
0: teşekkür ederim,
1: bilgiler için.
0: sağ olun, sağ olun.
1: Saatimiz 12:20. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Huzurlu, mutlu günler diliyoruz. Ve Adile Kurt Karatepe'nin sesinden de güzel bir türküyü armağan ediyoruz. Kabul buyururlarsa. Bahçede Yeşil Çınar diyor sanatçı.

Mehmet Sezke'yi dinledik. Ah neyleyim gönül senin elinden. Saatimiz 12.28'i gösteriyor. Şükriye Tutkun alıyor sırayı tarla kızlarıyla radyolarınızda.

0: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tr.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: Güncel.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ekonomik, güvenilir, temiz ve çevre dostu bir ulaşım aracı olarak tanımlanan bisikletin günü, bisikletçilerin günü. 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen bir kararla, alınan bir kararla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ilan edildi. Biz de bugünü konuşalım istiyoruz. Bisikletin insan sağlığına faydalarından bahsedelim ve tabii ki çevreyle dost oluşundan dem vuralım istedik. Telefon hattımızda Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Sayın İsmail Kutlu bizi bekliyor. Sayın Kutlu.
3: Evet, merhabalar.
2: Merhaba, günümüz kutlu olsun diyelim efendim.
3: Teşekkürler hepimizin.
2: Evet, arzu ederseniz öncelikle bireysel sağlık ve çevre açısından bisikletin faydalarını konuşarak başlayalım beraberliğimize. Ne dersiniz?
3: Olur, tabii, ne demek. Şimdi şöyle bahsedelim bisiklet sağlığı ile ilgili. Kullanıcı sayısı Türkiye'de de artmaya başladı. Özellikle Karadeniz'de, biz Samsun'da olduğumuz için söyleyebilirim. Sahil yoluyla ilgili çalışmalar da ilerlediği için insanlar da çok fazla sayıda bisiklet alıp sürmeye başladılar. Bu da bizim sağlığımızı şöyle etkiliyor. Çalışmayan kasların hepsini çalıştırmaya başlıyoruz. Kalp sağlığımızı, ruhumuzu dinlendiriyor. Bir arada olmaya sağlıyor. Takımlar kuruluyor. Bu takımlarla dağ tepe

0: sürekli geziliyor, kilometreler kat ediliyor. Bu kat etmeler sonucunda da insanların tabii vücut sağlığı gelişmeye başlıyor.
1: Ne
0: O
1: zamandan
0: yüzden
1: beri insanlığın hizmetinde bisiklet? Bir araştırma yaptınız mı Sayın
0: yani
1: Kutlu?
0: işte 1800'lü yıllardan
1: Evet.
0: beri, 1800'ün sonlarına doğru sanırım bisiklet icat edildi. O süreçten beri işte insanlar bisiklete biniyorlar. Hem ulaşım amaçlı biniyorlar, hem sportif anlamda biniyorlar. Eğlence anlamında biniyorlar. Bisiklet sporu giderek gelişiyor tabii. Bu sadece bizim ülkemizde değil, diğer ülkelerde de hatta bisikletli ulaşım platformları Avrupa ülkelerinde artık trafiği de ona göre düzenlemeye
1: Evet,
0: başladı.
1: özel bisiklet yolları
0: Evet.
1: yapılır oldu değil mi epeyden beri?
0: Evet, evet,
1: Ülkemizde
0: evet.
1: de son yıllarda görmeye başladık. Samsun'un da çok güzel bir bisiklet parkuru
0: Yolu
1: var,
0: var,
1: değil mi
0: var.
1: sahilde?
0: Tabii.
1: Daha da uzatılacak hali hazırdaki durumundan daha uzun
0: Büyükşehir
1: olacak galiba değil
0: Belediyesi'nin
1: mi?
0: çalışması var. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması var bu yönde. Şu an mevcut bisiklet yolunu batıya ve doğuya doğru büyütmeye çalışıyorlar. Yenileme olayları da olacak bu aşamada. Çünkü çok fazla bisiklete binen var artık. Gerçekten işine bisikletle giden insan
1: Aa,
0: sayısı da
1: çok
0: çok
1: güzel.
0: arttı. Evet.
1: Avrupa'da da bu çok yaygındır biliyorsunuz.
0: Evet,
1: Ülkemizde de
0: özellikle
1: artık
0: Hollanda'da.
1: yaygınlaşmaya başladı. İşe gidiş gelişlerde bile bisiklet kullanıyoruz artık.
0: Evet. İşe
1: Çok
0: gidiş
1: sevindirici.
0: gelişlerde bisiklet kullanması güzel bir şey. Hatta Avrupa'da işe bisikletle gidip gelenlere de gittiği kilometre başına ücret de ödeniyor artık.
1: Aa, ne kadar
0: Bu da Türkiye'de
1: teşvik
0: olsa aslında
1: edici.
0: güzel olur.
1: Teşvik
0: Evet,
1: edici değil mi?
0: teşvikler de var.
1: Tabii hem
0: Evet.
1: çevreci araç çevreyi kirletmiyor hem
0: Evet,
1: de
0: evet,
1: insan
0: evet.
1: sağlığını koruyor sonuçta
0: Tabii, tabii.
1: birçok kazanımı var. Gençlerin ilgisi nasıl bisiklet sporuna?
0: Şu an gençlerin ilgisi her anlamda çok fazla. Hem sportif anlamda hem eğlence anlamında. O kadar çok bisikletli çocuklar var ki böyle 10-16 yaş arası özellikle dağ bisikleti kullanan, yol bisikleti kullanan sayı giderek de artıyor. Türkiye çapında da bu konuda Bisiklet Federasyonumuz da yarışlar düzenliyor artık. Özellikle downhill yarışları, yani serbest iniş bisiklet yarışları, MTB, yani dağ bisikleti dediğimiz yarışlar. Bunlara katılım oranları artmaya başladı. Bizi de sürekli arıyorlar. İşte eğitim almak amaçlı. Biz de yönlendiriyoruz antrenörlerimize. Artık yani Türkiye'de bayağı yol kat etti bu
1: Ne güzel.
0: konuda.
1: Bisiklet
0: Evet.
1: sporu ile birlikte artık bisiklet turizminden de bahseder olduk galiba, değil mi?
0: Evet. Bölge
1: Potansiyeli
0: bölge.
1: yüksek mi Samsun'un?
0: Potansiyel yüksek. Hatta bisikletli gruplar diğer şehirlerden işte base camp istiyorlar. Yani buralara gelip kamp kurmak, onlara bu konuda destek ki olacak arkadaşlarla görüşmek istiyorlar. Gelip haftalık sürüş yapmak istiyorlar. Bu da tabii otellerde kalmak, yemek, içmek, bu da ekonomiyi canlandıran şeyler. Çünkü yurt dışından insanlar da geliyor. Türkiye'de yapan yer işte bir Batı Karadeniz'de oluyor bu olay. Bir de şu an için Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde var. Bir haftalık Rus kempler.
1: Ne güzel. Peki
0: Evet.
1: Sayın Kutlu, bu sporu yaparken dikkat etmemiz gereken hususlar da var sanıyorum. Özellikle
0: Evet,
1: güvenli
0: tabii.
1: sürüşler için.
0: Güvenlik, evet.
1: Bazen sadece bisiklet parkurunda değil, yolunda değil, ana trafikte de bisiklet kullananları
0: Evet,
1: görüyoruz.
0: evet. Çok başınıza geliyor. Çok kazalar
1: Değil
0: oluyor.
1: mi?
0: Şimdi
1: Ne tavsiye
0: kazalar çok var.
1: edersiniz? Ne yapmak lazım?
0: Şimdi şöyle, bisiklet trafikte bir aracız sonuçta bizde. Ve bisikletle eğer araç trafiğine girilecekse, başka yolda yoksa, bisikleti en sağ şeritte 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi kullanma hakkımız var. Biz bunu kullanabiliriz. Biz bunu kullanıyoruz ama İşte bunu sürücüler bilmiyorlar. Bu da artık sürücülerin öğretilmesi gereken bir şey. Çünkü sürücüler şey zannediyor. Bisikletli işte ne işi var bu yolda? İşte bir kazaya sebebiyet verebiliriz. Çarparız, ölürler. Veyahut yaralanırlar diye düşünüyorlar. Onlar da sürekli taciz ediyorlar tabii. Aslında böyle değil. Bisiklet de artık bir trafikte kanun gereği bir araç sayılıyor. Biz de buna uygun kıyafet giymeliyiz. Kask takmalıyız, gözlüğümüzü takmalıyız. Işıklandırmalarımızın olması lazım. Bu gece gündüz hiç fark etmez. Yani görünür olmak gerekiyor. Ve araçların da bize en yakın mesafesinin 1,5 metre olması lazım. Yanımızdan geçerken. Arkamızdan da tabii güvenli sürüşümüzü sağlayabilmemiz adına güvenli bir mesafe bırakmaları lazım.
1: Önümüzde seyreden araçlara,
0: Evet.
1: onların damperlerine tutunarak
0: Evet.
1: seyahat
0: Onlar
1: etsek
0: zaten
1: bisikletle.
0: tehlikeli hareketler. Onlar da kanunen yasak. Yani bisikletçinin de uyması gereken
1: Değil
0: trafik
1: mi?
0: kuralları var.
1: Kurallar
0: Tabii.
1: var. Bu işin etiği
0: Tabii.
1: var bir de.
0: Bu kurallar doğrultusunda sağlıklı bir şekilde sürülebilir. Bir sıkıntı olmaz. Bizler de sürüyoruz.

0: bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz.
1: Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak adına hangi tür projelere imza atıyorsunuz efendim? Var mı Samsun'da hayata geçen?
0: Şimdi genelde şu sıralar birkaç yıldır süren Gran Fondo yarışları var. Halkın da katılabileceği hem kısa parkur hem uzun parkuru olan, düz parkuru veya yokuş parkuru olan yarışlar var. İl iller bazında bu 13 taneydi bu sene. Biz bu sene 19 Mayıs'ta ilk adım Gran Fondo'yu 17 Mayıs olarak tabii pazar günü'nden geldiği için burada Samsun'da yaptık. 400 katılımcı oldu. Şimdi ilerleyen günlerde Ankara'da var, İstanbul'da olacak, Marmaris'te var, Bursa'da var. Geçen sene Trabzon'da da vardı. Bir defa yarış yapıldı ama bu sene Trabzon'dan sanırım bir istek gelmediği için federasyon onu Gran Fondo'ya ekleyemedi. Onun dışında yani bu yarışların dışında da bölgesel işte Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, valiliğinin veya diğer valiliklerin de işte Yeşilay haftasında bisiklet kullanması gibi etkinlikler oluyor. İşte çevreyle alakalı şeyleri göstermek adına da etkinlikler oluyor. Her il kendi çapında böyle şeyler yapıyor.
1: Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla dinleyicilerimize vermek isteyeceğiniz bir mesajınız olur mu son olarak Sayın Kutlu?
0: Şu olabilir, bisiklete her yaşta binilebilir sağlıklı olduğunuz sürece. Yani çocuklarımızı, yaşlılarımızı da teşvik etmemiz lazım. Sadece bisiklete değil spora. Korkan böyle belli bir yaş üstünde hiç bilmeyen büyüklerimiz var. Korkmasınlar, en yakın yerlerdeki temsilciliğiyle görüşsünler. Bisiklet kullanmak istediklerini söylesinler, herkes yardımcı olur. Herkes bisiklete binsin
1: isterim. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
1: Kutlu olsun efendim Dünya Bisiklet Günümüz.
0: Hepimizin. Teşekkür ediyoruz.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: İyi günler.
1: Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilcisi İsmail Kutlu konuğumuzdu. 12.42 saatimiz Trabzon Radyosu'ndasınız. Hayatın İçinden programı Ferhat Göçer'in sesinden dinleyeceğimiz bu şarkıyla devam ediyor. Unutmuş çoktan diyoruz.

Zeynep Kasalini söyledi sevgili dinleyicilerimiz. Ve beraberliğimizin sonuna geldik. 12.56'yı gösteriyor saatimiz. Ozan Bayraş'a ve Singer'in birlikte söyleyecekleri şarkıyla huzurlarınızdan ayrılacağız. Hayatın İçinden programını TRT Trabzon Radyosu'nda Elif Sefer Bey hazırladı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimizdi. Seza Turgut sundu. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Belirsizliği sürerken sahada tansiyon yeniden yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarını Singapur'un ardından Endonezya ile sürdürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da düzenlenen Değişen Dünya'da Türkiye Stratejik Aktör başlıklı programda konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. On binlerce insanın ölümüne yol açan terör meselesini artık geride bırakıyoruz ifadelerini kullandı.
1: Geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladığımız çalışmalarla, bütün siyasi partilerin katılımıyla PKK terör örgütünün silah bırakmasını ilan etmesi üzerine görüşmeler, müzakereler yapılmış. Türk siyaseti büyük bir sınavı başarıyla vermiş. Partilerin ortak konsensusuyla bir rapor hazırlanmış ve bu rapor bir yol haritası olarak uygulanmaya beklemektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin bir asrının yaklaşık 40 yılını alan, meşgul eden binlerce, on binlerce insanın ölümüne 2.3 trilyon dolar Türkiye'nin maliyetlerine, alternatif maliyet kaybına uğradığı bu terör meselesini artık geride bırakıyoruz.
0: ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yeniden yükseldi. ABD, İran'ın Keşm adasını hedef aldı. İran devrim muhafızları misilleme olarak Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan askeri üslerini vurdu. Kuveyt, İran saldırısında bir kişinin öldüğünü, birçok kişinin yaralandığını duyurdu. Havalimanında ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Saldırının ardından havalimanında tüm uçuşlar durduruldu. Havalimanında acil durum prosedürleri devreye alındı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Kuveyt'teki saldırıların ardından Bahreyn ve Irak'ta da sirenler çaldı. Yetkililer sivillere güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD saldırılarına izin veren Kuveyt ve Bahreyn'in doğrudan sorumlu olduğunu savundu. İran'a yönelik saldırılar için ABD'nin topraklarını veya hava sahasını kullanmasına izin veren herhangi bir ülkeye karşı İran kendini savunma hakkını saklı tutuyor ifadelerini kullandı. Gerilim sadece askeri üslerle sınırlı kalmadı. Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na doğru seyreden Bosmana bandıralı petrol tankerine abluka tedbirlerinin uygulandığını duyurdu. Gemi füzelerle hedef alındı. İran, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini tehdit edecek, her girişimin Amerikan ordusu için ağır bedeller doğuracağı uyarısında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi.
2: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Esasında 8'di. Bir tanesi kendi isteğiyle ve gerekli ne diyelim oradaki irtibatları sağlayarak girdi ve 9 tane gemi var orada. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Esasında 15 gemiydi. Esasında bu rakamlara düşmüş durumda. Dolayısıyla süreci yakından takip ediyoruz. Savaş hasabıyla Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık. Dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarını Singapur'un ardından Endonezya ile sürdürdü. Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edildi. Endonezyalı mevkidaşı Sugeng'le de bir araya geldi. Son dönemde Türkiye-Endonezya arasında kalan savaş uçağı, İ sınıfı fırkateynler, insansız hava araçları ve kaplan tankları ile ilgili önemli işbirlikleri yapıldı. Bu kapsamda savunma sanayi projelerinin seyri ile geleceğe dönük yeni işbirliği imkanları görüşmelerde ilk sırada yer aldı. Ayrıca altyapı

enerjiye ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi de ele alındı. Türkiye ve Endonezya, Filistin'de adil ve kalıcı barışın tesisi için benzer tutum sergileyen iki ülke. Gazze'deki gelişmeler önemli başlıklar arasında oldu. İsrail'in ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki provokatif eylemleriyle Lübnan'daki işgalini genişletme girişimleri görüşüldü. Toplantılarda bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi. İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Suriye, Rusya, Ukrayna savaşı, Somali, Sudan ve Libya'daki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu başladı. Duruşmada tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen davada 68'e tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Dünkü celsede tutuklu sanıklar reklamcı Yunus Göçer, yapımcılık şirketi sahibi Hasan Yalaz ve Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldığ savunma yaptı. Sanıklar haklarındaki iddiaları reddetti. Böylece 58 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. 44. oturum eski Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak'ın savunmasıyla başladı. Çolak rahatsızlanınca tutuklu iş insanı Ömür Yılmaz'ın savunmasına geçildi. İddianamede Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı iddia ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski genel sekreter yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkan Vekili Serkan Temuçin yeniden gözaltına alındı. Temuçin belediyedeki görevinden ve memurluktan istifa etmişti. Sabah saatlerinde Serkan Temuçin yeniden gözaltına alındı. Temuçin'in Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sığırcıkoğlu'nun siyasal casusluk ve devlet sırlarını açıklama suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Çalışmalar, dijital mecralar, uluslararası akımlar, gençlik psikolojisi ve aile yapısı dahil 5 ana başlıkta yürütülüyor. Bugüne kadar 4 toplantı gerçekleştiren komisyon bugün 5. kez toplanacak ve farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Önceki toplantılarda sunum yapan uzmanlar çocukların yaşadığı önemsenmeme duygusuna dikkat çekmişti. Sosyal çevrede fark edilmeyen çocukların kötü şöhret arayışıyla şiddete yönelebildiği belirtilmişti. Bugünkü toplantıda da dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Saha çalışmalarına da başlayan komisyon üyeleri ilk olarak 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'taydı. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin kabirlerini ziyaret eden heyet, öğrencilerin aileleriyle de bir araya geldi. Komisyon üyeleri hastanedeki yaralı öğrencileri de ziyaret etti. Komisyon üyeleri 12-13 Haziran'da Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya tekrar gidecek, okul yetkililerinden valiliğe kadar tüm ilgililerinden yerinde bilgi alacak. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki sınav giriş bilgilerini erişime açtı. Öğrenciler 13 Haziran'da yapılacak sınava ilişkin giriş yeri bilgilerine eokul.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgelerinin bugünden itibaren okul müdürlüklerince alınabileceğini duyurdu. Belgeler daha sonra öğrencilere teslim edilecek. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilere ilişkin sınav tedbirleri de giriş belgelerinde yer alacak. Geçerli mazeretle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler 8 Haziran'a

0: kadar Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek. ÖSYM Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle sınav takvimini güncelledi. 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. Adaylar sınav merkezi tercihlerini yarına kadar güncelleyebilecek. 26 Temmuz'da yapılması planlanan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL'de 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Sınav takvimi ÖSYM'nin internet sitesinde güncellendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'in iklim ve kalkınma seferberliği olarak görülmesi gerektiğini söyledi. İş dünyasına seslenen kurum, COP31 sürecine somut öneriler, finansmana hazır projeler ve uygulanabilir iş modelleri ile gelmenizi istiyoruz dedi. Kurum, COP31 iş dünyası istişare toplantısında konuştu.
1: COP31 yalnızca devletlerin yürüttüğü bir bürokratik süreç olmamalı, olamaz. İş dünyamızın en önde koştuğu iklim ve kalkınma seferberliği olarak bunu hepimizin görmesidir. COP31 sürecine yalnızca genel değerlendirmelerle değil, somut öneriler, finansmana hazır projeler ve uygulanabilir iş modelleriyle gelmenizi istiyoruz. Dünyanın 196 ülkesinden 100 bini aşkın ziyaretçinin geleceği, devlet başkanının, hükümet başkanının, bakanların, iş dünyasının bir fiil orada olacağı bir süreçten bahsediyoruz. Önümüzde devasa yatırım alanları var.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin gıda alanında çok daha büyük hedeflere yürüyebilecek imkanlara sahip olduğuna dikkat çekti. 24 yılda gıda ürünleri imalatına yönelik 8.911 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini söyledi. Bakan Kacır, 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık dedi.
2: Türkiye gıda alanında İnşallah çok daha büyük hedeflere yürüyebilecek imkan ve kabiliyetlere sahip. 2002 yılından bu yana gıda ürünleri imalatına yönelik 8.911 yatırım için devlet teşvikleri sunduk. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 12'si gıda ihtisas organize sanayi bölgesi olmak üzere 211 organize sanayi bölgemizde müteşebbislerimiz gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriyor. Gıda sanayimizin yalnızca iç talebi karşılamakta kalmadığını, aynı zamanda özellikle son dönemde ihracatta kaydettiği gurur tablosunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum.
0: Etimesgut Askeri Havalimanı yenilenerek hizmete hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni havalimanının 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Proje ile Esenboğa Havalimanı yolundaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Yani pist komple kaldırdık. Binalarını, mevcut binaları hiç kullanmayacak şekilde, yani sadece askeri kullanacak şekilde modern bir binada, terminalde, tabii büyük ölçekli değil, oradaki ihtiyacı karşılayacak bir havalimanını Etimesgut'ta yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Havalimanımız nerede? Külliye'ye 7 kilometre, Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hem de Esenboğa yolunu artık daha çok vatandaşımızın rahat kullanabileceği imkanlara taşıyacağız.
0: Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki birçok noktaya saldırı düzenledi. Ülkenin en büyük petrol tesislerinden biri insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırının ardından patlama meydana geldi. Aynı bölgedeki deniz üssüne de saldırı yapıldı. Saldırıların Rusya'nın en önemli organizasyonlarından

0: biri olan Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde yapılması dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılara ilişkin görüntü ve detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Savaşa hizmet eden petrol endüstrisine ait tesisi vurduk, saldırılar barışı yakınlaştırmak için yapılıyor ifadesini kullandı. Sayın dinleyicilerimiz, 13 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. On binlerce insanın ölümüne yol açan terör meselesini artık geride bırakıyoruz dedi. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yeniden yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarını Singapur'un ardından Endonezya ile sürdürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Spor. Amilli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eskihillaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü saat 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Gain serinin ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleyi 82-79 kazandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ikinci kez Anadolu Efes'i ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Brezilya'daki mücadele saat 19'da başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçmesi bekleniyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde biraz azalacak olan hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günlük yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara ve Zonguldak 26, İstanbul, Çanakkale, Konya ve Eskişehir 28, İzmir, Manisa, Denizli, Bursa ve Balıkesir 32, Antalya 25, Adana 29, Samsun 24, Erzurum 20, Van ve Ağrı 21, Gaziantep ve Diyarbakır 30 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 3 Haziran Çarşamba bugün saat 13.24. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikte olacağız ve bugününüze de eşlik edeceğiz. İki telefon konuğumuz olacak bugün sevgili dinleyenler. Çocuk şarkıları ve çocuk kitapları, hayal gücünün gelişimini, duygusal gelişimi, aynı zamanda dil gelişimini olumlu yönde etkileyen o iki önemli değer. Biz de işte bu iki konudan bahsedeceğiz. Çocuk şarkıları biliyorsunuz sadece bir eğlence değil. Onların dünyasına, bilişsel gelişimine, sosyal gelişimine büyük etkisi var çocuk şarkılarının. Hayal güçleri gelişiyor, duygularını ifade ediyorlar. Biz de çocuk şarkılarının öneminden, çocuk şarkılara gereken önemi göstermekten ve onları ciddiye almaktan bahsedeceğiz biraz. Acaba neden önemli bu kadar çocuk şarkıları? Nitelikli çocuk şarkıları nasıl seçilir? Hepsini eğitmen, müzisyen Berin Çopur'la konuşacağız sevgili dinleyenler. Ve çocuk kitapları demiştik ya, bugünkü ikinci konuğumuz da yine çocukların dünyasına dokunan biri. O da çocuk kitabı yazarı, aynı zamanda meslektaşımız TRT spikeri Özgün Kömürcü sevgili dinleyenler. Birçok masal, birçok hikaye anlatıyor. Aynı zamanda söylediğim gibi spiker, çocuklarla güzel çalışmaları var. Hem kitaplarından hem de çocuklarla yaptığı çalışmalardan bahsedeceğiz. Ailece başladı. Berin Çopur'la sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
2: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Şimdi çocuk şarkılarından bahsedeceğiz. Çocuk şarkıları bazen sanki böyle sadece gerekli kelimeleri, cümleleri bir araya getirdik. Sadece bir mesaj vermeye çalıştık. Onu da müzikle birleştirdik.

0: değiştirdik oldu gibi algılanabiliyor. Ama aslında öyle değil, değil mi? Çocuk şarkıları çok önemli.
1: Evet, size çok katılıyorum. Umarım herkes iyidir. Hal hatır sormadan başladık programı ama çocuk şarkılarında ben de sizin dediğiniz gibi düşündüğüm için aslında bir ihtiyaçtan doğdu benim çocuk şarkıları yapmam. Yaklaşık 25 yıldır öğretmenlik yapıyorum. İstanbul'da görevliyim. Bir devlet okulunda öğretmenim. Bu gerçekten de bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü sizin dediğiniz konu üstüne şunu söylemek istiyorum. Yani kendi oğlumu büyütürken, Derin şu anda 15 yaşında ama ben de yaklaşık işte epey bir zamandır çocuk şarkıları yapıyorum. 2016 yılından beridir. Ona hangi şarkıyı söylesem, yok bu olmasın, şu o.
0: Alo. Berin Hanım. Tam da sohbetin en güzel yerinde galiba bir sıkıntı oldu. Hemen bağlamaya çalışalım. Evet, dediğimiz gibi aslında çocuk şarkıları çok fazla ciddiye alınmayabiliyor. Sadece işte biraz eğlendirsin, azıcık vaktimizi geçirelim, biraz sakinleştirsin gibi düşünebiliyoruz. Hele ki bebekken, onları uyuturken vesaire böyle şeyler konuşulabiliyor ama aslında Türkçe için son derece önemli, müzikal gelişim için çok önemli. Birçok araştırma var bununla ilgili yapılan, çocuk şarkılarının ne kadar önemli olduğuna dair. Şimdi Berin hocamızdan dinlemeye devam edeceğiz. Tekrar merhaba,
1: Evet,
0: orada mısınız?
1: tekrardan merhabalar. Telefonum kesiliyor ara ara ama kusura bakmayın. Evet, bir ihtiyaçtan doğdu. Ben aslında çocuğumu büyütürken yağ satarım, bal satarım. Ustam ölmüş, hemen de yerine ben geçeyim. Onun yerini alayım, fırsatçılığı yerine. Ustam hasta, ben satarım diye anlatmaya çalıştım. Çocuklarıma da bu oyunu böyle oynattım. İşte baltalar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana. Aslında bir ormanın yok edilişini, katledilişini anlatan bir şarkıyken, sizin de dinlediğiniz parçalardır eminim bunlar. Bu çocuk şarkısını ben hep fidanlar elimizde diye ormanları çoğaltmaya yöneldim.
0: Evet, kesinlikle son derece önemli ayrıntılar bunlar. Bir kez daha deneyelim. Umarız bu kez başarılı oluruz. Umarız bu kez telefon hattı bize kötü bir sürpriz yapmaz. Çok da güzel bir konu, çok önemli bir konu hakikaten. Masallarda da bu var işte. Çok fazla yanlış mesaj veriliyor çocuklara. Sanki herkes kıskançmış, herkes kötüymüş veya birileri birilerine sürekli kötülük yapacakmış gibi bir izlenim edinebiliyoruz masallardan. Dediğiniz gibi işte böyle şarkılarda aynı şeyleri duyabiliyoruz. Bunlar çocuk şarkısı ve aslında onların hayal dünyasını geliştiren, bilinçaltına işleyen cümleler bunlar. Biz de kendimizden de biliyoruz, bu tarz masalları anlatırken ya da bu tarz şarkıları söylerken hep bir şeyleri değiştirmeye çalıştık ve o şekilde çocuklara aktardık ki çocuklar için yanlış bir mesaj olmasın diye. Söylediğim gibi aslında müzik son derece önemli çocuklar için. Bebekle mesela müzikal bir bağ kurmak, şarkı söyleme yeteneğiniz olmasa bile doğal olarak gerçekleşiyor ve bebekler normal normal konuşmaktan ziyade böyle melodili konuştuğunuzda daha çabuk sakinleşebiliyor. Bunu bebeğe olanlar görmüştür zaten. Bununla ilgili de araştırmalar yapılmış ve aslında bebekken, çocukken söylenen çocuk şarkılarının ne kadar önemli olduğunu biz de kendi çocuklarımızı yetiştirirken görmüşüzdür. Onlar bu şekilde sakinleşiyorlar, bu şekilde bilişsel gelişimleri oluyor aslında. Yine müzik yeni kelimeler, sesler ve anlamlarıyla tanıştırıyor çocukları. O yüzden müzik son derece önemli ki Berin Çopur da bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor. Pırlangıç Çocuk Şarkıları ismiyle bir konser düzenliyor mesela. Eğer ki bakarsanız sosyal medyadan, paylaşım sitelerinden siz de göreceksiniz bununla ilgili paylaşımlarını. Ve bir konser ortamı yaşatıyor çocuklara. Aslında çok düşünülmeyen bir şey. Onları biz açalım internetten dinlesinler gibi düşünebiliyoruz ama bir konser ortamında hakikaten güzel bir orkestrayla işte bu çocuk şarkılarını onlarla buluşturmaya çalışıyor Berin Çopur ve çok da eğlendiklerini söylüyor. Hem çocuklar hem aileler yapılan yorumlardan bunları görüyoruz aslında. O yüzden söylediği gibi bu açıdan bir boşluk varmış, doğru söylüyor. Bu yapıldığında aslında bu boşluk doldurulmuş. Farklı farklı birçok isimde de bunu görebiliyoruz. Bunun örneklerini artık görebiliyoruz en azından. Eskiden hiç ciddiye alınmazken şu an aslında daha da ciddiye almaya başladık. Peki Berin Hanım'la bir kez daha biraz sonra tekrar sohbet etmeye çalışalım. Şu an ne yazık ki bağlantımızı gerçekleştiremiyoruz. O yüzden bir müzik arası verelim. Sonrasında ailece devam edelim.

0: ailece devam ediyor. TRT Radyo 1'desiniz. Ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Eğitimci ve müzisyen Behrin Çopur'la sohbet ediyorduk ama ne yazık ki hatlarla ilgili bir sıkıntı oldu. Önümüzdeki günlerde kendisiyle tekrar bağlantıya geçmeye çalışacağız ve umarız o güzel konuyu dinleyeceğiz. Son derece önemliydi çünkü konumuz. Ve demiştim ya, programımızın ikinci kısmında da çocuk kitaplarından bahsedeceğiz diye. Çocuk kitabı yazarı ve aynı zamanda TRT spikeri Özgül Kömürcü hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Trabzon'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum tüm dinleyicilerimize.
0: Bizden de Trabzon'a sevgiler, selamlar. Bu vesileyle tanışmış olduk. Ne güzel oldu.
1: Evet, çok memnun oldum ben de.
0: Ben de çok memnun oldum. Şimdi sizin çocuklarla yaptığınız çok güzel çalışmalar var. Hatta böyle son haber, galiba Trabzon'da Kültür Festivali'nde de olacaksınız, değil mi?
1: Evet. Kültür Yolu Festivali'nde masal anlatacağım gönüllü olarak. Hı hı. Çocuklarla buluşacağız. Bir masal anlatıcısıyım. En yakın zamandaki programımız da bu olacak.
0: Ne kadar güzel. Ona ayrıca değiniriz, masal anlatıcılığına. Çünkü o da bambaşka bir konu ve evet, o da bambaşka bir meziyet ve bambaşka aslında onun da önemli kısımları var. Şimdi önce çocuk kitaplarına bakalım. Ne zamandır çocuk kitapları yazıyorsunuz?
1: Çocuk kitapları yazmaya aslında çok uzun yıllar oldu. Yaklaşık olarak 15 yılı geçtiğini söyleyebilirim. Hı hı. Ama hayata geçmesi, çocuklarla buluşması 6-7 yıl olduğunu söyleyebilirim. Daha önce farklı projelerde öyküler yazıyordum. Ama kitap haline gelmesi ve çocuklarla buluşması 6-7 yıl oldu.
0: 6-7 yıl, nasıl evet, güzel bir heyecan değil mi? O kitabı raflarda gördüğünüzde ne hissettiniz?
1: Çok tarifsiz bir duygum, hayal edemediğim ama hayallerin ötesinde çok güzel duyguları barındıran bir süreç oldu benim için. İlk kitabım Çiftçi Mürteza'ydı, evet, ve çocuklarla buluştuğu zaman inanılmaz keyifli bir süreç yaşadık o dönemde. Çocuklar kitabı

0: sevdikleri zaman ben daha da mutlu oldum. Ve iyi ki bu alanda çalışmalara başlamışım ve iyi ki, hatta şöyle dedim, neden daha önce bunu yapmadım?
1: Ya değil mi? Aslında ne kadar çok şey birikmiş içinizde ve ortaya çıkması biraz zaman alabiliyor böyle şeylerin.
0: Evet, biraz zaman aldı ama en azından şunu gördüm, kendinden daha emindim, daha çok birikmiş bilgim vardı, deneyimlerim fazlaydı, dolayısıyla bunu paylaşmak çok daha büyük keyif verdi.
1: Ne kadar güzel. O zaman o kitaplardan biraz bahsedelim. Çiftçi Mürteza nasıl bir kitap? Kaç yaşa hitap ediyor? Nasıl bir konusu var?
0: Elbette. Çiftçi Mürteza benim çocuğum gibi kitaplarım. Hep böyle söylerler. Gerçekten öyle. İlk çocuğum gibi bakıyorum ben Çiftçi Mürteza'ya.
1: Evet.
0: Okul öncesi çocuklar için hazırlamış olduğum bir kitap. Doğayla alakalı olarak bir mısır tarlasında bir çiftçinin yaşamış olduğu komik hikaye anlattım. Burada biraz olsun çocuklara doğa sevgisini, tohumların sürdürülebilir hale gelmesi açısından bahçelerimize nasıl sahip çıkabiliriz, doğal döngünün nasıl olduğunu, doğal yollarla tabiatın kendi içinde bir denge olduğunu anlatmaya çalıştım. Onu anlatırken de çocukların böyle kıkır kıkır gülebildiği, sayfaları çevirirken eğlenebildiği bir noktaya getirdik. Kelimelerle oyun oynadık aslında bu süre içerisinde. Ve bu kitap yayınlandıktan sonra da hiç tahmin edemediğim sürede çok çok çocuğa ulaştı. Hatta yurt dışında Arapçaya çevrildi.
1: Aa, ne güzel.
0: Evet, farklı ülkelerde yayınlanmaya başladı. Şimdi Kırgızistan ve Malezya'da da yine aynı şekilde çevirileri hazırlanacak. Ve sonrasında farklı ülkelere gittik. İtalya'ya gittik. Çiftçi Mürteza ile birlikte Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'na katıldık. Böyle güzel güzel bir süreç oldu. İlk kitabım böyleydi.
1: Şahane. Evet.
0: Sonrasında Masalsız mı kaldık? Şimdi kitabım birazcık da aslında çocuk kitapları yazmadan önce masal anlatmaya başlamıştım. O süre içerisinde acaba çocuklarımız masalsız mı kalıyor? Gerçekten masal dinlemeyi seviyorlar mı? Yoksa teknolojinin içerisinde kaybolup gidebiliyorlar mı diye düşünmüştüm. Ama bunu yaşarken şunu fark ettim. Hayır, çocuklar masal dinlemeyi çok seviyorlar. Onlarla bu zamanı geçirmek gerekiyor. Onlara bu fırsatı vermek gerekiyor diye düşündüm. Ve sonrasında da özellikle bölgemizde masalsız mı kaldık şimdi? Masalları anlatan ninelerimiz hala var mı? Onlara nasıl ulaşabiliriz? O değerlerimize nasıl sahip çıkabiliriz diye düşünerek bu kitabı yazmaya başladım. Bunun da etkisi çok güzel oldu. Yine bu kitabımla birlikte hem İtalya'ya gittik, yine Kırgızistan ve Malezya'da. İnşallah çevirileri olacak.
1: İnşallah. Var mı yeni projeleriniz? Aklımda bir şeyler var ama oluşturmaya çalışıyorum dediğiniz.
0: Evet. Şimdi üzerinde çalıştığım, şu an resimleme aşamasında yeni bir çalışmamız var. Gastronomi üzerine, özellikle geleneksel tatlarımızı yeni nesillere aktarmak adına Karadeniz bölgesinde bazı lezzetler var bizim çocukluğumuzdan kalma. Acaba bunlar da unutuluyor mu? Unutmamak için ne yapmak gerekir şeklinde düşünüp yola çıktığım bir hikaye var. İlkokul çocukları için. O kitap da inşallah Eylül, Ekim gibi çıkacak.
1: İnşallah nice okuru olsun. Güzel bir sonuç elde edersiniz umarız yine.
0: İnşallah, inşallah.
1: Bu diğer iki kitap daha çok küçük yaşa yönelik değil mi? Ben doğru anladım.
0: Evet, Çiftçi Mürteza okul öncesi. Masalsız mı kaldık şimdi ilkokul çocukları için?
1: Evet. Bu diğer yazacağınız kitap yine ilkokul.
0: Yine ilkokul. Evet, yine
1: değil mi?
0: İlkokul. Evet.
1: Peki sonraki aşamalarda mesela biraz daha büyük çocuklar için düşünüyor musunuz bir şeyler yazmayı? Ortaokul seviyesi için veya gençler için, lise için?
0: Şöyle, ben büyümek istemiyorum.
1: En küçük hangisiyse ben orada kalayım. Güzel.
0: Evet, çünkü
1: evet.
0: O çocuk ruhunu yakalamak çok güzel bir şey. Çocukların o merakına dahil olmak, hayal dünyasına katılmak bana inanılmaz derecede enerji verdiğini fark ettim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onların bir kitabı anlatırken de bir masalı anlatırken onların gözündeki heyecan beni çok etkiliyor ve inanılmaz motivasyonumu artırıyor. O yüzden hep çocuklarla kalmalıyım ve içimdeki çocuk hiç büyümemeli diye
1: Ay,
0: düşünüyorum.
1: İnşallah, inşallah öyle.

0: olsun tabii, o bizi besleyen yönümüz aslında, içimizdeki
1: Evet.
0: çocuk kesinlikle. Bu masal buluşmalarında neler yaşanıyor? Biraz da onlardan konuşalım.
1: Tabii ki masal buluşmalarımız özellikle bölgedeki köy okullarına gidiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. Çocuklara kitap armağan ediyoruz. Sonra onlarla böyle masal programları yapıyoruz. Masal anlatıyoruz. Köy köy geziyorum. İl geziyorum. İl ilçe
0: Evet.
1: ilçe geziyorum. Ulaşabildiğim kadarıyla vaktim, zamanım uygun olduğu süre içerisinde özellikle köy okullarına gitmeye çalışıyorum. Oradaki çocuklarla buluşmaya çalışıyorum.
0: Nasıl ilgileri, tavırları, geri dönüşler?
1: Çok güzel ve çok tatlı. Her şeyden önce uzaklardan birisinin onların okuluna gelmesi, onları ziyaret etmesi çok özel bir an. Elbette öğretmenleri onlara masallar anlatıyordur, kitap da okuyordur, tartışılmaz. Ama dışarıdan birisinin gelmesi, onlarla aynı ortamı paylaşması, farklı bir kapı açılması onun için heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Başlarken iki yabancı gibi konuşuyoruz. Yani
0: Evet.
1: dışarıdan birisi geldi, acaba kim ve ne anlatacak diye bakıyorlar. Ama masal bittikten sonra kucaklaşıyoruz, sarılıyoruz. Ne olur gitme diyorlar. Hep
0: Ay
1: bizim
0: ne
1: okulda
0: güzel.
1: kal diyorlar. Demek ki onlara o süre içerisinde dokunabiliyormuşum. Onu fark ettim. Zaten beni belki bu anlamda tetikleyen şey bu. Çünkü izin günlerimde koşa koşa gidebiliyorum.
0: Ne
1: Seve seve
0: güzel.
1: gidebiliyorum. Çocuklarla birlikte olmak gerçekten çok güzel.
0: Ne güzel. Bu arada şu da düşünülebiliyor. Artık çocuklar masal dinlemek istemiyor. Teknoloji gelişti. Bu tarz şeyler çok ilgi görmez gibi düşünceler olabiliyor. Ama işte siz yaşayarak görüyorsunuz ki böyle değil aslında.
1: Çok sorguladım. Kendi çocuklarım da var. Onların üzerinde zaman geçirdiğimizde, onların ilkokul ve anaokulu kısmında ya da ortaokul kısmında bu süre içerisinde bunu çok kez düşündüm ve denedik. Masalları beraber anlattık, beraber karakterler hazırladık, kuklalar hazırladık, duvarları boyadık, masal dünyası yarattık. Ve
0: Evet.
1: sonra baktım, evet çocuklar bunu istiyorlar, etkileşim de istiyorlar, masallar içerisinde kaybolmak istiyorlar. Ve diğer taraftan şöyle bir şey de fark ettim. Çocukların çözemediği şeyler var. Kafalarında soru işaretleri var. Anlatamadıkları durumlar olabiliyor. Bir masal anlatıyorsunuz ve o çocuk o karakterle birlikte yol almaya başlıyor.
0: Evet.
1: Ve o kafasındaki sorunu o masalın içerisinde farkında olmadan çözdüğünü fark ediyorsunuz. Bu hem kendi çocuklarımda gördüğüm şeydi, hem de okullarda çocuklarla buluştuğumuz süre içerisinde de bunu çok yakından yaşadım.
0: Yani hem empati gelişiyor hem problem çözme becerisi gelişiyor aslında, ne kadar önemli.
1: Evet ve aynı zamanda dikkat süreleri de
0: Tabii.
1: normalde çok daha kısadır ama masalın içerisine onu dahil ettiğiniz zaman nasıl geçtiğini çocuk anlamıyor bile. Dolayısıyla hem dijital dünya diyoruz, evet teknoloji diyoruz ama masalları çocuklar kesinlikle seviyor.
0: Evet. Şimdi son bir soru soracağım size. Çok da kısa vaktimiz kaldı. Yaklaşık bir dakika kadar. İyi bir çocuk kitabı nasıl olmalı? Özellikle bakılacak kısımları nelerdir? Aileler seçerken neye dikkat etsinler?
1: Bu konuda aileler ve çocuklar çocuklarını çok iyi tanımaları gerektiğine inanıyorum ben. Yaş grubu olarak söylediğimizde belki yaş ve kitabın seviyesiyle çocuğumuzun yaşı bazen örtüşmeyebilir.
0: Evet,
1: Yani çocuğumuzu
0: evet.
1: çok iyi tanımamız gerekiyor bu süre içerisinde. Onunla birlikte hareket etmek en doğrusu. Hangi kitapları okuyorsa onun üzerine koyabilmek en doğrusu. Yani üst üste koyabilmeyi başarabilmek gerekiyor ve çocuk ve ailesiyle birlikte bu anlamda hareket etmeli diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çok güzel kitaplar var, harika kitaplar var. Ben kayboluyorum çocuk kitapları
0: Evet.
1: kitap evine gittiğim zamanlarda. O heyecanı biz yaşayalım ki
0: Onlar da
1: çocuklarımız da
0: yaşasın.
1: yaşasınlar kesinlikle, evet. Ama
0: Evet.
1: içeriğini mutlaka ama mutlaka önce
0: Kontrol
1: kendileri
0: etmek lazım.
1: okusunlar, süzgeçten geçirsinler. Evet.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Özgül Kömürcü. Sağolunuz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Konuk oldum, mutlu oldum. Selamlarımı gönderiyorum.
0: Selamlar, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Çocuk kitabı yazarı TRT spikeri Özgür Kömürcü bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Sinan Kılıç teknik yönetmenimizdi. Mikrofon

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
3: ...24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün tüketici hakem heyetleri ve tüketici uyuşmazlıklarında başvuru süreçleri hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Tüketici hukuku. Tüketiciyi kendisine mal ve hizmet sunan, üretici, satıcı ve aracılarla yaptığı hukuki işlemlerde korumayı hedefleyen hukuk dalıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz tüketici hakem heyetleri ve tüketici uyuşmazlıklarında başvuru süreci ve konuğumuz İstanbul Barosu avukatlarından çok değerli meslektaşım Avukat Mustafa Alpcan Tekdemir. Mustafa Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Evet, tüketici yasası tüketicinin korunması anlamında çok değerli düzenlemeler içeriyor ve tüketicinin haklarını koruması için de sadece mahkemeler yok, tüketici hakem heyetleri de var. Bu uyuşmazlıklara başvuru süreci nasıl gerçekleşiyor? Yani vatandaş, bir tüketici bir mağduriyet yaşadığında hakem heyetine nasıl müracaat eder? Nelere dikkat etmesi gerekir?
1: Hocam, hakikaten söylediğiniz gibi tüketici hakem heyetleri tüketici mahkemelerinin dışında vatandaşa çok ciddi bir koruma sağlıyor. Gerek başvuru usulünün kolaylığı, gerek inceleme süreci, gerek daha kısa sürede karara varma olsun, hakem heyetleri hakikaten sorunların çözümünde önemli bir rol oynuyor. Burada vatandaşlar E-Devlet üzerinden E-Devlet şifreleriyle TÜBİS portala girerek başvurularını çevrimiçi olarak gerçekleştirebiliyorlar. Online başvuru yapabiliyorlar. Ya da fiziken hakem heyetine, bulundukları yerdeki kaymakamlığa ya da il tüketici hakem heyetine müracaat edeceklerse il ticaret müdürlüklerindeki hakem heyetine de bizzat başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Sadece başvururken şunu hatırlatmak isterim. Tüketicilerin uyuşmazlıkları ile ilgili tüm ek evrakları yüklemeleri önemli. Bazen sistem üzerinden yapılan başvurularda evrakların tam olarak yüklenmemesi sebebiyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Dosya daha da uzun süre incelemede kalabiliyor. Vatandaş başvurduktan sonra firmadan 30 gün içerisinde bir savunma yapması isteniyor ve gerekli görülürse dosya bilirkişiye teslim ediliyor. Bir bilirkişi raporu hazırlanması için. Burada en fayda sağlayan hususlardan bir tanesi tüketici açısından başvuru ücretsiz, herhangi bir harca veya masrafa tabi değil. Bilirkişi incelemesi yapılırsa bunun bedeli de tüketiciden alınmıyor. Tüketici aleyhine bir karar verilecek olursa dahi gerek tebligat masrafı, posta masrafı bakanlık tarafından karşılanıyor. Yine bu durumda tüketicilerden bir ücret alınmıyor ve tüketici lehine verilen karar doğrudan ilan niteliğinde icraya konulabiliyor. Yani ilanlar gibi icra olunuyor. Burada sanki bir mahkeme kararı varmış gibi doğrudan icra takibi başlatılabiliyor. Karar çıktıktan sonra tebliğ sürecinin ardından 2 hafta içerisinde itirazı kabil bir şekilde veriliyor. Yani tüketici mahkemesine karar hakkında itirazda bulunulabiliyor. Tüketici mahkemesinin yapacağı inceleme sonucunda vereceği karar kesin oluyor. Herhangi bir istinaf veya temyiz incelemesi burada söz konusu değil. Ve 186 bin liraya kadar olan tüm tüketici uyuşmazlıklarını kapsadığı için burada vatandaşlar açısından oldukça geniş bir koruma alanı sağlıyor. Yani bugün ticari veya mesleki olarak addetmediğimiz tüm sözleşmelerde, tüketici olduğumuz sözleşmelerde hakem heyetine başvurabilecek olmak bizim için çok ciddi bir fayda. Bir yandan da tüketici mahkemesinde yine tüketici açısından eğer karar kaldırılırsa, tüketicinin aleyhine bir hüküm verilirse çıkacak avukatlık vekalet ücreti nispi tarife üzerinden belirleniyor. Yani görece daha düşük oranda diyebiliriz diğer yargılamalardaki karşı taraf vekalet ücreti açısından. Bu noktada hakem heyetlerine oldukça geniş bir koruma sağladığı için vatandaşların ciddi teveccüh ettiğini görüyoruz. Sadece benim özellikle hatırlatmak istediğim burada değerli dinleyicilerimize taleplerin somutlaştırılması önemli. Mağduriyetimin giderilmesi gibi muğlak ifadeler yerine eğer bir ürün alındıysa onun yenisi isteniyorsa ayıpsız misliyle değişimi, ben bunun sıfır yenisini istiyorum ya da ben buna ödediğim paranın iadesini istiyorum gibi somut bir şekilde talepler belirtilmeli ki burada vatandaşların mağduriyetleri çözümlenebilsin. Hakem heyetlerinde özellikle ayıplı ürünlerle ilgili şu hususa dikkat çekmek isterim. Vatandaş bir ayıplı ürün veya ayıplı hizmet aldığında önemli olan 4 tane seçimlik hakkı var. Burada ürünü verip ödediği bedelin iadesini alabiliyor. Ürünün sıfırıyla değiştirilmesini, yani ayıpsız misliyle değiştirilmesini isteyebiliyor. Eğer üründeki ayıp biraz daha görece küçük bir orandaysa ürün bedelinden, ödediği bedelden indirim yapılmasını isteyebiliyor veya ücretsiz onarım isteyebiliyor. Burada bu seçimlik haklar Tüketicinin seçeceği akla. Vatandaş bunu kendi seçebilir. Servisin, satıcının herhangi bir hakkı dayatması söz konusu değil. Seçimlik hakları tercih etme hakkı tüketicide olduğu için burada özellikle tüketicinin hangi hakkı seçtiğini belirtmesinde yarar var. Böylece tüketici istediği talebinin yerine getirilmesini sağlayabilmiş oluyor. 186 bin liraya kadar her türlü sağlık harcaması, eğitim harcaması, internet üzerinden yapılan alışverişler, konaklama, uçak biletiyle alakalı yaşanan sıkıntılardan kaynaklı uyuşmazlıklar hepsiyle ilgili tüketici hakem heyetlerine başvurmak mümkün. Bu gibi yayınların da artmasıyla tüketici haklarının bilinmesi, hak arama hürriyetinin genişlemesi anlamında tüketici hakem heyetleri çok ciddi fayda sağlıyor.
0: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, tüketici bir mağduriyet yaşadığı zaman mahkemeye gitmek zorunda değil. Yargı görevini yapan makamlar o kadar da uzak değil. Sizin de belirttiğiniz üzere e-devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine müracaat edilebilir. Oradan belgeler yüklenebilir ve bu kolaylıkla haklarının yerine getirilmesi talep edilebilir. Oradan çıkan kararlardan eğer memnun olmazsa ve tüketici mahkemesinde dava açacak seviyeye sahip ise bu değer olarak, miktar olarak yine tabii ki tüketici mahkemesine gitme imkanı var. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu Avukatlarından çok değerli meslektaşım Avukat Mustafa Akcan Tekdemir'di ve bize tüketici hakem heyetleri ve tüketici uyuşmazlıklarında başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde Akdeniz'in tuzlu rüzgarlarıyla büyüyen, çocuk yaşta ittiği yemini bir imparatorluğun kabusu haline getiren, fillerini karlı Alplerin zirvelerinden aşıran sarsılmaz bir iradenin izini sürüyoruz. Roma'nın kapılarına dayanan, yalnızca bir fatih değil, savaş meydanlarını bir satranç tahtası gibi kullanan benzersiz bir stratejistin, bir halkın onurunu kılıcının ucunda taşıyan Hannibal Barca'nın dünyasına giriyoruz. Kinle bilenmiş bir zekanın, imkansızı zorlayan bir cesaretin ve tarihin akışını değiştiren o amansız intikam yolculuğunun perdelerini aralıyoruz. Milattan önce 247. Kartaca'nın devasa limanlarında sessizlik bir lüks. Havada gemi halatlarının gıcırtısı, askerlerin sert komutları ve ağır bir deri kokusu var. Bu hengamenin tam kalbinde küçük bir çocuk durur. Bakışlarında yaşından beklenmeyecek bir derinlik, ufkun ötesini süzen sarsılmaz bir kararlılık. Onun adı Hannibal Barca. Hannibal'in doğduğu dünya, babası Hamilcar Barca'nın yenilgiyle bilenmiş öfkesiyle yoğrulmuştur. Hamilcar, 1. Pön Savaşı'nda Roma'ya karşı Sicilya dağlarında bir aslan gibi pençe atmış, lejyonları gerilla taktikleriyle defalarca püskürtmüştür. Ancak Kartaca'nın zayıf siyasi iradesi onu onur kırıcı bir barış masasına mahkum eder. Roma, Sicilya, Sardunya ve Korsika'yı söküp almış, Kartaca'yı kendi denizinde bir tutsağa dönüştürmüştür. İşte Hannibal, bu kolektif utancın ve intikam arzusuyla emzirilen bir neslin ilk feryadıdır. Bir gün Hamilcar, oğlunu karanlık bir sunağın önüne getirir. Ortamda geniz yakan bir tütsü kokusu ve tanrılara sunulan kurbanların taze kanı vardır. Babası çocuğun titremeyen küçük elini sıkıca kavrar ve ondan bir hayat ister. Roma'ya karşı ömür boyu sürecek bir düşmanlık. Bu sadece bir söz değildir. Bir çocuğun ruhuna tanrıların huzurunda basılan kanlı bir mühürdür. O andan itibaren Hannibal için hayatın tek bir pusulası vardır. Roma ile hesaplaşmak. Hannibal'in gençliği akranlarının aksine saray koridorlarında değil, İber Yarımadası'nın sert coğrafyasında şekillenir. Oyunları strateji, masalları ise savaş meydanlarından gelen raporlardır. Lojistiğin bir ordunun damarı olduğunu, farklı kültürlerden gelen binlerce askerin nasıl tek bir yumruk haline getirileceğini babasının dizinin dibinde öğrenir. Milattan önce 228. Hamilcar bir savaşta hayatını kaybeder. Komuta önce eniştesi Hasdrubal'e geçer. Hannibal bu yıllarda bir süvari komutanı olarak parlar, hırsıyla ordunun göz bebeği olur. Milattan önce 221'de Hasdrubal bir suikaste kurban gidince askerler tek bir ağızdan aynı ismi haykırır.

0: Hannibal henüz 26 yaşındadır. Ancak o hiçbir zaman sadece bir genç olmamıştır. Onu zamanın ötesine taşıyan şey sadece askeri dehası değil, askeriyle kurduğu kutsal bağdır. Hannibal, fil dişi kulelerden emir yağdıran bir aristokrat değildir. Askeriyle aynı çamurun içinde yatar, aynı kuru ekmeği bölüşür, dondurucu fırtınalarda pelerinine sarılıp nöbetçilerin arasında uyur. Sofrasında ölçülü, iradesinde sarsılmazdır. Askerleri için o sadece bir general değil, kendilerinden biri ama muazzam bir zekaya sahip bir kardeştir. Şimdi 26 yaşındaki bu adamın omuzlarında bir yemin, arkasında ise ölmeye hazır bir ordu vardır. Roma için yaklaşan fırtınanın adı artık bellidir.
1: Hannibal komutayı devralınca İber Yarımadası'nda fırtına gibi eser. Kabileler birer birer boyun eğer. Ancak güneyde Roma müttefiki Saguntum bir diken gibi yoluna dikilir. Hannibal için bu şehir stratejik bir engel olduğu kadar Roma'nın sabrını sınayacak siyasi bir meydan okumadır. Milattan önce 219. Kuşatma 8 ay sürer. Şehir feryat ederken Roma sessizdir. Bu sessizlik Hannibal'in doğru zamanlamasının ve Roma'nın hantallığının kanıtıdır. Sonunda surlar yıkılır, Saguntum düşer. Roma'nın savaş ilanı gecikmez. İkinci Pön Savaşı resmen başlamıştır. Ancak Roma'nın deniz hakimiyeti mutlak bir duvardır. Sicilya üzerinden saldırı bir intihardır. Hannibal, tarihin seyrini değiştirecek o soruyu sorar. Denizden geçemiyorsak, imkansızı zorlayıp karadan yürüyebilir miyiz? Hannibal'in cevabı kısa ancak cüreti sarsıcıdır. İtalya'ya karadan gireceğiz. İspanya'dan yola çıkıp Güney Fransa'yı aşacak, Alplerin devasa beyaz duvarlarını tırmanıp Roma'yı kalbinden vuracaktır. Bu plan, antik çağın değil, tüm zamanların en çılgın askeri kumarlarından biridir. Milattan önce 218 baharı. Yeni Kartaca'dan hareket eden 90 bin piyade, 12 bin süvari ve 37 devasa savaş fili, tarihin en çetin yürüyüşüne başlar. Ancak doğa ve düşman kabileler bu devasa gücü eritir. Ebro Nehri geçilirken, Pireneler aşılırken ordu kan kaybeder. Alplerin eteklerine ulaşıldığında Hannibal'in yanında artık 50 bin piyade ve 9 bin süvari kalmıştır. Karşılarında ise sadece bir dağ silsilesi değil, geçit vermez, beyaz bir cehennem yükselmektedir. Kuzey Afrika'nın kavurucu güneşinde büyümüş Numidalı süvariler ve sıcak iklimden gelen İberli piyadeler dondurucu uçurumların önünde durur. 15 gün sürecek olan bir ölüm kalım savaşı başlar. Dağ kabileleri tepelerden kaya yağdırır, buz tutmuş yollar atları yutar. Hannibal yolunu kesen devasa bir kayalığın önünde durduğunda ordusu ümidini kesmek üzeredir. Ancak o dehasını konuşturur. Kayaların üzerine devasa ateşler yaktırır, ardından kızgın taşların üzerine sirke döktürür. Ani genleşmeyle çatlayan kayalar parçalanır ve imkansız denilen yol açılır. Zirveye ulaşıldığında Hannibal bitkin düşmüş askerlerini etrafına toplar. Aşağıda puslu ufkun ardında verimli Po Ovası uzanmaktadır. Onlara parmağıyla İtalya'yı göstererek haykırır. İşte zaferinizin ödülü. Bu dağları aşarak aslında Roma'nın surlarını aştınız. İtalya topraklarına ayak bastığında Hannibal ordusunun yarısını feda etmiştir. Yanında sadece 26 bin asker ve 7 yorgun fil kalmıştır. Ancak Roma için şok taktiksel değil, psikolojiktir. Herkesin imkansız dediği kapıdan içeri giren bu genç komutan artık sadece bir düşman değil, doğayı bile dize getiren bir efsanedir.
0: Hannibal, İtalya'ya ayak bastığında Roma hakimiyetinden bıkan Galya kabileleri onu bir kurtarıcı gibi selamlar. Hannibal için bu sadece askeri bir başarı değil, düşman sahasında yerel ittifaklar kurma sanatıdır. İlk kıvılcım M.Ö. 218 sonunda Ticinus'ta çakar. Küçük bir süvari çarpışması gibi görünse de Hannibal'in çevik kuvvetleri Scipio'nun lejyonlarını geri püskürtür. Ancak asıl yıkıcı darbe dondurucu bir kış sabahında Trebia Nehri kıyısında vurulur. Hannibal, Roma komutanı Longus'un kibrini bir silah gibi kullanır. Aç ve uykusuz Roma askerlerini buz gibi nehri geçmeye zorlar, pusuya yatan birlikleriyle 40 bin kişilik dev orduyu bozguna uğratır. Bu zafer Kuzey İtalya'nın anahtarını ona teslim eder. Milattan önce 217'ye gelindiğinde tarihin en büyük pusularından biri Trasimene Gölü kıyısında kurulur. Yoğun bir sabah sisi vadinin üzerine çökerken Romalılar düşmanın çoktan tepelere yerleştiğinden habersizce ilerler. Sis içinden fırlayan Kartaca ordusu yaklaşık 15 bin Romalıyı silahlarını bile çekemeden katleder. Komutan Flaminius'un ölümüyle Roma tarihinin en derin şokunu yaşar. Bu üç zafer Hannibal'in süvari üstünlüğünü, psikolojik manipülasyonu ve araziyi bir satranç tahtası gibi kullanma becerisini kanıtlar. O rakibinin gücüne değil zayıflığına saldırır. Artık Roma kapılarındaki bu Hannibal kabusuyla tek başına yüzleşmek zorundadır.
1: Roma sarsılmış ancak henüz diz çökmemiştir. Senato'ya hakim olan diktatör Fabius Maximus, Hannibal'le doğrudan savaşmak yerine onu yıpratma taktiği izler. Erzak yollarını keser, baskı yapar ama asla açık meydan savaşına girmez. Halk bu stratejiyi korkakça bulup ona erteleyici lakabını taksa da Fabius haklıdır. Zaman Hannibal'in aleyhine işlemektedir. Ancak Roma'nın sabrı taşar. Fabius'un yerine atanan hırslı konsüller Hannibal'i tek bir darbeyle yok etmek için 80 bin kişilik devasa bir ordu toplar. Milattan önce 216 yazının kavurucu sıcağında Güney İtalya'daki Canae Ovası'nda iki ordu karşı karşıya gelir. Hannibal'in ise sadece 40 bin askeri vardır. Roma sayıca üstünlüğüne güvenerek piyadelerini merkeze yığar, planları basittir. Kartaca hattını yarıp geçmek. Hannibal düşmanın bu hantal özgüvenini bir silaha dönüştürür. Merkez hattına zayıf Galya ve İber piyadelerini yerleştirir ve onları Roma'ya doğru bir hilal çıkıntısı yapacak şekilde dizer. En güçlü Kartacalı piyadelerini kanatlara, çevik süvarilerini ise en dışa gizler. Savaş başladığında Roma lejyonları tüm ağırlığıyla Kartaca merkezine yüklenir. Merkezdeki askerler baskıya dayanamayıp geri çekilmeye başlar. Hilal yavaş yavaş düzleşir ve ardından içe doğru bükülür. Romalılar zafer sarhoşluğuyla daha da ileri atılırken aslında kendi mezarlarına yürüdüklerinden habersizdirler. Tam o anda Hannibal'in kanatları harekete geçer. Güçlü Kartaca piyadeleri içe dönerek yanları, süvarilerse arkadan dolanarak kaçış yollarını kapatır. Devasa Roma ordusu kendi hırsıyla örülmüş çelik bir çemberin içinde hapsolur. Birkaç saat içinde yaklaşık 50 bin Roma askeri kılıçtan geçirilir. Konsül Paulus da ölenler arasındadır. Bugün çifte kuşatma, hilal taktiği ya da sahte ricat isimleriyle anılan bu manevra tüm büyük komutanların başucu dersidir. Canae sadece bir zafer değil, azınlığın çoğunluğu zeka ile boğduğu stratejinin kusursuz matematiğidir.

0: Canae'nin yankıları İtalya'yı sarsarken güneydeki şehirler birer birer Roma'yı terk ederek Hannibal'in safına geçer. Capua gibi devasa bir müttefikin kapılarını açması sadece askeri değil, muazzam bir siyasi zaferdir. Roma panik içindedir. Süvari komutanı Maharbal o tarihi teklifini işte o günlerde yapar. Bana süvarilerini ver, 5 gün içinde Roma'da yemek yiyeceğiz. Ancak Hannibal durur. Neden yürümez? Kimine göre kuşatma mühimmatı eksiktir, kimine göre ise stratejisi Roma'yı yok etmek değil, müttefiksiz bırakarak teslim almaktır. Fakat en acı gerçek, arkasındaki Kartaca senatosunun sessizliğidir. Hannibal, her zaferden sonra destek istese de başarısını kıskanan ve ticaretinin aksamasından korkan senatörler ona sadece kırıntılar gönderir. Maharbal'in o meşhur sitemi tarihin tozlu sayfalarına kazınır. Sen zafer kazanmayı biliyorsun Hannibal ama onu kullanmayı bilmiyorsun. Oysa mesele kullanmayı bilmemek değil, o zaferi taçlandıracak siyasi iradeden mahrum bırakılmaktır. Canae'den sonra Hannibal İtalya topraklarında tam 13 yıl daha kalır. Ancak bu yıllar zaferin yavaş yavaş çürümeye başladığı bir bekleme dönemidir. Roma erteleyici Fabius'un yıpratma stratejisine geri döner. Hannibal'le meydan savaşından kaçınır, erzak yollarını tıkar ve onu adım adım kuşatır. Bu sırada Roma'da genç ve hırslı bir yıldız parlamaktadır. Publius Cornelius Scipio. Scipio, Hannibal'in oyun kitabını ezberlemiştir. Kartaca'nın can damarı olan İspanya'yı ele geçirir. Hannibal'in kardeşi Hasdrubal, İtalya'daki abisine yardım getirmek için Alpleri aşar, ancak M.Ö. 207'de Metaurus'ta durdurulur. Romalılar, Hasdrubal'in kesik başını Hannibal'in ordugahına fırlattığında, bu sadece askeri bir kayıp değil, Hannibal için kişisel bir yıkımdır. Kardeşinin gözlerinde kaybettiği savaşı görür. Hannibal, İtalya'da hiçbir savaşı kaybetmez ama tükenen ordusu ve kesilen takviyeleriyle savaşı kazanacak gücü de kalmamıştır. Kartaca'nın en büyük oğlu onca zaferin ardından şimdi kendi vatanını korumak için geri çağrılmaktadır.
1: Scipio'nun Afrika topraklarına ayak basması Hannibal için acı bir eve dönüş çağrısıdır. Kartaca tehdit altındadır ve vatanı, en büyük oğlunu yardıma çağırmaktadır. 15 yıl boyunca karış karış çiğnediği, tek bir meydan savaşı bile kaybetmediği İtalya topraklarını terk ederken ardına bakmış mıdır? Tarih bunu yazmaz. Ancak ömrünü adadığı o topraklardan ayrılmanın ağırlığı her adımında hissediliyordur. Milattan önce 202. İki ordu kaderin tayin edildiği Zama Ovası'nda karşı karşıya gelir. Savaştan hemen önce Hannibal ve Scipio iki dev gibi savaş alanının ortasında buluşur. Bu tarihin en ikonik yüzleşmelerinden biridir. Scipio, Hannibal'in yaşayan en büyük öğrencisidir. Yıllarca onun her hamlesini, her hilesini, Canae'nin her saniyesini bir cerrah titizliğiyle incelemiş, hocasının savaş sanatını bizzat ona karşı kullanmak için hazırlanmıştır. Hannibal'in devasa filleri sahaya sürülür. Fakat Scipio bu kez hazırlıklıdır. Fillerin hantal gücünü boşa çıkarmak için safların arasında koridorlar açar, dev hayvanlar hiçbir zarar veremeden bu boşluklardan akıp gider. Üstelik Hannibal'in en büyük kozu olan Numidalı süvariler bu kez Scipio'nun yanındadır. Savaşın bir anında Hannibal'in piyadeleri üstünlük kurar gibi olsa da kader ağlarını örmüştür. Scipio'nun süvarileri Kartaca hatlarının arkasından dolanarak o meşhur çember manevrasını bu kez

0: mucidine karşı uygular. Hannibal hayatında ilk kez bir meydan muharebesini kaybeder. Kartaca'nın diz çöküşü kesindir. Donanma teslim edilecek, ağır tazminatlar ödenecek ve Roma'nın izni olmadan bir daha asla kılıç çekilmeyecektir. Bir devir, zamanın kızıl kumları arasında sona ermiştir.
1: Zama'daki yenilgi bir son değil, Hannibal için yeni bir cephenin açılışıdır. Şaşırtıcı bir biçimde kılıcını bırakıp kalemini kuşanır ve Kartaca'da köklü idari reformlar başlatır. Yolsuzlukla çürümüş hazineyi temizler, ekonomiyi canlandırır ve Roma'ya olan ağır savaş tazminatlarını vaktinden önce ödeyecek güce ulaşır. Bu, onun sadece bir savaş makinesi değil, vizyoner bir devlet adamı olduğunun en büyük kanıtıdır. Ancak Roma, Hannibal nefes aldığı sürece kendini güvende hissetmez. Kartaca'daki siyasi rakiplerinin de kışkırtmasıyla Roma, onun teslim edilmesini şart koşar. Milattan önce 195'te Hannibal, ömrünü adadığı vatanını terk ederek mecburi bir sürgüne gider. Önce Suriye kralı Antiochos'un, ardından Girit, Ermenistan ve nihayet Bitinya krallarının yanında Roma'ya karşı direniş planları yapmaya devam eder. Yaşlanmıştır ama zihni hala bir hançer gibi keskindir. Efsanelere göre deniz savaşlarında düşman gemilerine zehirli yılan dolu testiler attırarak taktiksel yaratıcılığını son ana kadar korur.
0: Milattan önce 183. Romalılar onu Bitinya'da kıstırır. Kaçacak bir dağ geçidi, sığınacak bir sur kalmamıştır. Etrafı sarıldığında yıllardır yüzüğünde taşıdığı zehri kadehine boşaltır. Son sözleri yüzyıllardır yankılanan o mağrur sitemdir. Romalıları bu kadar uzun süredir bir ihtiyarın ölümünü beklemekten kurtaralım. Hayatı boyunca hiçbir güce boyun eğmeyen adam son hamlesini de kendi kurallarıyla yapar ve özgür bir ruh olarak bu dünyadan ayrılır. Hannibal Barca'yı yok eden Roma bile onun büyüklüğü önünde saygıyla eğilir. Onu bizzat Büyük İskender'le kıyaslar, dehasını efsanelere konu ederler. Kanae'de kurduğu o kusursuz pusu, bugün dünyanın en seçkin askeri akademilerinde bir strateji başyapıtı olarak okutulur. Von Schlieffen'den Rommel'e kadar modern savaşın mimarları hep onun ayak izlerini takip etmiştir.
1: Peki bu kadar büyük bir dahi neden kaybetti? Cevap Hannibal'de değil, dönemin koşullarında gizlidir. Hannibal bir orduydu, bir zekaydı ama Roma bir sistemdi. Kartaca Senatosu onu yalnızlığa terk ederken Roma yenilgilerinden öğrenen, kayıplarını telafi eden ve asla pes etmeyen bir devlet mekanizmasına dönüştü. Takviyesiz ve siyasi desteksiz bırakılan bir deha, tek başına koca bir imparatorluk çarkını durduramazdı. Hannibal Barca, tarihte sadece bir komutan olarak değil, bir irade sembolü olarak yaşar. O, imkansızın karşısında dikilen, dağları yol yapan ve rakibini kendi silahıyla vuran adamdır. O, zeka ile cesaret birleştiğinde nelerin başarılabileceğini dünyaya göstermiştir. Bugün bile bir kriz anında, bir imkansızlık kapıyı çaldığında o kadim uyarı kulaklarda çınlar. Hannibal ad portas, yani Hannibal kapıda.
0: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Seval Köksal, mikrofonda ben Hafize Okan.
1: Ben Zafer Elgin.
0: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Vadinin ortasından geçen arı duru bir derenin kıyısında parmaklıkları, kapısı, menteşesi, bağlantı yerleri işin ustası olan birinin elinden çıktığı belli bir kuş kafesi gördüm. Kafesin bir köşesinde ölü bir kuş sırt üstü yatıyordu. Diğer köşesinde de boş bir su kabıyla yem kabı vardı. Ölü kuş ve suyun şırıltısı sanki derin bir sessizliği, saygıyı hak ediyormuş ve sanki bu görüp işittiklerimde yüreğin ve bilincin nüfuz edip anlaması, üzerinde düşünmesi gereken bir şeyler varmış gibi orada öyle sessiz, rikkat içinde dikilip kaldım. Düşüncelerimi gördüklerim üzerinde yoğunlaştırınca şu kanıya vardım ki zavallı yaratık nimetlerle, rızıklarla dolup taşan hayatın beşiği bu kırda akan suyun yanında susuzluktan, bu bağın bahçenin ortasında açlıktan ölmüştü. Tıpkı kendini demir kasasının içine kapatan ve altın yığınları arasında açlıktan ölen bir para babası gibi. Gözlerimin önüne bu kafesin yerini alan bir insan iskeleti ve kafesteki ölü kuşun yerini alan iskelet sahibinin zalim bir kadın tarafından açılan derin bir yaradan ötürü kanayan yüreği geldi. Bir yara ki şöyle fısıldıyordu: İnsan yüreğiyim ben. Dünya tatlarının ve insan yapımı yasaların tutsağı insan yüreği. Tanrı'nın güzellikler vadisinde, hayat ırmağının kıyısında, insan yapımı yasaların kafesi içinde tutsağım ben. Muhteşem yaratılışın ortasında, Tanrı bağışı özgürlüğün tadını çıkarmaktan men edilip, bu kafesin içinde unutulduğum için öldüm ben. Benim aşk ve arzu uyandıracak kadar güzel bulduğum her şey, insan yapımı yasalara göre yüz karası. Benim uğruna yanıp döndüğüm, iyi ve değerli bildiğim şeyler de yasalarla zırhlı insanın gözünde yararsız ve değersiz. Ben insan yapımı yönergelerin kirli zindanında mahpus, dünyevi otoritenin zincirleriyle bağlı ve dilini yutmuş, göz pınarları da gönül pınarları da kurumuş, sırıtkan bir insanlık tarafından umursanmayan, unutulan ve bu yüzden kafesinde can veren yitik insan yüreğiyim. Aklımda kalan bu satırlar Halil Cibran'ın Gözyaşları ve Kahkahalar adlı kitabından, Cahit Koytak çevirisiyle Ketebe Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklamlar.
3: Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.
5: TRT Geleceğin İletişim Üzeri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
6: Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bir tarih düşünün. Sadece savaşlarla değil, kadınların varlığıyla da yazılan. Bir bozkır düşünün. At süren, söz söyleyen, devlet kuran kadınlarla dolu. Türk tarihinde kadın yalnızca bir figür değildir. Bir kurucu iradedir de aynı zamanda. Hatunlar devlet yönetiminde söz sahibidir. Destanlarda, savaş meydanlarında, toy meclislerinde vardır. Ve belki de bu yüzden Türk kültüründe kadın yalnızca aile içinde değil, toplumun da merkezindedir. Umayana'dan Tomris Hatun'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bu çizgi bir sürekliliğin ifadesidir. Ben Aleyna Malkoç, 7 İklim 1 Lisan'da bugün Türk tarihinin güçlü kadınlarını konuşacağız. Konuğum bu alandaki çalışmalarıyla tanınan genel Türk tarihi uzmanı Profesör Doktor Mualla Uydu Yücel hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ben de davet için.
0: Estağfurullah hocam. Nasılsınız görüşmeyeli?
1: İyiyiz. Çok şükür. Siz de iyisiniz.
0: Çok sağ olun hocam. Aslında sizin çok geniş alanda çalışmalarınız, eserleriniz var hocam. Umumi Türk tarihi dediğimiz alanda çalışıyorsunuz. Fakat işte sizin biraz böyle kadın çalışmalarıyla da bildiğimiz bir kişisiniz. Özellikle Türk tarihindeki kadınlarla. O yüzden bugün biraz Türk tarihindeki kadınlara da değinelim istedim. Siz aynı zamanda Umayana Türk Dünyası Kadınlar Birliği'nin ve Türk Kadın Akademisyenler Birliği'nin de başkanısınız, kurucususunuz. Çok güzel de faaliyetler yapıyorsunuz orada. Bu sebeple biraz bu konulara değinelim hocam isterseniz. Türk tarihinde hocam kadının yeri neydi eski çağlardan bu yana?
1: Şöyle söyleyebilirim. Aslında İslam öncesi Türk tarihinde veya çok önceki dönemlerden itibaren bakacak olursak kadınla erkek birbirlerinin tamamlayıcı unsuruydu. Yani ne bir erkek bir adım öndeydi ne de kadın bir adım gerideydi veya öndeydi. Birbirlerini tamamlarlardı. Çünkü bugün çok farklı bir mahiyet alsa da Türk töresi dediğimiz Türk'ün doğduğu andan itibaren uymak zorunda olduğu kurallar zincirini ifade eden bir anlayışı vardır, yaşam biçimi vardır. Türk töresine göre de kadın ve erkek doğuştan gelen ruhsal ve fiziksel durumlarına göre hayatın her aşamasında görev ve sorumluluk üstlenmişlerdir. O yüzden Türk töresine göre kadın ve erkek kişi olarak değerlendirilmiş ve o kişilik üzerinden de biraz önce ifade ettiğim gibi her alanda görev ve sorumluluk üstlenmişlerdir. Ancak biz bu eski bozkır veya Türk töresindeki işte yaşayışımızı belki yüzyıllar içerisinde sekteye uğratarak bugüne kadar getirdik diyebiliriz.
0: Kesinlikle hocam, yani Türk töresinde aslında eski Türk tarihine baktığımızda kadının değerli bir konumda olduğunu görüyoruz. Bozkır kültüründe belki de daha eşitlikçi, daha özgürlükçü bir yaklaşıma sahipmişiz. Kadın ve erkek yan yana devlet yönetiminde de aile içerisinde de birbirini tamamlayıcı, destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hatta destanlarda da bu böyle diyebilir miyiz hocam?
1: Hepsinde öyle. Aslında biraz önceki sorunuza isnaden şunu da söyleyebiliriz. Dünyanın hiçbir dilinde karşı cinsi evlendiklerinde ifade eden eşim, yoldaşım kelimesi yoktur.
0: Evet, çok güzel.
1: Ama bizde vardır. Yani biz tanıştırırken de hep eşim diye tanıştırırız. O yüzden bu anlayışı biz bütün İslam öncesi Türk destanlarında çok rahat bir şekilde görüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi töre hayata kişi olarak bakıyor. Kadın ve erkek olarak bakmıyor.
0: Evet. Gramatik cinsiyet de yok zaten bizim dilimizde.
1: Yok. Eril ve dişil olarak da yok. Evet. O yüzden de hani destanlarda mesela kahramanlar hep eşlerine görklüm yani güzelim diye hitap ederler. Gönüllerinde çünkü onların yeri ayrıdır. O yüzden destanlarımız da bu geleneği devam ettirirler. Dede Korkut hikayelerinde biz bunu çok güzel görürüz.
0: Evet, Banu Çiçek çok güçlü bir karakter.
1: Çok tabii ki. Zaten onun aslında şahsında Türk kadınını en azından Dede Korkut hikayelerinde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bir de tabii aile hayatında kadın da sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi her alanda olduğu gibi burada da çeşitli haklara sahip. Mesela hani Türk ailesinde kadın nasıl bir öneme sahipti diye bakacak olursak her türlü hakka sahipti. Eşini seçme hakkına sahipti, boşanma hakkına sahipti. Evlat edinme

0: hakkına sahipti. Hukuki anlamda bakacak olursak kendisine ait özel mülkiyetinin olması hakkına sahipti. Yani aslında bugünkü günümüzdeki Türk
1: Modern
0: kadınının
1: kurallara.
0: aynen o dönemde sahip olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim.
1: Kesinlikle hocam, dediğiniz gibi tarih içinde biraz sekteye uğradığı dönemler olsa da ya da günümüzde de hala bu tarz problemler olsa da, yani dünyada da şu an bakıyoruz hala bu tarz haklara sahip olamayan ne yazık ki toplumlar var. Toplumların kadınları var diyelim. Fakat düşünün, biz çok aslında arkaik dönemlerde, neredeyse antik çağlarda bile bozkır kültürümüzde, Türkistan coğrafyasında kadını çok güçlü bir konuma getirmişiz. Bunu sizce böyle biraz daha sizin yorumunuzu merak ediyorum aslında. Bunun sebebi Türk töresinin kaidelerinden mi, bizim karakteristik yapımızdan mı, neden kaynaklanıyor sizce?
0: Bozkır coğrafyasından kaynaklanıyor. Çünkü Bozkır coğrafyası gidip gördüğünüz zaman sert bir coğrafya.
1: Evet.
0: Ve bu coğrafya ile mücadele edebilmeniz için kadın ve erkek aynı olmanız lazım. Hani bugün
1: Evet.
0: deriz ya, iç işlerinden kadın, dış işlerinden erkek
1: Evet.
0: sorumludur diye. O dönemde de iç işlerinden, yani obanın kurulmasından, çocuğun yetiştirilmesinden kadınlar sorumluyken, dışarıda boylara karşı veyahut da düşmanlara karşı mücadele ederken de erkekler ön plana çıkmıştır. Ama biraz önce yine söylediğimiz gibi hayatın her alanda dedik ya, askeri alanda da işte yönetim alanında da ticarette de kadınların kendilerine ait farklı bir yapılarının olması veyahut da oralarda görev almaları aslında Bozkır coğrafyasının, tabii Bozkır coğrafyası töreyi şekillendirmiştir.
1: Evet.
0: Serttir gerçekten de. Hani ben kendi hayatımda çok, işte 1993 yılında ilk gittiğimde Kazakistan bozkırlarında coğrafyayı gördüğümde o coğrafyanın nasıl bir kültür üretebileceğini de aslında az veya çoğundan tahayyül edebiliyorsunuz. Ve orada direnmek
1: Kesinlikle hocam.
0: çok
1: Ben de oralara
0: zordur.
1: gittiğimde günümüzde bile
0: Değil mi?
1: aslında, evet, iklim olarak bazı yaşam şartları açısından zor olduğunu, güçlü olmak gerektirdiğini görüyoruz. Şimdi sizin,
0: Çocukluktan itibaren başlatıyor onu zaten, yani kadın ve
1: kesinlikle.
0: erkek demeden çocukluktan itibaren güçlü bir hem fiziki hem ruhsal yapıya sahip olmalarını istiyor.
1: Kesinlikle hocam. Ya bizim kültürümüzde de kadına böyle bir değer atfedilmesi de bizim için gurur olsa gerek. Atatürk de zaten tarihinden, geçmişinden feyizle çok güzel bir şekilde ilham alan, vizyonlu, medeni bir adam olduğu için de zaten biliyoruz ki Cumhuriyetimizde dünyadaki pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara hukuki şekilde de haklarını teslim etmişti
0: Ben
1: diyerek
0: zaten
1: analım.
0: aynen Aleyna Hanım, ben zaman zaman Atatürk'le ilgili kadın programlarını yaptığımız zaman bunu sizin söylediğinizi ifade ederim. Derim ki aslında Gazi bize çok öncesinde var olan haklarımızı tekrar iade
1: İade et.
0: etmiştir.
1: Evet.
0: Odur yani. Çünkü gerçekten de biz o dönemde başka milletlerle kendimizi karşılaştırdığımız zaman her anlamda onlardan çok daha iyi bir kültür ortaya koyduğumuzu. Erkeğe bakışımız da öyledir, kadına bakışımız da öyledir. Ama bugün konumuz tabii kadın olduğu için. Kadının bilinçlenmesi önemli. Kadının kendini yetiştirmesi önemli. Yani geçmişte kadın, erkek hiç fark etmeksizin yetiştirilmiştir. Ama tabii yüzyıllar içerisinde maalesef bu, yine söylüyorum, sekteye uğramış. İşte bugün tekrar biz hep birlikte el ele vererek aslında Türk kadınının geçmişteki mirasını tekrar hatırlatmak için biraz önce söylediğiniz gibi iki tane derneğimizi kurarak bunlar üzerine çeşitli faaliyetlerde bulunup Türk kadınına
1: Hizmet
0: geçmişini
1: etmeye
0: tekrar
1: çalışıyorsunuz.
0: hatırlatmaya çalışıyoruz aslında.
1: Hocam, size çalışmanızı zaten başarılar diliyoruz bu konuda da. O konuya
0: Teşekkür ederim.
1: geleceğiz programın sonlarına doğru, ama öncesinde ben şunu merak ediyorum. Tabii sizin tarih alanında önemli çalışmalarınız var, ama özellikle bu program açısından ilgi çekici olan eseriniz Bozkır'ın Asenaları adlı böyle manidar isimli güzel
0: Evet.
1: eseriniz. Bu Bozkır'ın Asenaları eserinden biraz söz etseniz. Kimlere değiniyorsunuz bu eserde?
0: Teşekkür ediyorum. Evet, şöyle söyleyeyim. Yani 2007, 2017 yıllarıydı. Bir gün evde otururken dedim ya, Türk tarihinin öncü kadınlarını çalışılmış mı acaba? Çünkü kadın konusuna gittikçe ağırlık vermeye başlıyoruz. Sonra bir baktım, birkaç tane müstesna çalışmanın dışında çok fazla yok. Akademik olarak mı yazmalıydım yoksa popüler mi yazmalıydım? Çünkü amacım neydi? Amacım aslında Türk tarihinin öncü kadınlarını şimdiki gençlerimize, genç kızlarımıza hatırlatmak ve onların hayatlarından, her birinin hayatından

0: kendilerine örnek almalarını sağlamak. O yüzden yola koyuldum ve ilk baskısında yaklaşık olarak 28 öncü kadınımızı tespit ettim. Ama daha sonra 33 oldu. Şu anda işte Allah nasip ederse bir sonraki baskısında 38.
1: Çok
0: Yani
1: güzel.
0: sürekli olarak genişletmeye çalışıyoruz. Şimdi Türk tarihinin Bozkır'ın asenaları dedim. Çünkü Bozkır'dı. Bozkır'da önemli varlık sergileyen de zaten yol gösterici manasında biliyorsunuz Asena kelimesini kullanırız. O yüzden böyle bir isim vermeyi, onların aslında tarihte sergilemiş oldukları siyasi, çünkü bu kadınların tamamı siyasi, hükümdarlık görevini yerine getiren kadınlarımızdı. Onlara uygun olduğunu ve bu konuda öncü rolünü oynadıklarına yine dediğim gibi inanarak Bozkır'ın asenaları dedim.
1: Hocam bizim halk arasında da çok bildiğimiz bir isim olduğu için bunu söyleyeceğim, özellikle Tomris Hatun mesela.
0: Evet.
1: Bu kitapta Tomris Hatun ve diğer sizin için öne çıkan isimler hangileri mesela, biz de duymuş olalım sayenizde.
0: Şöyle kitabı aslında ben iki zaman dilimine ayırdım. Bir tanesi İslam öncesi Türk tarihinin önde gelen kadınlarıydı. Bir diğeri ise Türklerin İslamiyet'i kabul edişinden sonraki süreçte önemli olan kadınlarımızdı. Önemli derken önemli görevler üstlenen kadınlarımızdı. İslam öncesi Türk tarihinde tabii tarihe başlarken ilk başta Tomris Hatun, herkesin bildiği üzere Tomris Hatun. Tomris Hatun'un işte o dönemde Kürus'la yapmış olduğu mücadele ve bu mücadele sonucunda oğlunu kaybetmesi ve onun intikamını alması bugün sadece bizde değil Türk dünyasında ve dünyada da Tomris Hatun denilince ilk akla gelen olaylar zinciri
1: Filmleri var
0: içerisindedir.
1: hatta hocam.
0: Evet, aynen öyle. Kazakistan bu konuda
1: İyi.
0: biliyorsunuz gayet de iyi gidiyor. Ama ben iki Türk Tengirkeni diyorum. Çünkü Türkçe telaffuzunu kullanmayı tercih ediyorum. Bunlardan bir tanesi Buhar Hatun'dur. Sabarlarındır. Çok güçlü bir kadındır. Tam Tomris Hatun'dan 1000 yıl sonra yaşamıştır. O da miladi 6. yüzyılda yaşamıştır. Ve o dönemde Sasaniler ile Doğu Roma İmparatorluğu arasında güçlü bir devlet kurmayı, kanunu kurmayı başarmış bir kadındır. Kocasından devraldığı kanunluğu çok güçlü bir şekilde idare etmiştir. Ve o dönemin kaynaklarına göre de yaklaşık olarak 100 bin kişilik bir orduya komutanlık yapmıştır. Yani
1: Muhteşem.
0: düşünebiliyor musunuz miladi 6. yüzyılda yani 520'li yıllarda Buhar Hatun 100 bin kişinin yani askerin komutanlığını yapıyor. Mesela o yönüyle gerçekten öne çıkan ve bizim çok fazla da kaynaklarımızda böyle öne
1: Geçmeyen.
0: çıkartmadığımız kadınlarımızdan bir
1: Evet.
0: tanesidir. Yine bunların içerisinde Hazar Tengrikenleri vardır. Çünkü Doğu Roma İmparatorluğu'nda Augusto unvanını almak kolay değildir. Ama bunu alan Teodora'mız vardır. Onunla ilgili mesela bana göre yine en üzerinde durmamız gereken, örnek vermemiz gereken kadınlardan bir tanesidir. Bir diğeri tam İslamiyet'i kabul ettiğimiz zaman da karşımıza çıkan Şagap Hatun'dur. Aslında Abbasi Devleti'nde Ümmül Velet olarak karşımıza çıkar. Yani hem halifenin eşidir hem de halifenin annesidir. Öyle bir özelliktedir. Ama Şagap Hatun'un Türk tarihinde ve İslam tarihinde en önemli yere koyan özelliği ise vakıf kurmasıdır. Ve bu vakıf geleneği aslında Uygurlar Budistlerden almışlardır. Türk tarihinde zaman zaman hani sadece Türk İslam devletleriyle başlatılır ama burada Uygurlar Budistlerden almış oldukları vakıf kurma geleneğini Şagap Hatun'la birlikte Abbasi Devleti'ne iletmişlerdir. Ve Abbasi Devleti de Şagap Hatun'la beraber bu geleneği kabul etmiştir. Bir de Şagap Hatun yine Abbasi Devleti içerisinde Karamanilik denilen bir kurumu ortaya çıkarmıştır. Bu kurumda şudur. Halkın her cuma günü işte bir kadını başına getirmiştir ve halkı dinlemiştir. Ona göre de karar vermiştir. Mesela Şagap Hatun da yine böyle
1: Önemli bir
0: tarihin
1: isim.
0: tozlu rahları arasında kalan bir kişidir. Bir diğeri Kabaç Hatun'umuz vardır. Kabaç Hatun aslında Buhara'dadır. Ve Buhara'da Araplar işte Buhara'ya gelip kuşattıkları zaman onlara karşı direnebilen bir kadın olarak karşımıza çıkar. Direnmekle de kalmaz. Kendisini almak isteyen o dönemki Arap komutanına karşı da yani merhametini de gösterir. şöyle kaynaklar anlatıyor. Çünkü ben zaman zaman onu da bu şekilde vermek isterim. Devleti hanlığı elinden alınmış veya emirliği elinden alınmış. Ne yapmış? Elinden alan kişinin hasta olduğunu duyunca, işte zamanında kendisine birileri gelip eğer hasta olursan işte bunu yiyebilirsin dediği hurmaları alıp ona götürmüştür. Ve işte senin hasta olduğunu öğrendim. Bu hurmaları yediğin zaman iyi olacağına inanıyorum deyip götürmüştür. Daha sonra işte düşmanı da onun bu nezaketi karşılığında belli bir süre sonra ona iki çuval hurma göndererek karşılığını vermiştir. Türk İslam tarihinde adını anmamız gereken kişilerden bir tanesi Tuğrul Bey'in eşi Altuncan Hatun'dur. Çünkü devletin güçlü olması için hükümdarın güçlü olmasını, hükümdarın siyasi olarak güçlü olması için de güçlü bir evlilik yapması gerektiğine inanan bir kadındır. Çocuğu olmamıştır ama şunu söyleyebiliriz. Bir seyide ile evlenmesini Tuğrul Bey'e tavsiye etmiştir. Çünkü sen bir cihan devleti olmak istiyorsan siyasi olarak dini otoriteyi arkana almak zorundasın demiştir. Ve çok ilginçtir. Eşinin karşı çıkmasına rağmen kendi bütün mal varlığını gelecekte eşinin eşi olacağına inandığı seyideye bırakmıştır. Ve Tuğrul Bey'i de bir anlamda, hatta kaynaklar 70 yaşında olduğunu söylerler, seyide ile evlenmesini mecbur bırakmıştır. Tabii bu göreceli bir...
1: aslında devleti düşünmüş yani eşini.
0: Aynen, düşünebiliyor musunuz düşünmüş. Yani? Hani eşinizin farklı başka birisiyle bir... evlenmesini istiyorsunuz. Yani evet, o iktidar gücünü elinde tutmasını istediğiniz için. Altuncan Hatun. Ama Altuncan Hatun'dan sonra Melikşah'ın hanımı var. İşte Terken ünvanını alıyor daha ziyade Selçuklu devletinde. Terken'e baktığınız zaman, Melikşah'ın hanımına baktığınız zaman da güç, iktidar, hırs. Yani kendi çocuğunu feda edebilecek kadar iktidara sahip olmak isteyen. Hatta Terken Hatun'un Melikşah'ın öldürülmesinden sorumlu olduğunu söyleyen kaynaklarımız bile
1: yani
0: var.
1: Yani farklı tezahürleri var. Sonuçta güç illa olumlu bir şey olmak zorunda değil.
0: Tabii ki.
1: Bu kitabınızda eminim hocam onlarca daha isim vardır. Bunu tavsiye etmiş olalım ilgisini çeken dinleyicilerimize de. Ve bu ruhun aslında yakın mazide de, yani modern çağda da diyelim, Cumhuriyet devrinde de ve öncesinde de Nene Hatun gibi, Sabiha Gökçen gibi böyle yakın zamandaki abidevi Şerif kadın Öbacı şahsiyetlerde göründüğünü, tezahür ettiğini görüyoruz hocam. Ve son olarak programımızın sonlarına doğru yaklaşırken siz Umayana figürünü esas alarak, ki bence çok yaratıcı bir isim, tebrik etmek lazım bu konu, yani bunu düşünen kişileri. Umayana Türk Dünyası Kadınlar Birliği'ni ve Türk Kadın Akademisyenler Birliği'ni kuruyorsunuz. Hem biraz bu Umayana figürünü de açıklayarak bize faaliyetlerinizi biraz anlatsanız son olarak.
0: Elbette. Umayana, evet, Türk dünyasında birleştirici bir rolü oynar. Aslında bir ruhtur, bir iyidir. Özellikle kadını ve çocuğu koruduğuna inanılan bir ruhtur. Biz de buradan hareketle Türk dünyasında ortak bir motif olduğu için veyahut da Türk mitolojisinde ortak bir motif olduğu için herkesin bildiği bir isim üzerinden hareket ettik. Bu ismi verirken aslında aynı anda Umayana'yı kurarken Şurubu Kayhan hocamı da buradan anmak isterim.
1: Onu da ağırladık programımızda.
0: Aynen, çünkü kurmaya karar verdiğimizde ismi ne olsun diye birbirimize baktık ve aynı anda çıktı. İkimizin ağzından da aynı anda Umayana dedik. Başladık gülmeye. Ve ondan sonra da Umayana Türk Dünyası Kadınlar Birliği'ni kurduk. Biz tabii hem Türkiye'de hem de Türk dünyasında kadınları, Türk kadınlarını bir araya getirmek üzere kurulduk. Kültürel mirasımızın aktarılması için. Çünkü şöyle bir şey var. Türk dünyası dediğimiz zaman sadece bugün Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki süreçte Türk dünyasında olan devletleri kastetmiyoruz. Aynı zamanda Balkan coğrafyası da Türk dünyasının bir parçasıdır. Biz hepsini kastederek söylüyoruz. Buradaki kadınlarımızı biraz önce ifade ettiğim gibi kültürel bir bağla geçmişi geleceğe taşımak adına bu bir tür faaliyetler yapıyoruz. Ama en önemli faaliyetimiz Türk dünyasında kadın çalıştayları. Birincisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptık. İkincisini Bakü'de yaptık. İnşallah üçüncüsü için Balkanlar'da bir şehir üzerine işte şu anda görüşmelerimize başlattık. Ama bunun yanı sıra Türkiye'de bir ilki yaptık. Önce olmaya çalışıyoruz. Önce olduğumuzu da görüyorum. Çünkü Türk dünyasında kadın kıyafet

0: derini, kadının güçlü dili dediğimiz veya sessiz dili dediğimiz sergiler yapıyoruz. Geçen sene Nişantaşı Üniversitesi ile beraber başladık. Şimdi bu sene yine bunu yaptık. Ama görüyorum ki Türkiye'nin belirli yerlerinde bu örnek alınarak farklı STK'lar tarafından yapılıyor. Bu da bize gurur veriyor. Yani Umayana Türk Dünyası Kadınlar Birliği aslında Türk dünyasının ihtiyaç duyduğu kadının güçlendirilmesi noktasında ve geçmişte Türk tarihine, kültürüne, sanatına her alanda hizmet eden kadınlarımızın güçlü bir şekilde duyurulmasını sağlamak ve gelecekteki yine Türk dünyasını şekillendirecek olan genç kızlarımızın, genç kadınlarımızın geçmişi bilerek önlerine bakmasını sağlayacak çeşitli faaliyetler, seminerler yaparak bu birlikteliği güçlü bir şekilde ileriye taşımak. Amacımız sadece bu.
1: Biz de hocam çalışmalarınızda başarılar diliyoruz o halde. Ben de bir üyeniz olmaktan da ayrıca memnunum hocam.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık. Bugün size böyle farklı bir konuyu konuşmak çok keyifli oldu bence. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için ve kolaylıklar diliyorum.
1: Çok sağ olun hocam. O halde artık veda vakti. Bu bölümde bir tarihin sessiz bırakılan değil, güçlü yazılmış tarafını konuştuk. Türk tarihinde kadın yalnızca var olan değil, var eden de bir güçtür. Bu miras bugüne yalnızca bir hatıra değil, bir sorumluluk bırakır. Kıymetli katkıları için Profesör Doktor Mualla Uydu Yücel hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte 7 İklim 1 Lisan'da tarihin sesini de birlikte dinlemeye devam edeceğiz. Başka programlarda başka konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi iklim bir lisan.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının o ince sızılarından birine, çoğumuzun yoğunluk bahanesiyle ardına gizlendiği o sessiz ihmale odaklanacağız. Söz verip unutmak. Bir toplantıda ben size döneceğim deyip dönmemenin, bir e-postayı hemen bakıyorum diye yanıtlayıp tozlu raflara kaldırmanın nezaketimizden neler alıp götürdüğünü, takip kültürünün bir karakter meselesi olduğunu konuşacağız. Nezaket güzel cümleler kurmaktan ibaret değil, kurulan cümlelerin arkasında dağ gibi durabilmektir. Sevgili dinleyenler, iş hayatın o kaotik akışında bazen en büyük nezaketsizliği boşlukta bıraktığımız sözlerle yapıyoruz. Muhatabımızı bir beklenti içinde bırakmak, onun zihninde bir açık dosya oluşturmak ve o dosyayı kapatmamak aslında onun enerjisinden, zamanından sessizce çalmaktır. İncelik sahibi bir çalışan bilir ki yarım kalan her söz eksik kalmış bir saygıdır. Sosyolog Erwin Goffman, sosyal etkileşimlerde itibar kavramının ancak tutarlılık ile korunabileceğini söyler. Goffman'a göre birine bir söz verdiğimizde onun zihninde profesyonel bir yüz inşa ederiz. Bunu defalarca söyledik. Eğer o sözü takip etmez ve unutursak, Goffman'ın işaret ettiği o güvenilir yüz parçalanır. İncelik bu itibarın sadece anlık gülümsemeyle değil, sonrasındaki takip sorumluluğuyla da tahkim edilebilmesidir. Hatırlatılmaya gerek kalmadan sözünü yerine getirmek, bir insanın kendisine duyduğu öz saygının en yüksek mertebesidir. Kıymetli Kemal Sayar, insan hallerinde güvenin muhatabımızın bizim hakkımızdaki tahmin edilebilir

0: gerekliliği olduğunu anlatır. Bu durumda sözünde durmayan ve takip etmeyen bir kişiyle çalışmak sisli bir yolda yürümek gibidir. Önünüzü göremezsiniz. İncelikler Kemal Sayar'ın vurguladığı o güven iklimini kurabilmek adına muhatabımıza berrak bir yol sunmaktır. Unuttum demek insani bir mazeret gibi görünse de profesyonel zarafette unutmamak için tedbir almamak bir nezaket noksanlığıdır. Verdiğimiz sözleri takip etmek muhatabımızı değerli bulduğumuzun en somut kanıtıdır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten hocamız, geleneğimizdeki emanet bilincinin eşya için değil, verilen her söz için bile geçerli olduğunu hatırlatır. Ökten hocanın penceresinden baktığımızda ne görüyoruz? İş hayatındaki takip kültürü, o emaneti sahibine vaktinde ve eksiksiz iade etme gayretidir. Ben bu işi takip ediyorum demek, evet sözümü tutuyorum demek, bunu dert edindim demektir. Bu dert edinme hali, Ökten hocanın iş işaret ettiği o vakar ve edep sahibi insanın en belirgin vasfıdır. Joan Hari kitabında zihnimizdeki bitmemiş işlerin bizi ne kadar çok yorduğunu ve dikkatimizi sömürdüğünü anlatıyor. Hari'ye göre takip edilmeyen her iş hem söyleyenin hem de bekleyenin zihninde bir parazit oluşturuyor. Nezaket bu parazitleri temizleyebilmektir. Verdiği sözü ajandasına kaydeden, muhatabına süreci takip ediyorum, şu aşamadayız diye arayan bir gönül ne kadar inceliklidir. İşte böyle bir insan, Hari'nin vurguladığı o zihinsel berraklığı koruyan ve muhatabına huzur verebilen bir insandır. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın yaratıcı bir tekamül olduğunu söyler. Bergsoncu bakışla baktığımızda o takip kültürü, bir işin başlangıcındaki o niyet enerjisinin sönmesine izin vermemek, onu sonuca kadar canlı tutmaktır. Zarafet o enerjinin bir unutuş karanlığında kaybolmasına engel olmaktır. Kıymetli dinleyiciler, iş dünyasında zekanın takdir edilebilirsiniz ama iş bitiren takip ahlakınızla vazgeçilmez olursunuz. Kimsenin size hatırlatmasına gerek kalmadan verdiğiniz sözü yerine getirdiğinizde işinizi de yaparsınız. Aynı zamanda muhatabınızın gönlünde sarsılmaz bir güven abidesi de dikersiniz. Mevlana'nın o sarsıcı unutuş perdelerini arayacak güçte olan uyarısını hatırlayalım. Söz vermek borçlanmaktır. Borcunu ödeyemeyen kişi hürriyetini kaybeder. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, sözlerin hatırlandığı, emanetlerin kollandığı ve takibin zarafetle harmanlandığı huzurlu günler diliyoruz. İnceliğin ve huzurun aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve istikrarlı siyasi yapısıyla dünyanın yükselen yıldızlarından biri olduğunu söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı da verdi. Terör meselesini artık geride bırakıyoruz dedi. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciinin Yargıtay olduğu kaydedildi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gitti. Yeni il başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından çalışmalara başlayacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sığırcıkoğlu'nun siyasal casusluk

ve devlet sırlarını açıklama suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının

ve 6'sı tutuklu 19 sanıklı davada 178 sayfalık iddianame kabul edildi. İddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın görülmesine 6 Temmuz'da başlanacak. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem saat 13.12'de 12.46 kilometre derinlikte meydana geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayinde yeni işbirliği olanakları yer aldı. Görüşmelerde Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de yer aldı. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin çok iyi gittiğini duyurdu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini öne sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti, Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına yeni bir otoyol yapılacağını da açıkladı. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL'de 9 Ağustos'ta yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki sınav giriş bilgilerine erişime açtı. Öğrenciler 13 Haziran'da yapılacak sınava ilişkin giriş yeri bilgilerine eokul.mep.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor. Tokat Niksar yolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Iğdır Aralık Dilucu sınır kapısı yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Saatlerimiz 15.09'u gösterirken Genç Yaşam programında bir araya geldik. Merhaba sevgili dostlar. Bir saatlik yolculuğumuzda şarkılar var dinleyeceğimiz ve Genç Yaşam'da her gün olduğu gibi mikrofonu gençlere, gençlerle birlikte proje yapanlara çevireceğimiz bir program olacak. Az sonra program içeriğimiz hakkında bilgileri buluşturacağız. Öncesinde dinleyeceğimiz bir şarkımız mevcut. Onunla başlayacağız sevgili dinleyicilerimiz. Elif Sefer Bey hazırladı. Ebru Kılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Genç Yaşam'da Sertab Erener'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla başlıyor. Şarkıları dinlemeye ve aşk olsun diyoruz. Onun sesiyle şarkıları dinlemeye başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sertab Erener radyolarınızda.

Her yıl tonlarca çay ve kahve posası çöpe gidiyor sevgili dinleyicilerimiz. Fatsa Fen Lisesi öğrencileri bu atıkları çevre dostu biyokompozit malzemeye dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Elde edilen malzeme ise plastiğe alternatif olarak değerlendiriliyor. Bugün programımızda bu projede emek veren gençlerimizi ve koordinatör öğretmenleriyle söyleşelim istedik. Az sonra kendileri telefon hattımızda olacak. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dilek Ergül ve öğrencileri Sude Naz Yılmaz ve İkrat Hüyaki ile konuşacağız. Bugün Genç Yaşam programında sevgili dinleyicilerimiz, öncesinde dinleyeceğimiz şarkılar var. Cemil Demirbakan'ın sesiyle devam ediyoruz. Ceviz ağacı diyor sanatçı.

Ceviz Ağacı, Cemil Demirbakan'ın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Gökçe'nin söyleyeceği bir şarkımız var sırada. Her şey bitmedi, bitemez.

0: bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
1: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
2: TRT Trabzon Radyosu.
3: Değerli dinleyicilerimiz, her yıl tonlarca çay ve kahve posası malumunuz çöpe gidiyor. Nasıl olsa bir işe yaramayacak diye. Ama bunu, bu posaları değerlendirerek dönüştürmeyi amaç edinmiş ve dönüştürmeyi de başarmış. Bir biyokompozit malzemeye dönüştürmüş öğrenci arkadaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımızın

0: danışman öğretmeni bizlerle birlikte bugün. Fatsa Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmeni diyelim. Bilişim Teknolojileri öğretmeni Dilek Ergül ilk olarak konuğumuz. Sonrasında söyleşimizin ilerleyen bölümlerinde öğrenci arkadaşlarımızla da konuşacağız bu önemli projeyi. Sayın Ergül, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhaba, tebrik ederiz efendim proje için öncelikle size.
1: Teşekkür ederiz, çok sağ olun.
0: Fatsa Fen Lisesi'nden böyle bir proje gördük, ortaya çıktı. Tonlarca çay ve kahve posası çöpe gidiyor dedik. Hakikaten de öyle bir durum söz konusu. Şimdi tabii proje nasıl ortaya çıktı, onun hakkında bilgileri alacağız ama önce sizi biraz daha tanımak isteriz. Yapay Zeka Robotik Kulübü'ne de aynı zamanda başkanlık yapıyorsunuz. Doğrudur,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Neler söylersiniz bu kulüple ilgili olarak?
1: Kulübümüzün kurulma amacı zaten yani çoğu okulumuzda ya da diğer okullarda yapılan şeyler, projeler okul bazında kalıyor. Biz
0: Evet.
1: Kulübümüzün diğerlerinden farkı olarak yaptığımız projeleri, robotları ya da fikirleri bu şekilde çay ve kahve posası yeni bulduğumuz bu ürünü bir girişime dönüştürmek gerektiğini biz bu yolda öğrendik. Yani bir hayal edilip gerçeğe dönüştürülen bir ürünün girişim olmadan hiçbir şekilde
0: Evet.
1: bir amaca hizmet etmiyor. Bu yolda biz de bir ufak bir şirket kurduk. 17 yaşından küçükler ama hani şirket nasıl kurulur bunu da öğrenmiş oldular. Yaptığımız fikirleri, projeleri her birden fazla ekibim var. Yapay zeka var, robotik var, bu tarz yenilikli ileri dönüşüm ürünlere yönelik ekibimiz var. Hepsi bu girişimlere üretime yönelik, hani katma değeri olan, ülkemizde ve yurt dışında da bunu faydası
0: Evet.
1: dokunacak şekilde şirketleşerek, yani girişim
0: Devam
1: ruhunu...
0: ettiniz.
1: Evet,
0: Şirketleşmek
1: devam.
0: zaten bu işin önemli bir parçası diyorlar.
1: Evet.
0: Hakikaten öyle. Şimdi Ar-Ge kısmı ayrı. Bu
1: Üretim,
0: girişimi,
1: evet.
0: üretim yapıp dünyaya duyurma kısmı bambaşka. Markalaşma bambaşka tabii ki. Çocukların onları görmesi de çok iyi olmuş ama nasıl şirketleşebildiniz? Şimdi o kısımda tabii bulunmak için çeşitli yetkilere sahip olmak ve aynı zamanda tabii bazı kısıtlılıkların da olmaması lazım. Siz de öğretmen olarak görev yapıyorsunuz. Şirketleşme işi nasıl oldu? Bir kağıt üzerinde bir şirket midir? Hakikaten var mı böyle bir şirket?
1: Şöyle, biz 17 yaşından küçük olduğu için, ben
0: Evet.
1: de devlet memuru olduğum için biz kağıt üstünde kuruyoruz şirketlerimizi. Ama üniversiteye gittikleri zaman kendi şirketlerini kurabilecek beceride eğitim aldılar, öğrendiler. Yani şu an bir vergi levhaları yok ama
0: Evet.
1: Üniversite kazandıklarında, girişim kulüplerine ya da teknoparklara gittiklerinde, şirket kurmak istediklerinde kurabilecek düzeyde oldular.
0: Oldular, artık bilgileri biliyorlar. Peki
1: Evet.
0: bu şirketin ismi nedir? Nasıl olsa kağıt üzerinde. O yüzden reklamını doya doya yapabiliriz herhalde.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bisep ismimiz.
0: Hı. Bisep.
1: Evet.
0: Anlamı nedir?
1: Anlamı İngilizce slogan olarak hani sadece yerelde değil, ulusal alanda da yankı bulsun. Çünkü bu biz çok çayı tüketiyoruz ülke olarak ama
0: Evet.
1: hani dünyada da kahve tüketimi çok fazla. Yurt dışında da zaten ileri dönüşüm ürünlere inanılmaz bir talep var. Biz bunu gördük hem. Yani hem nasıl bir ürün ticarete dönüşebilmesin, bir talebin olması lazım. Yeni nesil tüketiciler de bunlara dikkat ediyor. Burada sloganımızın kısaltılmış hali aslında. İşte dünyayı değiştiren dinamik adımlar, dinamik çözümlerden çıktık, dinamik stratejiler dedik. Buna uygun İngilizce baş harflerinin kısaltılmış.
0: Baş harflerinin kısaltılmış hali.
1: Evet.
0: Yani böyle bir kelime yok ama bir cümle var. Onun,
1: Cümlenin.
0: evet, hepsinin kelimelerinin kısaltılmış hali, baş harfleri diyebiliriz. Çok güzel.
1: Evet.
0: Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Kahve ve çay posalarından biyokompozit malzemeye dönüştürme fikri. Şimdi çay çok tüketiliyor ülkemizde ve bölgemizde de üretimi var aynı zamanda. Bundan mı yola çıktınız yoksa biyokompozit malzemeler artık kullanılmaya başlandı. Oradan mı yola çıktınız? Fikir nasıl ortaya çıktı?
1: Fikir şöyle, öğrencilerim 2 yıldır zaten yazılım ve elektronik anlamında eğitim alıyorlar. Bu
0: Evet.
1: anlamda Teknofest'te de projeleri vardı ama biz bu becerileri 3 boyutlu çizim yapabiliyorlar. Sınıfımızda da 3 boyutlu yazıcılarımız var. Şimdi gözlemlemelerini istemiştim. Öğrencilerimiz şunu fark etti. Okulumuz pansiyon, yatılı bir okul. Yemekhanede ve okul kantininde çok fazla çöp

0: atıldığını fark ettiler sohbet ederken. Sonra işte bu biyokompatibil ürünleri araştırdık. Yani öğrencimin biri dedi, hocam neden çaydan yola çıkmıyoruz? Yani bir sürü ham madde ihtiyacımız
1: Evet,
0: olur.
1: peki
0: Orada
1: daha önce
0: zaten
1: yapılmış mıydı böyle bir proje? Var mıymış dünya genelinde? Araştırma şansınız oldu mu?
0: oldu. Çünkü hani en önemlisi bu zaten. Tabii ki özellikle Türkiye'de de çaydan şey var. Yakıt malzemesi
1: Evet.
0: var. Yakıt olarak kullanılıyor. Bazı kahve firmaları kendi kahve bardaklarını ve pipetlerini üretiyor.
1: Evet.
0: Kendi kahve posalarından, kendi şeylerinden. Yurt dışında da daha çok şey, yani yeme içme alanında kullanılıyor. Yani işte günübirlik tabak, kaşık alanında kullanımı var.
1: Peki biz bu biyokompozit malzemeyi daha çok nerelerde göreceğiz? Evet, tabak yapımında, bardak yapımında yurt dışında örneklerini görüyoruz dediniz. Burada öğrenciler biyokompoziti nerede kullanılması için ürettiler?
0: Öğrencilerimizle yaptığımız toplantılarda ve Ar-Ge çalışmalarında ya amaç dünyayı değiştirmek de dedik. En çok petrol türevli ürünler var piyasada ve biz bunun satışının da böyle özel bir yer olmasın. Hani genel
1: Evet.
0: herkesin alabileceği. Şimdi bu yurt dışında fiyatları çok yüksek aslında bu ileri dönüşüm ürünleri. Ya ham maddeyi bulmakta sıkıntı yok ama onun çevrilmesinde ve
1: Evet.
0: satışında yüksek
1: Yani geri
0: fiyatlı.
1: dönüşüm diyoruz. O ürünü belki kullanmak istiyoruz. Doğaya bir katkıda bulunmak için ama fiyatları da haliyle yüksek diyorsunuz. Yani
0: Yüksek,
1: orada
0: evet.
1: bir evet. Tezat bir durum var herhalde, değil mi? Tuhaf bir durum
0: Evet.
1: söz konusu. Evet.
0: Burada öğrencilerimizle birlikte hani günlük hayatta kullanabileceğiz, herkesin
1: Evet.
0: erişebileceği, fiyatı da uygun olacak hangi ürünler olabilir dedik. Buradan plastik ürünler, günlük hayatta kullanılan ofis
1: Ortaya
0: malzemeleri.
1: çıktı. Az sonra zaten
0: Evet, öğrenciler.
1: öğrenci arkadaşlarımızdan da alacağız detaylı bilgileri. Size de tabii bu noktada öğrencilerle ilgili olarak Ar-Ge yapmaya, onları motive etmekle ilgili bir soru soralım efendim. Çünkü şu anda dünyada böyle aslında daha ezberci bir eğitim anlayışı var. Yani
0: Evet.
1: öğrenciyi laboratuvara fazla sokmayan, böyle Ar-Ge çalışmalarından biraz uzakta bırakan bir anlayış var. Siz onları bu Ar-Ge çalışması yapmaya teşvik ederken zorlandınız mı?
0: Şöyle benim de motivasyonum kendi alanımla
1: Evet.
0: alakalı. Bu işte ezberci eğitimde benim branşımın yeri yok. Yani üretime yönelik elle tutulur şeyler var. Dünyada da bu şekilde ve katma değeri en çok alan, en çok kazanan şirketler yazılım ve teknoloji şirketleri. Ya her yıl bir öğrencimi ya da 3-4 yıl içinde birisine bu fikri aşılasam bu benim motivasyonum. Bir tane bile olsa. Buraya geldiğimde de biz 2 yıl bir ekiple çalıştık. Bu ekiple beraber geçenki girişimcilik teknoloji alanında fen liselerinde yapılan teknoloji programında, girişimcilik programında Türkiye birincisi olduk. Yani 2-3 yılın emeği vardı onda da. Fındık ot biçme robotlarıydı.
1: Tebrik ederiz.
0: Buradan
1: Orada da bir birincilik. Yani bu da
0: var.
1: aslında gençlerin motivasyonu açısından önemli, değil mi? Ortada bir
0: Evet.
1: birincilik var.
0: İşte evet
1: Neden
0: bu
1: biz de
0: birincilik.
1: böyle derece yapmayalım veya sesimizi duyurmayalım demiştir gençler.
0: Yani benim buradaki ortamım için söyleyeyim. Yani yapılan emeğin bir karşılığının olduğunu, görünür olduğunu, burada kalmadığını, evet belki sınavlarda çıkmıyor ama karşılığında önüne çıkan açılan da hele de
1: Evet.
0: yurt dışına çıktıklarında ya bu tip yarışmalar ve girişimler ufuklarını açıyor. Çünkü biz kamu okuluyuz. Daha küçük bir şehirde yaşıyoruz. Bu tip yarışmalarla daha farklı imkanlar olduklarını görüyor ve geçen yılki ve o yaptığımız diğer yarışmalardan benim öğrenci sayım 3'e katlandı. Bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerimin hem motivasyonları arttı.
1: Evet.
0: Ya en büyük şeyimiz bu oldu
1: Bu
0: daha doğrusu.
1: aslında yani bir
0: Evet.
1: aslında öğrencilerin cesaretinde, özgüveninde doğrudan artış gözlemliyoruz. Bu projeler
0: Evet.
1: sayesinde bu bile
0: Evet.
1: başlı başına yeterli aslında. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ergül. İlk bölümde hem sizi tanıyalım hem de projedeki yeriniz, proje hakkındaki fikirleriniz, bunları dinleyelim istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Az sonra öğrenci arkadaşlarla
0: Ben
1: devam edecek söyleşimiz.
0: teşekkür ederim. Yani bunun böyle görünür ve duyulur olması hepimize ekstra daha da mutlu ediyor. Daha da çalışmamıza sebep oluyor. Destek veren herkese tekrar teşekkür ediyorum bu konuda.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun, iyi günler.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Fatsa Fen Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dilek Ergül ile konuştuk. Az sonra aynı projede yer alan Sude Naz Yılmaz ve İkra Tiryaki ile konuşacağız öğrenci arkadaşlar. Bir müzik arası.
2: Bana öyle bakma, anlayacaklar ikimize karşı.

0: İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, her yıl tonlarca çay ve kahve posası çöpe gidiyor demiştik. Bugün söyleşimizin ilk bölümünün başında ve programımızın konuk tanıtımında Pasta Fen Lisesi öğrencileri işte bu atıkları çevre dostu biyokompozit malzemeye dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Bu projeyi dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz. Proje hakkında bilgileri ilk olarak projede yer alan öğretmen, bilişim teknolojileri öğretmeni Dilek Ergül bizlerle birlikteydi. Şimdi de öğrenci arkadaşlardan Sudenaz, Yılmaz ve İkra Tiryaki telefon hattımızın ucunda. Sudenaz'a önce merhaba diyelim. Sudenaz, hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Tebrik ederiz öncelikle proje için Sudenaz.
2: Teşekkür ederiz.
1: Az önce öğretmeninle bir giriş yaptık konuya. Şimdi işin mutfağına girelim istiyoruz biraz. Islak bir çay veya kahve posası aklımıza geliyor tabii. Projeyi anlatırken nasıl oluyor da sert böyle

0: dayanıklı bir plastiğe veya bir kompozit malzemeye dönüşebiliyor. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Biraz senden dinleyelim işin bu kısımlarını. Sudenaz neler söylersin?
1: Şu şekilde üretim sürecimizde ilk önce çay ve kahve posalarını
0: Evet.
1: alıyoruz, kurutuyoruz ve başka işlemlerden geçiriyoruz. Ardından nişasta gibi biyobağlayıcılarla hamur haline getiriyoruz ve kendi tasarımımız olan kalıplarımıza basıyoruz.
0: Evet. Nişasta gibi bağlayıcılar olması şart değil mi? O malzemelerin bir arada
1: Evet,
0: durması için.
1: ürünlerimiz %50'den fazla doğal.
0: Doğal. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Öğretmeninden biraz dinledik. Bir de senden dinlemek isteriz. Yani oradaki kahve posaları, çay posaları onları gördü öğrencilerimiz dedi ama tabii acaba siz nasıl baktınız ilk olarak meseleye? Nasıl bir çözüm üretmiştiniz? Neler söylersin projenin ilk aşamaları için?
1: Ülkemizde ve dünyada çay ve kahve posası çok fazla tüketiliyor ve milyonlarca ton atık oluşuyor. Bunlar da çöplüklerde birikerek yüksek metan gazı salınımına neden oluyor. Ve şu anda piyasada olan doğal içerikli ürünler ise çok pahalı ve ulaşılabilir değiller. Biz de bu iki sorunu birleştirdik ve çay ve kahve posalarını kullanarak %50'den fazlası doğal içerikli plastiğe rakip biyobozunur ürünler ürettik.
0: Evet. İkra, merhaba, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş
0: Nasılsın?
2: bulduk. İyiyim, siz
0: Biz de
2: nasılsınız?
0: iyiyiz, teşekkür ederiz. İkra, sen de projenin öğrencilerindensin, projede yer alan
2: Evet.
0: öğrencilerdensin. Az önce tabii Sudenaz'dan dinledik hikayenin ilk kısmını, projenin ilk adımlarını. Bir de senden rica edelim, sen neler söylersin projeye ilişkin? Projeye sonradan mı dahil oldun? En başından beri projede miydin? Nasıl başladı proje senin için?
2: Fikri birlikte bulduk. Sonrasında Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladık. Formülümüzü üretmek için araştırmalar yaptık. Nasıl bağlayıcı ürünler bulabiliriz gibi.
0: Evet.
2: Birkaç ay boyunca bu formülle uğraştık. Sonrasında da formülümüzü tutturunca üretim aşamasına geçtik.
0: Peki o formülü bulmak kolay oldu mu yoksa zorlandınız mı o kısımda?
2: Zorlandık biraz. Yani araştırmalar
0: Evet.
2: yaptık. Akademik kaynakları, makaleleri okuduk. Ya onlardan sonra belli maddeler aklımızda bulundu. Onları birleştirerek, bir araya getirerek bir formül
0: Bir
2: oluşturduk.
0: formül meydana
2: Evet.
0: getirdiniz. Yani çaya, kahveye uygun bir formüldü değil mi?
2: Evet.
0: Deneyip yanıldığınız formüller oldu mu bu süreçte?
2: Oldu, çok oldu.
0: Çok oldu. Ne kadar denediniz mesela? Kaç deneme yaptınız?
2: Bayağı yaptık yani time yani bir
0: Bir
2: 50
0: sayısı yok
2: deneme.
0: 50'nin üzerinde.
2: Evet.
0: Epey
2: Yok,
0: bir.
2: 50'nin üzerinde değil ama birkaç ay boyunca sürekli denemeler
0: Sürekli
2: yaptık.
0: denemeler
2: Her gün
0: yaptınız.
2: laboratuvarımızda denemeler yaptık.
0: Evet. Yani böyle bir çalışma ortamınız da var değil mi? Laboratuvar ortamında yaptınız
2: Evet.
0: bunların hepsini.
2: Laboratuvarımız var.
0: Evet. Biyokompozit malzeme diyoruz. Tabii aslında bu biyokompozit malzemeyi de bir konuşmak lazım. Nedir biyokompozit malzeme, İkra?
2: Doğada çözünebilen malzemeler.
0: Diyebiliriz
2: Uzun
0: aslında.
2: yıllar bu uzun yıllar sonrasında doğada çözünebilen malzemeler. Çünkü plastikler doğada çözünemiyor. Biz de buna
0: Evet.
2: bir alternatif bulmak istedik.
0: Evet. Yani oradaki kompozit birden fazla maddenin bir araya
2: Evet.
0: getirilerek o birden fazla dediğimiz yani o maddelerin özellikleri onlardan istifade edilerek bir araya getirilen yeni alaşımlar aslında değil mi kompozitler?
2: Evet.
0: Onları
2: Evet.
0: kullandınız bu süreçte yani biyokompozit haline getirdiniz. Şimdi
2: Evet.
0: bolca deneme yanılma demek zaten aslında böyle çalışmalar ve siz de bunu yaşadınız. İşlerin hiç de planladığı gibi gitmediği durumlar oldu belki de. Bu
2: Oldu.
0: noktada neler yaptınız? Eyvah biz bu işi mahvettik deyip de sonradan toparladığınız o anlar. Bir de Sudenaz'dan dinleyelim işin o kısımlarını. Sudenaz, bizimle misin?
1: Evet.
0: Evet. Neler söylersin bu anlara ilişkin, zorlandığınız o anlarla ilgili? Anlatmak
2: En
0: istediklerin var mı? Evet.
1: çok İkram da dediği gibi formülü bulma konusunda zorlandık. Çok fazla araştırma yapmamız gerekti.
0: Evet. Peki orada artık yani bu işi yapamıyoruz dediğiniz nokta öyle bir noktaya gelmiş miydiniz yoksa hep denemeye yılmadan devam ettiniz mi?
1: Yılmadan devam ettik.
0: Yapay Zeka Robotik Kulübü'ndesiniz aynı zamanda.
1: Evet.
0: Daha önceki projelerde yer almış mıydınız?
1: Daha önce de yarışmalara
0: Hı
1: katıldık
0: hı.
1: ama daha yapay zeka ve teknoloji alanındaydık.
0: O alana dönük aslında çalışmalardı bunlar. Peki bu çalışmada yapay zekadan yararlandınız mı? Arkadaşlar, sesim geliyor mu? Sude Naz?
2: Evet, yararlandık.
0: Evet. Nasıl yararlandınız peki?
2: Ya formül konusunda
0: Hı.
2: araştırmalar yaparken doğruluğunu yapay zekadan teyit ettik.
0: Aslında oralarda da kullanılabilir değil mi? Yani yapay zekanın
2: Evet.
0: kullanımı çok geniş. Oradan da formülleri incelediniz ve deneme yanılma yaparken buldunuz doğru formülü.
2: Evet.
0: Peki ürettiğiniz malzeme nasıl bir malzeme? Şimdi kompozit malzeme dedik. Plastikler üretiliyor. Başka malzemeler var yine aynı şekilde üretilebilecek. Siz özellikle belirli bir malzemeye mi odaklandınız? Bardak, tabak üretilebilir dedi öğretmeniniz ama hangi malzeme olduğunu konuşmamıştık. Siz hangi malzemeleri ürettiniz? Kahve ve çay posalarıyla birlikte. İkra.
2: İlk başta saksı türevi eşyalarla başladık.
0: Hı.
2: Sonrasında bardak altlığı gibi, kalemlik gibi ofis tipi ürünlere de geçtik. Yani ilk başta küçük bir yarı çaptayken daha da büyüttük işimizi.
0: Evet. Peki bu malzemeler şu anda kullanılıyor mu bir yerde? Kullanmaya başladınız mı bu malzemeleri?
2: Evet, kendimiz okulda
0: Hı.
2: deneyimliyoruz malzemelerimizi.
0: Evet. Peki o ürettiğiniz malzemenin mesela bir kokusu var mı? Nasıl bir his? Dokunduğunuzda nasıl bir his veriyor size? Biraz tarif edebilir misiniz? Kafamızda canlansın. İkra?
2: Sert bir yapısı var. Kuruduktan sonra
0: Evet.
2: sert bir yapı alıyor. İçine kattığımız kokusunu önlemek için zaten tarçın katıyoruz.
0: Hı. Sesim geliyor mu İkra? Sudenaz? İki
2: Efendim?
0: öğrencimiz de. Evet, Sudenaz. Duyabiliyor musun bizi?
2: Duyabiliyorum.
0: Evet, İkra herhalde hattan düştü. Doğrudur değil mi? Evet, Sudenaz seninle devam edelim. Projeyi konuşmaya devam ediyoruz. Biraz da geleceğe konuşalım. Aslında İkra'dan alıyorduk bilgileri ama sende varsa o bilgiler senden de dinlemek isteriz Sudenaz.
1: Ürünümüz
0: Evet, maddeden bahsediyordu bize. Maddenin kendisinden. Üretilen madde nasıl bir madde? Kokusu var mı? Hissiyatı nasıl? Tasvir ediyordu. Senden dinleyelim Sudenaz.
1: kuruduktan sonra zaten sert bir yapı alıyor. Ondan sonra da yüzey
0: Evet.
1: kaplama işlemlerini gerçekleştirdiğimiz için plastik gibi dayanıklı hale geliyorlar.
0: Evet. Sonradan dayanıklı hale geliyor. Peki gelecekte bu malzemeyi başka alanlarda da kullanmayı düşünüyor musunuz? Şimdi basit malzemelerle başladık dedi İkra. İleride mesela
2: Tabii ki.
0: şöyle bir malzeme üretmek istiyoruz dediğin bir malzeme var mı?
1: Aslında plastik kullanılan her alanda ürünlerimizi görmek istiyoruz.
0: Hı.
1: Yeme içme dışındaki tüm ürünleri üretebilecek kapasiteye
0: Çok
1: sahip.
0: güzel. Örnekleri var mı peki dünyada? Öğretmenimizle konuşmuştuk ama o biraz yarım kaldı. Yani çay ve kahve posası kullanarak üretilen böyle biyokompozit malzemeler var mı dünyada?
1: Daha çok yeme içme sektöründe kullanılıyor ama bu alanlar riskli olduğu için
0: Hı.
1: biz yapmadık.
0: Evet. Peki senin bir hayalin var mı? Meslek olarak şöyle geleceğe baktığında
1: Ya
0: neler söylersin?
1: aslında böyle büyük işlerde yer almak istiyorum
0: Yani
1: şu
0: bir
1: an
0: girişimci,
1: yaptığımız
0: müteşebbis
1: gibi.
0: olmak istiyorsun. Girişimci
1: Evet.
0: olmak istiyorsun. Bu projeler etkiledi mi hayallerini?
1: Tabii ki de etkiledi.
0: Hı.
1: Farklı insanlarla tanıştık, farklı deneyimler elde ettik.
0: Evet. Yani bu projeden önce hayallerin farklıydı, projelerden sonra farklı mı oldu?
1: Yani
0: Değişti mi
1: destekledi.
0: hayaller? Evet. Mesela malzeme bilimi okumalıyım, metalürji diyorlar değil mi ona galiba? Veya kimya okumalıyım diyor musun? Yoksa doğrudan
1: Demiyorum.
0: girişimci mi olacaksın?
1: Daha yönetim aşamaları daha benlik.
0: Evet. Yani laboratuvar kısmından ziyade işin yönetim kısmında olmayı tercih ediyorsun öğrenci
1: Evet.
0: olarak. Evet. Peki şu anda seni dinleyen ve biz nasıl olsa öğrenciyiz, bize kim destek olacak ki diyen lise öğrencilerine neler söylersin? Bak sen mesela destekleri buldun hem de kendi lisende öğretmeninin yardımlarıyla, yani demek ki yapılabiliyor böyle şeyler. Onlara ilham vermek ister misin? Yaşıtlarına neler söylersin?
1: Şimdi şeylere nereden başlasak, her türlü bizim için bir fırsat. Hayallerinizden vazgeçmeyin ve sürece güvenin.
0: Sürece güvenin. Böyle bir şey vardı. Trust the process, değil mi? Onu Türkçeleştirdik aslında. Çok teşekkür ediyoruz Sudenaz. İkra arkadaşımıza da
1: Teşekkür ederiz.
0: teşekkürlerimizi iletelim. O da telefon hattımızdaydı ama maalesef telefondan düştüğü için artık buradan söyleyelim. Bizi dinliyorsa sen de iletebilirsin. Ağzına yüreğine sağlık. Böyle projeler görmek istiyoruz yine. Ve projede size destek olan ve diğer öğrenci arkadaşlar varsa tabii onlara da selamlar, sevgiler, teşekkürler. Görüşmek dileğiyle Sudenaz.
1: İyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dilek Ergül ve öğrencileri Sudenaz Yılmaz, İkra Tiryaki bugün bizim konuklarımızdı. Her yıl tonlarca toplanan çay ve kahve posaları onların çalışmaları sayesinde biyokompozit malzemeye dönüşüyor artık sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir proje, daha önce buna benzer proje sayısı oldukça az. Bundan dolayı bugün misafirimiz oldular telefon hattımızın ucunda. Projeye dair hem düşüncelerini hem de proje için bilgilerini dinledik kendilerinden ve böylelikle 15.50 yaptık saatleri. Tekrar tebrik ediyoruz bu çalışmalardan ötürü kendilerini. Grup 84, onların sesiyle devam ediyor birliktelik. Dokunma diyor sanatçılar.

Güftesi ve bestesi Orhan Gencebay'a ait şarkıyı Grup 84'ün yorumuyla dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Dokunma dedi sanatçılar. Grup Pinhani ile devam ediyoruz. Hele bir gel diyorlar.

Yapımda Elif Sefer Bey, Teknik Masa'da Ebru Kılıç, mikrofon başında ben Tutuş Fidan. Aranızdan ayrılıyoruz bugünlük sevgili dinleyicilerimiz. Tuğba Özerk'in sesine bırakıyoruz sözü. Aşk defteri diyor sanatçı. Hoşçakalın.

0: Genç Yaşam.
1: Saat 16.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini söyledi. Enerji arz güvenliğinin sağlanması egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu da söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciinin Yargıtay olduğu kaydedildi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gitti. Yeni il başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından çalışmalara başlayacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sığırcıkoğlu'nun siyasal casusluk ve devlet sırlarını açıklama suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu yapılıyor. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Duruşmada tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan

0: Yaşların yaklaşık 1 milyar lirasını dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem saat 13.12'de 12.46 kilometre derinlikte meydana geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayiinde yeni işbirliği olanakları yer aldı. Görüşmelerde Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de yer aldı. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin çok iyi gittiğini duyurdu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini öne sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına yeni bir otoyol yapılacağını da açıkladı. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL'de 9 Ağustos'ta yapılacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Tek güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Çevre Ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Merhaba, ben İlker Uykal. Bugün de yine önemli bir konuyu kıymetli bir konuğumla konuşacağım. Profesör Doktor Ece Ümmü Deveci, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Çok teşekkür ederiz. Sizinle aslında hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşmak istiyorum. O da atık yönetimi. Aslında hani vatandaşlarımızın çöp olarak algıladığı, bildiği, hepimizin aslında öyle bildiği ama uzmanlık alanı ilerledikçe de bunun aslında çöp değil de atık olduğunu ifade ettiğimiz, işte o bizden bir şekilde yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız ürünlerden artan şeylerin tamamını atık diyoruz.
2: Evet.
1: Ve aslında çok da kıymetli bir ham madde oluşturmak açısından, ekonomik açıdan son derece kıymetli şeyler bunlar.
2: Evet.
1: Öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Atık yönetimi genel anlamıyla nedir ve Türkiye bu noktada neler yapıyor?
2: Aslında atık yönetimini anlatmadan önce biraz ne olduğunu anlatabilmek için siz çok güzel özetlediniz ama insanlarda çöp mü atık mı, öyle bir iki ayrım var. Aslında biraz ondan bahsetmek lazım. Çöp, aslında ben şöyle söylüyorum, çocukları çöp deponu sahasına yolluyorum. Diyorum ki önce gidin orayı bir ziyaret edin, sonra atık getirme merkezine gelin. Çocuklara birazcık döngüsel ekonomiden, biraz atık yönetiminden bahsedip, çok ilginç ki ilkokul çocukları bunlar. Sonra atık getirme merkezine geldiğimde ilk burunlarını kapatarak girdiklerini fark ediyorum. Sonra diyorum ki hepiniz burnunuzu kapat, şimdi hep beraber açıyoruz burnumuzu. Açıyoruz, koku var mı diyorum, yok. Peki içeride böyle kötü bir görüntü var mı? Yok. Niye yok? Ha, atıkları ayırdığınız için. O zaman burada çöp mü var, atık mı var? Burada atık var. Yani biz aslında, ben çocuklara da böyle anlatıyorum. Eğer biz evimizden çıkan her şeyi bir araya getiriyorsak, sıvı, katı, çamur, her şeyi, yani böyle bulamaç halindeki her şeyi bir araya getiriyorsak, o zaman o çöp oluyor. Çünkü değersiz, herhangi bir değeri olmayan. Ama ayıracak olursam, kaynağında ayıracak olursam, o zaman bir değer ortaya çıkıyor. İşte biz de özellikle ilk başta 1991 yılında katı atık yönetmeliği olarak çıkmış. Yani katı olan atığın ayrılıp yönetilmesiyle ilgili. İlk olarak konteynerler gelmiş şehir merkezlerinde. Konteynerlarda yönetimler başlamış. İşte kırsala kadar ulaşmış, bu bayağı uzun yılları almış. Daha sonrasında da atıklar belli bir aşamaya geldikten sonra 2000'li yıllarda ambalaj atıkları yönetmeliği çıkmış. Ambalaj atıkları yönetmeliğinin çıkmasıyla beraber bir ambalaj kavramı, insanlarda bir ambalaj kavramı ortaya çıkmış. Yani aslında her şeyin bir ambalajının olduğu ve bu ambalajın yönetilmesiyle ilgili bir süreçten bahsedilmiş. Ama orada eğitim kurumlarında en büyük kafayı karıştıran şey kağıt. Kağıt bir ambalaj mı? Hep sordukları soru, kağıt bir ambalaj mı? Yazdığın notlardaki kağıt bir ambalaj değil. O zaman ambalaj atıkları yönetmeliğinde değerlendirilemez. Bu arada bir handikapken bir yandan atık yönetimi yönetmeliği geliyor. Sonrasında da bir anda sıfır atık duymaya başlıyoruz. O zaman atık yönetimi ne demek? Buradan söyleyelim. Atık yönetimi herhangi bir endüstriden ya da evden, herhangi bir şekilde insanın faaliyet gösterdiği herhangi bir yerden çıkan katı materyalin yönetimi. Bunun içerisinde çamur da var. Bunun içerisinde normal katı atık da var. Organik biyobozunur atık da var. Ambalaj da var. Her şey var. Bu yönetimin hepsinin insan sağlığını koruyacak şekilde ve doğru yönetimle yönetilmesi gerekiyor. Sıfır atık yönetmeliği daha çok nasıl kurulur, nasıl yapılırla ilgili bir yönetmelik içeriği. Bizim aydınlanmamızı sağlayan ama bir yandan da kafamızı karıştıran sıfır atık kavramı çıkıyor. Sıfır atık yönetmeliği de öyle geliyor zaten. Ben ilk duyduğumu söyleyeyim size. İlk duyduğumda sıfır atık diye bir şey yok demiştim.
1: Neden? Yani,
2: çünkü çevre mühendisiyim. Endüstride ya da evde ya da herhangi bir yerde düşünün, üretimi yapıldığı her yerde, İster doğa dostu yapın, her şeyde bir atık çıkar.
1: Şimdi o tabii İngilizcesinden çevirince böyle bir ifade oluyor ama o zaman İngilizcesini de mi yanlış isimlendirmişler acaba?
2: Öyle aslında şöyle düşünmüşler. Daha çok döngüsel ekonomi çerçevesinde nitelendirip atığı bir yaşam felsefesi olarak görmek gerekiyor. Yani sen kaynağında atığını bir azalt. Önce doğayı kirletmekten, yani bizim ta eskilere dönün, ilk eski insanları düşünün. Evimizde, anneannelerimizde, dedelerimizde hep de çöp var mıydı? Hiç çöp çıktığını hatırlamıyorum. Ben anneannemin evinden hiç çöp çıktığını hatırlamıyorum. Çünkü yanan bir ocak var, ısınılan bir yer var, pişen bir yemek var. Ve bir yandan da evin içerisinde sabunla, yani bir şampuan kutusundan bahsetmiyorsunuz. Herkes kendi ürettiği sabunla yıkanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sadece bakın, kendi kullanımız şeylerimizden söylüyorum.
1: Ekmek yapılıyor.
2: Ekmek yapılıyor. Tereyağını kendi üretiyor. Yoğurdunu kendi yapıyor. Yumurtasını kendi yapıyor. Pirincini kendi üretiyor. Kesesinde getiriyor. O keseyi sürekli olarak kullanıyor. Şimdi işte diyorlar ki eskiye mi döneceğiz? Yok, eskiye dönmeyeceğiz. Sadece yaşamımızı, atığımızı azaltacak, suyumuzu verimli kullanacak, kaynakları koruyacak bir aşamaya getirelim. Sonrasında dördüncü aşamada eğer üretiyorsan, vazgeçemiyorsan geri dönüştüreceğim. En son aşamada ise biyobozunurları komposta dönüştüreceğim ya da biyogaza dönüştüreceğim. Yani sistemin içerisinden atığın her aşamasını doğru yöneteceğim.
1: Siz tabii şimdi bunları anlatırken işte o çocukları hem çöp sahasına hem de işte geri dönüşüm merkezine götürdüğünüzde o ayrımı çocukların gördüğünü anlatırken benim aklım, zihnim biraz daha geriye gitti. Yani bu aslında söylediğiniz konu 30-35 yıllık bir hikaye. Onun öncesinde biz vahşi depolama sahalarını biliyorduk değil
2: mi?
1: Yani İstanbul'da işte Halkalı'da, Ümraniye'de, ondan sonra Ankara'da var mıydı bilmiyorum. İllaki vardır mutlaka ama.
2: Mamak Çöplüğü.
1: Mamak'ta şimdi orası kocaman bir geri dönüşüm sahası oldu. Binalar falan yükseliyor. Bir şehir ortaya çıkıyor. Kent ortaya çıkıyor. Yani oralardan buraya gelebilmek hakikaten neresinden bakarsanız çok önemli bir gelişme. Ve bu işin böyle 30 yıl içerisinde bitmiş olması da ben olumlu görüyorum işin açığı. Ama daha iyisi olabilir mi? Elbette olabilir. Burada da bir kültürün yerleşmesi gerekiyor herhalde. Yani sizce bu atık yönetimi meselesi, bu felsefe geçmişimizden, bizim hani o medeniyet kodlarında da var, Anadolu coğrafyasında da bu kültür var, bu hafıza var ama bugün geldiğimiz noktada işte bu modern dünyanın bize böyle dayattığı bir takım şeyler hayatımızın tam içerisine girince biz oradan sıyrılıp tekrar o geçmişteki kültüre dönebilecek miyiz? O atık yönetimini biz ne kadar içselleştirebildik veya içselleştirebilecek miyiz acaba?
2: Evet. Mesela onunla ilgili olarak benim söyleyeceğim çok güzel bir hikaye var, anlatmak isterim. Biz hayatımızda hep böyle konforlu bir hal istiyoruz. Yani Türk milleti olarak şeyiz zaten, hani geçmişimizden hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Anılarımızı anlatmayı çok seviyoruz ve geçmişle ilgili anneannelerimizden, dedelerimizdeki yaşantıları da birbirimize anlatarak aktarıyoruz. Bu konuda çok haklısınız. Vahşi depolama alanlarından çok tehlikeli bir şekilde kokuyla, mesela bir yerde bir koku varsa ben direkt ciğerlerimden endişelenirim. Yani ah, bunları soluyorum, ciğerime iniyor diyerek düşünürüm. Bu çok büyük bir tehlikeden. Şu anda vahşi depolama yapılan Türkiye'de hiçbir yer yok. Hepsi düzenli depolama sahası şeklinde. Bir fizibilite çalışması var. Doğayı koruyacak bir düzenli depolama alanı var. Ama düzenli depolama alanına göndereceğim atık miktarı her geçen gün artıyor. Çünkü ben geçmişimi düşünsem de konforumdan vazgeçmiyorum. Mesela konforumuzdan vazgeçmediğimiz şeylerden biri, mesela benim 23 yaşında bir oğlum var. Ben oğlumu ilk dünyaya getirdiğimde ıslak mendil ilk defa çıkmıştı. Dediler ki çok güzel bir ürün. Hani çok rahat, elini ıslak zaten silebiliyorsun. Çok güzel. İkinci çocuğum ve üçüncü çocuğumda ben şey yapmadım, ıslak mendil kullanmadım. Çünkü ilk çocuğumda ıslak mendil kullandıktan sonra şeyi fark ettim. Bu bez mi, plastik mi? İnceliyorum. Bu plastik. Plastik bir şey. Islatıyorum. Hatta böyle ıslatıp temizleyip yıkayıp tekrardan kullandığımı da biliyorum. İşte bu kimyasal sağlığa zarar verebilir mi, değil mi diye. Sonrasında ben bunu tamamen kullanımdan vazgeçtim. Ben vazgeçtikçe piyasada o kadar çok ıslak mendil çıktı ki. Hatta mesela arkadaşlarla konuşuyoruz. Diyor ki evi temizlerken bile kullanıyorum artık. Camlar tertemiz oluyor. Biliyor musun Ece, diyor, camlar o kadar temiz oluyor ki. Bakın, hayatımızı, konforunu daha iyi hale getirebilmek için ıslak mendilin çeşit çeşit tür türü çıkmaya başladı.
1: Ama ne kadar pratik değil mi? Evet, haklısınız. O bezler yıkanır, temizlenir. İşte eskisi atılır ama.
2: Ben öyle yapıyorum.
1: Evet.
2: Ben öyle yapıyorum. Yani ben evimde ıslak mendil kullanmıyorum.
1: Evet.
2: Ama mesela diyor ki, mesela sen diyor evi zorlaştırıyorsun. Hayır, ben doğamı seviyorum. Zor değil. Hijyenik Arap sabunu kullanmayı çok seviyorum. Sirke kullanmayı çok seviyorum. Çünkü geçmişindeki iyi şeyleri hayatta devam ettiren bir kültüre sahibim. O yüzden de evet, çamaşır suyu kullanmıyorum. Kullanıyorum ama sirkeyi ve Arap sabununu hiç vazgeçmiyorum.
1: Evet, sadeleşmekten yanasınız siz, evet, anladığım kadarıyla.
2: Evet.
1: Yeniden dönecek olursak bu teknik tarafına işin, atık yönetimi. Tabii bizim evlerimizde böyle bir ayrıştırma durumu söz konusu değil. Sanayide başladı, kamuda başladı ayrıştırma ve yani kaynağında ayrıştırıyorsunuz ve sonrasında geri dönüşüm devam ediyor,
2: evet,
1: o süreç. Her ne kadar evlerde olmasa da bu biraz o kültür kamuda yayıldı gibi. Peki bu başarıyla işletilebiliyor mu acaba? Bunun ekonomik anlamdaki karşılığı Türkiye için nedir? Yani dünya ile kıyasladığınızda biz atık yönetiminde neredeyiz?
2: Dünya ile kıyasladığımızda atık yönetiminde çok büyük adımlar kat eden bir ülkeyiz. Çok büyük adımlar kat eden bir ülkeyiz. Sıfır atık sistemi geldikten sonrasında özellikle kamuda zorunlu hale geldiğinde atığında kaynağında

0: ayırıyoruz ama kaynağında ayırırken neyi nereye atacağımız konusunda bile bütün ülke olarak eğitildik. Farkında mısınız bilmiyorum. Herkes karton bardağı biliyor şu anda. Herkes tek kullanımlık ürünlerin ne olduğunu biliyor. Tek kullanımlık pikniğe gittiğindeki ürünlerin dönüşmediğini, bunun plastik olduğunu ama dönüşmediğini çoğu insan biliyor. Yani ben fark ediyorum ya, onu biliyoruz zaten. Ne yapacağız, nasıl yöneteceğiz bilmiyoruz demeye başlıyorlar. Bu, ben diyorum ki çok büyük adımlar kat ettik. Biz devlet kurumlarında atıklarımızı, devletin bulunduğu kurumlardaki atıklar belediye tarafından, belediyenin ya da ihale ettiği firma tarafından toplanır ve onun üzerinden devam eder. Geri dönüşüme kazandırmak o firma üzerinden devam eder. Ama siz mesela şu anda yürüyen bir proje var. TÜBİTAK 4004 projesi, e-atık, elektronik atıklarla ilgili. Orada mesela bana sorulan en çok soru, ben ilkokulda bir öğretmenim ve atık yönetimini yönetiyorum okul olarak, gönüllü olarak. Ama ben topladığım kağıtları, topladığım defterler, eski kitaplar, bunlarla ilgili olarak yönetiminde pet şişeleri falan ayrı topladığımda, elektronik atıkları ayrı topladığımda bunları nasıl yöneteceğim konusunda bilgiye sahip değilim. Hocam en çok bize bunu anlatın dediler mesela. Çoğu kurumda bunu bilmiyor. Sanayide çıkan atıkları kontrol altında tutulduğu için ve biz bir şekilde bakanlığa MOTAT üzerinden ve UÇEBES'e üzerinden bildirdiğimiz için biraz daha az göstermek için simbiyoz üretim, simbiyozik yaşam, yani bu simbiyoz, endüstriyel simbiyoza doğru bir yönlenim. Atığı ÇEBES'de daha çok başka bir endüstrinin ham maddesi olarak gösterebilmenin yolunu arıyor sanayici şu anda. Çünkü bir anda tehlikeli atık çıktığı zaman bertaraf bedeli de çıkıyor. Her şey kayıt altına alınıyorsa ölçülebilir anlamına geliyor. Kayıt altına aldıkça bizim atık değerlerimiz de ne kadar iyi yönetilebilirse yönetmeye başlayacağız. Evimizde kaynağında ayrı toplanmıyor ama biz sanayide, devlet kurumlarında ayrıştırmayla biz iyi bir yol kat ediyoruz diye düşünüyorum.
1: E-atıkta da mı bu böyle? Orada biraz bir kafa karışıklığı mı var
0: Evet,
1: e-atıklara?
0: e-atıkta biraz daha. Çünkü e-atığı siz normal evinizden çıkan atıklarla birleştiremezsiniz. Onların içerisinde ağır metaller var, çevreye zarar veriyor. Yani işte o yüzden de onu yönetirken belediyeye, iklim değişikliği başkanlığına ya da temizlik işleri müdürüne haber verip, ben evimde böyle bir atığım var, hani bu atığımı ne yapacağımı bilemiyorum, bunu belediye olarak nasıl yönetiyorsunuz diye fikir almak. Eğer belediye bir fikre sahip değilse o bölgedeki internete yazıp elektronik atıklar nerede, hangi kurum tarafından toplanıyor diye sadece Google'a yazdığınızda size bir yön veriyor zaten. Bu lisanslı firmalar var. Lisanslı firmaları baktığımızda size en yakın olan lisanslı firmayı arayıp, işte ben evimde böyle böyle bir atığım var, bu atıkla ilgili organizasyonunuz şehir içerisinde nasıldır? Bunu öğrenebilirsiniz ya da bir yetkili kuruma arayıp, işte ben şurada yaşıyorum, burada yaşadığım yerde nasıl yönetim yapıyorsunuz, nereye teslim edebilirim diye oraya sorabilirsiniz.
1: Bu böyle her mahallede gelişmiş bir sistem olarak varlığını sürdürüyor
0: Yok,
1: mu? Yok.
0: yok,
1: Böyle
0: yok.
1: kutular koyuyorlar mı acaba belli
0: Var
1: mahallelerin belli
0: elektronik atık,
1: noktalarında?
0: yani
1: Kumbaralar gibi öyle.
0: ben bir dönem böyle belki bir hayaldi. Bu kafamdan şöyle düşünmüştüm. Muhtarlık herkesin bildiği, yani herkesin gördüğü bir yer. Muhtarlığa yakın bir yerde bu, özellikle mesela atık ilaçlar. Atık ilaçları teslim edecek, ben çoğu zaman çok sıkıntı yaşıyorum. Atığa bu kadar önem veren biri olarak. Nereye vereceğim? Hastaneye götürdüğüm oluyor, eczaneye götürdüğüm oluyor, sağlık ocağına götürdüğüm oluyor. Yani bu elektronik atıklar, evden çıkan bitkisel yağlar, bunlar evin içerisinden çıkan tehlikeli piller. Piller biraz daha iyi yönetiliyor. TAB'a haber veriyorsunuz, TAB'a gönderiyorsunuz. Bir de o elektrik elektronik atıkları bir firma istiyordu. Oraya gönderiyorduk. Yani onunla ilgili bir çalışma vardı. Şimdi onunla ilgili bir çalışma var mı yok mu açıkçası tam emin değilim. O yüzden diyorum, lisanslı firmayı aradığınızda o size söyleyecek belki de. Diyecek ki kargoya şu adresle geri iadeli olarak gönderebilirsiniz diyecek. Genel olarak da öyle gönderiliyor.
1: Zaten biz bunu çok istediğimiz ölçüde başaramadığımız için, yani bu atıkları tam anlamıyla toplayamadığımız için zaman zaman atık ithalinde bulunuyoruz, değil mi? Atık ithal ediyoruz ve yani bu zaman zaman bazı işte haberlere yansıyor. Avrupa'nın çöpü Türkiye'ye geliyor falan gibi algılıyor
0: Biliyorum.
1: ama aslında bu bir ham madde. Eğer doğru ayrıştırılırsa ve ham madde niteliğinde ülkemize girerse bu geri dönüşüm sektöründe de ham madde ekonomisini de güçlendiren bir şey. Yani şunu diyebiliriz o halde, biz atık yönetimini başarıyla %100 sıfır kayıpsız halledebilirsek, yapabilirsek o zaman ithal etmeye de gerek yok. Yani öyle değil
0: Gerek
1: mi?
0: yok. Yani ben bir atık ithalatı yapan bir firmanın eşiyle, yani hani böyle eşler arası sohbetle konuşurken fark ettim ve bir an böyle çok aydınlandım. Neden atık ithal ediyoruz? Neden dedim yurt dışından? Neden dedim Almanya'dan, Hollanda'dan poşet getirtiyorsun? Yani bildiğimiz poşeti,
1: Ve kullanılmış.
0: kullanılmış poşeti getiriyorsun. Niye, Türkiye'de yok mu dedim. Hocam dedi, Türkiye'de var da Türkiye'dekiler o kadar kirli ki.

0: ki üçüncü kalite pelet oluşturabiliyorum. Ama Avrupa'dan getirdiğim ve dönüştürdüğümde birinci kalite oluyor. Kaynağında ayırdığı için temiz poşetler. Ama biz bir şekilde karıştırdığımız için, kirli olduğu için ve ben onları temizlesem bile içinde kalıntılar kaldığı için üçüncü kalite oluyor.
1: Atık merkezlerinde de bunu ayrıştırmak zor oluyor yani bizde, öyle mi?
0: Evet, mesela çöp deponu sahalarına gidin. Düzenli depolamalarda en çok poşet görürsünüz. Çok ilginç. Ben de onu çöp deponu sahalarına gittiğimde görmüştüm. Neden en çok poşet var? Çünkü çöpümüzü poşetin içine koyup atıyoruz. Yani o çöpü ayırmak için, poşeti ayırmak için de bir çaba sarf etmiyor. Çünkü kirli. Kirli olduğu için üçüncü kalite oluyor. Almıyor musunuz dedim Türkiye'deki çöp deponu sahalarından poşetleri. Nadiren alıyoruz. Çok aldığımızı söyleyemem dedi. Genelde Avrupa'dan getirmek çok daha kaliteli, çok daha karlı oluyor.
1: Peki vatandaş o hani çöp olarak algıladığı şeyi nereye atacak? O poşetin içine koymayacaksa, biz biliyorsunuz bizde o poşet aynı zamanda çöp için kullanacağımız bir poşet değil mi? Biz
0: Çünkü
1: alıyoruz
0: çöp torbası diye bir şey var yani
1: Evet,
0: hayatta.
1: tamam.
0: Yani işte biz, yani gene eskiyi söyleyeceğim ama biz gönderdiğimizde poşeti kullandığımız için, poşetten sonrasında poşeti ayırdığımızda kirli olduğu için nasıl yapacağız? Direkt dökeceğiz belki de atığımızı. Ama karışık yapmayacağız. Zaten karıştırmadığınızda, ben mesela yıllardır karıştırmıyorum. Yıllardır herhangi bir şekilde dönüşemeyen ya da katı olan hiçbir şeyi yemek artıklarının arasına koymuyorum. Koymadığımda böyle bir bulamaç gibi böyle ıslak bir kısım ortaya çıkıyor. Bir de kuru kısım ortaya çıkıyor. Ve ben diyorum ki genel olarak ailelere, sen yine evinde yap. Çocuğun var çünkü, çocuğun öğrensin. Çocuğuna bir şey zorunlu geldiğinde, ya annem hep yapıyoruz zaten, ne var sanki, biz de ayırırız yaparız der belki. Hani sen çocuğunu yetiştirirken evde ya da bir bireyle yaşıyorsan, o bireyi yetiştirirken belki de örnek olmak adına mutlaka ayır. Dönüşüp dönüşmediğine bakma. Islak ve kuru diye ayır. Bu ıslak mutfaktan çıktı, bu ıslak yemek hazırlarken çıktı diyerek ayrı koy. Sen onları ayrı ayrı koy ki hani çocuk bunu bilsin, yaşamaya başlasın. Zorunlu hale geçtiğimizde bir sıkıntı yaşamamış olalım. Belki iki dönem sonra olacak. Belki ben torunum sırasında böyle bir şey olacak. Çünkü Türkiye'de hızlı ilerliyoruz ama bir yandan içte de yavaş ilerliyoruz gibi geliyor bana.
1: Yani illaki mutfaklarda böyle ayrı ayrı kumbaraların olmasına gerek yok.
0: Gerek yok.
1: Biz istersek de bunu yapabiliriz. Sadece
0: Yapabiliriz.
1: ikili bir ayrıştırma bile yapsak bu anlamda, değil mi?
0: Yani biz, yani peynirin kabını ya da işte makarnanın poşetini ya da yediğimiz cipsin kutusunu, poşeti, mesela bunlar dönüşmüyor. Ama bunların çok tipik özelliği var. ATY tesisleri, atıktan yakıt üretim tesislerine gidiyor bunlar. Eğer biz karıştırırsak, ki Türkiye'nin çöplerinin %50'si organik olduğu için ıslak. Islak olduğu için ATY tesisleri çok büyük problem yaşıyor. Ama ben kaynağında ıslağı, kuruyu ayırabilsem, içinden %25-30'luk kısımda geri dönüşümü ayırıp geri kalanlarını ATY tesisine gönderdiğimde, o zaman kalorifik değeri çok yüksek bir ürün elde etmiş
1: Orada
0: oluyorum.
1: yakıyorlar, öyle mi? Yakarak bir
0: Evet,
1: şekilde
0: küçük
1: enerji
0: parçalara
1: üretiyorlar.
0: ayırıp karıştırarak kalorifik değerini belli bir değere getiriyorlar. Sonra çimento fabrikasında kömürün yerine ikame olarak kullanıyor. Termik santralde kömürün yerine ikame olarak kullanılıyor. O zaman ben kömür tüketimini de azaltmış oluyorum aslında.
1: Peki bu ambalajlar, onlar dönüşemiyor mu?
0: Dönüşemiyor.
1: Onlar direkt işte yakılarak bir şekilde
0: Yakılarak,
1: enerji
0: evet.
1: üretiliyor.
0: Genelde dönüşen plastik oranları işte sert olmayan, yumuşak olan ve PET olan, yani böyle her şey çok dönüşmüyor yani.
1: Peki bu pet şişeler, onların
0: Pet şişeler
1: kapakları,
0: dönüşüyor.
1: onlar
0: Kapı.
1: dönüşüyor.
0: Onlar dönüşüyor. Pet şişeler dönüşüyor. Yediğiniz yoğurdun kabı dönüşüyor.
1: Dönüşüyor. Onları böyle
0: İçiniz
1: granül
0: ayran
1: haline
0: kabı.
1: getiriyorlar
0: Evet,
1: herhalde.
0: granül hale getiriyorlar. Ya da camlar mesela süresiz dönüşüyor. Sonsuz dönüşümü var camın. Ama camı da toplayamıyoruz yani.
1: Camı tekrar dönüştürüp tekrar cam mı yapıyorlar?
0: Evet, yeniden cam yapıyorlar. Metal ürünlerin kullanımı çok fazla yok. Bakın evinizde bile baktığınızda hani çok ciddi büyük miktarlarda değil. Ve biz onu bir şekilde atıkların içerisinde rahat rahat kullanabiliyoruz. Ama camın geri dönüşümü bayağı handikap. Cam şişeleri en azından toplarsak, bir geri dönüşümü kazandırırsak, geriye kalan camlar. Çok cam var hayatımızda da, böyle bir bakıyorum. Çünkü biz bir anda plastikten vazgeçelim derken cama sarılacağız.
1: Aslında bu depolama tesislerine, işte atık merkezlerine, eğer eğitim ve çocuk yaştan bunun başlaması gerektiğini düşünüyorsak, belki bütün işte bu çevre mühendisliği bölümleri, ne bileyim liselerde belki böyle düzenli olarak bu tür merkezlere çocukları götürüp oralara ziyaret gerçekleştirmeleri gerekir. Neden bunu söylüyorum? Az önce söylediğiniz tesislerden bir tanesine ben gitmiştim ve o atığın sonrasında böyle bir kuma dönüştüğünü gördüm. Ya dedim ki biz o zaman ekstra bir kuma ihtiyaç yok. Buradan kum çıkartıyorsun ve bir
0: Aynen.
1: şekilde bunu çimento fabrikalarıyla paylaşıyorsun vesaire. Yine işte su ile ilgili işte atık suların dönüşümünü gördüğümde çok şaşırmıştım. O çok kirli ve kötü kokan suyun o tesise girdikten sonra çıkmış halini görünce, işte onu da gri su olarak kullanabilecek noktaya getirdiklerini görünce dedim ki yani bizim kaynaklarımız o zaman çok ciddi manada dönüştürülebiliyor. Neden biz o zaman kaynaklarımıza sahip çıkmıyoruz diye düşünmüştüm işin açığı.
0: Evet, evet.
1: Bu anlamda biraz

0: Biraz daha belki hem eğitimcilere hem sizlere hem de işte sanayicilere veya bu işin siyasetini yapan siyasetçilere
1: Kilere.
0: de o anlamda görev düşüyor diye
1: Evet,
0: düşünüyorum.
1: evet.
0: Son cümle toparlayacak olursak neler söyleriz?
1: Ben atık yönetiminin bebeklikte başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani evde annelere, babalara, okulda öğretmenlere çok büyük görevler düşüyor. Biz sistemi tam anlamıyla oturdu deyinceye kadar 20 yıl geçer. Yani bu süreci hiç unutmamamız lazım. Biz başladık, o 20 yıl başladı. Çocuklarla başladık. Lütfen devamını getirelim. Okullardaki sıfır atık sistemlerine uyum sağlamalar için çocuklarımızı yönlendirelim. Evlerde çocuklarımıza dönüşebilir malzemelerin neler olduğu konusunda bilgilendirelim. Dönüşmeyen malzemelerin hayatımıza nasıl zarar verdiğini anlatalım. Yani benim tek derdim farkındalığı en yüksek düzeyde tutabilmek. Umarım bunu da başarabilirim.
0: İnşallah çok kıymetli bir çaba nihayetinde. Hem bunun eğitimini verip hem de hayatınıza da yansıtıyor
1: Evet.
0: olmanız son derece önemli. Bunu içselleştirerek kendi
1: Evet.
0: hayatımıza yansıtabilirsek hakikaten hepimiz aslında bu doğaya, tabiata, borçlu olduğumuz bu yeryüzüne en azından borcumuzu ödemiş oluruz. Çocuklara da onlardan aldığımız o emaneti layıkıyla tekrar geri vermiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Eğer içselleştiremezseniz anlatamazsınız. Doğru anlatamazsınız. İçselleştiremezseniz anlattığınızın bir değeri olmaz. İçselleştirmek lazım.
0: Peki,
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: teşekkürler. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ece Ümmü Deveci konuğumdu. Bizi atık yönetimi konusunda tam da böyle hayatımıza dair dokunuşlarla çok güzel izah etti. Sağ olsun ve böylece programı da noktalıyoruz. Programı Yaşar Sarı Hasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Ayşe Koyuncu ve Necmiye Şahin de programı sizlere ulaşmasına katkı veren isimlerdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalınız.

0: Reklamlar. Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
1: Sofraların vazgeçilmesi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: afiyet de ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 Sözün Dili programından hepinize merhaba. Bendeniz programı hazırlayan sunan Süleyman Doğan. Birlikte yaptığımız program daimi konukları Profesör Doktor

0: Sefa Bulut ve Profesör Doktor Sefa Saygılı, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapım Mahmut Dağıstan. Hepinize merhaba. Efendim, bugün hatta sizinle bir şiirle başlamak istiyorum. Bu şiir, ışk içinde kimi yar idem, kime halüm diyem, düşman oldular senin için dostum alem bana, diyor Avni. Avni Mahlası'yla Fatih Sultan Mehmet. Efendim, bugünkü konu başlığımız aşk, aşk konusu. Tabii aşk dediğimiz hem mecazi aşk, hem efendim insani dediğim beşeri aşk, iki konuyu da tartışmaya çalışacağız. İşin sosyolojik, psikiyatrik, psikolojik ve toplumsal alanlara gireceğiz. Şimdi size bu sevgili dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet'in Avni Mahlası'yla Nihat Öztoprak hocamızın hazırladığı çok güzel bir kitap var. Osmanlı Hanedan Şairleri'deki bu kitapta Fatih Sultan Mehmet'in aşk ile ilgili bazı şiirlerinden de sizlere yer yer okuyarak ilerlemek istiyorum. Şimdi efendim, tabii Fatih aynı zamanda iyi bir komutan ama çok iyi bir de şair ve söylediği şiirler, temalar, toplumsal konularda çok güzel ele alıyor. Gerçekten bunu ben kitabı okurken de farkına vardım. Hatta şöyle bir dörtlük de, hocalarım sizlere söz vermeden önce bir dörtlük de başlamak istiyorum. Bu kitap içerisinde okuduğu bir dörtlük, hemen şöyle bakıyorum. Evet, bu şiirdeki tabii biraz önce okuduğum şiirde aşk içinde kimi yar idem, kime halüm diyem, düşman oldular senin için dostum alem bana, dediği şiirde işte dostum aşık olduğundan beri kimi yar edineyim, kimi halimi arz edeyim bilemiyorum. Çünkü sana olan aşkımdan dolayı herkes bana düşman oldu. Kâbe hakkı Avni baş eğmez, namaza yüz yunmaz. Kaşların mihribana secde eder, kıblem bana. Ey sevgili, Avni'nin yüzüne, Avni dediği kendisi mahlası Fatih Sultan Mehmet, yüzünü yıkayıp abdest alıp baş eğmesi, namaza durması Kabe hakkında değildir. Bana kıble olarak senin kaşların mihribana secde etmek gibidir diye ve burada bir de mecaz ve metaforik olarak anlatıyor. Ve bu redifli gazeli adeta ayrılığın ve hasretin hikayesi olan yek ahenk bir gazel olarak ortaya çıkmış oluyor. Şimdi efendim, tabii aşk üzerine yazılan o kadar şiirler, o kadar sözler, o kadar maniler var ki bunları hangi birini anlatalım? Bir programa sığar mı bilemiyorum bu. Size bir aşk şiiri daha okumak istiyorum. Bu da Abdurrahim Karakoç'tan Mihriban şiiri. Bu da tam bir aşk şiiri. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban. Ayrılıklar zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan göz olur kaşın külüne, şaştım kara bahtıma tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi, bu gamı. Bir gördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Evet, şimdi efendim, Sefa Saygılı Hocam, aşk deyince insanlar bugün tabii sevginin çok yoğunlaştırmış hali, belki de bir delilik halde denebilir ama bugünkü manası itibariyle aşk deyince insanlar sizce nasıl anlıyor? Gerçek manada aşkı anlayabiliyor mu? Hani Hazreti Mevlana sormuş, aşk nedir diye, benim gibi ol da gör demiş. Yani ya, böyle çok çözülen bir şey değil. Ne dersiniz efendim?
1: İlahi aşk başka tabii, bir de insani aşk başka.
0: Evet.
1: Aşk derken tabii biz ilahi aşkı değil, herhalde insanlar arasındaki aşktan bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Aşkın gözü kördür derler.

0: Yani aşıkken insan karşıdakinin kusurlarını göremez. Yani bir çılgınlık hali gibi bir şey herhalde.
1: Evet.
0: Ama bir süre sonra gerçekler ortaya çıkar. Ne bileyim, makyaj dökülür. İnsanlar birbirlerini oldukları gibi tanırlar ve aşk eskisi gibi olmaz yani. Bu yüzden sevgi daha temelli, daha köklü bir duygu olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Böyle bazı gençlerde görüyorum bugünlerde, işte ben aşık olmadan evlenmem, illa aşık olacağım, aşık olacağım falan diyorlar. Bence bu doğru bir şey değil
1: Tutum
0: yani,
1: değil
0: öngörü
1: diyorsun.
0: değil, tutum
1: Evet.
0: değil. Çünkü aşkla evlenen duygusal bir takım saplantılarla da evlenmiş olabiliyor, böyle arzu eden. Ama insanlar ayakları yere basan bir sevgiyi arzu ederlerse, kendisinin karşısındakine uyum sağlayabileceğini, karşılıklı fedakarlıklarda bulunabileceklerini hesaba katarak birlikteliklerini devam ettirirlerse, bu daha gerçekçi olur diye düşünüyorum. Çünkü mesela yıldırım aşk diye bir şeyden bahsediyor
1: Evet.
0: bazıları.
1: Evet.
0: Karşıdaki insanı tanımadan bir kere görüşerek, hatta görerek böyle aşık olan insanlar sık olarak görüyorum. Burada karşıdaki insanın kişiliğine, onun seviyesine, ne bileyim, onun bilgi, tecrübe birikimine değil de kafasındaki oluşturduğu bir kişiye insan aşık olmuş oluyor.
1: Evet.
0: Bu ama daha sonra birliktelik oluşunca bir takım hayal kırıklıkları ortaya çıkabiliyor. O yüzden aşkı böyle değerlendirirken buna dikkat etmek lazım. Yani böyle evlenip de çok ayrılan insanlar gördüm ben, yani şey olarak
1: Aşık olup
0: birbirlerine
1: da
0: aşık
1: birbirine.
0: olup da, evet.
1: Evet.
0: Ama tabii aşık olup da birbirlerine akıl mantıkla süzüp de evliliklerine çok uzun süreler devam ettiren, mutlu olan insanlar da gördüm. Yani bu konuda dikkat etmek lazım. Aşkla sevgiyi değerlendirip ayırt etmek lazım.
1: Şimdi efendim tabii bu yüklediğimiz kelimeler yüklediğimiz manalar da son derece önemli. Aslında aşk bir muhabbet, aşırı sevgi, son mertebesi, sevginin insana tam olarak hükmü altına alması, varlığın aslı ve yaratılış sebebi, sevgi, sevmek, dost edinmek, muhabbet gibi manalarında kullanılıyor. Fakat günümüzdeki aşk sanki diğer kavramların içi boşaltıldığı gibi, aşk kavramının da içi boşaltılıp da başka şekilde de görebiliyoruz değil mi Sefa Bulut Hocam? Ne dersiniz?
2: Evet hocam, aşk deyince benim aklıma hep gençler geliyor. Yani bilmiyorum, gençlere yakıştırıyorum aşkı. Böyle heyecanlı, kıpır kıpır sevmek, heyecan duymak, böyle liseli aşklar, gençler falan. Benim böyle güzel şeyler aklıma geliyor aşk deyince,
1: Yani
2: daha çok
1: kendinize
2: gençler.
1: yakıştırmıyor musunuz hocam?
2: Kendime yakıştırmıyorum.
0: Gönlü genç olamaz mı insanın ya?
2: Ama tabii ki yaş, aşk tabii güzel bir şey. Her yaşta olabilecek bir şey. Başka
1: Evet.
2: insanın birini çok derin bir şekilde beğenmesi, sevmesi, kıpır kıpır, enerjik, heyecanlı olması güzel bir şey. Aşk, sevgi emek ister, zaman ister, yatırım ister. En güzeli bu. Hani ilk görüşte çarpıldık,
1: Evet.
2: aşık olduk, vurulduk. Böyle deyimlerimiz var ama hani sevgi biraz da zaman ister, zamanla gelişecek bir şey. Emek ister, yatırım ister. Bunları yapmamız gerekir. Hani biraz zaman tanımamız gerekir. Hani günümüzde böyle şeyler var. Gençlerin işte love bombing, ghosting, casting gibi kelimeleri var. Böyle yoğun bir sevgi şeyine geçiyorlar, mesajlaşmasına. Hani bu deyimleri de ben yeni yeni öğreniyorum gençlerden. Hani
1: Evet.
2: sürekli gece sabaha kadar yazıyor, sevgiyle ilgili şeyler yazıyor. Buna love bombing deniyor. Bir de şey var, birdenbire bu kesilebiliyor da. Buna da casting deniyor. Yani ilişkiyi bitirmek gibi oluyor. İnsanlar acayip bir şekilde şey oluyorlar, hayal kırıklığı yaşıyorlar.
1: Evet.
2: Hani belki de hani kendimize izin vermeliyiz. Biraz önce Sefa Hocam dedi ki gençler evlenmiyor veya belli şartları falan var. Bence biraz da hani insanlar, hani iyi insanları tanımak için yani standartlarını biraz düşürmesi gerekir. Eskiden bir deyim var ya, işte armutun çöpü, üzümün sapı, böyle her şeyi
1: Evet.
2: bakıp böyle her şeyin idealini bulamayız ama hani iyi bir insan olduğuna kanaat getirdiğimiz bir insanı sevebiliriz. Neden olmasın? Şimdi yine Sefa Hocam'ın alan ama aşk bir şekilde de nörotransmitterleri de harekete geçiriyor. İnsanlar aşık olduğunda derin bir heyecan, şevk duygusu yaşıyorlar.
1: Coşku yaşıyorlar.
2: Coşku yaşıyorlar, yemek yemiyorlar, iştahları kesiliyor. İşte sabaha kadar onu düşünüyorlar. Mesela

0: yazıyorlar vesaire, böyle şeyler oluyor.
1: Mutluluk hormonları pik yapıyor değil mi?
0: Pik
1: Evet, evet.
0: yapıyor. İşte o sizin kahramanınız oluyor. Sürekli onu düşünüyorsunuz. Bunlar aslında güzel bir şey. Aşkın kimyası bunlar.
1: Bu
0: Aşk.
1: beşeri de duygular tabii, bu yaşanması gereken güzel de duygular değil mi?
0: Tabii, güzel duygular. Aşk şeyden geliyor zaten. Arapça sarmaşık kelimesinden.
1: Sarmaşık,
0: Hani
1: evet.
0: tutmak, bırakmamak,
1: Evet,
0: bağlanmak,
1: evet.
0: birine bağlanmak güzel bir şey. Bu ilişkiyi devam ettirmek güzel bir şey. Bu edebiyatta, hikayelerde, romanlarda, şiirlerde çok işlenen bir konu. İşte
1: Evet,
0: Leyla ile
1: evet,
0: Mecnun,
1: evet.
0: Ferhat ile Şirin,
1: Kerem'le Aslan.
0: Kerem ile Aslı.
1: Evet.
0: Değil mi? Mesela bu Ferhat ile Şirin'in aşkı büyük bir aşk. Ferhat onun için dağları deliyor, su
1: Evet.
0: getiriyor.
1: Evet.
0: Bunlar güzel şeyler, kültürümüzde olan şeyler.
1: Şimdi hocalarım, müsaade ederseniz benim bu vuslat 17 Aralık, biliyorsunuz her yıl Hazreti Mevlana'ya vuslat şebaruz günler düzenleniyor. O vesileyle 2025 17 Aralık'ta ben bir Ya Hazreti Mevlana diye bir şiir yazmıştım. Onu acaba paylaşsam
0: Memnun
1: uygun
0: oluruz.
1: düşer mi? Evet. Şimdi efendim, bu 7 hece vezniyle yazdığım bir şiirdir bu. İnşallah bir bestelenir de düşünüyorum. İsmi Ya Hazreti Mevlana. Huslat günün kutlanır, dil zikirle tatlanır, gönüller kanatlanır Ya Hazreti Mevlana. İnsanlar sana koştu, engin aşkınla coştu, cümle alem buluştu Ya Hazreti Mevlana. Olduğuyla göründü, göründüğüyle oldu. Şemsinde vuslat buldu Ya Hazreti Mevlana. Konya'yı mamur ettin, aleme meşhur ettin, karanlığı nur ettin Ya Hazreti Mevlana. Gök kubbe evim dedin, halkı hak için sevdin, remzi oldun tevhidin Ya Hazreti Mevlana. Kalbimde bir sırsın sen, Muhammedi gülsün sen, Süleyman'a pirsin sen Ya Hazreti Mevlana. Şimdi tabii bu, baktığımız zaman bu insan sadece bir kadın erkek ilişkisinde aşk yaşanmıyor. Yani bir insan sevdiği, rehber edindiği, görüşlerinden, fikirlerinden istifade ettiği insanlara da aşık olabiliyor. Yani bu aslında hani bu Nizami Gencevi'nin ilk yazılan Leyla ile Mecnun kasidesinde de, gazelinde de bu böyle. Yani insanlar bir kafalarında çok büyüttüğü, rehber edindiği insanları farklı bir şekilde görüyor. Hatta o Leyla ile Mecnun hikayesinde, işte Fuzuli'nin de var Leyla ile Mecnun'u. Burada hikaye o ki, Leyla çok çelimsiz, kuru bir şey kız olduğu söyleniyor. Mecnun da çok baba yiğit bir adam, efendim yakışıklı biri. İşte bu buna aşık olmuş, çöllere düşmüş. Ve sonra bu bir Arap bir Arabistan'da geçen bir hadise, yani bir Arap kavmi üzerinde geçen bir hadise asıl itibariyle. Ve bu sultan bunları barıştırmak istiyor. Yani bu babası vermiyor Leyla'yı. Yani uygun görmüyor buna rağmen. Ve barıştırmak isteyince bir Leyla'ya bakıyor, bir Mecnun'a bakıyor. Mecnun bakıyor, adam baba it hiç denklik yok. Ya diyor, aşık ola ola bu kıza mı oldun deyince, diyor ki sen bir de benim gözümle bak diyor. Mecnun gözümle bak diyor. Yani demek ki buradaki algı, sevgi, aşk kişiden kişiye göreceli olarak değişen bir şey. Yani bu değişebilir ve kimsenin aşkı da birbirine gölgelemediği gibi birbirine de denk değil. Bu gerek mecazi aşk olsun, gerek ilahi aşk olsun, herkesin görüşüne, düşüncesine, bakış açısına, perspektifine göre değişiyor değil mi?
0: Tabii.
1: Sefa Saygılı Hocam.
0: Sonunda Mecnun tabii Leyla'ya olan aşkının geçici olduğunu anlıyor. Yani geçici bir şey,
1: Yani
0: aşık
1: Leyla'da
0: olmanın.
1: Mevla'ya bir yol gitmiş
0: Evet,
1: oluyor değil mi?
0: bir yanlış olduğunu
1: Evet.
0: görüyor ve ilahi aşka yöneliyor.
1: Evet.
0: Artık o fani olan Leyla'nın peşinde koşmuyor. Ebedi aşka kavuşuyor sonunda.
1: Evet.
0: Yani bu aşk olayını özellikle kabartan eski Türk filmlerini
1: Evet.
0: görüyorum ben. Şimdi şey de var artık, YouTube'dan falan bakılabiliyor. Hepsinde işte fakir genç zengin kıza aşık oluyor veya tersi oluyor. Aşık olduğu zaman mutlulukla sonuçlanıyor. Aşık olmazsa evlilikler mutsuzluk oluyor, birliktelikler. Yani film öyle ki aşık oluyor. Filmin sonuna kadar bu aşkın şeylerini çekiyorlar, ulaşmak, birbirine
1: Hikayesini.
0: ulaşmak için. Sonunda buluşuyorlar, evleniyorlar ve film bitiyor. Yani verilen mesaj şu, aşık olup evlenince ondan sonra hayat toz pembe, her şey yolunda gibi bir mesaj veriliyor.
1: Yanlış bir mesaj.
0: Halbuki bu doğru, yanlış mesaj.
1: Doğru, doğru söylüyorsun.
0: Daha sonra gerçekler göz önüne gelince, insanlar bunlarla yüzleşince, ihtiyaçlar belirlenince, beklentiler ortaya çıkınca hayal kırıklıkları ve üzüntüler beliriyor.
1: Evet.
0: Ve ayrılmalar çoğalıyor yani şey olarak. Özellikle aşık olup kaçan çiftlerde görüyorum ben. Onların birçoğu ayrılıkla sonuçlanıyor. Mesela aile vermiyor, evladım diyorlar. Siz uygun değilsiniz birbirinize. Mutlu bir evlilik olmaz. Ama tabii bunlar genelleştirmiyorum. Bir kaide olarak değil ama bunlar illa evleneceğip deyip birbirlerine kaçarlarsa, böyle bir evlilik ailelerinin zıttına bir evlilik yaparlarsa, o evliliklerin çok kalıcı olmadıklarını görüyorum ben. Yani burada aşkın gözü kördür derler. Yani daha mantıklı, akıllı olarak değerlendirmek lazım.
1: Evet. Şimdi efendim, burada tabii aşk üzerine çok şiirler var. Çok geniş bir edebiyatımızda yer verilmiş. Çok da güzel bir şey bu. Hikayeler mısralara dökülmüş. Burada da bir şair, Halil Gökkaya'nın bir şiirini paylaşmak istiyorum sizlerle. Akşamdan Akşama diye bu şiiri gerek Zeki Müren gerek İbrahim Tatlıses de okumuş. Bunu Güfti'ye de dönmüş. Akşamdan Akşama diye bir şiir. Yani akşamları daha fazla bu aşıkların aşk şey depreşirmiş, öyle denir. Hatıralar bir çığ gibi çöker akşamdan akşama. Umutlar ters yöne kürek çeker akşamdan akşama. Yollara çökse de hüzün, kaybolup gitse de izin, mehtap olur güzel yüzün, çıkar akşamdan akşama. Ufukta kaybolur güneş, yalnızlığım dağlara eş, hasretin içimde ateş, yakar akşamdan akşama. Kapımda bir gururun devi, talan oldu gönül evi, yokluğun kalbimde çivi, çakar akşamdan akşama. Kapanır bir kapılar, gözlerim hayale dalar, İsmim dilimi parçalar, diker akşamdan akşama. Evet, şimdi efendim, Sefa Saygıl Hocam biraz önce söyledi. İnsanlar aşka nazire yaparak bir takım şiirler, filmler çekiyorlar ama insanlar da bu manada bazen yanlış yönlendirebiliyorlar. Evliliklerin bir Japon evlilik şeyini incelemiştim ben sosyolojik olarak. Oradaki ilişkiler aşktan ziyade, yani sevgiden ziyade saygıya dayalı bir ilişki var. Ruslarda da var bu. Yani önce evlenmeden önce saygı çerçevesinde bir ilişki yumağını örüyorlar. Yani saygı olursa diyorlar, saygılı bir ilişki bu sevgiye dönüşür ve uzun ömürlü olur. Sevgi bazen aşk çok sınırlı ve geçici olduğu için, aşk çok yoğun bir yaşandığı için bu kaybolduğunda sanki insanlar ilk ilişkilerinde olduğu gibi o derin sevgiyi, aşkı hep ömür boyunca yaşayacaklar zannediyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Ama saygı yaşanacak bir şey. Tutumlar, davranışlar, birbirine karşı hürmeti, izzeti asıl olması gereken. Yani aşk böyle bir şeye de dönüşebiliyor değil mi Sefa Saygı
0: Hocam? Çok önemli bir nokta Süleyman Hocam bu. Yani karşılıklı saygı olursa, çift birbirlerine karşılıklı saygı beslerse bu muhakkak sevgiye dönüşecektir. Ama sadece sevgi olur, saygı olmazsa olmaz.
1: Evet.
0: Bu yüzden evlenecek çiftlere, çocuk yetiştirecek çiftlere ben özellikle onu tavsiye ediyorum. Karşılıklı birbirinize sevgi ve saygı içerisinde olmanızı diyorum. Sevgiyi anlıyoruz. Saygı da şu anlamda, eşini olduğu gibi kabul etmek, o haliyle ona saygı duymak. Yani evet, onun bedensel özelliklerine, memleketine, yaşına, ne bileyim başka türlü karakterine saygı göstermek anlamında. Yani onu değiştirmeye çalışmak yerine onu olduğu gibi kabul edip benimsemek anlamında. Böyle çiftler, yani karşılıklı birbirini sayan ve seven çiftler, saygıyı özellikle belirtiyorum, çocuklarını da mutlu ve huzurlu olarak yetiştirirler şey olarak.
1: Evet.
0: Yani saygı dediğiniz gibi önemli, sevgiden de önemli.
1: Evet.
0: Çünkü karşıdakine saygı gören onu gözünde yüceltiyordur, kıymetini biliyordur, değerini biliyordur. Ve böyle bir kişiye, saygı duyduğu kişiye insan sevgi de duyar. Evet. O yüzden saygı ve sevgi önemli.
1: Şimdi efendim tabii aşktan bahsedince Yunus'tan bahsetmeden geçilmez.

0: Hatta yine Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan da bahsetmeden geçilmez ama bu aşkı herhalde bir bölüm daha işlememiz gerekir diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Çok uygundur. Aşık Veysel'in aşık tarifi çok hoşuma gider
0: Evet.
1: benim. Aşık nedir diyorlar.
0: Evet.
1: Bir insan sevdiğine kavuşamazsa o aşıktır diyor.
0: Evet.
1: Yani demek ki sevdiğine kavuşursa o aşkın boyaları dökülüyor ve insanlar eskisi kadar sevmiyorlar demek ki. O yüzden aşkı çok güzel tarif etmiş şairimiz, rahmetli
0: Şimdi
1: şairimiz.
0: efendim
1: Rahmetli anıyoruz onu.
0: zaten rahmetlenelim. Zaten kendisi de Veysel önüne aşık getirilmiş. Aşık Veysel. Yani Veysel çok ama Aşık Veysel bir tane. Dolayısıyla onun bu muhteşem şiirini isterseniz okuyarak kapatalım ve bir başka aşk efendim
1: Daha
0: programı
1: konuşmak lazım bizim.
0: konuşmak lazım değil mi? Sefa
1: Evet,
0: Bulut
1: evet.
0: Hocam, ne dersiniz?
2: Yine Aşık Veysel'in bir şeyi var ya, bendeki bu aşk olmazsa senin bu güzelliğin neye yarar? O
1: Çok
2: da
1: güzel, evet.
2: çok anlamlı geliyor bana. Hani aşkın ne kadar böyle subjektif, göreceli olduğunu, bireysel olduğunu orada bize gösteriyor.
0: Hocam ufak bir açar mısınız onu? Oradaki ne demek istiyor dinleyicilerimiz de anlaması
2: Yani aslında
0: bakımından?
2: biraz şey gibi, biraz önce hocamın söylediği gibi o Çelimsiz Leyla'yı seven Mecnun'un gözüyle ona bakmak lazım. Yoksa Leyla'nın ya da sevgilinin ne kadar güzel olduğu önemli değil. Önemli olan o aşık olan kişinin ona ne kadar değer verdiği, ne kadar ilgi
0: Evet.
2: gösterdiği, onun için ne kadar önemli olduğu.
0: Hatta onun hocam şöyle bir hikayesi var Sefa Saygılı hocam. Şimdi bu tabii Aşık Veysel epey bir o dönemde çok fazla değer verilmiyor. O aptal geleneği dediğimiz, gerçi kendisi aptal değil. Alevi geleneğinden gelen bir ozanımız. Saz çalıp türkü söylüyor. Hatta bazen sazını filan jandarmalar kırıyormuş, alıyormuş elinden filan. Ben onu epey inceledim, hayat hikayesini. Yani böyle bir hassas, ince, düşünceli bir ozan, yani bunu nasıl tarif ederiz? Ancak onun bu Uzun ince bir yoldayım şiiriyle efendim bu konumuzu burada bitirelim arzu ederseniz. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşem gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, Irak görünür görünce, yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, gah ağlaya gahi güle, yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece. Efendim rahmet olsun ozanımıza. Efendim TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 Sözün Dili programından hepinize vedalaşırken, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapım Mahmut Dağıstan, bendeniz Süleyman Doğan ve daimi konuklarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut'la birlikte hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Hizmet takip programı anlamına gelen hitap nedir, ne işe yaramaktadır? Fiili hizmet süresi zammı nedir, nasıl kullanılır? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Saliha Mızrak cevaplıyor.
1: Hizmet takip programı hitap, 4C sigortalılarının işe başlama, nakil, ayrılış, kadro, derece, kademe, ücretsizin, eğitim durumu gibi sigortalılığa esas teşkil eden personel bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu sistemdir. 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren ilk defa yeniden veya naklen atanan 4C sigortalılarının hizmete esas bu bilgilerinin çalıştıkları kamu kurumları tarafından göreve başlama tarihinden itibaren 90 gün içinde hitap sistemine kaydedilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin sosyal güvenlik kurumuna hiç gönderilmemesi veya süresinde gönderilmemesi halinde ise idari para cezası uygulanmaktadır. Hitap öncesinde 4C sigortalılarına ait hizmet bilgileri kamu kurumlarından kağıt ortamında temin edilmekteydi. Ancak hitap sistemiyle birlikte bu bilgilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda her zaman erişim imkanı sağlanmıştır. Ayrıca 4C sigortalıları E-Devlet üzerinden hitap hizmet dökümlerini görüntüleyebilmekte ve hizmet kayıtlarını kontrol edebilmektedir. Kayıtlarda hata, eksiklik tespit edilmesi halinde ilgililerin halen çalıştıkları veya son çalıştıkları kurumun personel birimine başvurarak gerekli düzeltme ve güncellemelerin yapılmasını talep etmeleri gerekmektedir. Zira 4C sigortalılarının atama, görevden ayrılma, nakil ve yıllık izin gibi işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere ilgili personel mevzuatı çerçevesinde kamu kurumlarınca yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görevi ise sigortalılığa esas personel bilgilerini hitap sistemi üzerinden temin ederek sosyal güvenlik ve emeklilik işlemlerini gerçekleştirmektir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini söyledi. Enerji arz güvenliğinin sağlanması egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu da söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciğinin Yargıtay olduğu kaydedildi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gitti. Yeni il başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından çalışmalara başlayacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sığırcıkoğlu'nun siyasal casusluk ve devlet sırlarını açıklama suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu yapılıyor. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan hakkında 263 yıl hapis cezası talep edildi. 20 yıldır aydınlatılamayan dosyada DNA eşleşmesi gerçeği ortaya çıkardı. Gülcan Yazıcı'nın ölümüne ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların takipçisi olacaklarını vurguladı. Dolandırıcılık şebekelerine yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi. Vatandaşların yaklaşık 1 milyar lirasını dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem saat 13.12'de 12.46 kilometre derinlikte meydana geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin çok iyi gittiğini duyurdu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini öne sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti, Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına yeni bir otoyol yapılacağını da açıkladı. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL'de 9 Ağustos'ta yapılacak. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor. Tokat Niksar yolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş.

0: yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Efendim ben Ayşegül Keskin. Bu hafta değersizliği konuşacağız. Aslında değersizlik konusunun alınganlık kısmıyla beraber olduğunu ve alınganlıkla değersizliğin iç içe geçmiş halde hayatımızı olumsuz halde etkilediğini ve bununla baş etme yöntemlerini bugün biraz konuşalım istiyorum. Daha önce de değersizlik konularına değindik fakat bu genel olarak önemli bir mevzu ve hayatımızın her safhasında ve genellikle de ilişkilerimizi de iç dünyamızı da olumsuz etkiler. Değersizlik konusu bizim eylem olarak ortaya koyduğumuz her şeyde beklenti oluşturan ve kendi değerimizi dışarıdan arama ihtiyacı oluşturan mevzudur. Yani ben değerli olmak için dışarıdan bir eylem hareketi bekliyorsam veya dışarıya karşı bir eylem hareketinde bulunuyorsam işte bunlar değersizliğimi gidermek için beni kandıran suni ihtiyaç giderme yöntemleridir. Yani benim değersizliğim iç dünyamda giderilmemişse bunu dışarıdan aramaya meyilli olurum. Bugün sosyal medyada, internet dünyasında sürekli reklamlar pompalanıyor ve insanın değerli olması için tüketim macerası, tüketim çılgınlığı aktifleştirilmeye çalışıyor. Kendini değerli hissetmek istiyorsan şuraya gitmelisin. Kendini değerli hissetmek istiyorsan şu saati takmalısın. Bu lokantaya gitmelisin. Şu şampuanı kullanmalısın. Şu giysiyi almalısın. Şu kıyafetleri giymelisin. Şu ayakkabıyı şu markadan kullanmalısın şeklinde reklam olarak empoze ediliyor. Yani insanlar değerli olmak için habire tüketim çılgınlığında. Bu da yetmiyor. 6 ay sonra o markanın modeli değişiyor. Bir yıl sonra başka bir versiyonu çıkıyor. 3 yıl sonra başka bir şey. Yani sürekli 6 ayda bir, senede bir benim kendimi değerli hissetmem için kıyafetimi, saatimi, bilgisayarımı, ayakkabımı, her neyse ihtiyacım yokken değiştirmem gerekiyor. Yani değerli olmayı dışarıdan aradığım sürece ben kendimi yormaya, maddi manevi hırpalamaya devam ediyorum demektir. Özellikle değerli olma ihtiyacını iç dünyasında oturtamayanlar alınganlıklarıyla da meşhur olurlar. Her şeye bozulurlar ve şahsileştirirler. Lokantaya gittiklerinde, garsona seslendiklerinde, duymadığında veya bir otobüste, bir sıra beklerken bankada, herhangi bir aksilik olduğunda, doktora gittiğinde, konu ne olursa olsun güncel hayatta bir aksilik, bir terslik, bir bekleme olduğunda kendisine şahsi bir saldırı olduğunu, şahsi önemsememezlik olduğunu düşünüp tepki koyarlar. Yani alınganlık devreye çıkar. Ben kendimi değersiz hissettiğimde mutlaka bir eylem yapma ihtiyacı hissederim ve bu eylem bir şekilde beni tatmin etmez. Çünkü dışarıdan arayışlar sunidir ve yerini bulmaz. Ben maddi yönden kendimi zorlayarak diyelim ki bir tatile gittim ve o tatil gerçekten pahalı bir tatil. Değer bulmak adına gittim. Çünkü Ayşe gitmiş, Fatma gitmiş, Ahmet gitmiş, Mehmet gitmiş ve ben niye gitmeyeyim ki? Onlar gittiyse ve ben onlarda değerlilik duygusunu gözlemliyorsam aynı değeri yakalamak için benim de gitmem gerekecek. Bir sürü para döküp kendimi zorlayıp gittiğim tatilde muhakkak hassas olacağımdır. Yani hassasiyet mutlaka göz

gösteririm. O hassasiyette de en ufak aksilik gözüme batar ve ben problem çıkartırım. O kadar para döktük ama değmedi. O kadar para verdik ama ilgi azdı. O kadar para verdik, yeteri kadar memnun kalmadık. Orası kötüydü, burası problemdi, şurası yanlıştı gibi eleştirilerle sürekli memnuniyetsizliğimi ifade ederim. Yani o kadar paraya değmedi diye kendim hüzünlenirim, kızarım veya öfkelenirim. Bir başkasına da bunu anlatırım. Aslında ben hak etmedim kısmının karşılığıdır bu cümleler. O kadar para vererek, değerli olmak adına ciddi fedakarlıklar yaparak gittiğim tatil benim ihtiyacımı karşılamadı ve dışarıdan olan hiçbir şey de benim değersizlik duygumu karşılamayacak, o ihtiyacımı karşılamayacak. Bir defa bunu iyice fark etmemiz lazım. Değersizlik hissimi gidermek, bu duygumu karşılamak niyetiyle dışarıya yöneldiğim her eylemde ben hayal kırıklığı yaşarım. Bir defa bunu kabul etmek lazım. İç dünyamda değerli olmayı bilmediğim sürece ben arayışlarda kalırım. Kılık kıyafette, tatilde, saatte, takıda, ayakkabıda, çantada değer ararım. Dünya para dökerim ve yine de o duyguyu telafi edemem. Niye edemediğimi de anlamam. Bu yüzden iç dünyamda kendimle el sıkışmayı, alınganlık mevzunu, yani değersizlik hissini iyice oturtmam, toparlamam lazım. Kendi değerimi bilmediğim sürece dışarıdan gelen eklentiler hiçbir işe yaramayacaktır. En pahalı saat, en pahalı elbise, en pahalı tatil, en pahalı okul hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü o değersizlik duygusu insanın kendindedir. Bu arada herkeste değersizlik duygusu vardır. Ben de değersizlik duygusu yok diyen yalan söyler. Fakat bunun derecesi önemlidir. Süreklilik arz ettiğinde, sürekli karşımıza çıktığında problem oluşturmaya başlar. Ve bu da genellikle kıyasla da alakalıdır. Ortadaki olayların şahsımıza yapıldığını düşünmek, bize kasten olduğunu düşünmek ve bunların altında eziliyor, ötelere edemiyor olmak işte bu duyguyu olumsuz anlamda tetikler. Bu sebepten dolayı iç huzuru bulmak için bizim yapacaklarımız listelerimizin olması lazım. Bir defa şükreden olmayı bilmemiz lazım. Sağlığımız yerinde, çocuklarımızın sağlığı yerinde, işimiz var, ilişkilerimiz iyi, çok harika olmasa bile işler yolunda gittiği sürece şükretmeyi de bilmemiz lazım. Çok harikadan kastımız sıfır sorun arayışıdır. Bizim sıfır sorun arayışımız zaten bizim yoran kısımdır. İlişkilerde sıfır sorun yaşamak istiyoruz. Sıfır sorunlu iş hayatı istiyoruz. Sıfır sorunlu diyaloglar arıyoruz. İşte bu problem. Böyle bir şey yok. Bu hayatta öyle bir şey mümkün değil. Sorunun olması kötü anlam taşımaz. Bizim kendi becerimiz, kendi pratikliğimiz o problemi aşmada yeterli geldiği sürece, kendimizi geliştirdiğimiz sürece zaten değerlilik duygusuna katkı yapan bir unsurdur. Bu sebepten dolayı zorlanmalar özellikle beynin gelişimi de kıymetlidir. Değersizlik duygusu ise bizim kendimize yakıştırmadıklarımızdan kaynaklanır. Onun için huzuru, iyi diyaloğu, mütevazi olmayı, doğal olmayı, kendimize yakıştırmayı bilmemiz lazım. Saygın olmak, itibarlı olmak, değerli olmak dışarıdan kazanılan bir şey değildir. Özellikle huy, ahlak, seciye, merhamet, yani güzel hasletler, güzel kazanımlar insanı gerçekten değerli hissettirir. Ortaya koyduğunuz, ürettiğiniz bir şey, aldığınız onay, birilerine iyilik yapmanız, var olana şükretmek, üretmek, gayrette olmak, çabalamak ve iyi niyetli olmak değerli olmaya yeterli güzel hasletlerdir. Bu sebepten dolayı dışarıda aradığımız her şey inanın bize ters olarak dönecektir. Diyelim ki biz özgüvenliyiz. Bir sorun yaşamıyoruz, değerli de hissediyoruz ama karşımızdakinin değersizlik duygusu baskın. O zaman ne yapacağız? Siz ne kadar karşıya değer verirseniz verin, alttan alırsanız alın, onun yüzüne ayıplarını vurmasanız da, eksiğini söylemeseniz de, hatta fazlasıyla alttan alıp idare etseniz de, eğer karşı tarafta değersizlik duygusu çok yüksekse sürekli alıngan olur ve söylediğiniz lafların altında bir şeyler arar. Sürekli küser, sürekli sizin olumsuz yanlarınızı söyler, sürekli sizi eleştirir ve canınızı sıkar. Yani sizi kendinize kötü hissettirmek için her yolu dener. Sen kötüsün manasında, sen eksiksin, problemlisin manasında cümleleri bitmez. Bu sebepten dolayı neyin ne olduğunu anlamak, karşıdaki insanlarla muhatap olurken olayı da iyi okuyabilmek kıymetlidir. Sizin muhatap olduğunuz karşıdaki insanın değersizlik duygusu çok yüksekse ne yaparsanız yapın size alınacaktır, küsecektir, altında bir mana arayacaktır ve sizi kusurlu ilan edecektir ve kasten sizin ona yaptığınızı da söyleyebilir. Bunlar önemlidir. Eğer sizde de bu huylar varsa

sürekli bir alt yazı, alt mana arıyorsanız burada bir problem var demektir. Karşımdakinin yaptığı her şey bana kasıt değildir. Mevzu ben değilim. Diyelim bir doktora gittiniz ve randevu gecikti. Bu günlük hayatta gecikmeler o kadar yoğun ki bunu her şeye uyarlayabilirsiniz. Ben geçen aracımı muayene etmeye götürdüm ama orada bir saate yakın gecikme oldu. Bunu şahsi olarak algıladığınızda bu problem özellikle bana yapılan bir kasıt diye olayı okuduğunuzda işte o zaman sorun çıkar, kavga çıkar, sert olursunuz, kalp kırarsınız, hesap sorarsınız ve bana yaptı, başkasına değil bana yaptı algısı sizde oluşur. Niye başkası değil de ben, niye başkasına olmuyor da hep bana oluyor sorusu sizi tetikler. İnanın bankada olsun, doktorda olsun, markette olsun aksilikler bitmez. Kasiyerin belki dalgınlığıdır, doktorun yoğunluğudur, iş yerindeki sıra kaymasıdır. Yani size kasten yapılmamıştır. Bir problem varsa zaten birkaç kişiyi birden etkiler ve bu etkileyen kısım size kasıt olarak olmadığını siz sağlıklı gözlemlediğinde görürsünüz, fark edersiniz. Yine bir lokantaya gittiğinizde karşı tarafın yoğunluğundan dolayı sizin çağırdığınız, seslendiğiniz garson sizi duymamış olabilir. Yani yine size kasıt yoktur. Fakat sürekli alıngan olan ve değersizliği çok yüksek olan insanlar bana yaptığı, bana böyle davrandı diye olayları farklı yönlere çekip sündürür. Bir yere gittiğinde huysuzluk yapan insanları görürsünüz. Sürekli şikayet halinde ve huysuz. O olmadı, bu olmadı, bu iyi değil, bu kötü şeklinde sürekli mızırdandığına şahit olursunuz. Bu huysuz insanların işte değersizlik duygusu çok yüksek ve geldiği yerde, olduğu mekanda kendi değerini hissedemedikçe kavgasını çıkarır. Çünkü beklenti çok yüksek. Mekandan, insanlardan, yediğinden, içtiğinden, giydiğinden büyük bir beklentisi var. Değerli olmak istiyor. Fakat o değeri bulamadığında da kıyametler kopuyor. Bazen bu şikayetler abartılı memnuniyet gibi de anlatılabilir. Yani abartının her türü aslında problemin ana kaynağıdır. Gittiği yeri abartılı öven, alışveriş yaptığı yeri abartılı öven, diyalogda olduğu insanları abartılı şekilde övgüyle anlatan kişilerde de aynı şekilde değersizlik duygusu yüksek olabilir. Yani kendince abartarak, çok mana yükleyerek, olağanüstü olduğunu ispatlamaya çalışarak değersizlik duygusunu gidermeye de çalışabilirler. Zaten olağanüstü, abartılı, çok süslü cümleler, iddialı cümleler her zaman sıkıntının ispatıdır. Yani orada sıkıntılı bir duygu vardır, bir şey kamufle edilmeye çalışıyordur. Bu da gerçekten insanı yorar. O abartılı ifadeleri elbet etrafınızda duymuşsunuzdur. Bedenen, mimik olarak da el kol hareketleriyle de abartıyı öyle bir şekillendirirler ki o abartıya ikna etme ihtiyacı hissederler. Burada değersizlik duygusu yaşandığında birinin sizi ikna ediyor olması sıkıntıdır. Sizin de birini ikna etme çabanız sıkıntıdır. Değersizlik duygusu içsel bir şeydir. Kişinin kendiyle halletmesi gereken bir şeydir. Dışarıdan olabilecek bir şey değildir. Dediniz ki bugün yürüyüşe çıkacağım ama her zaman çıktığım arkadaşımı yine bir arayayım, müsaitse çıkalım. O da dedi ki ben bugün müsait değilim. Sonra düşündünüz, geçen gün müsaitti, bir arkadaşıyla çıktı ama ben şimdi aradım, demek ki beni istemiyor gibi bir yorum yapıyorsanız sizin değersizlik duygunuzda bir sorun oluşmaya başladığının işaretidir. Alıngan olmaya başlamışsınızdır ve kendi üzerinize yormuşsunuzdur. Çoğu insan da diyor ki ben hislerinde yanılmam hocam, kesinlikle doğru düşünüyorum, ben eminim benimle ilgili kötü düşünüyor, beni sevmiyor, beni dışlıyor, beni istemiyor. İşte bu alınganlık kısmını iyi halletmek lazım. Eğer karşıdaki insan hakikaten sizi istemiyor ise o onun kendi problemidir. Onun kendi dünyasında yaşadığı bir sorundur. Sizinle ilgili bir problemi varsa söylemeli, siz de onun izahını yapmalısınız. Yani insanın kendi kafasında kurduğu şeyler yüzünden aldığı tepkiler, verdiği tepkiler o veren kişiye aittir. Eğer siz yanlış bir şey yapmadıysanız, karşı tarafa zarar verecek bir eylemde de bulunmadıysanız, sizin tedirgin olmanıza, alınganlık yapmanıza gerek yok. İnsanları biraz da özgür bırakmak lazım. Biz herkes hakkında harika düşünmeyiz. Mutlaka bir eleştiri yaparız, mutlaka eksiği gözümüze batar, mutlaka bir böyle olumsuz cümleler kurarız. Aynı şekilde etrafımızdakiler de bizi dört dörtlük görmek zorunda değil, beğenmek zorunda değil, onaylamak zorunda değil. Abartıya, kavgaya, çirkinliğe kaçmadan ufak tefek cümleler tolere edilebilir, olgunlukla karşılanabilir. Her şey bize kasıtlı olmaz, her şey bize kötülük olsun diye yapılmaz. Bu alınganlık derecesini iyi

ayarlamak lazım. Alıngan insanların değersizlik duygusu çok yüksektir. Bu bir kalıptır. Bunu çok kolay anlarsınız. Siz alıngan değilseniz, etrafınızdakiler alıngan olup sürekli şikayet ediyorsa onlara da lütfen bir sınır koyun. Kendisine yakıştırmadığı güzel davranışları siz ona yakıştıramazsınız zorla. O insan ne yapıp edip siz iyi davransanız da yine altında bir şey bulacaktır, şikayet edecektir, sizden memnun olmayacaktır. Yani çok fazla onu ikna etmeye çalışmayın. Kendi alınıp duruyorsa serbest bırakmanız lazım. Kendi yanlış anlamak istiyorsa sen bilirsin demeniz lazım. Ben öyle düşünmüyorum. Bunu yapma sebebim de bu. Yine de öyle düşünmek istiyorsan sen bilirsin demelisiniz. İknaya, ısrara gerek yok. Aynı şekilde siz de değerli olduğunuzu bilmek için bir başkasının ısrarla size anlatmasını beklemeyin lütfen. İknaya ihtiyaç yoktur. Ben değerliysem değerliyimdir. Değersiz hissediyorsam da bu geçici bir hal olmalı. Çünkü ara ara biz düşeriz. Bazı konularda değersiz hissederiz. İşimizi iyi yapmayız, o an bir değersizlik hissederiz. Bir aksilik çıkar, acizlik yaşarız, o an bir değersizlik hissederiz. Birine yardım edemeyiz, üzülürüz veya farkında olmadan birini incitiriz. Belki o zamanlarda değersizlik hissederiz. İçimiz acır. Bunlar istisna. Ara ara hissettiğimiz değersizlik değil, genel değersizlik ve genel alınganlıktan bahsediyoruz. Bu sebepten dolayı mümkünse bizler değersizlik duygumuzu kendimizin onarması gerektiğini bilmemiz lazım. Benim onaramadığım, yoluna koymadığım değersizliği hiçbir şey yoluna koyamaz. Hiç kimse tolere edemez. Hiç kimse onaramaz, yapılandıramaz, güçlendiremez, iyileştiremez. Kendi rahatsızlıklarım, yani kendi dünyamla ilgili problemlerim, iç çatışmam, özgüven sorunum ve ortaya koyduklarım, koyamadıklarım asıl benim başımı yakandır. Kendimi ortaya koyma, kendimi gerçekleştirme ihtiyacını acaba nasıl gideriyorum? Veya bir insanla diyalogdayken değerli olmak adına neler yapıyorum? Kendimi beğendirme derdinde miyim? Kendimi pazarlama derdinde miyim? Kendimin reklamını mı yapıyorum? Yoksa doğal halimle kendi ürettiğim şeyleri kendi düşüncelerimi mi ortaya koyuyorum? Yani kendi düşüncemi ortaya koyabiliyorsam, reklama ihtiyaç duymuyorsam, abartılı diyaloglara girmiyorsam, abartılı ifadelerle kendimi izaha mecbur bırakmıyorsam, ikna etmek için uğraşmıyorsam, birilerine sitem edip şikayet edip durmuyorsam bu gayet iyi demektir. Yani benim yapmam gereken o. Birileri gerçekten canımı sıkmak için kasten de beni üzüyor olabilir. Dışarıdan bazıları böyle yapıda olabilir. Ailemden olur bu, akrabamdan olur, arkadaşımdan olur. Yakın çevrem bile bana sıkıntı verecek şekilde kasten davranıyor olabilir. Özellikle bu durumlarda konunun benimle alakalı olup olmadığını iyi ayırt etmem lazım. Benimle alakalı bir kısım varsa onu hallederim. Benim halletmeme rağmen, benim çözüm bulmama rağmen, benim iyi niyetli olmama rağmen hala sorunlar devam ediyorsa o benimle ilgili değildir. Karşı tarafın problemidir. Özellikle iletişimde buradan kaynaklanan sorunlar çok fazla. İnsanlar neyin kendine ait olduğunu, neyin olmadığını ayıramıyor. Problemin hangisi benden kaynaklı, hangisi dışarıdan kaynaklı? Ya sürekli dışarıya suç buluyoruz veya bütün suçu üstümüze alıp değersizlik duygusu altında eziliyoruz. Burada dengeyi bulmak çok önemli. Benim kendimi değersiz hissetmemde bir sorun yok. Aslında sistem çalışıyor. Fakat bunun abartılı ve alınganlıkla beraber yürümesi, her şeye bozuluyor olmam, her şeyde bir mana arayıp kendimi üzüyor ve etrafa da bu üzüntüyü yansıtıyor olmam, ilişkilerimi bozan, kendi dünyamı da alt üst eden, iç konuşmayı arttıran bir durumdur. Ve sürekli teste tutarım karşımdakini. Bakalım bana değer verecek mi? Bakalım istediğimi yapacak mı? Bakalım bana övgülü cümle kuracak mı? Bakalım beni beğenecek mi? Sürekli bir sevgi testi, değerlilik testi, sürekli karşıdakini kontrolde tutma gayreti ve takip. İşte bunlar o kadar yorucu ki sürekli testte olduğunuzu düşünün. Aynı şeyin sizin başınızda olduğunu düşünün ve biri sizi takip ediyor ve her davranışınız bir anlam ifade ediyor karşı taraf için ve bu da olumsuz. İnanın gerçekten hem üzücü hem yorucu. Bu sebepten dolayı mümkünse test etmeyi bırakmak lazım. Değerimizi kendi iç dünyamızda şükrederek, sahip olduklarımızı fark ederek, 10 dakikalık olsa bile bir kahve içmemizi keyifli hale getirerek, anda kalarak bunu başarabiliriz. Ben anın tadını çıkarabilmeliyim. Kendi halinden memnun, değersizlik duygusu olmayan insanlara baktığınızda bir olumsuzluğu anlatsa bile birden fazla olumluyu anlatır. Yani olduğu gibi mevzuyu anlatır, tatilini anlatır, küçük problemleri de araya sıkıştırır. O olumsuzluklara takılmaz, anın tadını çıkarır.
kurtarır, denizin keyfini çıkarır, sohbetin

0: tadını çıkarır. Çayın, kahvenin, muhabbetin tadını çıkarır. Lütfen anda kalmayı önemseyin. Sahip olduklarınızı da şöyle bir gözden geçirip şükretmeyi bilin derim. Çünkü başka yolu yok. Değersizlik duygusu kıyasla da gerçekleştiği için bir başkasının sahip olduğunu gözümüzde abartabiliriz. Özellikle sosyal medyada olmayanlar varmış gibi ifade edildiği için, gösterildiği için, yazılıp çizildiği için insanlar inanıyor. Ve bir başkasının çok daha rahat yaşadığını, çok daha güzel yaşadığını, çok daha imkanlar dahilinde hayat sürdüğünü düşünüp kendimizin şanssız, kıymetsiz, bahtsız olduğunu da beraberinde düşünüp kendimizi üzüyor olabiliriz. Kıyasın olduğu yerde, memnuniyetsizliğin, şikayetin olduğu yerde, özellikle alınganlığın olduğu yerde, sürekli karşıyı eleştirip sevgi testinde değer veriyor mu yoksa vermiyor mu testinde tutmak değersizliğin en büyük işaretidir. Eğer sizde de bunlardan biri varsa lütfen tedbir alın. Anda kalmaya özen gösterin ve sahip olduklarınıza bir bakın. Sağlığınız, çocuklarınız, yuvanız, işiniz, gücünüz, inanın çoğu insan sahip olduğunun farkında değil ve hep şikayet halinde, hep bozulan halde. Kıskançlık da zaten bundan kaynaklı bir durum. Kıskanan insanlara da baktığımızda onun hayatı benden daha iyi, onun elindeki benimkinden daha iyi, ben şanssızım, hayat bana iyi davranmadı ve hep alacaklıyım kafasıyla yol aldığı için bu olumsuz duygular birbiriyle etkileşim halinde olabiliyor. Hep alacaklı olmak çok kötü. Karşıdan, arkadaştan, hayattan, işten, güçten, inanın çok ağır bir duygu. Anda kalın, olanda da olmayanda da bir hayır vardır demeyi bilin. İnanın herkes nasibini alır, gayreti kadar yol alır. Siz gayretten vazgeçmeyin. Bununla birlikte iletişimde, olaylarda alt madde, saklı gizli madde aramayın ki memnun yaşayın, mutlu yaşayın. Kıymetli olmak, değerli olmak manevi değerlerle çok alakalıdır. Ahlakla çok alakalıdır. İnsanın iç huzuruyla çok alakalıdır. Üretmesiyle, kendine güvenmesiyle yakından alakalıdır. Onun için değerli olmayı lütfen dışarıda malda, mülkte, giyecekte, yiyecekte aramayın. Çünkü çok büyük hayal kırıklığına uğrarsınız. Dışarıdan olan hiçbir şey size değer katmaz. Geçici olarak iyi hissettirebilir ama değerlilik duygusu dışarıdan olabilir bir şey değil, tamamen içsel bir konudur. Evet efendim, bu hafta değersizlik duygusunu konuştuk ve değersizlik duygusunun alınganlıkla eşdeğer olduğunu, değersizlik duygumuzun olup olmadığını da buradan anlayacağımızı ifade ettik. Ve buradan yola çıkarak anda kalmayı, kıyas yapmamayı, şükretmeyi, sahip olduklarımızın kıymetini bilmeyi de dipnot olarak düştük. Alınganlıkta da karşı tarafa sürekli bir test olduğunu, sürekli hayata karşı da bir alacaklı pozisyonda durduğunu ifade ettik. Bugün de programımızın sonuna geldik. Ben mail adresimi veriyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lezzet arıyorsan Festin. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Kerem Arıkaya ve mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Bugün planlı kalkınmada çok önemli bir yeri olan organize sanayi bölgelerini konuşacağız. Özelde bir konuğumuz var. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay bizimle. Sayın Başkan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Gazeteci arkadaşım Mustafa Çalkaya ile birlikte ağırlıyoruz Hüseyin Bey'i. Mustafa hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhabalar.
0: Şimdi planlı kalkınmada organize sanayi bölgelerinin çok önemli bir yeri var dedim açışta ama bunu biraz açalım mı? Bu önemi nereden geliyor?
1: Şimdi organize sanayi bölgeleri Sanayi Bakanlığı'na bağlı 4562 sayılı kanunla yönetilen ve ona bağlı yönetmelikle de iştigal eden kurumlar, planlı kalkınmanın, çevre duyarlı yapılaşmanın ve kayıtlı ekonominin aslında merkezleri. Ve şu an bulunduğu konum itibariyle de bütün organize sanayi bölgeleri bulunduğu yerlerde bölgesel kalkınmanın önemli unsuru haline geldi. Çünkü Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinde organize sanayi bölgeleri örgütlü. Bir Artvin'de yoktu, yenide orada da oldu. Bulunduğu şehrin hem üretim hayatını destekleyen, hem istihdamını destekleyen, hem de sosyal hayatını destekleyen yapılar organize sanayi bölgeleri. Geçmişte hepimiz hatırlarız şeker fabrikalarını, işte traktör fabrikalarını, bütün şehirlerdeki et kombinalarını hep gittiği şehirlere getirmiştir. İş götürmüştür, aş götürmüştür.
0: Lojmanıyla, sinemasıyla, tabii. Okuluyla.
1: Sosyal hayat götürmüştür.
0: Benim çocukluğumdaki şeker fabrikalarından bahsediyorum.
1: Şimdi onların yerine artık sanayi bölgeleri alıyor. Çünkü üretmeyen toplumların refah yaşamaları mümkün değil. Üretim ilişkileri olmadan istihdam yaratamazsınız. İstihdam yaratmazsanız ülkeyi zenginleştiremezsiniz. Hep birbirine bağlı unsurlar bunlar. Organize sanayi bölgede bunları sağlıyor aslında gittiği şehirlerde. Her şehrin kendi hikayesi var. Kendine göre yapılanması var. Kendi üretimdeki öncelikleri var. Üretimde kullanılan malzemelerin farklılıkları var. Yani Samsun'daki bir bölgeyle Ankara'daki bir bölgeyle Kars'taki, Erzurum'daki bölgeler yöresel olarak birçok farklılık gösteriyor. Ama her gittiği şehre zenginlik getiren, iş getiren, beraberinde aşk getiren sanayi bölgeleri. Özellikle Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyle mücadele çok önemli. Organize sanayi bölgeleri de bunun en iyi örneği. Yani orada kayıtsız firma olamaz. Hepsi kayıtlıdır. Hepsi denetlenebilir. Çevresel etkileri kontrol edilebilir. Atıkları yönünden, baca çıktıları yönünden. Onun için artık kalkınan ülkelerin vazgeçilmez unsurları planlı sanayileşme. Türkiye'de de öyle.
0: Hatta son dönemde bildiğim kadarıyla GSM operatörleri de veri merkezlerini organize sanayi bölgelerinin içine taşıdılar galiba, değil mi?
1: Tabii yani güvenli yerler bir defa. Bir de sürekli arz eden yerler. Çünkü veri merkezleri hem enerji sürekli açısından hem deprem riskinin olmaması gereken yerlerde kurulmak istiyor. Veri çok önemli. Birçok kurum o veri üzerinden hareket ediyor. Mesela bizde veri merkezleri çok özel önem gösterdi. Türksel gibi, Kredi Kayıt Kurumu gibi, işte Vakıf Ziraat Bankası gibi birçok kurum verilerini güvenli bölge olarak gördükleri organize sanayi bölgelerinde yaptı.

0: yapmak istiyor. Hangi anlamda güvenli? Yatırımcı profilini görüyorlar. İkincisi, enerji sürekli açısından güvenli bölgeler. Çünkü organize sanayi bölgeleri bulunduğu yerlere en yakın yerlerden enerjiyi temin eden ve yatırımcılarına enerjiyi veren kurumlar. Elektrik kurumu organize sanayi bölgelerine öncelik gösteriyor enerji konusunda. Bu anlamda şeylerde, veri merkezleri de güvenli buluyorlar organize sanayi bölgelerini. Oralarda örgütlenmek istiyor, oralara yatırım yapmak istiyorlar.
1: Atık konusunda da biraz kolaylık sağlıyor tabii ki işletmelere sanırım sanayi bölgeleri.
0: Şimdi organize sanayi bölgelerinin özellikle organize sanayi bölgeleri kanuna göre kurulan bölgelerde muhakkak arıtma zorunluluğu var. Yani atığın arıtılması önemli. Bir de organize sanayi bölgelerinin yapılabilecek yatırımlar var, yapılamayacak yatırımlar var. Mesela baca gazı çıkartan, atığı tehlikeli olan, belli parametrelerin üzerinde olan firmalar organize sanayi bölgelerine yatırım yapamıyorlar kanunen. İşte patlayıcı üreten ya da tehlikeli işler yapan, tehlikeli gazlarla uğraşanlar organize sanayi bölgelerine yatırım yapamıyorlar. Bunların olmayışı veri merkezlerini güvende tutuyor. Yani patlama riski olmayan, infilak etme riski olmayan, yanma riski olmayan şeylerin, yatırımların olması veri merkezlerini güvenli yerde tutuyor. Mesela Kredi Kayıt Kurumu'nun 3 tane veri merkezi var Türkiye'de. Bir Ankara, İstanbul, İzmir. Hepsi de organize sanayi bölgelerinin içinde ve onların hizmetlerinden faydalanıyor. Bir gün mesela Ankara devreye giriyor, bir gün İzmir devreye giriyor, geri kalan günlerde de İstanbul devreye giriyor. Ve her üç merkezde aynı veriler tutuluyor. Çünkü olası bir kazada, olası bir savaş halinde veri kaybetmeyelim, bu verilerin güvenilirliğini koruyalım diye yapıyorlar. Onun için yatırım yapılacak alanlar organize sanayi bölgeleri.
2: Şimdi biz sizinle yani programcı konuk ilişkisinin de ötesine geçtik. Bunu
0: Evet.
2: dinleyicilerimizin bilmesinde de bir sakınca yok. Çünkü siz kelimenin tam anlamıyla bir proje insanısınız aslında.
0: Evet.
2: Bu programın da dikkatini çok çekmişti sizin projeleriniz. Ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde birkaç kez gelip gezme, orada yapılanlara tanıklık etme fırsatı buldum. Bu anlamda işte biraz organize sanayi bölgelerinin genelinden Anadolu Organize Sanayi
0: Evet.
2: Bölgesi'ne getirmek istiyorum.
0: Evet.
2: En çok dikkatimi çeken ve en çok değer verdiğim projelerinizden biri de işte üniversite sanayi işbirliği diye genelleştirdiğimiz meseleydi aslında. Onu da dinleyicilerimize paylaşır mısınız lütfen?
0: Şimdi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi yaklaşık 25 yıl önce mikro ölçekli işletmelerin kendilerine gelecekle ilgili yaşayacakları problemlerle ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda yaratılmış. Hem küçük firmalar, mikro ölçekli firmalar büyürken o işletmelerin sahipleri ve o işletmelerin ikinci nesillerin de büyüyeceği ve yaşlanacağı düşünüldü. İkinci nesle devir konusunda işletmelerin modern yerlerde olması ve albenisinin olması çok önemli. Yoksa ikinci neslin sisteme girmesi pek mümkün olmuyor. Türkiye'de bununla ilgili yapılan bir takım araştırmalar var. Araştırma sonuçları var. Mesela Bursa'da yapılan bir araştırmada ki en çok sanayi tesisi en eski ve otomotiv yönünden en köklü firmalar Bursa'da yerleşmiş vaziyette. 100 firmadan 60 firma ikinci nesle geçerken ikinci nesle geçebilmiş 40'ı batmış. Geçememiş. Geri kalan 60 firmanın da üçüncü nesle geçerken hemen hemen %70'i batmış. Ya bu şu anlamına geliyor. Bilgi birikiminin, sermaye birikiminin hiç olduğu anlamına geliyor. Sonuçta buradaki bilgi birikimi de, sermaye birikimi de ülkenin mirası.
2: Evet.
0: Yani ülkenin mirası çünkü ülkenin sağladığı imkanlarla onlar oluşturuluyor, onlar yapılıyor. Biz böyle bir problemle yaşamayalım diye düşündük yıllar önce örgütlenirken. İki şeyimiz vardı, gerekçemiz vardı. Bir, biz büyüyoruz, yaşlanıyoruz, çocuklar büyüyor, işletmeler de yaşlanıyor. Ve işletmeler eğer büyüyemezse batar. Yani biz küçük işliklerde başladık, Ostim gibi. O zaman bu işliklerin büyütülmesi, daha modern yapılması, bunu modern yaparken de sosyal hayat

0: şartın desteklenmesi ve işletmede çalışan, işletmede yöneten ya da işletmede yönetenin ikinci neslinin muhakkak sosyal ihtiyaçlarını karşılığında bir bölgeyi kurmamız lazım. Ve bunu da kendi sağlığımızda görmemiz lazım. Çünkü insan hayatına sığacak projeler değil bunlar. İnsan hayatına sığmıyor proje olarak. Ve bütün yapılanmayı biz buna göre yaptık. 3 tane sloganımız oldu bizim işin başında. 1- Dayan başarırsın. 2- Her şeyi kendinden bekle. 3- Bir bakışta ne kadar uzağa görebilirsin. 3 tane ana sloganımız vardı ve halen...
1: Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleriyle birlikte sözde yani mesele oraya kondu.
0: Görmek değil, uzağı görmek. Yani evet. Geleceğe yatırım yapmak, geleceği şekillendirmek. Biz insana yapılan yatırımı da, sanayiye yapılan yatırımı da, doğaya yapılan yatırımı da geleceğe olan yatırımlar olarak görüyoruz. Firmalar büyüyor. Benim firmam büyüdü. İkinci nesil sistem içine girmeye çalışıyor. Hatta girdi. Bizde 20 firma ikinci nesle geçti. Diğer bütün firmalar birinci nesildi. Demek ki bizdeki ikinci nesle geçme oranı %100. Sosyal donatı alanlarının sağlanması, sosyal hayatın kuvvetli olması, yapılan yapılanmaların albenisinin olması ve sistemin parlaması o ikinci neslin de dikkatini çekti ve ikinci nesilde işletmelere girdiler, çalışıyorlar gençler. Süreçleri de takip ediyoruz. İnsana yatırım önemli. Yani eğitime yaptığınız, insana yaptığınız yatırım çok kısa sürede geri dönüşü olmayan, belli dönemde geri dönüşü sağlanan ve bu geri dönüş de illaki o bölgeye geri dönmesi de mümkün olmayan yatırımlar. Yani şunu anlatmak istiyorum. Hepimiz çocuk olduk. Bizlerin çocukları var. Bir çocuğa yapılan yatırımın ülkeye geri dönüşü en az 20 yıl. Yani 20 yıl çocuğa bakacaksınız.
1: Tabii.
0: Eğiteceksiniz, okutacaksınız. Eliniz üzerinde olacak, titreyeceksiniz. Ancak 20 yıl sonra çocuk ülkeye faydalı olmaya başlıyor. Yani bugün ben emek verdim, yarın fayda göreyim. Bu bankaya paraya faiz vermek gibi değil. Bankaya paraya yatırırsınız, faize verirsiniz. Ertesi gün bir kuruş faiz alırsınız. İnsana yapılan yatırımda bu mümkün değil. Geleceğe beklemek lazım ve titizlikle, kararlılıkla da bu süreçleri takip etmek lazım. Biz öncelikle bir meslek yüksekokulu yatırımı yaptık. Başkent Üniversitesi ile yıllardır işbirliklerimiz var. Üniversite sanayi işbirlikleri genelde mış gibi yapılıyor. Çünkü sanayi bölgelerinin kendi problemleri var, aşamadığı. Üniversitelerin de kendi problemleri var, aşamadığı. O problemleri çözmekten ve aşmaya uğraşmaktan bir araya gelip işbirliği yapma zaman bulamıyoruz ve ortam yaratamıyoruz. Ama biz Başkent Üniversitesi ile bunu isim söylemekte mahsur yok herhalde. Evet. Bir parça açtık. Çünkü kuruluş hikayelerimiz birbirine benzer. Yani yokluktan, çaresizlikten bir araya gelmiş insanların ülkeye hizmet vermek için çabaladığı ve bir organizasyon içine girdiği yapılanma. Başkent de öyle, biz de öyleyiz. O zaman ilk planda Başkent Üniversitesi dedik ki bir meslek yüksekokulu açalım ve buradaki çocukların hem mesleki eğitimle hayata kazandırılmasını hem de bunu yaparken de işletmelere adapte edebildiğimizde işletmelere faydalı olsun. Edemediğimizde gittiği yere faydalı olsun. Yani hepsini işletmeye sokma şansı yok. Öyle bir becerimiz de yok zaten. Çünkü işletme isteyecek çocuğu, çocuk da işletmeyi isteyecek. Yani karşılıklı istek de oluyor bu iş. Bir zorunluluk yok ortada. Şimdi 170 tane çocuk eğitim yapıyor 5 dalda. Hemen hemen bu çocukların önemli bir kısmı işletmelerde staj yaptı ve iş sahibi oldu. Bir kısmı da mezun olduktan sonra kalmadı bölgede. Başka işletmelere gitti. Yani sonuçta ülkeye yapılan bir yatırım ülke kazanıyor sonuçta. Çünkü eğer bu çocuklara bu imkanlar sağlanamazsa büyük çoğunluğu kapıda çete haline dönecek. Biz bunu biliyoruz. Yani çocukları kötülükten, beladan kurtarmanın yolu eğitim ortamına sokmak ve onları orada disipline etmek, orada bilgilerini artırmak ve sisteme kazandırılmasını sağlamak. Bu bir şey. Toplumsal görev. Buradan biz ne kazanacağız diye hesap yaptığınızda bunu yapmanın bir anlamı yok. Biz buradan bir şey kazanamayız şahıs olarak. Toplum kazanıyorsa biz de kazanırız. Onun için üniversite sanayi işbirliğini önemsiyoruz. Yaptığımız şehir planlarında mühendislik fakültelerinin yerini ayırdık, meslek okulu yerlerini ayırdık. Bir anaokulu kreş yaptık, o devreye girdi bu sene. Şu an 11 öğrencisi var, 4 öğretmeni var. Yani çocuğa anaokulu yaşındayken müdahale etmek lazım.

0: orada doğru bilgi verebiliyorsanız, doğru yetişmesini sağlayabiliyorsunuz. Onun üzerine iş yapmak, ülkeye kazandırmak mümkün.
1: Kaldı ki bir organize sanayi bölgesinde kreş, anaokulu demek kadın istihdamına da çok ciddi bir katkı demek
0: Tabii
1: aslında. Yani.
0: biz biraz geç kaldık. Yani geçen sene Eylül ayının 15'inde ancak ruhsat alabildi okul. Öyle olunca duyuru yapamadık. Onun için 11 tane öğrenci var. 100 öğrenci kapasiteli. Zaten bir ülkenin marifi anasının ana kucağıdır diyor Mustafa Kemal Atatürk. Yani anasının kucağı ilk eğitimi verir çocuğa.
1: Evet.
0: Anne eğitimli ise, anne bilgili ise çocuk eğitimli ve bilgili. Anne cahil ise çocuk cahil. Anneden öğrendiğini çocuk uygulamaya başlar. Eğer yanlış öğrendiyse o yanlış gider, doğru öğrendiyse doğru gider. Şimdi çalışan ailelerde, kadın ve erkeğin çalıştığı ailelerde çocuklar bir parça sahipsiz kalıyor. Ya yani belki evde anneanne, işte babaanne, dedeler sahipleniyor ama onların ana görev eğitmenlik değil. Çocuğa titriyorlar, çok seviyorlar. Çocuk da haşır neşir oluyor ama eğitmenlik başka bir şey, çocuğu sevmek başka bir şey. Anaokulu eğer yetkin insanlarsa burada görev yapan öğretmenler çocuğu her konuda destekliyorlar, besliyorlar ve doğru eğitim almasını sağlıyorlar. Biz Ayşeabla Koleji'yle bu Başkent Üniversitesi'nde falan onun ekibi şu an eğitim veriyor çocuklara. Sanki bizim çocukları seçmemiz lazımdı. Yeterli çocuk gelmediği için çocuklar bizi seçti. Ama sanki hepsi özel yetiştirilmiş gibi, özel seçilmiş gibi zaman zaman bir araya geliyoruz ve oradaki gelişimleri çok yakın takip ediyoruz. Eğitim önemli, mesleki eğitim önemli ama bunları yapmak için insan kaynağına ihtiyaç var. Bulunduğumuz bölge insan kaynağı açısından biraz fakir. Çünkü yerleşim yerlerine uzak. Ankara'nın her yerinden insan oraya getirmek gerekiyor.
1: Ki o bölgede 3 organize sanayi bölgesi var. Niye
0: 4 tane organize
1: 4
0: var.
1: mü oldu?
0: 4 var organize
1: Evet.
0: sanayi
1: Yani
0: bölgesi.
1: niye bir
0: Şimdi toplu komuta alanı yapıldı.
1: hı.
0: Ama orada özelleştirmeler olunca orada altyapıyı yapan kurumlar bir anda özelleşti. Telekom'du, işte başka şeydi, Ego'ydu gibi şeyler o ihtiyaçları karşılarken bir anda özelleşti. Her kurum ben kendi görevimi yaptım diyor ama birbiriyle organize olamadıkları için birinin yaptığını birini bozdu, biri erken yaptı işe yaramadı gibi bir takım sıkıntılar yaşandı o ilk dönemde. Şimdi yavaş yavaş onlar giderildi. 25 bin konutluk bir yapı var hemen yanımızda, 1 kilometre mesafe. 15 bin konut bitmiş vaziyette. Ancak ana ihtiyaçlar var, sosyal ihtiyaçlar. Barınma ihtiyacı karşılanmış vaziyette ama de alışveriş merkeziydi, pazardı, anaokuluydu, ne bileyim camisiydi. Yani insanların sosyal ihtiyaçlarını gidereceği imkanlar
1: Evet.
0: geciktiği için ve toplu taşıma imkanı da geciktiği için oralarda yerleşim halen %8, %10 aşamasında. Muhtemelen bizim çalışanlarımızın büyük çoğunluğu orada yaşayacak. Biz de zaten bütün yapılanmamızda çalışanın, eşinin ve çocuğunun da zaman geçireceği alanları da yaratmamız lazım. Yani sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı. Mesela bir kadın ve çocuk eğitim parkı planlıyoruz sanayi bölgesinin içinde. Yani çalışan eşinin günlük zamanını geçireceği, boş zamanını, el melekelerini artıracağı ve el melekelerini artırmak vasıtasıyla da üretime katkı sağlayacağı bir ortam yaratabilir miyiz? Ona bakıyoruz. Bir de çocukların saatlik eğitim alacağı, düzenli eğitim değil de o gün ne eğitim varsa o eğitime girecekleri, bu kukla eğitimi olabilir, konuşma eğitimi olabilir, anlatma eğitimi olabilir, okuma eğitimi olabilir. Günlük 1 saatlik, 2 saatlik eğitim alarak o zamanların değerlendireceği merkez yaratmayı planlıyoruz. Çünkü çalışanın huzurlu çalışabilmesi için ailesinin bir takım sosyal imkanlarının karşılanması gerekli. Ben belki kaba bir örnek olacak, bir örnek vermek isterim. Besi çiftliğine gittim. Baktım hayvanlar çok mutlu. Büyük büyük hayvanlar işte süt besiciliği yapan bir yerde gittiğim yer. Hayvanlar çok mutlu. Baktım Mozart çalıyor. Yani nedir bu dedim. Dediler ki süt verimini artırabilmek için buradaki hayvanların asabiyetlerini gidermek lazım.
1: Klasik müziğinde bu etkisi
0: Tabii güzel
1: zaten
0: ortamlar
1: bunun.
0: yaratmak lazım ki verimli artırabilelim. Yani bu insana uyarladığında insan

0: için de bu geçerli. Ne kadar onu rahatlatabiliyorsanız, ne kadar mutlu edebiliyorsanız, ne kadar eşinle çocuğunla ilgili problemlerini çözebiliyorsanız o işinde o kadar verimli oluyor. İşinde verimli olması demek üretime katkı demek, ülkenin kazanmasına katkı demek aslında. Onun için çalışanın ve çalışanın ailesinin sosyal ihtiyaçları bir organize sanayi bölgesinin görevi mi bilmiyorum ama bizim görevimiz. Biz onu görev edindik. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi aykırı bir yapılanma. 4 milyon metrekare alan büyüklüğümüz çok büyük sayılmaz birçok organizeye göre. Yaklaşık 650 bin metrekare sosyal donat alanı var bölge içinde. Yani çalışanın ve çalıştıranın ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar. Ne var burada? İşte spor alanları var. Başlandı, yapımı başlandı ve artık sportif müsabakalar yapılıyor. Yağmur suyu hasatı yapıyoruz. Yağmur suyu göleti var 70 bin metrekare. Bu sene 50 bin metreküp su kullandık. Göletten yağmur suyunu. Onun bütün çevre sulamalarını onunla yapıyoruz. Fabrikaların hepsine şart koşmuştuk yağmur suyu deposu. O zaman bir şart yoktu. Zorunluluk yoktu ama biz zorunlu hale getirmiştik. Firmalar bütün çatı sularını kendi depolarında önce biriktiriyorlar. Artarsa artan gölete geliyor. Gölet 2 metre derinliğinde yaklaşık 140 bin metreküp su depoluyoruz o gölette. Hem yağmur suyu, yangın suyu rezervi hem de bir sosyal ekosistem oluşturalım, doğal bir yaşam oluşturalım diye düşündüğümüz bir yapı oldu. Yaklaşık çevresinde 15 bin civarında ağaç var. Her sene biz balık tutma yarışı yapıyoruz.
1: Manzarası çok güzel.
0: Pazar günleri, cumartesi günleri çok fazla müşterisi var. Yürümeye gelen, çocuğunu gezdiren, çocuğun bir takım yaban hayvanlarıyla ve evcil hayvanlarla tanışmasını sağlayan bir bölge oluştu. Biz mutlu oluyoruz. Ben evimde ayda yaklaşık 4-5 bin lira civarında su parası ödüyorum. Bu su parasının bir kısmı belki bahçe sulaması, ektiğimiz ufak tefek bitkilerin sulanmasıyla ilgili, bir kısmı da kendi ihtiyaçlarımızla ilgili. Ama işletmemde ben ayda 2 bin lira su parası ödüyorum. Yani 25 kişinin çalıştığı bir işletmede 2 bin lira, 2 kişinin yaşadığı bir evde 4 bin lira, 5 bin lira su parası. Bu şu anlama geliyor: yağmur suyu bedava bir kaynak.
2: Evet.
0: Bedava kaynağı kullanmak lazım. Evde kullandığım kaynak parasal bir kaynak. 1 liralık su kullanıyorum, 1 lirada atık su parası ödüyorum. Büyük bir tasarruf yani yağmur suyunu kullanmak.
2: İşte zamanımız çok daraldığı için ona geçmek istedim. Benim yeni haberim oldu çünkü çok yeni bir gelişmeymiş. Kent Konseyi tarafından Ankara'ya iz bırakanlar listesine alındınız.
0: Evet.
2: Bu arada Kent Konseyi de özellikle son 5-6 yıldır çok ciddi, çok değerli işler yapıyor. Onun da altını çizelim.
0: Ya Kent Konseyi tabii Ankara'da önemli olan, Ankara'ya katkı sağlayan projeleri öne çıkartmaya çalışıyor. Çünkü toplumun yumuşak haberlere ihtiyacı var. Toplumun rol model başarılara ihtiyacı var. Bir şey yapılıyorsa bunu tanıtmak sırf tanıttığı alanı onure etmiyor. Ben tamam bizi öyle bir listeye almalarından onure oldum. Çok mutlu olduk ama bizim tanınmamız bir başkalarına ilham kaynağı olmalı. Yani bu arkadaşlar 30 yıldır bir projeyi takip ediyorlar. 30 yıl önce kıt imkanlarla bu işe girmişler. 30 yıl önce elektronik imkanlar azdı, bilgisayar imkanları azdı, parasal imkanları azdı. Bu eğitim düzeyleriyle, bu imkansızlıklarla bu projeleri yapmışlarsa biz yeni nesil olarak, yani çocuklarımızdan bahsediyorum, onlardan daha fazla ülke gördük, onlardan daha iyi şartlarda yetişiyoruz, onlardan daha çok elektronik ortamlarla haşır neşiriz, daha çok seyahat ediyoruz. Ekonomik olarak onlara göre daha rahatız. O zaman bizim bu beylerden, bu arkadaşların yaptıklarından daha iyi bu projeler yapmamız lazım. Topluma rol model işler yapmamız lazım diye düşündürmemiz gerekti.
2: Evet,
0: Kent Konseyi'ni ben bu anlamda önemsiyorum. Evet, biz yaptık, önemli bir şey. Ama bunun tanıtımı o şekilde bir takım insanlara feyiz olmaları, örnek olmaları açısından çok önemli. Bizler göre göre yapıyoruz. Yani siz iyi bir şey yapmışsanız ben de onu yapmaya çalışıyorum. Ama kötü bir şey yapmışsanız o zaman bana kötü örnek oluyorsunuz, sizin yaptığınız doğrudur deyip ben de kötü bir şey yapıyorum. Toplum birbirinden etkileniyor yani.
2: Evet. Yani şu ilham olmak meselesiyle hani bir ek, evet, yapayım, kapatacağız ondan tabii, sonra maalesef tabii. Bitti süremiz. Başkent Üniversitesi'nin adını geçirdiğinizde adını söylemekte bir sakınca yok değil mi?
0: Evet.
2: Dediniz. Eğitime ve beraberinde istihdama yatırım, evet, yapan her kurumun adını söylemekte, evet, hiçbir sakınca yok bence.
0: Evet.
2: O yüzden mesela üniversite sanayi işbirliğine bir vakıf üniversitesi olmasına rağmen Ostim Teknik Üniversitesi'nde sıkça örnek veririm ben burada. Evet. Orada da çünkü çok değerli, evet, bir iş yapılıyor.
0: Evet.
2: Hem eğitime hem de beraberinde istihdama yatırım yapılan bir yerin reklamı olmaz bunun adı.
0: Evet.
2: Yani ben de onun altını
0: güzel
2: çizmek
0: olan
2: istedim.
0: Şeylere destek olmak gerek.
2: Evet.
0: Orası güzel bir iş yaptı, biz destek oluyoruz. Biz yapıyoruz, onlar destek oluyor. Sonuçta burada kazanan toplum, burada kazanan kendi yaşadığımız ülkemiz, vatanımız. Bunun ayıbı olmaz.
2: Evet.
0: Herkes işbirliği yapmak zorunda. Herkes katkı sağlamak zorunda üretime, eğitime ve sosyal hayata. Biz bunu yapıyoruz. Bunu yapanlarla da yollarımız kesişiyor. Bu bazen siz oluyorsunuz. Bazen Başkent Üniversitesi oluyor. Biz yaptığımızı anlatamıyoruz, size anlattırıyoruz. Siz yapılmasını istediğiniz şeyleri bize söylüyorsunuz. Ya Zafer Bey de bir şey söylüyor, biz bunu uygulayabilir miyiz diyoruz. Gidiyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Birbirimizle etkileşmemiz lazım zaten.
2: Evet.
0: Ben teşekkür ediyorum ilginize ve gösterdiğiniz alakaya.
2: Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Mustafa, sana da teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim, teşekkür ederim. Ben de.
2: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Dünya Kupası heyecanı vatandaşı.

0: Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın güzeli.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi.
3: İyi akşamlar. Bugün 3 Haziran 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz İbrahim Türksoy, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
2: Gün ötesi Ankara gündemi.
3: Başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri Emin Kuvat karşımızda. Emin, merhaba, hoş geldin yayınımıza.
4: Merhaba, iyi akşamlar.
3: Teşekkürler. Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını senden dinliyoruz.
4: Ankara'nın gündemi bugün oldukça yoğundu. Dilerseniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürdü. Beştepe'de 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de başlayan tartışmaların bir kez daha gündeme getirdi. Muhalefetin gündeminde koltuk kavgası olduğunu ifade etti. Ana muhalefet ne ülkenin meseleleri ile ilgileniyor ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyor. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek ifadelerini kullandı. Kimsenin Türk ekonomisi demokrasisini kalitesini düşürmeye hakkı olmadığını söyleyen Erdoğan, siyaseti marjinalize etmenin kimseye faydası olmayacak ifadelerini de kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi olma vasfını giderek güçlendirdiğini de belirtti. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli krizi bir kez daha hatırlattı. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımına göre tarihin en büyük petrol arz krizi yaşandı. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olduğunu da vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2025 yılında 78 ilimizde iri ve ufaklı toplam 7110 elektrik üretim santralinin hizmete girdiğini ifade etti. Milli enerji ve maden politikamızda daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimiz hedefi enerjiyi dışa bağımlılığı sıfırlamaktır dedi. 2025 yılı sonu itibariyle 40 bin megawatt olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawatta çıkartmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız ifadelerinde kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve enerji yatırımlarını çevre hassasiyetini öne sürerek engellemeye çalışanlara tepki gösterdi. Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu potansiyeli hayata geçirmeye kararlıyız. Nasıl bundan 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesini bahane ederek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere, yenilebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız ifadelerini kullandı. Bu kapsamda tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın da programı oldukça yoğun. İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir tweet attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabette Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tikyan'ın 4 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye bir resmi ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti. İkilinin yapılacağı görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İşbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir ifadelerini kullandı. Ayrıca güncel, bölgesel ve küresel gelişmelerinde görüşüleceğini ifade etti yapılan toplantılarda. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da gündemi oldukça yoğundu. Numan Kurtulmuş Finlandiya'daydı. Değişen dünyada Türkiye stratejik aktör başlıklı programa da konuştu. Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefine ve kararlılık mesajını yineledi. Türkiye'nin bir asrın yaklaşık 40 yılını aşan meşgul eden binlerce on binlerce insanın

0: tahmini 2.3 trilyon dolar Türkiye'nin maliyetlerine, alternatif maliyet kaybına uğradığı bu terör meselesini artık geride bırakıyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Asya Pasifik turunu sürdürüyor. Singapur ve Endonezya'nın ardından Bakan Fidan'ın yeni durağı yarın Güney Kore olacak. Bakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yan ile bir araya gelecek. Görüşmelerde ekonomi ve ticaret başlıkları öne çıkacak diyebiliriz.
1: İçişleri Bakanlığı'nın da bir açıklaması var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Anadolu Ajansı'nda editör masasının konuğuydu. Önemli açıklamaları oldu Emin. Bu başlıkların da detaylarını senden dinliyoruz.
0: Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. 9 geminin ikisinin çıkma talebinin olmadığını söyledi. Körfez bölgesinde kalan da uçağımızın olmadığını belirtti. Savaş nedeniyle Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok. 3 uçağımız vardı, onları peyderpey aldık. Dolayısıyla şu an herhangi bir uçağımız orada bulunmuyor ifadelerini kullandı. Sizin de belirttiğiniz gibi Anadolu Ajansı editör masasında yapmış olduğu açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Tabii ki gündemi bir diğer meselesi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı bugün önemli açıklamalarda bulundu. Haftaya Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını belirtti. Genel Başkanımız sürece ilişkin önemli açıklamalar yapacak dedi. Bir süredir CHP Parti Meclisi'nin de ne zaman toplanacağı merak konusuydu. Müslüm Sarı o konuya da açıklık getirdi. Parti Meclisi'nin 11 Haziran Perşembe günü toplanacağını ifade etmiş oldu. Tabii bugün şunu da ifade etmekte fayda var. NATO zirvesi dolayısıyla bazı değişiklikler yaşandı sınav takviminde. 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın Akademi giriş sınavı ile öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan akademik personel ve lisansüstü eğitim sınav giriş sınavı ALES'in de yeni tarihi 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖK Dil'de 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Sınav takvimi ÖSYM'nin internet sitesinde güncellendi. Tarih değişikliği nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarına girecek adaylar sınav merkezli tercihlerini yarın gün sonuna kadar güncelleyebilecek. Tabii bu kapsamda bir diğer önemli sınavsa liselere geçiş sistemindeki LGS sınavı tarihi artık yaklaşıyor. Öğrenciler son hazırlıklarını yaparken sınav giriş bilgileri de erişime açıldı. LGS kapsamındaki sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul veli bilgilendirme sisteminde görülebilecek. Sistemde sınava giriş tedbirlerine dair bilgiler de yer alıyor. Bilgilere eokul.map.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgelerinin bugünden itibaren okul müdürlüklerince alınabileceğini duyurdu. Belgeler daha sonra öğrencilere teslim edilebilecek. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilere ilişkin sınav tedbirleri de giriş belgelerinde yer alacak. Geçerli mazerette farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler 8 Haziran'a kadar Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Feriye Vazan.
1: Başarılar diliyoruz şimdiden tüm öğrencilere ve çok teşekkür ediyoruz Emin Kuvat. Aktardığın bilgiler için kolay gelsin.
0: Sağ olun, iyi akşamlar.
1: TRT muhabiri Emin Kuvat telefon hattımızdaydı. Ankara gündemini paylaştı.
2: Gün ötesi devam ediyor.

0: Gündeme ilişkin değerlendirmelerini almak üzere her çarşamba olduğu gibi gazeteci Fadime Özkan'la birlikteyiz. Sayın Özkan, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Feryal Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Selamlar. Teşekkür ederiz, selamlar. Mutlak Mutlan kararının siyasete etkilerini konuşacağız bugün. Kararın ardından yaşananlar ve bundan sonra nasıl bir yol izlenmeli, evet sizi dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim Feryal Hanım. Tabii karar, mahkeme bu karara tebliğ ettiğinden bu yana aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde varlığı sezilen, görülen

O ikili yapının artık tamamen açığa çıktığını gördük. Yani bir tarafta hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, kurumsal kimliğini ve varlığını temsil eden Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta görevden alınan, mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Özel ve onun kendisine bağlı olarak hareket eden milletvekilleri ve parti teşkilatından bir grup aslında karşılıklı olarak birbirlerine karşı mütemadiyen hamleler yapıyorlar. Burada Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğini, direnerek bu mücadeleyi yürütmek konusunda bir strateji sergilediğini öncelikle söyleyelim. Onlar daha çok bunun bir siyasi operasyon olduğunu, iktidara yürürken iktidar tarafından yargı operasyonuna maruz kaldıklarını söyleyerek aslında böyle bir yekten, hiçbir iddiayı mahkemede sunulan ve kabul edilen somut delilleri, itirafları, CHP'li belediye başkanları, CHP'li üyelerin, delegelerin mahkemede verdikleri ifadeleri yekten reddederek her şeyi aslında iktidarı yıkarak bir strateji yürütüyorlar ve bu esnada elbette mahkeme kararıyla kendi makamı, koltuğu çalınmış olduğu karara bağlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hain ilan ettiler. Onların böyle bir siyasi stratejileri var. Kendini grup başkanı olarak seçtirmişti Özgür Özel ve hatta bir grup toplantısı dün itibariyle yaptı. Kendi aslında görevden alınmış olan MYK ile toplantılar yaptı. O hani her şey yolundaymış. Burada Kemal Kılıçdaroğlu haksız bir pozisyonda CHP'yi gasp etmeye çalışıyormuş gibi bir imaj vererek bunu yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da daha sakin durarak ama makama tanınan yetkileri de kullanarak kendisine karşı girişilen bu hem hakaretamiz hem de CHP'nin kimliğini yok etmeye yönelik olarak ifade etti. Bu saldırıyı durdurmaya, raydan çıkan lokomotifi yerine oturtmaya çalışıyor diye özetleyebilirim. Dün çünkü o da MYK'sını, Merkez Yürütme Kurulu'nu belirlemişti. Kendisiyle birlikte 19 isim atandı. Ve ilk toplantısını dün akşam itibariyle yaptı. Bugün parti sözcüsü Sözmez Atakan bir açıklama yaparak aslında hani o çok merak ettiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu meclise gelecek mi, grup toplantısını yapacak mı diye merak ettiğimiz konulara, sorulara cevap verdi. Evet, önümüzdeki salı günü 9 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grubunu milletvekillerine hitap edeceğini açıkladı. Perşembe günü de yani 11 Haziran günde parti meclisini toplayacak. Bu da demektir ki aslında kendi makamına tanınan yetkileri hem siyasi partiler kanununa göre hem CHP'nin kendi iç düzlüğüne göre bunları kullanacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu net anlıyoruz ama hani buradan söyleyebileceğim en net şey fiilen CHP'nin ikiye bölünmüş olduğu durumu. İşte bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu ve hukuki olarak da varlığı ve kimliği CHP'ye ait olan yapı. Bir de Özgür Özel'in temsil ettiği, kendilerine yenilikçi, değişimci diyen ve bu bütün belediyelerdeki yolsuzluk, rüşvet operasyonları da dahil olmak üzere şaibeli kurultaydaki delege iradesinin bir takım menfaatler ve para sağlayarak FSK'a uğratıldığına dair o mahkeme kararını da hiçe sayan bir grup var. Dolayısıyla bu çatışma hali CHP'ye çok zarar veriyor. Yani tabanda hem duygusal bir yıpranma hem de aslında siyaseten bu işin çıkışsızlığını gören kitlede yaşanan bir depresyon olduğunu söylemek lazım. Bu tabii başta Cumhuriyet Halk Partililerin yönetmesi gereken bir konu olmasına rağmen muhalefet, ana muhalefet partisi olduğu için CHP geniş bir tabanı olduğu için, yüzü aşan bir tarihi olduğu için

0: bütün toplumu ve siyaseti de ilgilendiriyor. Yani toplum psikolojisinin böyle siyasete, siyasetçiye güvenin sarsıldığı ve aslında manipülasyona maruz bırakıldığı bir durum. Tüm Türkiye'yi olumsuz etkileyen durumlar. Bunun altını bir çizmek isterim. Öte taraftan da bir sürekli karşılıklı hamleler de yapıldığı için bu sıcak gelişmeleri de takip etmek gerekiyor. Biliyorsunuz Özgür Özel makamdan ayrılmadan önce tebliğ kendisine ama ulaştıktan sonra Yargıtay'a başvurmuştu. Bu mutlak mutlak kararına itiraz maksadıyla. Onunla ilgili bir beklenti var. Hemen bir kararın iptal edilmesine yönelik. Tabii Türkiye bir hukuk devleti. Yani Ankara BAM Mahkemesi'nin, Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz etme hakkı var CHP'nin. Edildi de. Ama o karar beklenmeden harekete geçmek istiyor Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. Ve Kılıçdaroğlu'nu bir an önce kurultayı toplaması yönünde baskı uyguluyorlar. Bunun için biliyorsunuz 111 CHP milletvekili imza toplamıştı, bir bildiri yayınlamıştı. Bir taraftan da delegeden işte sayılarını 800'ü aştığı söyleniyor. Delegeden ıslak imzalı kurultay talebi toplanıyor. Eğer salt çoğunluk oluşursa Kılıçdaroğlu'nun partiyi ortaya götürmek mecburiyetinde olduğunu, eğer götürmezse mahkemeye başvurup bir çağrı heyetinin CHP'ye gönderilmesi, yani bir kayyum. Bütün başından itibaren itiraz ettikleri, işte CHP'ye kayyum atanacak, kayyum atanıyor, bunda iktidar yapıyor dedikleri şeyi şu anda kendileri yapmak üzere bir tasarım, siyasi tasarım içindeler. Dolayısıyla mahkemeye başvurulduğunda mahkemenin bu talebi işleme koyması gerekiyor. Hani bu zaten zor ve karmaşık, kaotik olan süreçlerin sükunetle beklenmesi gereken durumların daha karmaşık hale getirildiğini görüyoruz. Üstelik de kendi iddiaların, yani CHP'ye kayyum atıyorlar dedikleri, bir yıldır, bir buçuk yıldır yaygarasını yaptıkları bir konuyu kendi elleriyle aslında ürettikleri yeni bir kaos durumu var. Ve doğrusu şu, hani Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bir diyalog olur mu? Buradan bir uhuletle, suhuletle ülke yararına, CHP yararına bir temas olur mu? Beklentisi artık tamamen ortadan kalkmış gibi görünüyor. Çünkü çok ağır hakaretlerin edildiği, hatta nefret suçunun işlendiği yeni yeni açıklamalar peş peşe geliyor ve bu gerçekten Türkiye'ye hiç yakışmayan bir durum.
1: Evet. Şimdi programın açılışında da söylüyoruz. Hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için buradayız. Ve gerçekten bundan sonra nasıl devam edecek süreç hukuki, evet, açıdan yakından takip edeceğiz, konuşacağız.
0: Buyurun lütfen. Çünkü bugün hani bir gelişme. Sayın Cumhurbaşkanı, evet, AK Parti aslında bir mesafeden bu meseleye bakmaya ve kendilerine yönelik bu iddiaları, işte AK Parti iktidar bunu yapıyor, iftiralarına karşı da daha serin kanlı durmaya çalışıyorlar. Daha kurumsal açıklamalar yapılıyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha bunu vurguladı ve dedi ki hani güvenli bir takip meselesinden biz bunu takip ediyoruz. Bu bir CHP'nin kendi iç meselesi dedi. Lakin şunu da ekledi. Ama bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin tehlikesine kimsenin gölge düşürmeye hakkı yoktur. Siyaset marjine ve edilmemeli diyerek aslında siyasetçiye duyulan güvenin bu yöntemle sarsıldığının altını çizdi ki bu bence çok önemli. Çünkü Türkiye toplumunu ve Türk demokrasisini doğrudan ilgilendiren kaotik, karmaşık ve aslında kişisel ajandaların ve hırsların sebebiyet verdiği bir karmaşık durum
1: Olsun. Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Saygılar. Telefon attığımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Reklamlar. Tek güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demliyorum.

değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Tablet istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Reklamlar.
9: Gün ötesi yaşam.

0: Saatimiz 18.28'i gösteriyor. Bu bölümde stüdyomuzda konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Beyhan İncekara hocamız bizlerle birlikte. Sayın İncekara merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Perler Hanımcığım, teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Şimdi ekonomi konuşacağız tabii ve savaşlar var dünyanın dört bir yanında. Yıllarca Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk, işte tedarik zinciri dedik, tahıl koridoru dedik, Türkiye devreye girdi. Şimdi Orta Doğu'da savaşı konuşuyoruz, Hürmüz Boğazı'nı konuşuyoruz. Petrol fiyatları yükseldikçe işte enflasyon artıyor, her şeyin fiyatı artıyor dünyada. Gübre tabii ki çok önemli tarım açısından ve Hürmüz Boğazı'ndan gübre de tabii ki transferi yapılıyordu. Şöyle ki bu savaşların ekonomilere ağır faturaları oluyor, bedelleri oluyor. Bu bağlamda çeşitli açıklamalar geliyor bankalardan, kuruluşlardan. Bunları konuşacağız. OECD'den gelen bir rapor var. Onu konuşacağız ancak öncesinde Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şimdi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD diyor ki Orta Doğu'daki savaşın etkileri küresel ekonomiye etki edecek ve büyümede bir yavaşlama uyarısında bulunuyor. Neler söylersiniz bu konu üzerine? Buyurun.
1: Şimdi en son sizinle Nisan ayında yayın yapmıştık birlikte yine stüdyoda. O dönemde savaş çok daha hararetli geçiyordu. Yani Trump evet ateşkes yapıyorum dedi ama sonrasında tekrar Hürmüz kapatıldı. Tekrar petrolde biz yükselişler gördük. Sonrasında tekrar ateşkes açıklamaları geldi ama biz hep oraya bir şerh düşmüştük size de yayında konuşurken. Eğer savaşın seyri çok önemli olacak, o şiddeti çok önemli olacak, yayılımı çok önemli olacak, bakalım önümüzdeki aylarda ne olacak demiştik. Şimdi şöyle bir baktığımızda birazdan OECD raporunu konuşmaya başlayacağız. Aslında dünya ekonomisinde de çok net konular yok. Şöyle ki evet bir stratejik savaş nedeniyle birçok faktör etkilenecek ama senaryolar üzerine konuşuyoruz. Bugün belki de biraz bu senaryoları da konuşmamız gerekecek. Bunlardan birincisi Donald Trump bugün savaşı bitirse bile bunların ekonomileri olan etkileri ne olur? Özellikle bunu konuşacağız.
0: Sonrasında bir çırpıda geçer
1: bir
0: mi?
1: Çırpıda bir çırpıda şey mümkün mu? Değil. Çünkü bizim geçiş etkisi dediğimiz, gecikmeli etki dediğimiz etkiler çünkü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. İkinci senaryoda savaş daha da şiddetlenirse ve yayılırsa. Şimdi OECD raporu şöyle bir okuduğumuz zaman ilk gözümüze çarpan şey şu oldu. Genelde uyarı niteliğinde, yani savaşın olmaması gerektiğine dair, neleri etkileyeceğine dair. Tabii ki bir savaş olduğu zaman sadece duruma siyasi açıdan, ekonomik açıdan bakmamak lazım. Bunun sosyal tarafı var, toplumsal tarafı var, tedarik zinciri tarafı var. Tarım tarafı var, su tarafı var. Mesela gübre dediniz çok önemli. Birazdan konuşacağız. Enerji tarafı var. Enerjiyi sadece ısınma için düşünmeyelim. Üretim için de çok önemli. Birazdan Avrupa'yı yine Çin bölgesini, Asya tarafını konuşacağız. O kadar çok parametre var ki ve bunların etkilenmesinden dünya ekonomisini yöneten kuruluşlar maalesef endişe duyuyorlar. Tabii buradaki raporda da ilk olarak baktığımızda en dikkat çeken konulardan biri OECD. Savaşın bitmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü savaşlar olduğu zaman o belirsizlikler başta finansal piyasalar olmak üzere orada da bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü belirsizlik ortamında biz biraz daha altını konuşuyoruz. Biraz daha sermaye hareketlerinin aslında çok da sağlıklı olmayan taraflarını konuşmaya başlıyoruz. İlk olarak tabii bu savaşın etkileriyle biraz daha büyümelerde belirgin bir düşüş bekleniyor. Şimdi bunun altını çizelim.
0: Hatta
1: ilk
0: Türkiye
1: olarak.
0: İçinde değil
1: Türkiye
0: mi?
1: Türkiye içinde, tüm dünya
0: döneminde
1: için.
0: Bile ayrıştı hep olumlu anlamda ama şimdi 2026 yılına ilişkin Türkiye büyüme beklentisini %3,3'den %3,1'e değil mi?
1: Tüm dünya için böyle Feryal Hanım. Çünkü baktığımızda zaten enerji dediğimiz şey çok temel bir şey. Üretimin temeli. Bu sefer hem üretemiyorsunuz, ürettiğinizi de Hürmüz kapandığı için sağlıklı yolla karşı tarafa gönderemiyorsunuz. Yani her iki taraftan bakıldığında, hem ithalat ihracat tarafından, hem üretim açısından, hem maliyetler açısından ya da gönderebildiğiniz ürünleri de ek maliyetlerle daha pahalıya gönderebiliyorsunuz. Tüm bunlar böyle olunca maalesef tabii ki büyüme oranları revize edilmiş. Ben eğer izniniz olsa çok kısa büyüme rakamlarını vermek
0: lütfen
1: istiyorum.
0: Hocam,
1: çünkü
0: buyurun.
1: Kurumun yayınladığı rapora göre küresel ekonomi 2025'te %3.4 seviyesinden 2027'de daha düşük. Mesela bu yıl düşük, 2027'de daha da düşük bekleniyor. Çünkü ekonomik politikaları şöyle değildir. Yani bir şey yaptığınızda hemen etkisi birkaç aya değil. O biraz uzun vadeli maalesef.

0: Ay sonrasında, hatta orta vadede 6 aylık 1 yıllık dönemlerde bu sıkıntıları görüyoruz. Çünkü yapının etkilenmesi söz konusu oluyor. Bir taraftan da tabii 3-4 Haziran tarihlerinde Bakanlar Konseyi toplantısında önemli bir not verildi. Belirsizliğin küresel ekonomi üzerindeki etkisi. Yani şu anda mesela evet biraz daha şiddetlenen bir İran savaşı görmüyoruz ama hepimizin kafasında şu var, bir belirsizlik var, ne olacağını bilmiyoruz. İşte bu bile ekonomiler üzerindeki o karar vericilerin çok ciddi manada sıkıntıya düşmesi demek. Yani buna göre birçok yatırımcı, buna göre birçok tasarruf sahibi, buna göre birçok ülke ayarlamalarını yapıyor ve bu belirsizlik devam ediyor. G20 ülkelerindeki mesela en dikkat çeken konulardan biri ekonomiler daralacak diyor. Şimdi daralması, ekonominin küçülmesi, dünya ekonomilerinin hepsi için söylüyor. Fakat asıl risk bir yandan enflasyon konusu var. Şimdi biraz önce söylediğim gibi sadece üretim azalmıyor. Onu ulaştırabileceğiniz işte Hürmüz Boğazı gibi boğazlar, işte o dönemde konuşuldu alternatif. Hani acaba biz dediler Ümit Burnu'na mı dönsek ya da başka bir şey mi düşünsek, ama alternatif rota alternatif maliyet demek. O da çok yüksek olacak maliyeti. Derken bu sefer enflasyonlar mı acaba, hani hem enerji maliyetleri, üstüne navlun fiyatları, taşıma fiyatları geldikçe bu daha da yükselmeye öngörülecek diye düşünüldü ve G20'de 2025'te %3,4 seviyesindeyken enflasyon bu yıl %4 bekleniyor ve 2027'de ise 3,1'e tekrar geriler diyor. Ama bunların hepsi savaşın stabil kalması durumu için geçerli. Yani tekrar bu şiddetlenmeler, o böyle dalgalanma dediğimiz sistemin olmaması gerekiyor. Yine savaşta kalıcı ateşkes sağlanması, ki bu önemli bir ifade olarak geçiyor. Enerji fiyatlarında düşüş yaşanması halinde büyümenin daha güçlü seyredebileceği. Yani %10'luk ek düşüşün 2027'de 0,1 puanlık bir büyüme sağlayabileceği. Yani aslında çok yüksek düzeyde yükselse bile büyümelere yine de yavaş katkı sağlıyor. Çünkü biz ona biraz daha çarpan etkisinin etkisiyle daha uzun vadede hissediyoruz özellikle ülkeler olarak. Ve bu durumda enerji, tarım ve sanayide ciddi arz sıkıntıları, yani resesyon dediğimiz o durgunluğun olmaması gerekiyor. Çünkü bir yandan resesyon yaşarsa dünya ekonomisi, bir yandan da enflasyonlar yükselirse bu çok da istenilen bir durum olmaz. Zaten üretim daralıyor. Zaten büyümeler düşecek dünya ekonomisi. Bu işsizlik gibi, belki birazdan FED'i konuşacağız mesela, işsizlik sorununu ortaya çıkarır. Zaten işsizlik sorunu ortaya çıkmışken bir de enflasyon sorunuyla uğraşırsa bu durum biraz daha sıkıntılı bölgeye doğru gider diye düşünüyor. Yani OECD aslında bu anlamda uyarılarını yapmış. Bunu böyle, hani bu savaşı bitirelim. Bitse bile birazdan konuşacağız senaryoları. Yine etkisi var ama hani zararın neresinden dönülürse kârdır görüşüyle biraz daha uyarı yapmış.
1: Savaş uzarsa dünya çapında bir dizi durgunluk yaşanacak diyor.
0: Evet.
1: Şimdi savaş uzarsa, savaş yani süre uzadıkça belirsizlik devam ediyor, artıyor. Piyasalar belirsizliği sevmiyor zaten, sevmiyor. Bunu biliyoruz ama bir de şu var, kanıksanıyor mu bu durum? Yani şimdi bir Rusya-Ukrayna savaşı vardı, konuşuluyordu. Sonra orada hani kendi mecrası devam ediyor. Orada devam eden öyle bir durum var. İşte yıllar geçti. Burada da böyle bir durum ne kadar yani sürdürülebilir mi ekonomiler açısından? Ne düşünüyor bu ülkelerin yöneticileri gerçekten?
0: Şimdi
1: hani anlamaya çalışıyorum.
0: Evet, en büyük zaten sıkıntı şurada. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşında en çok etkilenen bölge Avrupa tarafı oldu. Çünkü doğal gaz alıyor, enerjide bağımlı. Burada İran'a hep bir şart düşmek lazım. Çünkü İran'ın doğal gaz ve petrol. Ve hatta petrol kaliteleri sıralandığında en kaliteli petrollerden biri olduğu İran'ın, onun altını çizmek lazım, söylemek gerekiyor. Ve Hürmüz Boğazı çok stratejik bir nokta. Yani bütün ulaştırmanın sağlandığı bir nokta. Şimdi İran kaynaklı çatışmaların 2027'ye uzaması halinde, eğer bu bas senaryo uzarsa %2,1'lere düşeceği düşünülüyor büyümelerin. Ve bununla birlikte yine 2027'ye uzanırsa küresel çapta bir dizi durgunluk demiş. Bu önemli bir ifade. ifade raporda. Bir dizi durgunluk, bir dizi durgunluk demek yani bütün ülkelerin belki de bu anlamda sıkıntıya düşmesi demek. Şimdi biz İran'ı belki iki anlamda burada konuşmamız gerekecek. Birincisi doğalgaz tarafı için. Doğalgaz tarafı Avrupa'yı daha çok etkiler. Zaten Rusya Ukrayna'dan darbe yiyen, enerji tarafından sıkıntı çeken Avrupa bir de buradaki problemi yaşarsa şu anda canhıraş bir vaziyette yenilenebilir enerjide ne

0: yapabiliriz diye konuşuyor Avrupa. Ama çok kolay çözülebilir mi? Almanya mesela %75 diyor, ben yenilenebilir enerji kullanayım diyor. Ama şimdi güneş o kadar, mesela Türkiye bu anlamda çok avantajlı güneş açısından, ama
1: Tabii.
0: aynısını orası için söyleyemeyiz. Bu taraf sıkıntılı, ama asıl taraf Asya tarafı. Çünkü mesela bugün Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından, zaten Trump'ın en önemli rakiplerinden biri Çin, en çok nereye etkiledi diyecek olursanız Çin tarafını etkiledi. Çünkü Çin'deki üretim bu anlamda zaten üretimle ve ihracata dayalı büyüyen bir ekonomi. Tamam, alternatif rotalar bulmaya çalışıyorlar, başka ne yapabiliriz onu düşünmeye çalışıyorlar, ama ne olursa olsun aşılana kadar, özellikle bir de Çin son dönemlerde Donald Trump'ın dikkatini çekici çok önemli hamleler yaptı, önemli yatırımlar yaptı. Hatta sizinle 2026'da ekonomistin kapağını konuşurken orada Çin başkanı vardı.
1: Evet.
0: Ya o mesela çok dikkat çekici bir görseldi. Çin yükselerek bu anlamda devam edecek. Donald Trump da bunu bir şekilde anlaştık diyor. Biz Xi Jinping'le tamam, sıkıntı yok diyor, ama yine de o aralarındaki şeyi görüyoruz. Şimdi bunlar devam ettiği sürece özellikle körfez ekonomilerinde üretim ve ticaret 2026 ortalarından itibaren biraz daha önceki seviyelere döndüğünü söyleyebiliriz. Yani şu çok hani istenilen durumda değil, ama mesela buradaki en önemli konulardan biri de 2008 krizinden sonra, sadece Asya ve Avrupa için söylemiyoruz, tüm dünya ekonomisi için söylüyoruz. Mesela toplam şirket borçları, ya özel sektörün o borçları, kredileri, bununla birlikte nasıl bir süreç izlenecek? Şimdi bunlar da çok önemli bir rakam. Birazdan eğer vaktimiz kalırsa konuşacağız. Mesela yeni Fed başkanı bu anlamda şu anda en çok gündemdeki
1: Evet.
0: konulardan biri. Nasıl bir yol izlenecek? Powell'la pek benzemiyor. Görüşleri
1: Reklamlardan
0: var.
1: sonra
0: Tamam,
1: konuşacağız.
0: reklamlardan sonra.
1: Bu başlık üzerine eklemek istedikleriniz varsa Sayın Hocam alalım
0: Tabii.
1: reklamlarımızı
0: Ben
1: dinleyelim.
0: şunun altını özellikle raporda yine dikkat çeken, özel kredinin finans sektöründe diğer bölümleriyle olan bağlantısının bir düzeltme durumunda olumsuz yayılma riskler oluşturabileceği diyor. Yani o 2008 krizine de biraz orada atıfta bulunulmuş, biraz daha dikkat edilmesi konusunda, özellikle finansal sistemin kendini toparlayabilmesi, evet bu enerji krizinden enflasyona karşı koruyabilmesi için o şirket ve özel sektör bağımlılıklarının da dikkat edilmesi gerektiği konusuna özellikle değinmiş. Benim en çok dikkatimi çeken noktalar bunlar oldu.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Beyhan İncekara ile sayın dinleyiciler söyleşimize reklamların ardından devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez pahalı ve reçeli.
3: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
4: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. Bir

0: 42-42-15 erkek bakım seti 2099 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Reklamlar.
4: Gün Ötesi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. Stüdyomuzda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Beyhan İncekara hocamız bizlerle birlikte. Şimdi Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh enflasyon ve faiz kıskacında zorlu bir sınavla karşı karşıya. Koltuğa oturur oturmaz böyle bir dünyada zaten değil mi Sayın Hocam? Alev alev bir durum söz konusu. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu yeniden tırmandırdığı ve faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığı bir ekonomik ortamda göreve başladı. Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmaların gölgesinde bir süreç olabileceği yönünde de soru işaretleri var. Açıklaması bir yazısı var Fed çalışanlarına yönelik yeni başkanın. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni Fed başkanı göreve geldi, oturdu.
5: Şimdi Powell biraz daha pandemi döneminden bu yana aslında süreci çok iyi yönetti diyebiliriz. Yani özellikle enflasyon anlamında, evet, enflasyonu düşürmek anlamında Amerika önemli makroekonomik göstergeleri başta olmak üzere biraz daha enflasyonu öncelikleyen ve onu düşürmek için elinden geleni yapan biriydi. Tabii pandemi bütün dünyada bir parasal genişlemeye neden olduğu için zaten enflasyonu bekliyorduk. Yani bütün ekonomistler enflasyon sorununun ortaya çıkacağını bekliyorduk. Çünkü o başka bir dönemde sağlık harcamaları, herkesin sağlık koşulları çok daha ön plandaydı. O dönemdeki parasal genişleme çok tabii sağlık harcamaları nedeniyle arttı. Sonrasında da bir enflasyon beklentisi herkeste vardı. Ama Powell bu anlamda biraz daha enflasyonu öncelikleyen. Yani faizi çok da düşürmeme gerek yok. Genişlemeci politikaya çok da gerek yok. Büyümeyi belli bir düzeyde tutabiliriz. Önemli olan enflasyonu düşürmek dedi ve bunu gerçekten yapmaya çalıştı. Fakat Donald Trump başa geldikten sonra, hatta Harris ve Trump hangisi başkan olacak diye özellikle yarışırlarken, hı hı, Donald Trump hep şunu söylüyordu: ben düşük faizden yanayım, ekonominin genişlemesinden ve büyümelerin artışından yanayım diyordu. Hatta Powell'la çok ciddi tartışmaları olmuştu. Yani birbirlerine olabilecek, hatta Donald Trump'ın, hı, kendisine yine sözleri vardı. Fakat süresi doldu. Artık mümkün olduğu kadar Donald Trump, evet ben Powell'ı istemiyorum, onun yerine Kevin Warsh yeni Fed başkanı olsun dedi. Ve Trump tarafından aday gösterilen Warsh, geçmişte faiz indirimi destekleyen açıklamalarıyla gündeme geldi. Yani bu da şunu gösteriyor: acaba faiz indirimleri daha da fazlalaşacak mı? Fakat bunu buraya bir mutlaka fakati koyuyorum ben. Ekonomik konjonktür, siyasi konjonktürden çok etkilenen bir durum. Şimdi bu kadar OECD raporunu, bu kadar savaşı konuştuğumuz belirsizlikler, enerji fiyatları diyoruz, emtia fiyatları diyoruz. Böyle bir durumda nasıl bir faiz indirimi süreci başlayacak? Burası birazcık takip
3: enflasyon
5: edilmesi.
3: Enflasyon yükselirken.
5: Şimdi Trump görevden ayrılan Fed Başkanı Powell'ı sık sık eleştiriyordu. Hatta hakarete varan şeyler söylüyordu. Ve para politikalarına baskı oluşturuyor diye açıklamaları vardı. Ve bu dönemde Fed yönetimi kurulu da yine işte birçok mortgage ile ilgili, birçok konuyla ilgili aslında sıkıntılar olmuştu. Şimdi enflasyon ve istihdam olmak üzere çift tane doğrultusunda para politikası belirleyen Fed'in, para politikalarını uygulayan Fed'in Beyaz Saray'da aslında burada değişik de bir durum oluştu. İşte Beyaz Saray'da yemin etmesi ise biraz daha burada böyle alışılmadık bir durum olarak da değerlendirildi. Ve burada en önemli konu şu: acaba Kevin Warsh'un faiz indirimleri tarafında olması bunu gerçekleştirebileceğini sağlayacak mı? En takip edilecek konu bu. Çünkü biraz önce

0: sizinle konuştuk. Ben birkaç burada rakam da vermek istiyorum eğer izniniz olursa.
1: Rica ederim.
0: Çünkü Orta Doğu'daki en büyük çatışmanın en büyük etkilediği taraf enerji ve emtia tarafı. Yani özellikle baktığımızda mesela 27 Şubat'la 21 Mayıs 2026'da en sert artış %80,8 ile Asya doğalgazında. %80,8, neredeyse %100'e yakın bir artış. Asya doğalgazı dediğimiz anda zaten üretimin çok önemli bir kısmı dünya
1: Tabii.
0: ekonomisinde. Şimdi enerjiye bakıyorsunuz, yine Avrupa doğalgazında %43,2. Neredeyse yarı yarıya. Şimdi Avrupa tarafı sanayi, özellikle Almanya, işte otomotiv başta olmak üzere Çin tarafı sanayi. Şimdi böyle bir durumda faiz indirimlerinin nasıl olacağı, beklentiler, enflasyonu, şimdi OECD uyarıyor, yine diğer kurumlardan uyarılar var. Hani bu savaş devam etmemeli. Şu anda bugün bitse bile etkisinin neredeyse %20 olarak kalacağı ve devam edileceği söyleniyor. Yani bugün tamamen her şey bitse bile, sıfırlansa bile bu etkinin hala devam edeceği söyleniyor. %20'lik düzeyde. Şimdi böyle bir durumda nasıl karar verecek? Bunlar önemli. Tabii önünde Donald Trump'ın seçimler de var. Oranın da belki siyasi konjonktürü farklılaşabilir. Çünkü Donald Trump seçimlere gidecek ve nasıl bir süreç olacak burada? Kevin Warsh burada
1: Kasım'da.
0: nasıl bir, aynen, nasıl bir yol haritası izleyecek? Ama araları iyi gibi görünüyor. Fakat faiz indirim aşamasında nasıl bir yol oluşur? Burada savaşın o özellikle o sıkıntılı zamanları gibi zamanların olmaması gerekiyor ki savaş biraz duraksamalı, ki enflasyonunu artıracak şekilde bir büyüme olmaması gerekiyor. Şimdi her ikisi de büyüme taraftarı, her ikisi de düşük faiz taraftarı, fakat enflasyon konusunda bir şart düşerek bunu söylemek istiyoruz. Şimdi en dünya ekonomisinde ve biz ekonomistlerin en çok istediği büyüme, enflasyonu hızlandırmayan büyüme rakamıdır. Yani
1: Tabii.
0: enflasyonun artmaması gerekiyor. Yani o düşük kalacak ki büyüme de sağlanınca o satın alma gücü dediğimiz satın alma gücü kendini toparlayacak. Şimdi faiz indirim beklentileri önce biraz ötelenmişti. Yani savaş nedeniyle. Ama bir taraftan da şimdi yavaş yavaş, acaba Warsh geldi, biz bu durumu ne yaparız? O zaman biraz faiz indirimi gelecek gibi de söylemler var yine. Ama dediğim gibi bunu takip etmemiz gerekecek.
1: Aslında Orta Doğu'da devam eden savaş ne kadar bu konularla değil mi direkt bağlı,
0: Tabii ki.
1: birbiriyle alakalı. Şimdi yeni Fed Başkanı yaptığı açıklamada, çalışanlara yolladığı mesajda bazı açıklamalar yaptı. Fed geleneklerinin en iyilerini takip etme sözü verdi. Aynı zamanda nelerin farklı yapılabileceğine dair geniş kapsamlı bir inceleme vaadinde bulundu. Yine aynı açıklamada, çalışanlara yollanan mesajda daha iyi alternatifler bulduklarında geçmiş uygulamalara güvenmeyeceklerini belirterek, gelecek çeyreklerde Fed stratejileri, politikaları ve operasyonları hakkında açık ve net tartışmalar yapmayı beklediğini ekledi.
0: İşte biraz tabii süreç önemli, şöyle önemli, zor bir zamanda geldi aslında baktığımızda. Yani evet, Powell da zor bir dönemdeydi çünkü pandemi vardı, hiç kimse, dünyanın hiç tecrübe etmediği bir süreçti. Powell onu yönetti, yani enflasyon konusunda özellikle. Şimdi Warsh'un yönetmeye çalıştığı şey biraz daha savaş ve savaş etkileri. Tabii bir yandan da şunun da altını belki çizmek gerekecek. Biraz hani ateşkes oldu mu, savaş bitti gibi diyoruz. Hani bitti gibi diyoruz. Çünkü hiç belli olmaz. Bir anda tekrar Hürmüz kapanabilir. Tekrar Donald Trump, çünkü hala İran'ın belli şartları kabul etmediğini söylüyor. İran aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul etmediğini söylüyor. Ama şu anda sanki biraz daha stabil gidiyor. Ama biraz orayı takip etmek
1: Peki.
0: gerekecek diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Her Merkez Bankası'nın, aslında her Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği bazı şeyleri de söylemiş. En yüksek önceliklerinin ulusal çıkarlara ve görev tanımlarına hizmet edecek şekilde politikayı doğru belirlemek olacağını da ifade etmiş yeni Fed Başkanı. Sayın Doktor Beyhan İncekara hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam iyi ki
0: Ben teşekkür
1: geldiniz.
0: ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sayın
0: Teşekkür ederim.
1: dinleyiciler, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Beyhan İncekara bugün stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Program ekibimiz İbrahim Türksoy, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal. Güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugün bir kelimeyle yolculuğumuza çıkıyoruz. Her kelime kendi içinde bir dünya taşır. Bazen bir duyguya, bazen bir düşünceye kapı açar, bazen de hayatın içinde rehberimiz olur. Her kelime hem keşfedeceğimiz bir hazine hem de ruhumuza dokunan bir pusula. Hazırsanız bu yolculukta bugün keşfedeceğimiz kelimelerle hem zihnimizi hem gönlümüzü besleyeceğiz. Bugünkü konumuz berceste ne demektir? Berceste, Osmanlıca ve Farsça kökenli bir kelimedir. Seçkin, göze çarpan, özlü ve etkileyici anlamına gelir. Genellikle söz, beyit veya yazının en güzel, en anlamlı kısmı için kullanılır. Hayatımızda da berceste anlar vardır. Bazen bir söz öylesine güzeldir ki hafızamıza kazınır. Bazen bir davranış öylesine anlamlıdır ki ruhumuza dokunur. İşte bu anlar tıpkı edebiyattaki berceste cümleler gibi seçkin ve unutulmazdır. Berceste kelimesi bize şunu hatırlatır. Hayatta anlamı ve değeri özenle seçmek, sözlerimizi ve davranışlarımızı içten ve dikkatli kullanmak, güzelliği ve değeri ortaya çıkaran ayrıntılara dikkat etmek. Düşünün, bir şiirin en güzel dizesi, bir hikayenin en etkileyici cümlesi, bunlar berceste olur. Yaşamın içinde de seçkin, özel ve değerli olan her şey birer berceste anıdır. Ve unutmayalım, berceste sadece edebiyatta değil, yaşam tarzımızda, davranışlarımızda, sözlerimizde ve ilişkilerimizde de olabilir. Bir tebessüm, bir yardım eli, içten bir teşekkür. İşte bunlar da birer berceste anıdır. Hayatı seçkin ve anlamlı kılan her söz ve davranış bir berceste olabilir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Biliyor muydunuz?

0: hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
2: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
1: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
2: Hayat bir oyun değil.
1: Yasa dışı bahise dur de.
3: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Ancak Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini öne sürdü. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini belirtti. Enerji arz güvenliğinin sağlanması egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi. Erdoğan Ankara'da yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu.
2: Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu.
2: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Bilhassa elinden

0: pamuk şekeri alınmış çocuk misali, hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız.
1: Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuk mahkemelerinin verdiği kararları denetleme veya temiz etme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının inceleme merciinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Gerekçede hukuk mahkemelerince verilen kararların ve ihtiyati tedbirlerin uygulanmasında görevli merciinin icra daireleri olduğu hatırlatıldı. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na anayasa ve yasalarla

0: Özgür Özel CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasını ilişkin konuştu. İkinci bir parti hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Mecliste gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Özgür Özel gazetecilerin CHP gelecek hafta meclis grup toplantısı yapacak mı sorusunu da yanıtladı. 9 Haziran'ın Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü olduğunu hatırlattı. Manisa'da olmayı planladığını ancak grup salonunun kullanımı konusunda tartışma sürerse farklı değerlendirme yapılabileceğini belirtti. 16 Haziran'da mecliste grup toplantısı yapmayı düşünüyoruz ifadesini kullandı. CHP'nin 38. olağan kurultay soruşturması sürüyor. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç'un ifadesine başvuruldu. Herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen kurultay sürecinde aktif rol aldığını söyleyen Koç, parti içi temaslarının perde arkasını anlattı. İş insanı kurultay sürecinde Özgür Özel'in gayri resmi şekilde desteklenmesi için çeşitli girişimlerde bulunulduğunu iddia etti. Ekrem İmamoğlu'nun dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la yaptığı bir görüşmeye değindi. Gürkan'a Özel'i desteklemesi karşılığında ilerleyen seçimlerde yeniden belediye başkan adaylığı sözü verildiğini öne sürdü. Koç ayrıca Yalova'dan Mehmet Gürel'in belediye başkan adayı gösterilmesi talebinin iletildiğini, sonraki süreçte aday gösterildiğini ve başkan yapıldığını iddia etti. Turgut Koç'un ifadesindeki bir diğer çarpıcı detaysa delegelere para gönderildiği iddiası. Etimesgut delegeleriyle tanıştırıldığını anlatan Koç, bu kişilerden birinin para talep ettiğini, bunun üzerine kendi hesabından 10 bin lira gönderdiğini iddia etti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu yapılıyor. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. 44. oturum eski Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak'ın savunmasıyla başladı. Çolak rahatsızlanınca tutuklu iş insanı Ömür Yılmaz'ın savunmasına geçildi. Yılmaz'a etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Deniz Dörtyol'un iddiaları soruldu. Yılmaz'ın iki çalışanına 120 milyon lira verdiği iddiasına dair Yılmaz, "Deniz Dörtyol'u tanımam ama bahse konu iki çalışan bana bağlıdır," dedi. Savcının Dörtyol'u tanımamanıza rağmen çalışanlarınıza para vermiş olması tesadüf mü sorusuna ise bunu kendisine sorun diye cevap verdi. Yılmaz'ın ardından tutuklu sanık iş insanı Ahmet Köksal da savunmasını tamamladı. Böylece 60 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Oturum avukatların savunmalarıyla sürüyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan hakkında 263 yıl hapis cezası talep edildi. Davanın görülmesine 6 Temmuz'da başlanacak. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik imar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen belediye meclis üyesi GG ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi ŞG, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yurda giriş yaparken gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sığırcıkoğlu'nun siyasal casusluk ve devlet sırlarını açıklama suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da düzenlenen Değişen Dünya'da Türkiye Stratejik Aktör başlıklı programda konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yeniledi. On binlerce insanın ölümünü yol açan terör meselesini artık geride bırakıyoruz ifadelerini kullandı.
1: Geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladığımız çalışmalarla bütün siyasi partilerin katılımıyla PKK terör örgütünün silah bırakmasını ilan etmesi üzerine görüşmeler, müzakereler yapılmış. Türk siyaseti büyük bir sınavı başarıyla vermiş, partilerin ortak konsensusuyla bir rapor hazırlamış.

0: hazırlanmış ve bu rapor bir yol haritası olarak uygulanmaya beklenecek. Dolayısıyla Türkiye'nin bir asrının yaklaşık 40 yılını alan, meşgul eden binlerce, on binlerce insanın ölümüne 2.3 trilyon dolar Türkiye'nin maliyetlerine, alternatif maliyet kaybına uğradığı bu terör meselesini artık geride bırakıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani ile yarın Ankara'da bir araya gelecek. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptı. Görüşmelerde Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini kaydetti. Liderlerin güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını da belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarını Singapur'un ardından Endonezya'da sürdürdü. Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edildi. Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile de bir araya geldi. Son dönemde Türkiye-Endonezya arasında Kaan savaş uçağı, İ sınıfı fırkateynler, insansız hava araçları ve kaplan tankları ile ilgili önemli işbirlikleri yapıldı. Bu kapsamda savunma sanayi projelerinin seyriyle geleceğe dönük yeni işbirliği imkanları görüşmelerde ilk sırada yer aldı. Ayrıca altyapı, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi de ele alındı. Gazze'deki gelişmelerde önemli başlıklar arasında oldu. İsrail'in ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki provokatif eylemleriyle Lübnan'daki işgalini genişletme girişimleri görüşüldü. Toplantılarda bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok, dedi.
2: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Esasında 8'di. Bir tanesi kendi isteğiyle ve gerekli ne diyelim oradaki irtibatları sağlayarak girdi. Ve 9 tane gemi var orada. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Esasında 15 gemiydi. Esasında bu rakamlara düşmüş durumda. Dolayısıyla süreci yakından takip ediyoruz. Savaş hasabıyla Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık. Dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
1: İran müzakereler durduruldu dedi. ABD'dense müzakereler hızla ilerliyor, çok iyi sonuçlanacak açıklaması geldi. Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. Trump, İran'ın dini lideri Müçteba Hamani'nin de müzakerelerin içinde yer aldığını belirtti. Trump, İran lideriyle görüşebileceğinin sinyalini verdi. Muhtemelen bir noktada görüşeceğiz, tabii her şeyin nasıl sonuçlanacağına bağlı ifadesini kullandı. Trump, mevcut koşullarda İran'a yönelik olası bir operasyon için kara birliklerine ihtiyaç duyulmadığını da belirtti. Bölgede gerilimse sürüyor. ABD, İran'ın Keşm Adası'nı hedef aldı. İran devrim muhafızları misilleme olarak Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan askeri üslerini vurdu. Kuveyt, İran saldırısında bir kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını duyurdu. Havalimanında ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da Basra Körfezi'nde bir petrol tankerini vurdu. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. NATO zirvesi dolayısıyla ÖSYM de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Yok Dil'de 9 Ağustos'ta yapılacak. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı asrın felaketinin merkez üssü olan kentte kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD depremin yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

0: kaydedildiğini açıkladı. Sarsıntı başta Pazarcık olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre sahada yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 20 yıldır aydınlatılamayan dosyada DNA eşleşmesi gerçeği ortaya çıkardı. Gülcan Yazıcı'nın ölümüne ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaşanan bu gelişme, devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır, dedi. Tüm faili meçhul dosyaların üzerine gidileceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 140 yeni mahkeme kurulacağını açıkladı. Yeni mahkemelerle birlikte yargılamaların makul sürede tamamlanması ve adalet hizmetinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. Anayasa Mahkemesi spor dünyasını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Spor kulüplerinin sorumlu olduğu gelir vergisini ödememesi halinde tutarın sporculardan tahsilini imkan sağlayan düzenlemeyi iptal etti. Artık spor kulübünün ödemediği vergi nedeniyle sporcu ikinci kez vergi ödemek zorunda kalmayacak. Gazze'de Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları son bulmuyor. Son saldırılarda bir Filistinli daha hayatını kaybetti. Ateşkesten beri İsrail saldırılarında 930'dan fazla Filistinli katledildi. Katil İsrail, Batı Şeria'da da işgali genişletme çabasında. Cebel El Fureydis bölgesinde Filistinlilere ait 300 dönümlük araziyi gasp etme kararı aldı. Tubas kentinde de 42 dönüm araziye askeri bölge bahanesiyle el koydu. Doğu Kudüs'te de Filistinlilerin yaşadığı iki katlı ev izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yıkıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü devraldığı Yerebatan Sarnıcı'nda tahliye sürecinde İBB tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesi için çalışma başlattı. Müze, bakım ve düzenleme çalışmalarının ardından 6 Haziran'da yeniden ziyarete açılacak. Haziran sonuna kadar girişler ücretsiz olacak. Haziran ayından sonra Yerebatan Sarnıcı'na müze kartla giriş yapılabilecek. Dünyada Filistin'le dayanışma eylemleri yapılıyor. Yunanistan'da İsrailli turistleri taşıyan yolcu gemisinin gelişi protesto edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da sağlık çalışanları eylemdeydi. Hollanda'da ise aktivist Simon Frabu İsrail yönelik protestosunu 12 yıldır sürdürüyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyurdu ancak Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini öne sürdü. Spor. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden A Milli Futbol takımımız Miami'de konaklayacağı otele yerleşti. Bu şehirde Venezuela ile hazırlık maçı yapacak olan Ay Yıldızlılar daha sonra kamp merkezi olan Arizona'ya geçecek. Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'nin Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Polonyalı Yıldız'la 1+1 yıllık sözleşme üzerine son detaylar görüşülecek. PFDK Ziraat Türkiye Kupası finaliyle ilgili dosyaları karara bağladı. Hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a bir maç men cezası verildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ikinci kez Anadolu Efes'i ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Brezilya'daki mücadele saat 19'da başladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve

0: Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara 14, İstanbul ve Adana 20, Bursa ve Gaziantep 16, İzmir, Tekirdağ, Çanakkale ve Denizli 18, Muğla 13, Antalya, Şanlıurfa, Mardin 19, Sivas 10, Samsun, Trabzon ve Ordu 17, Bolu 12, Erzurum 6, Van 9, Diyarbakır 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu Kurtköy Kavşağı'yla D100 Pendik bağlantı yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen tünellerinde izolasyon çalışması yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle 13 Haziran'a kadar Doğu ve Batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şerit kapatılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometreleri arasında Havza Tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
4: Doğada ne varsa zırhana da.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Ütü deyince vatan.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: afiyetle.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: enerji verimliliği için bireysel olarak neler yapabiliriz? Yüksek elektrik mühendisi Oğuzhan Saçkıran'a sorduk.
1: Bugün

0: Bugünlerimizde para harcamadan yapabileceğimiz enerji tasarrufu yöntemlerinden bahsedeceğim. Çünkü enerji verimliliği dediğimiz şey konforu azaltmak değil, aynı konforu daha az kaynakta sağlamak anlamına gelir. İlk olarak ısınmadan başlayalım. Evlerde en büyük enerji kaybı kapı ve pencerelerde olur. Kullanmadığımız odaların kapıları kapalı tutmak, içerisinde ısının dağılmasını engeller. Akşam saatlerinde perdeyi kapatmak da ısıyı içeride tutmaya yardımcı olur. Bu çok basit ama etkisi sanılandan fazladır. Kombi veya klima kullanıyorsak açıp kapatmak yerine sabit ve düşük seviyede çalıştırmak daha verimlidir. Çünkü cihazlar en çok enerjiyi ilk çalışırken ihtiyaç duyar. Ayrıca peteklerin önüne koltuk, perde ya da halıyla kapatmak gerekir. Sıcak hava çıkmazsa petek boşu çalışır. Bir diğer önemli konu da aydınlatma konusu. Gündüzleri perdeleri açarak doğal ışıktan faydalanmak hem gözü hem cüzdanı rahatlatır. Çalışma masalarını pencereye yakın konumlandırmak da aynı etkiyi sağlar. Gereksiz yanan lambaları kapatmak ise klasik ama hala işe yarayan bir yöntemdir. Elektronik cihazlarda da dikkat edeceğiniz bazı noktalar var. Birçoğu kapalı olsa bile prizde takılı kaldığından enerji tüketmeye devam eder. Buna standby tüketimi denir. Kullanmadığımız cihazların fişini çekmek bu israfı önler. Buzdolabı kullanımı da önemli. Sıcak yemekleri doğrudan buzdolabına koymak gereksiz enerji harcatır çünkü cihaz iç ısısını yeniden ayarlamak zorunda kalır. Yine dolabın kapağını uzun süre açık tutmamak gerekir. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmamak hem su hem enerji tasarrufu sağlar. Düşük sıcaklıkta yıkamak da hem kıyafetleri korur hem cihazın da daha az enerji harcamasını sağlar. Bu arada ütü yapmayı parçalara bölmek yerine tek seferde yapmak da daha verimlidir. Çünkü en çok enerjiyi ısınırken harcar. Sıcak su kullanımında ise kısa duşlar ciddi fark yaratır. Duş süresine birkaç dakika kısaltmak hem suyu hem enerjiyi azaltır. Yemek pişirirken tencerenin kapağını kapalı tutmak da pişirme süresini kısaltır ve ocak daha az enerji harcar. Görüldüğü gibi tüm bu yöntemler hiçbir yatırım gerektirmiyor. Sadece davranışlarımızı biraz değiştirerek hem enerji tüketimini azaltabilir, hem fatura yükünü hafifletebilir, hem de çevreyi koruyabiliriz. Enerji verimliliği aslında herkesin yapabileceği bir iştir. Küçük adımlar bir araya geldiğinde büyük etkiler yaratır.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Spor Servisine hoş geldiniz. Bugün 3 Haziran Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun, hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trendyol Süper Lig'den düşen Kayserispor'un 2025-26 sezonunda liglerin tescilli ilişkin itirazını reddetti. Estonya'da düzenlenen UEFA 17 yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika ile Fransa arasında yarın oynanacak yarı final maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Zubkov'un 4 milyon euro bedelle AEK'ya transfer olduğunu açıkladı. Trabzonspor'un Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı Lopes Cabral, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi. İtalyan ekibi Bologna'nın yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi yarı final maçında Beşiktaş Başakşehir'i 82-79 mağlup etti. NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, NBA Europe'un Ekim 2027'de hayata geçmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade ederken, Avrupa basketboluna Avrupa basketbolu tarihinde bugüne kadar yapılmamış bir yatırım yapacağız dedi. Beşiktaş handbol takımında baş antrenörlük görevine İspanyol Ruben Arenas'ın getirildiğini duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 14. Uluslararası Fetih Kupası İstanbul'da başladı.

0: Spor servisi sporun her alanında.
1: Evet, spor servisi sporun her alanında diyoruz ve böyle olmaya da devam edeceğiz. Telefon konuğumuz birazdan olacak. 14. Uluslararası Fetih Kupası bugün İstanbul'da başladı. İlk olarak 2013 yılında düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'un fethini ve Okçular Tekkesi'nin kuruluşunu kutlamak, Türk kültüründeki hoşgörüyü uluslararası bir spor müsabakasıyla dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenmektedir. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenleniyor biliyorsunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Birliği, Dünya Okçuluk Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı'nın da destekleri var. Evet, şimdi telefon konuğumuz Okçular Vakfı Genel Müdürü Sayın Ali İhsan Özlü birlikteyiz. Ali İhsan Bey, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi akşamlar.
1: Evet, hayırlı olsun diyoruz öncelikle Ali İhsan Bey. 14.sü düzenleniyor Fetih Kupası'nın. Bugün de İstanbul'da başladı. Sizlerden bilgi alalım.
2: Evet, bugün 14.sü düzenlediğimiz Fetih Kupası'nın açılış günü 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Ve ilk gün olması sebebiyle çok yoğun bir programımız var. Şu anda protokol konuşmalarımız gerçekleşecek. Açılış yolumuz olacak.
1: Evet, evet, duyuyorum. Böyle sıkışık bir anda.
2: Burası çok yoğun bir alan. O yüzden ben sizden gerçekten çok özür dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.
2: Çok sağ olun.
1: Ali İhsan Bey, çok teşekkür ederiz. Tekrar inşallah hayırlı olsun diyelim. Fetih Kupası'nı biz de ilgiyle takip edeceğiz.
2: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Evet, şu anda gerçekten Ali İhsan Bey tam protokolün ortasında tabii ki. Okçular Vakfı Genel Müdürü olarak onun da görevi var ve protokol şu anda salona giriş yaptı dediği için onları karşılamakla tabii ki mükellef. Ve gerçekten şöyle bakıyorum, 51 ülkeden 700'den fazla sporcu Beyoğlu ilçesinde Okçular Vakfı'nın merkez tesislerinde madalya mücadelesi verecek. Fetih Kupası 3 farklı branşın, yani klasik yay, makaralı yay, geleneksel yay mücadele ettiği tek okçuluk müsabakası dünyadaki. Böyle de bir önemi var gerçekten, bunu da söyleyelim. Organizasyon 7 Haziran Pazar günü sona erecek. Tabii ki okçulukla ilgilenenler bunu takip edebilir efendim.
3: Spor servisi futbol.
1: Evet, tekrar birlikteyiz. Spor servisinde telefon konuğumuz bu sefer spor yorumcusu Sergen Küçük. Hoş geldin sevgili Sergen.
4: Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
1: Evet, Sergen Küçük'le futbol konuşacağız. Az önce okçulukla ilgili bağlantı yaptık sevgili Sergen. Bilmiyorum, sen de ilgili misin? 14.sü düzenleniyor Uluslararası Fetih Kupası'nın. Hı hı. Gerçekten enteresan. İlk birinciyi ben çok iyi hatırladığım için bana ilginç geliyor. Yani seneler nasıl birbirini kovalamış. Şu anda 14.'ünün anonsunu yaptık. Birincide ben oradaydım açılışta, yani düşün. Çok çabuk gerçekten geçiyor seneler. Evet, Sergen'le futbol konuşacağız dedik. Sergen Küçük'le. Milli takımdan başlayalım sevgili Sergen. Hı hı. A milli futbol takımımız, sen de seyretmişsindir. Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Çok da güzel bir maç yaptık. Hemen kadro belli olduktan sonra Kuzey Makedonya'yı iyi bir oyunla 4-0'la geçtik. Zaten hoca as oyuncu, yedek oyuncu kararını çoktan vermiş belli o kadrodan zaten. Nasıl buldun milli takımı?
4: Ben milli takımı için öncelikle genel bir yorum yapmak istiyorum. Yani bana göre artık A milli takım klasik bir milli takım refleksiyle değil de belirli prensiplere oturmuş bir takım yapısı üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Kulüp takımı gibi diyorsun.
4: Evet, evet. Son iki yılda oluşan oyuncu grubu ve teknik ekibin sürekliliği sayesinde ben ortada kamp dönemlerinde bir araya gelen bir milli takımdan çok oyun alışkanlıkları gelişmiş bir kulüp takımı görüntüsü görüyorum. Hı hı. Hem bu sosyal açıdan takım arkadaşları bakımından hem de saha içerisi yönünden oyuncular artık birbirlerini tanıyor. Rotasyon çok verimli kullanılıyor. Hı hı. Bu şekilde Montella'nın mesela kadro tercihleri zaman zaman tartışılıyor.

0: ama ben İtalyan teknik adamın seçimlerinde artık temel kriterin son durum olduğunu düşünmüyorum. Daha çok rol dağılımı, işte oyun içi uyum, takımın ihtiyaç duyduğu profiller üzerinden hareket ediyor. Sistem içerisinde ne vereceği daha net bilinen isimler üzerine düşünülmüş durumda şu anda. Sahaya baktığımız zaman da biz bunun karşılığını görüyoruz çünkü. Yani Türkiye çünkü şu an artık sadece bireysel yetenekleriyle ayakta duran bir takım değil. Baktığımız zaman Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü bireysel yeteneği olan birçok oyuncumuz var. Ama bu oyuncuların bireysel yeteneğinden faydalanmaktan ziyade sadece bir takım görüntüsü var. Topa sahip olurken merkezde üçgenler kurabilen, işte rakip baskısını üçüncü adam bağlantılarıyla kırabilen, işte kanat oyuncusunun merkeze gelip sürekli pas opsiyonu olması mesela. Ya bunlar açıkçası ezbere yapılacak şeyler değil. Bunlar çalışılmış şeyler ve oyuncular da birbirini tanıyor. Ceza yine aynı şekilde rakip baskısı geldiği zaman hani üçüncü adam bağlantısıyla bu baskıyı kırdıktan sonra bir de geçiş anlarında da organizasyonunu koruyabilen, yani kolay kolay geçiş vermeyen, hatırlayalım Romanya maçında Romanya Lucescu takımı, bu arada Allah rahmet eylesin Lucescu'ya da buradan, Lucescu'nun takımı mesela daha çok geriye yaslanıp geçiş kovalayan bir takım. Daha önce o maçta korkulan olmadı mesela. Bu noktada ben milli takım oyun düzeninin oturduğunu düşünüyorum. Ceza yine özellikle evet. Ön alan baskısına bakıyoruz. Ön alan baskısında da takım boyu kısa kalıyor. İkinci toplara verilen reaksiyon çok doğru. Top kaybı sonrası uygulanan karşı pres bence milli takımın gelişim alanları arasında. Bunun da temeli tamamen bu kurulan kulüp düzeni artık arkasında yatıyor. Çünkü Türkiye milli takımı daha önceden kolay maçlarda, nispeten kolay maçlarda puan verebilen ve kayıp verebilen bir takımken şu an daha çok o maçları kazanıp Fransa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, İspanya'ya kafa tutabilen bir takım haline geldi.
1: Evet. Doğru. Gerçekten öyle. Kulüp takım havası gelince tabii başarı da geliyor. Bu yıllarca hep konuşurduk sevgili Sergen Küçük. İşte Montella bizi bununla tanıştırdı. Ama sadece Montella'ya da mal etmemek lazım. Evet. Bence daha önceden de bunun tohumları atıldı. Mesela toprağı bol olsun Lucescu değil mi?
0: Evet.
1: Bu kadronun oluşmasında onun da emeği büyüktü.
0: Evet. Turnuvaya girersek de biraz da ben şu an turnuva açısından şunu düşünüyorum. Avustralya karşısında bence turnuvaya başlamak hem ritim yakalamak açısından hem de özgüven oluşturmak açısından olumlu bir eşleşme. Çünkü ev sahibi Amerika ile başlasanız
1: doğru diyorsun. Hakem, evet. Bir kere ben direkt aklıma hakemler geliyor. Amerika maçında acaba hakemler nasıl bir yönetim sergileyecek?
0: Evet ya, Amerika mesela, ev sahibi Amerika olmasa Amerika ile fikstüre başlasam yine bir noktada iyi bir başlangıç yapabilirsin. Ama Amerika ile başlamak demek bir noktada senin saha içerisinde de saha dışı etkilerinde üzerinde de etkileyebilirdi. Amerika ile şu an en son oynuyordu. Keza yine Paraguay. Mesela Paraguay baktığımız zaman bu gruptaki en favori olmayan takımlardan bir tanesi gibi durabilirdi. Avustralya'nın ardından. İlk üçü zorlayacak bir takımdır. Ama ben şunu da düşünüyorum. Paraguay bence bize çok ters gelebilecek bir takım. Güney Amerika ekipleri fiziksel temas seviyeleri çok yüksek. İşte geçiş oyunu kaliteleri, ceza yine maç içerisinde o tempoyu değiştirebilme becerileriyle birlikte Avrupa takımlarına zaman zaman ters gelebiliyor. İşte Paraguay karşılaşması bence Türkiye için kırılma noktası olacak. Avustralya bence kolay bir başlangıç. Çık maç kolay değildir ama nispeten diğer takımlara göre kolay bir maç. Daha sonrasında Paraguay, dediğim gibi Paraguay biraz zorlu bir karşılaşma olacak.
1: Yetenekli futbolcuları çok mu Sergen Paraguay'ın?
0: Evet. Yani ben açık konuşayım. Paraguay'ın oyunu hızlı oynadığını düşünüyorum. O bireysel becerileri çok yüksek bir takım. Aynı zamanda fiziken de yüksek. Hani fiziken de enerji bakımından bence Türkiye'ye zorlu çıkarabilecek bir takım. Çünkü dediğim gibi bir yandan hani kulüp dinamiklerine baktığımız zaman milli takım dinamiklerine baktığımız zaman her zaman Güney Amerika takımlarından ben çekinirim. Bu yönde mesela Venezuela ile bir hazırlık maçı yapacağız biz. Bu hazırlık maçı bence bizim açımızdan çok kritik bir noktada. Çünkü kendimizi bir test etmiş olacağız.
1: O Venezuela ve şeyi kıyaslarsak, yani bize bir ölçü olsun diye sevgili Sergen, Paraguay'ı karşılaştırırsak nasıl dersin yani? Hani güç oranında ikisine de bir puan versene 100 üzerinden.
0: Paraguay tabii ki daha iyi bir takım. Ancak ben bu şeye şöyle bakıyorum. Daha iyi takım, daha kötü takım anlamında bakmıyorum. Oyun tarzına bakıyorum. İki takımda geçiş kovalayan, bir tık daha fiziksel mücadeleyle öne çıkmaya çalışan, kontra bulmaya çalışan ve fiziksel gücüyle oyunda saha içerisinde kalmaya bir takım olduğu için bize ters gelebilir iki takımdan.
1: O zaman Montella'yı kutlamak lazım. Yani Paraguay'ı düşünüp Venezuela ile maça yazdı.

0: yakalanmış.
1: Evet,
0: hani Türkiye'de çok konuşuldu ya, sen de takip etmişsindir. Vay efendim, Venezuela ile maç mı yapılır? Niye daha kuvvetli takım seçilmiyor? Adam işte Paraguay'a eşdeğer bir takım bulmuş.
1: Evet. Paraguay'ı bence kendisi de kızma ortasında görüyor. Hatta mesela Kuzey Makedonya maçında da.
0: Sen de güzel bir konuya değindin. Teşekkür ediyorum sana. Gerçekten güzel yakalamışsın.
1: Evet, biz de ben mesela şunu da eklemek istiyorum. Şöyle desteklemek istiyorum. Kuzey Makedonya da mesela nispeten kapanan bir takım. Biz şunu düşünmüşüz orada da. Kapanan takımlara karşı nasıl oynayabiliriz? Kuzey Makedonya maçında çok erken krizi açtık. Bunu taşıyacak Orkun Köç'ün golüyle. Ancak oradaki hazırlık maçının da amacı şuydu. Kapanan takımlara karşı, bizim gücümüzün altındaki takımlara karşı bakalım biz nasıl reaksiyon verip nasıl atak oluştururuz. Mesela şu açıdan değinmek istiyorum ben. Kuzey Makedonya maçındaki ilk gol mesela. Çizgiye inip çizgiden merkeze çevrilen topla gol bulduk. Burada şunu gördüm ben. Belirlenen bazı setler var. Hücum setleri. Kapalı takımları nasıl çözebiliriz diye. Kuzey Makedonya bu açıdan güzel bir bizden şey oldu. Evet. Korner oldu. Şimdi Venezuela maçında da biz bunu göreceğiz açıkçası.
0: Bak, Berkay da diyor ki sevgili Sergen, Berkay da şimdi kulağıma dedi ki Venezuela maçı dedi Miami'de oynanacak dedi. Miami'de de Venezuelalılar çokmuş, yani orada dedi tribün baskısını da Türkiye yaşamış olacak, yani ona da alışmış olacak dedi. Çünkü muhtemelen Paraguay maçında ve Amerika maçında biz tribünleri karşı tarafa vermiş olacağız.
1: Evet, yani hem oyun açısından hem dışarıdaki baskı açısından biz birçok noktada açıkçası Paraguay seçimi, Venezuela seçimi bence iyi bir hazırlık maçı olacak.
0: Evet.
1: İyi bir şeyleri görebileceğiz yani.
0: Güzel yakalamışsın bu şeyi gerçekten. Peki sen bu gruptan bizim kaç puanla ayrılacağımızı düşünüyorsun? Yani ben hiç kafanda oynattın mı? İşte Türkiye şu kadar puan alır, şu sırada yer alır. Amerika şunu alır, Paraguay şöyle olur, Avustralya böyle olur diye.
1: Avustralya'yı ben kolay geçeceğimizi düşünüyorum. Ligin ilk maçında sadece biraz belki bir heyecan olabilir ama bence Avustralya bizim önümüze zorluk çıkarmayacaktır. Amerika'yı keza 3. maçta yeneceğimizi düşünüyorum. Onun dışında da belki Paraguay'a takılır bir puan ile. Ben 7 puanlık bir başlangıç bekliyorum. Öyle söyleyeyim.
0: 7 puan.
1: Bence bir tur üstte çok rahat yükselir.
0: 7 yani. Puan ve kaybı sadece Paraguay. Amerika'ya puan kaybetmiyorsun sen.
1: Evet. Amerika dediğim gibi ya, o ev sahibi avantajını 1. maçta çok iyi kullanabilirdi ama 3. maçta yine iyi oyuncular var. Mesela Weston McKennie olsun benim orta sahada direkt aklıma gelen isim. Ancak ben yine de Amerika karşısında bizim daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum.
0: Ben takım olarak bizim güçlü olduğumuza inanıyorum ama ben de mesela Amerika maçında puan kaybedebiliriz diye aklıma geçiyor. Neden biliyor musun? Son maçta eğer Amerika ilk 2 maçını kazanıp karşımıza gelirse daha rahat olacaktır. Kazanırız. Ama ilk 2 maçta puan kaybı yaşarsa Amerika bu sefer 3. maça kazanmak zorunda çıkarsa bizi zorlar.
1: Ya ben açık konuşayım.
0: Ya ev sahibi takımı illa bir 2. tur göstermeye çalışıyorlar ya turnuvalarda. O yüzden ben dua ediyorum Amerika bizden önceki 2 maçını kazansın.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Orta sahalarının ben bir tık tehlikeli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani orta sahadaki o top dağıtıcı, ama şu an şöyle bir durum var. Şimdi merkezde bence top dağıtıcı anlamında oyuncu eksikliği var. Şu an oyuncunun ismini hatırlamıyorum. Özellikle bakmıştım. Şu an hatırlamıyorum. Bence bu noktada bir eksiklikleri var top dağıtıcı konusunda. Amerika bizim karşımızda da yine kapanan bir görüntüde oynayacaktır. Hani yine biz tüm maçlarda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Oyun anlamında, topa sahiplik anlamında tüm rakiplere diş geçirebiliriz çok kolay bir şekilde. Bu noktada geçiş fırsatları açısından ben bir tehlike görüyorum. Rakiplere verilebilecek geçişler konusunda. Onu da şu noktada çözeceğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani milli takımımızın bu anlamda çok ileri gittiğini düşünüyorum. Yani geçiş Romanya maçında o kritik geçişleri vermediğimizi gördükten sonra Lucescu takımı çünkü geçişleriyle ünlü bir takım. Ünlü bir hoca bu. Haliyle Romanya maçında ben bu konuda zorluk yaşayacağımızı düşünmüştüm ama çok kolay geçtik. Mesela
0: orta sahalarında Juventus'tan tanıdığımız McKennie var.
1: Evet.
0: Galatasaray'a karşı da seyrettik. Tyler Adams var, Bournemouth'ta oynuyor. Gio Reyna, Borussia Mönchengladbach'ta oynuyor. Barteller var, Vancouver'da oynuyor. Christian Roltan kendi liglerinde Seattle'da ve Malik Tillman da Bayer Leverkusen'de. Hangisi?

0: Sence bunlardan en tehlikelisi McKennie mi?
1: Ya ben orta sahada McKennie'yi tabii ki de tehlike olarak görüyorum.
0: Hı hı.
1: Ama bir yandan da şimdi 10 numaraları Pulisic de zaten.
0: Pulisic evet, Milan'da oynuyor da.
1: Evet, evet. Ya Pulisic de benim tehlike açısından tüm oyunu yönlendirebilen bir oyuncu olduğu için en değerli de oyuncu bence.
0: Hı hı.
1: Bu noktada onun hem hızıyla birlikte hem top dağıtımıyla birlikte bize zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum. Ancak şu noktada ben dediğim gibi tekrardan bitiş kovalacakları için bunun etkinliğini çok rahat bir şekilde sınırlayabiliriz. Belki İsmail Yüksek'le eşleştirsin. İsmail Yüksek bu işleri çok iyi yapıyor çünkü. O baskıyı, o pres işini, o oyuncu kitleme işini. Ben bu noktada pres diyebileceğini düşünüyorum mesela. Üçüncü maça, birinci maçta olsaydı bu oyuncuların da çok farklı motivasyon olabilirdi zaten. Amerika
0: evet.
1: Birleşik Devletleri'nin. Ama üçüncü maça kalması, ben Avustralya karşısında takılacaklarını düşünmüyorum örneğin. Veya işte Paraguay karşısında çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Bugün noktada benim öngörüm. Haliyle bizim maça bir tık daha rahat geleceklerini düşünüyorum. Yani biz burada bir fikstür avantajı da yakaladık.
0: Evet.
1: Takım olarak bence ya bize zorluk çıkarabilecekleri ceza yine şey var. Freeman var. Alex Freeman.
0: Hı hı.
1: Aynı şekilde hani şöyle düşünüyorum. Kanat bek olarak üçlü sistemle çıkıyor Amerika. En son hazırlık maçında mesela. Üstü sistemle çıkmışlardı maça. Senegal ile hazırlık maçı yaptıkları zaman. Ben o noktada Freeman'i bir işte sağ bekte görmüştüm. Destri sol bekte görmüştüm. Bu iki oyuncunun sürekli ileri geri aktivitasyonları çok fazlaydı. Ancak stoperler arasında işte McKenzie, Rim, Anthony vardı bir de. Aynı şekilde bu üç oyuncu arasında ben hücum anlamında hücuma çıktıkları zaman geri dönüşlerde boşluklar gördüm. Yani iki stoper arasında çok fazla boşluk bıraktılar. Veya oyunu kontrol etmeye çalıştıkları dönemlerde keza yine aynı şekilde arkada çok fazla boşluk bıraktılar. Geçiş savunmasında bu şekildeyken rakip topa sahip olduğu zaman set oyunu çevirdiği zaman hızlı çevirdiği zaman Senegal topu takım boyunun zadını gördüm. Ya bu noktada Amerika çok da sistemli bir takım değil. Pochettino mesela bu noktada geldiği zaman iyi dokunuş yaptı şu anlamda.
0: Evet.
1: Ancak ben yine de Türkiye milli takımıyla kıyasladığım zaman ben bizim ilerideki o seri paslaşmalarımızın, hızlı oyuncularımızın Amerika stoperler arasında çok rahat bir şekilde giriş yapıp oradan ben çeşitli organizasyonlar geliştireceğimizi düşünüyorum. Hatta şu Makedonya maçındaki o hücum setimiz işte sağ iç koridora bindiren işte oyuncumuzun içeriye top çevirmesiyle merkeze birçok ben buradan fırsat bulacağımızı düşünüyorum. Hatta bu Kuzey Makedonya maçında da bir noktada Amerika hazırlığı da yapmış olabiliriz. Kuzey Makedonya evet. Geri çekilen bir
0: evet.
1: Amerika o kadar geri çekemeyecektir ama bir noktada o hücum setlerinin ben Amerika açısından da bizim işimize yarayacağımızı düşünüyorum.
0: Evet, telefon konuğumuz Sergen Küçük, spor yorumcusu ve şu anda da milli takım konuşuyoruz sevgili Sergen Küçük'le. Sergen, peki bizim milli takımımızın en zayıf yeri sana göre neresi?
1: Bizim milli takımımızın en zayıf yeri ya benim için şu anda
0: ya şimdi onlar da bizim takımı yatırdılar, konuşuyorlar biliyorsunuz spor programlarında.
1: Hı-hı. Ya ben şunu gördüm açıkçası, yine hani bu konuda iyi bir gelişme kat ettiğimizi düşünüyorum ama topa sahip olup rakip yarı sahaya yerleştiğimiz zaman aynı top kayıplarında savunma arkamıza sarkan hızlı oyunculara karşı stoper oyuncularımızın hata yaptığını
0: evet.
1: Geri dönüşlerde veya topla savunmadan çıkarken keza aynı şekilde zaman zaman tercih hatalar yaptığımızı düşünüyorum. Ya bence konu tamamen savunma sistemi, o stoper oyuncularımız üzerinden bence
0: stoperlerin bireysel hataları da çok oluyor yani.
1: Evet.
0: Bir de böyle bir şeyler var yani, kademe hatası ayrı, bireysel hata da çok yapabiliyorlar. Maalesef ben de en endişe duyduğum yer orası. Stoper attı.
1: Evet. Santrifor konusunda bir endişem yok. Çünkü santrifor konusunda şöyle söyleyeyim açıkçası. Yani biz santrifor konusunda o eksikliği şöyle çözüyoruz. Mesela Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, zaman zaman Orkun Kökçü. Ya bu oyuncular kendi mevkileri normalde, mesela Barış Alper'e kanat dersin, Kerem Aktürkoğlu'na kanat dersin ama bu oyuncular maç içerisinde sürekli ceza sahası içerisine topsuz koşular yapıyorlar. Topsuz koşularla birlikte arkalarında ikinci oyuncunun arkalarından koşu yapma fırsatı doğuruyorlar. Ya bu noktada bir santrafordan beklettiğimiz şu olur. Takım arkadaşları alaysın. Ama biz onu Barış Alper Yılmaz'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun topsuz koşularıyla yapıyoruz aslında.
0: Yani evet.
1: Bazen zaman zaman rakipler kapandığı zaman hedef santrafora ihtiyaç duyuyoruz. Orada Deniz Gül tam olarak yeterli mi yetersiz mi bunu tartışmak gerekiyor. Çünkü Deniz Gül'ü sadece bir maçta izleyebildik.
0: Doğru. Doğru.
1: Ancak Deniz Gül bize uzun boylu hedef santrafor ihtiyacını bir nebze kapanan işte tıkanan maçlarda giderebilir. Bu noktada bunu yaşadığımızda Deniz Gül'le bunun çözümüne ulaşabilir. Ama dediğim gibi ya Barış Alper Yılmaz'ın da Kerem Aktürkoğlu'nun da zaman zaman Orkun Kökçü'nün işte zaman zaman Ferdi Kadıoğlu'nun bile Serdik

0: Anadolu'nun keza Romanya maçında o ceza sahasının yaptığı koşu çok değerliydi. Ya bir santifor eksikliği hissetmiyorum ben. O koşularla evet. birlikte biz bunu zaten kapatıyoruz bunun açığını.
1: Doğru. Evet sevgili Sergen, kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra seninle yine devam edeceğiz. Birazcık senden beklemeni rica edeceğim telefonda.
0: Tabii ki.
1: Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra Sergen'le hem Şampiyonlar Ligi finalini hem Beşiktaş'ı ve daha konuşacağımız çok konu var. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
10: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti. Spor servisi devam ediyor. TRT Radyo 1'desiniz ve spor servisinde konuğumuz Sergen Küçük, spor yorumcusu. Sevgili Sergen Küçük'le önce milli takımı konuştuk. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kısa da olsa değineceğiz. Sergen, son bir sorum olacak milli takımla ilgili.
11: Tabii ki.
10: Gruptan rahat çıkarız dedin. Nereye kadar gideriz? Hedef final mi? Federasyon başkanımız final diyor.
11: Bence çok uçuk bir hedef olduğunu düşünüyorum şu an. Bir yoğun da bir baskı oluşturabileceğini düşünüyorum. Ben çeyrek final olacağımızı düşünüyorum ama en kötü ihtimalle.
10: Çeyrek final, yarı final tabii. Daha önce bir yarı final oynamıştık biliyorsun. Üçüncü olduk. İnşallah tekrar ederiz en kötü onu. Yani kürsüde olmak güzel bir şey.
11: Ama dediğim gibi hani...
10: Ama tabii gerçekten şimdi bakıyorsun da bir yandan işte İspanya var, Brezilya var, yıllardır hedeften uzak kalan, bu sene büyük hedefler koyan. Fransa her zaman güçlü, değil mi?
11: Evet, hiç şansına ihtiyacımız var işte.
10: Evet, doğru, doğru diyorsun. Onu ilerleyen haftalarda konuşacağız o zaman, kademe kademe. Geçelim Şampiyonlar Ligi finalini konuşalım seninle. Paris Saint Germain Arsenal'i penaltılarda yendi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Üst üste ikinci kez aldı. Nasıl buldun finali? Penaltıların kaçtığı bir, bu sefer de Arsenal için hikaye penaltılarla çizildi,
11: evet,
10: değil mi?
11: Evet. Yani şöyle söyleyeyim, aslında Arsenal adına maç çok iyi başlamıştı. Ya maça erken golle başlamak maçın tüm senaryosunu değiştirir. Ki Arsenal golle birlikte sadece hani kalıştığına da kapanmadı. PSG'nin geriden topla çıkmaya çalıştığı her anda, top kaybetmeye müsait olduğu her anda baskı da yaptı. Keza yine aynı şekilde PSG topu alıp hızlı hücuma yerleştiği anda da Arsenal kendi takımına, kendi yarı sahasına çekilip ipten duvar ördü. Maçın genel görünümü şu şekildeydi. Aslında topa sürekli sahip olan, pas yaparak boşluk arayan bir PSG vardı. Bir yandan da kendi sahasında disiplinli bir şekilde savunma yapan Arsenal vardı. Arsenal'ın hücum oyuncuları dahi o kadar çok savunma anlamında efor sarf etti ki, bence hatta bu maçta hücum anlamından ziyade savunmada çok fazla efor sarf ettiler. Bu noktada topu kaptıkları zaman ileri

0: çıkacak. İleride sapacak bir oyuncu bulamadılar. Maç tamamen PSG'nin kontrolüne göründü bu noktada.
1: Evet.
0: 64. dakikada gol gelince 1-1 oldu. Penaltı şeyiyle birlikte. Skor eşitlendi. Arteta da mecburen artık hücum etmeye karar verdi ve bir oyuna ikinci bir forvet aldı. Hani uzun toplarla birlikte bir tehlike yaratmaya çalıştılar.
1: Hı hı.
0: Sürekli hücum anlamında, hücum yönüne bir şey, hani tam anlamıyla savunma güvenliği elden bırakmadılar ama o katı savunma görüntüsünü bir noktada geri bıraktılar. Hücum denediler. PSG'de bu sayede çok daha fazla kontratak bulmaya başladı. Ama artık daha sonrasında Arteta kanat oyuncuları üzerinden bir değişiklik yapmaya çalıştı daha sonrasında. O uzun toplarla birlikte kanat oyuncularımı değiştirirsem belki PSG savunma açısını daha rahat saklarım diye. Aksine PSG bu değişiklikle birlikte daha fazla hücum etmeye başladı. Önce fırsatları gole çeviremedi. Uzatmalara gitti.
1: Evet.
0: İki takım da yoruldu daha sonrasında. Arsenal tekrardan o savunma ağırlıklı oyuna döndü. Çünkü PSG'nin net bir üstünlüğü vardı saha içerisinde. Güvenli bir şekilde PSG'de topu ben çevireyim, risk almayayım, en azından uzatma penaltıları götüreyim dedi. Ve bu şekilde maç penaltılara gitti. Kazanan da PSG oldu. Aslında savunma futbolunu daha üstün, hücum futbolunu daha üstün sorusunun cevabını vermesi bekleniyor. Çünkü PSG daha çok hücum düşünen bir takım. Arsenal ise bu tür maçlarda, kritik maçlarda daha çok savunmayı düşünen bir takım. İki teknik adam da bence tam üstünlük kuramadı birbirine. Haliyle iki taktik de işe yaradı bu noktada. Ancak yine de sonuç olarak bence penaltılarda kaybeden diye bir takım yoktur. PSG'nin, Enrique'nin PSG'si ikinci sene üst üste mükemmel disiplinle Mbappe'nin takımdan ayrılması birlikte bence çok daha iyi noktalara geldiler. Haliyle ikinci kere üst üste Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış oldu.
1: Evet. Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıklarını görüyoruz. Onun gidince Paris Saint-Germain'in yaptıklarını evet. görüyoruz. Enteresan oldu o iş. Beşiktaş'a geçelim. Biraz da Beşiktaş Hı-hı. konuşalım. Önder Özen futbol direktörü oldu. Bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsun?
0: Açıkçası ben doğru buluyorum. Çünkü bence mevcut yönetim şu ana kadar iki tane teknik direktör seçimi yaptı ve ikisinde de başarısız oldu. Kabul edelim etmeyelim. Hem Solskjaer hem de Sergen Yalçın hamleleriyle birlikte. Belki onlar istenilen kadroyu sağlayamadılar. Belki istenilen zamanı veremediler ama sonuç olarak teknik direktör seçiminde de başarısız oldular. Haliyle bence Beşiktaş'a bir futbol aklı gerekiyordu artık. Bir teknik direktörden ziyade. Önder Özen bence iyi bir futbol aklı. Önder Özen değil başkası olabilmedi yine olabilirdi. Burada amaç futbol aklı. Önder Özen de bu işi bence layığıyla yapacak bir insan. Hem Beşiktaş'ta da yarım kalmış bir işleri vardı bence. Beşiktaş'ın mali açıdan kısıtlı olduğu, stadyumun olmadığı dönemde Beşiktaş'ın baharını yaşadığı günlerin çimentosunu atmıştı bence. O altın yerli jenerasyonun işte Gökhan Töreler, Olcay Şanlar, hadi Olcay Şan daha önceden geldi ama sonuçta orada bir yerli oyuncu yapısı oluşturdu. Daha sonra evet. Dembaba'yı artık biraz mali açıdan para kazanıldığı zaman, mali açıdan biraz daha kulüp kazanmaya başladığı zaman Dembaba gibi bir forvet getirdi. Ve o noktada sonra Beşiktaş'ın yükselmeye geçtiğini gördük. Haliyle ben Önder Özen'in zamanında savaşçı ve umut vaat eden bir takım kurduğunu görmüştüm. Şimdi ben o yüzden tekrar gelmiş gözüyle değil de Beşiktaş'ın tekrar ihtiyacı olan o futbol aklına kavuşturan, yarım kalmış işlerini tamamlayacak gözle bakıyorum Önder Özen'e şu anda.
1: Peki teknik direktör adayı olarak da bir sürü isim konuşuldu. Evet. Razvan Lucescu konuşuldu, Valverde konuşuldu. Ama sanki Vincenzo Italiano'da iş bitecek gibi, anlaşılacak gibi duruyor. 48 yaşında bir hoca ve Bologna'dan tanıyoruz daha önce kendisini.
0: Evet.
1: Nasıl buluyorsun? Yani Beşiktaş'ta başarılı olur mu Vincenzo Italiano?
0: Şöyle söyleyeyim. Bence teknik direktör kesinlikle şu açıdan bakılmalı. Bakın maç başı puan ortalamalara bakılıyor. Küme düşmüş mü daha önce? Bu tür istatistiklere bakılıyor ama bence bunlar insanlara yansılacak cinsten. Bence Beşiktaş teknik direktör seçimini kesinlikle baskıyı kaldırabilecek ana planı topa sahip olmak. Önde oynamayı seven. Geçiş oyun düzenini oyun içerisinde alternatif bir plan olarak gören, işte maçın içerisinde çeşitli planlar geliştirebilecek bir teknik direktör gerekiyor. Hatta bunun yanı sıra bir de kenarda sessiz, sakin değil. Bakın bu futbol açısından böyle bir kanıtlanmamış bir kuraldır aslında. Büyük takımlarda sessiz, sakin kalan teknik direktörlerin üzerine daha çok gidiliyor. Hem medyada daha çok gidiliyor, hem saha içerisinde daha çok gidiliyor. Bu noktada enerjik ve hırslı bir teknik direktör, mücadeleci bir teknik direktöre ihtiyaç var Beşiktaş'ta. İtalyano bence şöyle bir teknik direktör açısı. Ya şimdi genel olarak baktığım zaman oyun modelinin başını bence yüksek tempo, ön alan baskısı ve sürekli hücum etme isteği kaplıyor. Kağıt evet. üzerinde mesela genelde 4-2-3-1 diziliyor ama oyun içerisinde sürekli bir esneyen bir yapı var. Hiçbir oyuncu sabit rolde değil. Kaleci dahi aktif oyun kurulumunda. İşte oyun kurulumunda gelinen oyun kurulumunda stoperler yana geliştiriyor. Orta saha oyuncuları savunma hattına yaklaşarak pas istasyonları oluşturuyor ve rakip takım baskısı kurulmaya çalışılıyor. Bu noktada kaleci dahi dahil edilerek. Ama bence en dikkat çeken detaylardan bir tanesi kesinlikle rotasyonlar. Bekler hiç koridora giriyor. Beklerin normalde çizgide kalmasını beklersiniz. Bek oyuncusu bindirsin geri diyorsun diye ama hiç koridora giriyorlar. Stoper oyuncuları orta sahaya kadar geliyorlar. Kanat oyuncuları ise hem genişlik sağlayarak oyun içerisinde kanat bölgesinde hem zaman zaman hiç koridora girerek sabit rollerden çok görev paylaşımına dayalı bir rotasyon oluşturuyor. Güzel de bir hücum yapısı ortaya çıkartıyor İtalyan'da. Buradaki amaç şu. Ceza sahasına mümkün olduğunca kalabalık girelim. Hedef önce son çizgiye inelim kanat bölgesinde. Kanat üzerinden o ataklarımızı olgunlaştırarak merkezde sayısal üstünlük sağlayalım. Zaman zaman arka direği, zaman zaman ön direği hedefleyelim. Top kaybında da yoğun pres. Amaç bu. Geçiş hücumuna fırsat vermeden. Ancak bu agresif yaklaşımın arkasında önemli riskler de var. Savunma hattı çok önde konulandığı için pres kırıldığı zaman stoperlerin arkasında geniş pozisyonlar, geniş alanlar oluşuyor. Özellikle geçiş hücumları veriyorlar. Derin koşular, savunma arkasına paslar. İtalyanların takımlarının karşısında etkili bir hücum silahı olarak duruyor. Bir evet. De aynı zamanda mesela 3 tane final oynamış bu adam. İşte zamanında konferans liginde. Mesela konferans liginde kaybedilen 2 finalde de benim gözüme çarpan. Ben o maçları geçen gün izledim. 2 şey de şu. Aşırı hücum düşüncesiyle birlikte savunma arkasında verilen boşluklar. Bu noktada yüksek pres, yoğun hücum, işte sürekli hareketlilik, cesur riskler. Modern bir futbol anlayışını da temsil ediyor ancak yüksek riskle barındırıyor. Çünkü arkada çok fazla boşluk veriyorsun ve sürekli aslında aynı sistem üzerinde duruyorsun. Eğer Beşiktaş İtalyano'yu getirecekse bir noktada İtalyano'nun savunmaya da önceliği vermesi gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la da yaşadığı şey geçiş fırsatları vermesiydi. Savunma arkasında çok fazla oyuncu kaçırılıyordu. Gerek Fenerbahçe maçına işaret ediyorum mesela. Kerim Aktürkoğlu'nun, işte Nenin'in, Dorgalesen'in çok fazla savunma arkasında saklığını görmüştük o maçlar içerisinde. Hem de duran yerleşik savunmada. Şimdi sen savunmayı da önde kurarsan full. Beşiktaş zaten bu konuda zaferen bir takım. Ben öncelikle şundan çekiniyorum mesela. Zaten Beşiktaş'ta bu sorunlar vardı. Beşiktaş bu sorunlarla yaşamaya devam edecek. Beşiktaş İtalyanlarla birlikte mevcut tanıdığım İtalyanlarla getirirse 4 yorulata 3 gol yer. Burada İtalyanların biraz savunma planını da ön planda tutması gerekiyor bence.
1: Evet, evet. Şüphesiz yani savunmasız... Hiçbir şekilde olmuyor. Bir şekilde savunmaya ağırlık vermen lazım. Yani her maç 3 atamıyorsun, 4 atamıyorsun neticede. Türkiye Ligi'nde de tabii gerçekten savunması iyi olan takımların başarılı olduğunu da görüyoruz. Çok teşekkürler sevgili Sergen Küçük. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Akşamlar dilerim. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Evet efendim, Sergen Küçük'le birlikteydik. Spor Servisi devam ediyor.
2: Spor Servisi devam ediyor.
1: Evet, Spor Servisi devam ediyor. Başka telefon konuklarımız da olacak tabii ki. Bu arada milli takımımıza bir kez daha başarılar dileyelim mi şöyle? Gerçekten inşallah bizi gururlandırırlar. Tabii ki zor, çok zor final oynamak. Ama inşallah federasyon başkanımızın da gönlünden geçtiği gibi olur. Final oynarız. İnşallah kupayı da alırız. Bizim onlardan ne eksiğimiz var diyoruz. İnşallah başarılı olarak çocuklar Türkiye'ye gelirler. Evet, şimdi Berkay Küçük'ten işaret aldım. Telefon konuğumuzun hazır olduğunu söylüyor bana. Yeni Şafak gazetesi yazarı Ömer Çelik başlığıyla beraberiz. Sevgili Ömer, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
1: Evet, Ömer Çelik başlığıyla Fenerbahçe konuşacağız. Sevgili Ömer, artık seçime sayılı günler kaldı değil mi? Çok çok az gün kaldı. Sarı Lacivertlerin yeni başkanı ya Sayın Hakan Sayfa olacak ya Sayın Aziz Yıldırım olacak. İkisi de hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Aziz Bey Anadolu turuna çıktı. Bildiğim kadarıyla ki uzun zamandır yapmıyordu böyle şeyler. Hakan Safi farklı stilde çalışıyor. İşte televizyon kanallarıdır, radyolarda, oraları geziyor. Ve bir yandan şunu getireceğim, bunu getireceğim, böyle isimler söylüyor. Ama ak koyun, kara koyun tabii ki belli olacak. Çok kısa kaldı artık. İkisinden biri de Fenerbahçe'nin yeni başkanı olacak. Nasıl değerlendiriyorsun? Kim önde şu anda sana göre?
3: Evet, şu anda aslında kim öndeden başlayalım isterseniz. Mesela sosyal medyaya baktığımızda biraz daha Aziz Yıldırım değil de Hakan Safi tarafının ön planda olduğunu görüyoruz. Çünkü...
1: Demek ki sosyal medya ekibi daha iyi çalışıyor.
3: Evet, aynı zamanda Sayın Hakan Safi'nin sürekli olarak transfer söylemleri sosyal medyana daha fazla dikkat çekiyor.
1: Evet, doğru.
3: O yüzden sosyal medyaya göre biraz daha Hakan Safi de ön tarafta. Ama şimdi sosyal medya ile genel kurul birbirinden daha farklı.
1: Farklı, doğru.
3: Evet, orada da sanki Aziz Bey'in biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Ama burada aslında seçimin belirleyecek olan nokta şu, bir önceki seçime bak.

0: Evet, Hakan Sabri tarafından Lewandowski ismini duydum.
1: Hakan Çalhanoğlu dendi. Bence o da çok heyecan yaratıcı bir isim.
0: Evet, Hakan Çalhanoğlu var, Merih Demiral ismi var, Lewandowski ismi var. Mesela bugün yine TRT Spor'da Doğu Teci bir Fenerbahçe muhabiri, onun yapmış olduğu bir haber var. O da Luis Suarez isminden bahsediyor.
1: Evet, Suarez de en sonda o düştü, doğru.
0: Evet, onunla beraber Lewandowski...
1: Ama bildiğimiz Suarez değil tabii, değil mi? Sporting'deki.
0: Evet, Sporting'deki. Yani biraz da sanki Hakan Bey'in transfer üzerine gitmesi, ben yıldızlarla dolu bir takım kuracağım söylemi, sanki camiada yavaş yavaş daha fazla ses getirmeye başladı. Yani burada önemli olan nokta şu, sonuçta ıslak imza yok. Yani mesela bir başkan adayı resmi başkanlıkları yok. Strasbourg pazar gününe yakın, cumartesi yapılacak olan son konuşmalarda hangisinin isminin resmi olarak açıklanacağı çok önemli. Bakalım bu söylemler biraz sosyal medya gaza getirmek için yapılan söylemler mi? Yoksa gerçekten bu oyuncularla anlaşıldı mı? Bu çok önemli olacak. Ben Sayın Hakan Safi'nin bu sosyal medyada çıkan isminle anlaştığını...
1: Anlaştım demesi sana göre sevgili Ömer Çelikbaşlı. Geldi orada, ben şununla anlaştım, bununla anlaştım, şununla el sıkıştım, bununla el sıkıştım. Başkan olduğum anda buraya gelip imza atacaklar demesi genel kurul üyelerini etkiler mi?
0: Ben etkileyebileceğini düşünüyorum isimler olarak. Ama burada şunu unutmamak lazım. Sürekli olarak mesela bonservisi elinde olan oyuncularla bir anlaşma var. Yani Hakan Bey oyuncularla anlaşıyor ama henüz kulüplerle anlaşmış değil. Mesela Mason Greenwood ismi de aynı şekilde. Oyuncular hemen hemen birçok konuda anlaşma sağlandığını biliyoruz ama Marsilya tarafı yaklaşık 50 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Merih Demiral'a bakalım. Merih Demiral çok net, yani net maaş olarak 11 milyon euro civarında Arabistan'dan maaş alıyor. Şimdi böyle bir oyuncu da yine nereden bakarsak bir 15 milyon 20 milyon euro civarında bonservis ödenecek. Yani Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservisler Hakan Bey'in istediği oyunculara baktığımız zaman, ki Hakan Çalhanoğlu gelecek olursa ona da bir bonservis ödenecek. Yani rakamlar 120-130, belki 150 milyonları bulacak. Burada önemli olan nokta şu, Hakan Bey açıklamasını yaparken bonservis konusunda ne ifade edecek? Evet, oyuncularla anlaşmak ayrı ama bonservisleri konusunda ne söyleyeceğini ben de merakla bekliyorum.
1: Evet, tabii ki isimler etkili olur. Aziz Bey'in de açıklayacağı isimler olacaktır. O da bu genel kurulların tam bir kurudu değil mi? Yılların Fenerbahçe Başkanı. Eminim o da isimler açıklayacaktır ama bana sanki sevgili Ömer Çelikbaşlı, bu isimlerden örnek veriyorum, Lewandowski'yi seçim günü getirirse, indirirse İstanbul'a daha etkili olur. Yani yoksa mesela ben şununla anlaştım, bununla anlaştım çok etkili olacağını düşünmüyorum ben o kadar.
0: Evet, bir fotoğraf gözüküyor.
1: Yani bu İstanbul'a inip değil mi, o gün orada İstanbul'da olması, Kadıköy'de olması bile stadı, oradaki oy kullananları etkiler.
0: Ya kesinlikle etkiler. Hatta orada şöyle bir durum var. Mesela biz bugün Fenerbahçe'nin forma lansmanı vardı. Şu anki mevcut yöneticilerle, yani Saadettin Saran'ın ekibiyle bir görüşme yaptığımızda onlar da bize şunu söylediler ki, yani seçim zamanında en çok belirleyici olan nokta kararsız seçmenin oyuydu. Biz mesela seçim zamanında son gün kararsız seçmenler oyunu aldık ifadelerini kullanmışlar. Aynı şekilde burada da yani o fotoğrafı görmek, Lewandowski gibi oyuncuların geldiğini görmek, kararsız seçmenin de oyunun Hakan Safi'ye kayacağını gösteriyor. Bu da zaten Hakan Bey adına oldukça önemli bir oy potansiyeli demek olacak.
1: Evet, tabii ama dediğin gibi bonservislerde şey, Hakan bu arada Hakan Çalhanoğlu'nun şeyi bu sene bitmiyor muydu? Ha, sözleşmesi devam ediyormuş. Berkay kulağıma öyle söyledi. Enteresan. Galatasaray'la da anılıyordu. Galatasaray herhalde çekiliyor. Şeyde yok. Hakan da Türkiye'ye gelmek istiyor. Tabii olabilir. Normalde hani ben Galatasaraylıyım diyen bir futbolcu olduğu için taraftar ne kadar kabul edecek o da belli değil.
0: Geçtiğimiz sezon başında da aslında hatırlarsanız Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'yla yine görüşme gerçekleştirmişti. Hatta yine Fenerbahçe'ye geliyor gibi söylemler vardı ama hem oyuncu İtalya'da kaldı, hem Galatasaray'ın da tekrardan devreye girmesi, sizin de söylediğiniz gibi ben Galatasaraylıyım, Türkiye'de olursam hep orada oynarım minvalinde. Tam bu kelime
1: hatalı demeçler vermişti yani o zaman. Evet. Aslında bir futbolcunun böyle şeyler dememesi lazım.
0: Kesinlikle, hatta o zaman Fenerbahçe taraftarlarının da tepkisini çekmişti ama Hakan'la ilgili önemli nokta şu bence olacak. Milli takımın şu anda dünya kupasında olması.
1: Evet.
0: Hakan'ın orada göstermiş olacağı başarılı performans ve liderlik geçmişteki söylemlerini de bence bir kenara ittirecektir Fenerbahçe taraftarları için.
1: Ama tabii orada Inter'in ne kadar bir bonservis parası isteyeceği muamma. Yani çok orada başarılı olursa daha da yükseltirler parayı.
0: Evet, yani şimdi Hakan gibi bir oyuncu her ne kadar yaşı da olmuş olsa, yani 15 milyona 20 milyon eurodan aşağıya almak zaten mümkün değil. İtalyan kulüpleri Türkiye'ye oyuncu verirken biraz daha

0: hem bu konularda daha zor oyuncu veriyorlar. Hem teminat mektubu istiyorlar hem de bir taksit istemiyorlar. Parayı direkt olduğu şekilde almak istiyorlar. Bu da aslında Fenerbahçe gibi ve yeni bir başkanın zorlanabileceği noktalardan birisi. Bu
1: Peki
0: konuda.
1: sana göre Fenerbahçe'nin Hakan'a çok ihtiyacı var mı? Orta sahada enteresan bir orta sahası var Fenerbahçe'nin halihazırda.
0: Evet, çok açık bir şekilde söylemek gerekirse Fenerbahçe'nin birinci önceliği kesinlikle Hakan veya orta saha transferi. Fenerbahçe'nin birinci önceliği forvet ve sol stoper transferi. Zaten Fenerbahçe bir forvet transferi yapmış olsaydı belki de ligde yani biraz daha yarışı sürdürebilirdi. Belki şampiyonluğu da görüştürebilirdi. Orası ayrı bir konu ama Fenerbahçe'nin en büyük eksikliğinin bu olduğunu düşünüyoruz zaten. Şu anda Lewandowski isminin konuşulması, Suarez'in konuşulması, Vedat Muriç gibi isimlerin konuşulması, Serhii Cüret de var mesela Dortmund'dan. Onun konuşulması Fenerbahçe'nin aslında birinci önceliğinin forvet olduğunu gösteriyor. Ama burada Hakan Bey'in ayırmış olduğu kafasındaki bonservis miktarının ne kadarını orta sahaya, ne kadarını forvet ayırdığını henüz net bir şekilde bilmiyoruz. Hep bir dünya
1: Evet.
0: yıldızının geleceği söyleniyor. Tamam, maaşları da bu oyuncudan oldukça yüksek olacak ama bonservis konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi o taraftan. Yani
1: Bu
0: alınmayan
1: arada
0: aynı şekilde.
1: sevgili Ömer Çelikbaşlı, Suarez'in şeyi de enteresan. 53 maçta Portekiz Ligi'nde, 53 maçta tüm sezon, yani 53 maç dediğim kupa maçları falan, onların hepsini düşünelim. 38 gol, 9 asisti var.
0: Evet, Suarez çok enteresan bir oyuncu aslında, çok fazla hani takip ettiğimiz bir lig değil ama istatistiklerine baktığımızda hakkındaki yorumlara mesela bu haberler düştükten sonra ben de bir scout raporlarına bakmak istedim. Oyuncu ile ilgili oldukça güzel şeylerden ifade ediliyor ama bu tarz oyuncuları Türkiye'ye getirecekseniz kesenin ağzını bir hayli açmak zorundasınız. Mesela Fenerbahçe sözleşmesi devam ediyor diye biliyorum. Fenerbahçe'de mesela Nene'ye baktığın zaman, Sadık Şerif'e baktığımız zaman 20 milyon eurolar, 25 milyon eurolar verdi yani Fenerbahçe. Bu tarz oyunculara bu rakamlar veriliyorsa Suarez gibi oyunculara çok daha yüksek rakamlar verilecektir. Burada işte Fenerbahçe için gelecek olan başkanın ne kadar kasa kolaylığı sağlayacağı sorusunu hep akla getiriyor. Bu Sayın Aziz Yıldırım olsa da aynı şey geçerli. Hakan Saffı bile olsa da aynı şekilde
1: Evet.
0: geçerli. Çünkü bahsedilen isimler hep yıldız isimler. Bu yıldız isimlerinde de ciddi bir Fenerbahçe'ye maliyet olacak.
1: 80 milyon diyor Berkay şimdi kulağıma, çıkış maddesinde 80 milyon euro yazıyormuş.
0: Yani o 80 milyon eğer gerçekleşirse ki o rakam bırakırsa Türkiye'nin bonservis rekoru kırılmış olacak. Yani o seviyeyi de geçmiş olacak.
1: Evet. Ederson konusunda ne düşünüyorsun? Gidecek mi, kalacak mı? İki başkan adayı neler söylüyorlar?
0: Ederson'la ilgili şunu söylemek gerekiyor ki iki başkan adayıyla da net bildiğimiz şu. Yani iki tarafta kaleci transferi görüşmesi yapıyor. Ama her ne kadar görüşmeler yapılsa da oyuncu tarafıyla da yeniden masaya oturulacak. Çünkü oyuncunun çok ciddi bir aldığı maaş var. Bu maaşı kolay kolay Suudi Arabistan dışında hiçbir Avrupa kulübü veremez. O yüzden ben oyuncunun Fenerbahçe'ne ayrılma ihtimalinin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da aslında Fenerbahçe yöneticilerinde hep şöyle bir söylemleri var. Ederson sonuçta Brezilya milli takımın kalecisi. Dünya Kupası'nda da forma giyecek. Orada aslında sergileyeceği iyi bir performans. Yeniden bu sezonu Ederson'a devam edelim düşüncesini ortaya çıkarabilir. Ama şöyle de bir gerçek var. Sonuçta Fenerbahçe iyi bir kaleci almak istiyorsa o zaman onun için de ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkarmak zorunda. Eğer yerli kaleciye dönmeyecekse, yerli kaleciye dönecekse de şu anda Fenerbahçe'nin bir tek Berke Özer'e gitme ihtimali var. O da ciddi bir bonservis demek.
1: O da Fransa'da yılın kalecisi seçildi. Enteresan değil mi?
0: Evet, ben o yüzden Fenerbahçe'nin sanki biraz da kaleci konusunda geri adımda duracağını düşünüyorum. Yani bir hızlı bir adım atmayacaktır bu.
1: Gerçi Fransa Futbol Federasyonu tarafından seçilmiş bir şey değil, bir sitenin seçtiği.
0: Evet.
1: Hani bizlere gazeteler yapar ya yılın sporcusu diye. Onun gibi bir seçim, ama neticede olsun, adaylarda her türlü kaleci vardı ve en çok oyu alan Berke olmuş neticede. Onu da kutlamak lazım. Peki Ederson'u sen kötü bir kaleci olduğunu inanıyor musun? Ben inanmıyorum ya. Bence konsantre olamadı. Yani yönetimin görevi biraz da Alman futbolcuları buraya adapte etmek, konsantre etmek.
0: Kesinlikle öyle. Hatta Sayın Sadık'ın Saran'la ilgili en çok eleştirdiğimiz noktalardan birisi oydu. Yani ekibiyle ilgili. Evet, birebir iletişimlerde oyuncularla iyiler. Yani oyuncularla birebir diyalogda çok iyi kuruyorlar ama oyuncularla taraftarlar arasında, oyuncularla sosyal medya arasındaki o bağlantıyı kuramadılar. Mesela Ederson herhangi bir kariyerde sıkıntı yaşadığında direkt Ederson işine yönelik sosyal medyadan bazı tepkiler vardı. Bunu Fenerbahçe'ye taraftarlar da yaptı. Bunu başka takımın taraftarları da yaptı. Bu konularla ilgili aslında oyuncu tarafının biraz daha iletişim ekibi tarafından bilgilendirilmesi gerekiyordu. Ama şunu da unutmamak lazım ki Fenerbahçe'nin mevcut bir medyadaki sorumlusu yok. Mesela Nihat Mangura vardı medya sorumlusu olarak. Onun görevine son verildikten sonra Fenerbahçe'de o görev koltuğu boş kaldı. Yani medyayla oyun

0: yüzler arasında, hocayla da gazeteciler arasındaki bir boşluk oluşmuş oldu orada. Oradaki yanlış bilgilendirmenin yapılamaması da doğru bilgilendirmenin yapılamaması aslında Ederson'un bu tepkilerden sonra performansının düşmesine neden oldu. Ben de mesela Ederson'un çok ciddi, yani kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Ederson yıllarca...
1: Evet. Yıllarca seyrettik ya.
0: Kesinlikle. Yani biraz daha bu sanki ligimize alışamama, ortama alışamama durumu söz konusuydu Ederson'la ilgili. Ama ben Ederson'un biraz daha düzgün iletişimle beraber Fenerbahçe'nin kalesini koruması konusunda soru işaretleri taşıyacağını düşünmüyorum. Çünkü evet, hep ayaklarının iyi olduğunu bahsediyoruz. Ama biraz da oyuncunun motive edilmesiyle beraber sanki tamamen kalecilik meziyetlerinin ön plana çıkabileceğini gösterecektir bize.
1: Doğru. Doğru diyorsun. Aziz Yıldırım eğer başkan seçilirse Aykut Kocaman'ın hoca olacağı sanki kesin gibi artık. Gerçi evet. Aziz Bey yabancı hoca da gelebilir diyor. Ama yine de sanki Aykut Kocaman konusunda hemfikir. Peki Hakan Safi'nin teknik direktörü kim?
0: Aslında o da hep bir soru işareti olarak geliyor. Şimdi.
1: Ama her türlü oyuncuyla ben anlaştım diyor. Bak, daha teknik direktör yok ortada. O evet. Da biraz yanlış değil mi?
0: Kesinlikle size katılıyorum. Mesela biz şunu biliyoruz. Aziz Yıldırım her ne kadar herhangi bir hocayla anlaşmadım dese de Aykut Kocaman'ın çalışmalar yaptığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bu doğal bir aday Fenerbahçe için. Ama Hakan Bey tarafına baktığınız zaman hep ligi bilen yabancı hoca söylemleri Montella, Farioli için geçerliydi. Conte'nin Napoli'den ayrılmasıyla beraber orada bir boşluk oluştu ve Safi Bey'in yöneticileri Conte'yle de temasa geçti. Farioli'yle görüşmeler yapıldı ama orada nokta şu, Farioli Porto'da şampiyonluk yaşadı.
1: Evet.
0: Şampiyon bir hocayı nasıl Türkiye'deki kaos ortamına yeniden ikna edeceksiniz? Bu önemli bir soru işareti. Bir de doğal olarak İsmail Kartal Fenerbahçe'nin B planı olarak duruyor. İsmail Hoca'ya bugün Aziz Yıldırım da teklifte bulunsa, Hakan Safi de teklifte bulunsa şartsız koşulsuz Fenerbahçe'nin teklifini kabul edecektir. O yüzden sanki İsmail Hoca'yı biraz da cepte tutuyorlar ama sanki Farioli ismine biraz daha yoğunlaşıyor gibi Hakan Safi tarafı.
1: Evet, enteresan. Kimileri de tabii Montella'yı söylüyor ama Montella da milli takımla Amerika'da neticede gelse de turnuva sonrası ancak.
0: O konuda şöyle düşünüyorum. Sanki hocanın da aklını karıştırmamak gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Söylemlerde bunlar. Çünkü
1: yani çok inandırıcı gelmiyor bana zaten.
0: Evet. Yani hoca da zaten bunu açık bir şekilde belirtiyor. Herhangi bir teklif düşünmüyorum. Düşünmemesi de gerekir. Dünya Kupası'na gitmişiz. 24 yıl sonra milli takımın hocasının aklına bunu sokmamak gerekiyor. Fenerbahçeliler aslında bunu çok iyi yaşadılar.
1: Kaldı ki Montella'ya İtalya'dan da çok ciddi teklifler geldiğini duydum ben.
0: Evet, İtalya'dan da teklifler var. Mesela Cesut örneği şundan dolayı verdim. Cesut'la Fenerbahçe'ye giderken birden bir Dünya Kupası arası verildi. Ve Dünya Kupası'ndan sonra Cesut'un adı Brezilya milli takımıyla, Portekiz milli takımıyla anıldı.
1: Evet. Bir anda kafası karıştı değil mi?
0: Evet. İşte bu tarz durumların Fenerbahçe'de yaşanmaması da sanki Montella adının konuşulmamasının daha doğru olduğunu.
1: Doğru. Konuşmamak lazım. Tabii bunu başkan adaylarının yapmaması lazım,
0: evet,
1: en azından.
0: Kesinlikle. Evet. Şu şekilde medya isimleri vermemeleri gerekiyor.
1: Doğru.
0: Onların kendini yapması gerekiyor bunu.
1: Peki şimdi Fenerbahçe'de özellikle bu kaçan balıklar büyük oluyor. Mesela Joachim Löw geldi. Sen hatırlar mısın bilmiyorum.
0: Evet,
1: yıllar önce aslında çok da güzel futbol oynattı Fenerbahçe'ye. Ama ikinci olduğu için Fenerbahçe'de ikinci başarısızlık olarak adlandırıldığı için Türkiye'de hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor camiaları ikinciliği beğenmezler biliyorsun. Evet. Joachim Löw'ü gönderdi Fenerbahçe. Sonra çok kısa bir Antalya, Adana Spor'da pardon bir şey oldu ve Alman milli takımının başına gitti. Sonra Löw'ün nerelere geldiğini biliyoruz. Şimdi de Tedesco ile yollar ayırdı Fenerbahçe. Tedesco hemen Bologna ile anlaştı. Bologna Tedesco'nun çıkış kulübü olabilir mi?
0: Ben çıkış kulübü olabileceğini düşünüyorum. Aslında şöyle de düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Tedesco'ya yollarını ayırmasını yanlış buluyordum. Şundan dolayı sonuçta bütün suçlu orada Tedesco değil. Tedesco'nun eline mesela bir forvet verilmiş olsaydı, düzgün bir forvet verilmiş olsaydı Fenerbahçe belki de bu kadar puan farkında da geriye düşmüyor olabilirdi.
1: Evet.
0: Tedesco'nun oyunu olarak eleştirdiğimiz çok fazla maçları var ama mevcut kadroyla Galatasaray kadrosuna kıyasladığımızda aradaki farkı da çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden Tedesco'yla yeni yönetim gelmeden yolların ayrılması ve Tedesco'nun İtalya'da Bologna'nın başına geçmesi bana şu fikri doğurdu aklımda. Tedesco biraz daha küçük kulüpte ama daha kaosuz bir kulüpte kendisini gösterip biraz daha yukarıya atma şansını bence doğru bir kulüpte bulmuş oldu.
1: Evet, bakalım ne olacak. Çok teşekkür ederim sevgili Ömer Çelikbaşlı, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar. Evet, Ömer Çelikbaşlı ile beraberdik. Yeni Şafak gazetesi spor yazarı. Şimdi programımız tabii ki spor servisi devam ediyor.

0: spor servisi basketbol.
1: Evet, spor servisi devam ediyor. Şimdi basketbol konuşacağız. O yeşil sahalardan parkelere geçiyoruz ve basketbol sohbeti yapacağız. Konuğumuzun şu anda hazır olduğunu işaret ediyor sevgili Berkay Küçük, spor yorumcusu Can Bedel'le beraberiz. Can, hoş geldin, iyi akşamlar.
2: Hoş bulduk abi, iyi akşamlar.
1: Evet, Can Bedel'le de basketbol konuşacağız ve önce Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yarı final heyecanı şu anda yaşanıyor. Zaten basketbol severler maçları takip ediyorlardır. Beşiktaş dün Başakşehir'i yendi sevgili Can, 82-79 ile. Bu maçla ilgili söyleyeceklerin neler?
2: Açıkçası Bahçeşehir Koleji'nin iki ekip bu sezon aslında Eurocup yarı final serisinde de karşılaşmıştı. Öncesinde evet, ligde de karşılaşmışlardı.
1: Keşke finalde karşılaşsalardı değil mi?
2: Keşke abi.
1: Kupada yani, burada kalırdı.
2: Yani yarı finalde aslında 3 Türk takımı vardı.
1: Evet.
2: Maalesef o noktada tek kalan Fransız takımına kaptırdık.
1: Evet, evet, evet, maalesef.
2: Tabii yani bunu şöyle söylemek lazım. Bahçeşehir Koleji senelerde çok ciddi harcamalar yapan, bir Euroleague hedefiyle hareket eden bir kulüp ama tüm bunlara rağmen bence yaptıkları yatırımın çok karşılığında bir rekabetçilik sağlayamıyorlar. Ligde de, Avrupa'da da buna dahil edebilirim.
1: Hı hı.
2: Bunun bir sonucu olarak da aslında biz işte bu sezon oynanan maçlarla da Bahçeşehir Koleji'nin Beşiktaş'a hep kaybettiğini gördük. Bu maç özelinde aslında Bahçeşehir Koleji bence geçen maçları oranla daha sağdan ne yaptığını bilen daha dirayetli bir oyunla mücadele ediyordu ama yine de Beşiktaş tabii akatların da etkisiyle, iktisam atmosferiyle üstüne bir de tabii Bahçeşehir Koleji'nden oyun olarak çok daha üstün bir takım olmasıyla maçı kazanmasını bildi ki Bahçeşehir Koleji aslında maçı uzatabilecek bir son topla bulmuştu ki bence çok da iyi bir hücumdu aslında ama İçime taktığımdan çok değerlendiremedi. Ya benim açımdan çok şaşırtıcı bir sonuç olmadı diyebilirim. Ben hatta hani o seride Beşiktaş'ın çok maç kaybetmeden seriyi geçmesini bekliyorum. Çünkü diğer yanda Bahçeşehir Koleji adına şöyle sıkıntılarla var. Yani hali hazırda bir koç yer alıyor ama koçun yeni sezonda olmayacağı kesin gibi yeni koçla anlaşılmış durumda.
1: Hı hı.
2: Tüm bunlarla tabii ki de etkiliyorduk takımı. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın ilk maçı belki de en zorlandığı maç olarak seriye geçmesini bekliyorum. Onun dışındaki maçlarla daha rahat bir Beşiktaş görmeye ve turu da geçip finale kalmasını bekliyorum.
1: Beşiktaş'ta Eurocup finalinden sonra, o trajik finalden sonra bir düşüş olduğuna inanıyor musun?
2: Bence oldu abi. Yani hatta açıkçası şunu da söylemek lazım. Yani çeyrek final serisinde Galatasaray'la Beşiktaş serisine baktığımızda da Galatasaray biraz bana skorali olarak tanımladığı oyunculardan, yani işte James Palmer'dan mesela, Eric McCollum'dan, bu oyunculardan biraz daha istikrarlı, daha iyi katkılar alabilseydi belki de biz Beşiktaş'ın sezonu çeyrek finalde veda ettiğini de görebilirdik. Çünkü Beşiktaş özellikle Galatasaray karşı son iki maçta çok kötü hücum etti. Ve hani o performansını da ben hakikaten Eurocup'tan sonra biraz düştüğünü de düşünüyorum. Bu da çok doğal bu arada. Çünkü Beşiktaş'ın bu sezonki ana hedefi Eurocup kazanıp Euroleague kapısına gitmekti. Ve Dusan açısından da çok büyük hedefti bu. Takım açısından da, çünkü günün sonunda Türkiye Ligi'nde evet Beşiktaş final yapacak ama finalde işi çok zor. Çünkü işte geçen sene Euroleague şampiyonu olan bir Fenerbahçe Beko vardı. Bu sene Euroleague'de Final Four oynadı.
1: Evet.
2: Orada Fenerbahçe'nin elinden o seriyi alabilmek, kupayı alabilmek hiç kolay değil. Bunda en iyi hem oyuncular hem koç ekibi biliyor. Eurocup ise çok gerçekçi bir hedefti. Ki Beşiktaş daha da iyi bir takımdı. Yani Burgu sezon içinde de çok farklı dayanmıştı ama orada finaldeki hayal kırıklığı çok doğal olarak bence serinin, sezonun devamına da yansıdı ve biraz performanslarla düşüş oldu.
1: Evet. Şu anda da Fenerbahçe Beko Anadolu Efes serisinin ikinci maçı oynanıyor. 20-16 Efes önde. İlk maçı Fenerbahçe 60-59 kazanmıştı. Ne dersin bu maçta? Nasıl bir sonuç bekliyorsun?
2: Açıkçası ben ikinci maçı da Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Şu anda hani Efes belki skorda önde olabilir ama ben Fenerbahçe'nin ikinci maçı da kazanmasını bekliyorum. Bence Efes açısından ilk maç seriye tutunması adına çok büyük bir şanstı. Çünkü hem Fenerbahçe'yi kötü yakalamışlardı hem de

0: Efes'e geçen 2-3 çeyrekte dolu işlerle yapan tarafta ama hem Poirier'in sakatlanması hem de Efes çok özgüvensiz bir takım haline de geldi bence. Zaten çok iyi kurulan bir takım değil. Bunun sezon içinde çok sorunlar yaşadıklarını da gördük. Üstüne bir de Poirier'in sakatlığıyla da birlikte o ritmi de kaybettikten sonra Fenerbahçe'de rakibini çok geriden gelip son seriye 15 sayı geride girmişken oradan dönerek mağlup etti ve bence hani seriyi de aslında bir nevi rakibine maç vermeden geçeceğinin bir göstergesi oldu diye düşünüyorum. Ben şu anda dediğim gibi hani skorla belki Efes'in 4 sayılık bir avantajla önünde olmuş olsa da maçın devamında Fenerbahçe'nin yine kazanacağını ve finale yine çıkacağını, finalde de açıkçası şampiyon olacağını düşünüyorum.
1: Evet, Galatasaray'da bu arada basketbol AŞ kurulacakmış. Bu konuda bilgin var mı?
0: Evet abi.
1: Çok ciddi bir yatırım gerekiyor herhalde veya düşünüyor kulüp anladığım kadarıyla basketbolla ilgili.
0: Şimdi basketbol AŞ projesi Galatasaray'da NBA Europe'la çok ilişkili bir proje. Çünkü Galatasaray NBA Europe projesini çok zorluyor. Orada yer almak istiyor. Bununla alakalı belli tekliflerini yaptı, belli görüşmelerini sürdürüyor.
1: Onun da kriterleri var değil mi? Yani bir takım bütçesi gerekiyor, ne bileyim belli bir salonun olması gerekiyor taraftar sayısı olan.
0: Aynen öyle abi. Yani NBA Europe burada aslında hani Euroleague'den örnek vermek gerekirse NBA Europe bana işte Alba Berlin lazım değil diyor. Bana lazım olan takım.
1: Taraftarı olan kulüp istiyor.
0: Taraftarı
1: evet.
0: olan takım. Dünyanın her yerinde izlenebilecek bir takım istiyor, talep ediyor.
1: Doğru.
0: İşte ülkemize de bunu uyan kulüpler zaten belli. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Burada da Galatasaray biraz uzun süredir yönünü tamamen o tarafa çevirmiş durumda. Mesaisini orası için harcıyor. Orayla hep görüşmeler devam ediyor. Basketbol AŞ projesi de burada aslında o projenin bir parçası.
1: Evet.
0: Çünkü NBA Europe'la yapılan görüşmelerde NBA Europe sizden kalıcı lisans sahibi olabilmeniz için sizden bir teklif istiyor. Bununla alakalı bir finansman modeli oluşturmanız gerekiyor ve bu teklifi yapıyorsunuz. Bunun yaparken de sizin bir aslında bir AŞ modeline de dönerek ayrı bir şirket olarak belli adımları da atmanız gerekiyor. Galatasaray'da da aslında NBA Europe'la artık süreç belli bir noktaya geldiği için bu sürecin atılması gerekiyordu. Galatasaray artık bu adım atıyor. Hani bunun sonucunda ne olacak tabii göreceğiz ama NBA Europe noktasında da Galatasaray'ın çok yaklaştığını ben düşünüyorum.
1: Evet. Peki NBA Europe için de biraz konuşalım o zaman. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Euroleague'i sence rakip olarak zorlayacak mı, kapattıracak mı?
0: Ya ben açıkçası Euroleague'in çok kötü yönetilen,
1: katılıyorum
0: çok
1: sana.
0: Sorunları olan bir organizasyon olduğunu düşünüyorum.
1: Katılıyorum sana, doğru diyorsun.
0: Ki burada en basit örnek yine çok yakın bir Final Four döneminde yaşadık. Yani Fenerbahçe'li taraftarlar bilet aldıkları, parasını ödeyip aldıkları biletle
1: maça giremediler. Giremediler, doğru diyorsun. Keza İsrail takımlarına tanılan şeyi de
0: aynen öyle.
1: Katarım ben bunu. Ayrıcalığı da katarım.
0: Yani takımları bir günde
1: biz kendi evimizde oynayamadık. Gidip evimizdeki maçları deplasmanda oynadık. Yani böyle bir şey olabilir mi?
0: Bunun ötesinde İsrail takımlarının bir dönem iç sahada oynama hakkı da tanındı. Yani
1: evet.
0: Bu hak tanınırken şunu da belirtmek lazım. Hani bizim kulüplerimiz desteklemedi bu kararı. Bizim kulüplerimiz karşısında durdu. İspanyol kulüpleri kabul etmedi. Buna rağmen alınan bir karardı o da. Aslında ne kadar sıkıntılı bir organizasyon olduğunu tüm bunlar gösteriyor. Üstüne bir de gelir üretme anlamında da çok sınıfta kalmış bir organizasyon. Hı-hı. Hala yani bugün Avrupa'da en popüler ikinci spor basketbolken.
1: Kulüpler verdiği parayı alamıyor kesin.
0: Aynen öyle abi.
1: Peki işte önemli olan bu NBA çok bol keseden atıyor da NBA'in patronu. Verebilecek mi o paraları kulüplere? Yani NBA'de kulüpler gerçekten çok büyük para kazanıyorlar. O reklam pasası orada inanılmaz. Onu buraya taşıyabilecekler mi Avrupa'ya?
0: Bence en önemli nokta tam olarak da bu abi. Çünkü FIBA'da Basketbol Şampiyonlar Ligi projesine ilk başladığında biz bu pastayı genişleteceğiz diye yola çıktı. Çok büyük şeyler vaat etti, gelirler vaat etti. Ama bunu gerçekleştiremediler. Bugün Basketbol Şampiyonlar Ligi belli gelirleri sahip Euro Cup'tan daha iyi gelir üretiyor belki kulüpler ama günün sonunda Euro Lig seviyesinde olan bir nokta değil. O ilk başta vaat ettikleri gelirleri de sağlayamadılar. NBA burada bunu ne kadar sağlayacak? Tabii ki en önemli nokta bu.
1: Doğru.
0: Ama şunu söyleyebilirim sadece. Yani NBA tarafı bu konuda kendine biraz güveniyor. Eğer
1: evet.
0: bu şartları sağlayabilirlerse bence NBA burada kalıcı olur. Yani NBA Europe projesi burada tutar.
1: Bakalım bence hep burada... beraber hep beraber yaşayıp göreceğiz sevgili Can Bedel. İnşallah kulüplere daha iyi gelirlerini artıracak fırsatlar sunarlar ve onlar da gelir kalıcı olur diyelim. Çok teşekkür ederim sevgili Can Bedel. İyi akşamlar diliyorum. Programımızın sonuna geldik.
0: Tamam abi. İyi akşamlar abi.
1: Evet. Can Bedel de gerçekten çok güzel bilgiler verdi bize basketbolda. Böylece programımızın son konuydu Can Bedel. Burada veda edeceğiz efendim. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük. Teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy'du. Yarın 19.30'da yine burada olacağız. TRT Radyo 1'de olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Herkese iyi akşamlar.
2: Spor Servisi.

0: Türkiye'nin en eski radyosu TRT Radyo 1'de Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan. Programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktan Çavuşoğlu. Yine çok ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir konuğumuzla sizlerleyiz. Yapay zeka içerik üreticisi Sayın Hakan Satılmış. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, çok heyecanlıyız. Çünkü aslında siz çok önemli bir sanatçının, yapay zeka sanatçının yaratıcısınız. Çok önemli aslında. Ben uzun zamandır takip ediyorum Ayros'u. Gerçekten çok özel biri. Gerçek sanatçılara çok yakın biri yapmışsınız. Biraz anlatır mısınız? Nasıl doğdu? Nasıl aklınıza geldi Ayros'u dünyaya getirmek?
1: Anlatayım. Normalde biz bir yazılım firmasıyız. Iris Games yazılım firması. Biz mobil uygulama ve oyun üreten bir firmaydık. Hala da devam ediyoruz tabii ki işimize. Kendimizi tanıtmak, uygulamamızı tanıtmak, yaptığımız işleri tanıtmak için infoluzlar üretiyorduk yapay zeka olarak.
0: Evet.
1: Bir dedik ki sanatçı yapalım. Yani sanatçı üretelim. Ayros.
0: Aslında bu çok beklenen bir şeydi. Yani
1: evet,
0: yapay zeka hayatımıza girdiğinde ben hep düşünüyordum acaba işte yapay zeka sanatçılar çıkacak mı diye. Ve ilki sizden çıktı.
1: Evet, teşekkürler. Aslında biz yapay zeka influencer'lar ürettik zamanında. Hı-hı. Onlar da güzel takipçi aldı. Çünkü yaptığımız işte biraz daha böyle gerçekçiliğe yakın duyguları vermeye çalıştığımız için belki biraz da insanlar kendi içinden gibi hissetti.
0: Daha samimi buldu.
1: Samimi buldu. Hı-hı. Yaptığımız işte de biraz hani kendimizden değil de halkın hissettiklerini ve onların düşüncelerini baz alarak ilerledik.
0: Çok iyi olmuş.
1: Ayros'u üretirken şöyle oldu. Yani biz normalde ilk yaptığımızda birden fazla sanatçı vardı. Yani Ayros yoktu. Yani şu anki karakter yoktu ortada.
0: Evet.
1: Farklı karakterler vardı. Farklı karakterlere şarkılar okuttuk biz. Beğenildi, beğenilmedi. Daha sonra Ayros karakterini ürettik. Ona bir şarkı.
0: Neden erkek Ayros?
1: Çok,
0: neden erkek olmasını istediniz?
1: Yani aslında onu bir tercih değildi. Yaptığım şarkılar biraz böyle Türk halkı genelde arabesk tarzı böyle o tarz şeyleri seviyor. Bunu söyleyenler genelde erkek olduğu için herhalde.
0: Evet.
1: Aslında bunun
0: ya
1: böyle tam bir sebebi yok.
0: Hayran kitlesi bence hani kadınlar çok daha hayran kitlesidir ya. Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Daha
0: yani
1: hızlı
0: erkekler
1: büyür.
0: Hayran kitlesine çok fazla ulaşmazlar ama kadınlar daha fazla hayran kitlesini oluşturuyorlar.
1: Evet, kadınlar daha fazla oluşturuyor ama biz erkekten ilerledik.
0: Evet.
1: Aslında biraz daha zordu bizim için bu.
0: Evet.
1: Daha sonra Ayros karakterini ürettik. O şu anki simayı ürettik. Biraz daha böyle şeydi, gençti ilk yaptığımızda. Biraz da yaşlandı şu an ama. İlk yaptığımızda
0: yok,
1: biraz daha bebeksi suratı vardı. Halk çok beğendi. Yani çok güzel tepkiler almaya başladık. Çok izlendi.
0: Çünkü çok bizden biri gibi. Gerçekten çok tanıdık biri gibi. Sanki böyle komşumuzun oğlu ya da işte bir arkadaşımız gibi duruyor.
1: Tepkileri baz alarak biz de o sanatçıda, o karakterde karar kıldık. Ses tonunda biraz daha böyle nameli bir ses tonuna geçirdik.
0: Peki buraya gireceğim. Burası çok önemli. Yani sizin bir müzik geçmişiniz var mı? Bu

0: müzikleri yaparken, bu şarkıları seçerken ya da bu nameleri yaparken bir müzik geçmişi olan birilerinden mi akıl alıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum.
1: Aslında burada özür dileyerek başlamak istiyorum. Ne yazık ki müzik
0: Estağfurullah.
1: geçmişim yok. Yani biraz hani
0: Buna
1: şey gibi
0: inanmak da zor geldi şu anda.
1: ne yazık ki bu biraz şey gibi geliyor insanlara. Hani
0: Evet.
1: müzik anlamayan bir insan böyle bir sanatçı üretti gibi geliyor ama ne yazık ki müzik geçmişim yok. Çok özür diliyorum herkesten.
0: Bunu kesinlikle siz mi seçiyorsunuz
1: Evet,
0: şarkıları?
1: şarkıların tamamının seçimi,
0: Ve onların
1: düzenlenmesi,
0: düzenlenmesi,
1: yorumlanması ve
0: yorumu.
1: kalipleştirmesinin hepsini ben yapıyorum.
0: Mükemmel
1: Sanırım
0: o zaman.
1: müzik geçmişim yok ama müzik
0: O zaman
1: kulağım
0: bir
1: var diyelim.
0: kesinlikle varmış.
1: Evet,
0: Kesinlikle
1: müzik.
0: bir bilginiz var.
1: Evet.
0: Çünkü çok güzel okuyor. Yani yorumlaması dediğiniz gibi o nameler
1: Evet.
0: gerçekten hatasız ve çok güzel. Çok yakın geliyor insana o şarkılar. Çok duygulandırıyor. Bu
1: Evet.
0: önemli bence. O
1: Aslında
0: şarkılar bizi duygulandırıyor.
1: aynen. Yani ben aslında şöyle düşünüyordum. Yani müzikleri nasıl olması gerektiğini ben bundan atıyorum yapay zeka yokken 5 yıl önce 10 yıl önce neyse keşke böyle söylense şarkılar daha mı
0: Anladım. Bir
1: güzel olurdu
0: öngörünüz vardı
1: vardı hep
0: bu
1: böyle
0: konuyla
1: keşke
0: alakalı.
1: şarkıda biraz daha böyle name olsaydı biraz
0: Acaba
1: daha
0: nasıl
1: nasıl
0: olurdu?
1: olurdu ama yapamıyorduk o zamanlar ya da
0: Tabii.
1: sanatçılar yapmıyordu belki insanlar onu seviyordu bilmiyorum şimdi ben
0: Evet.
1: o hayalimdeki karakteri
0: Aslında bir
1: söyle
0: dinleyici olarak ne duymak
1: evet
0: istiyorsanız onu vermeye
1: evet
0: çalışmışsınız.
1: aynen.
0: Anladım.
1: Anladığım kadarıyla halk da bunu istiyormuş.
0: Demek ki evet, bu
1: Onlar da
0: kadar
1: sevdi.
0: sevdiler.
1: Evet, yükseldi,
0: Özellikle
1: büyüdü.
0: 19 Mayıs'taki paylaşımınız ne kadar paylaşıldı? Yani
1: Evet.
0: benim önüme belki 70-80 kez düştü başka
1: Evet.
0: başka
1: O
0: insanlardan.
1: şarkıyı da radyonuza çalmanızı çok isterim. Deliyiz biz diye son parçası ayrılsın. Biraz milli marş
0: Evet, milli
1: tarzı
0: marş
1: bir
0: tarzında
1: evet.
0: olmuş.
1: O
0: Çok güzel
1: şarkımız
0: olmuş.
1: tüm platformlarda şu an var.
0: Evet.
1: Çalmanızı çok
0: İnşallah TRT
1: isterim.
0: repertuarına da girecek. Yakında
1: İnşallah.
0: ayrılsın. Ne kadar güzel. Peki bir konser düşünüyor musunuz? Bir kere herkesin eminim sorduğu soru bu. Bir
1: Evet.
0: konser de olabilir. Niye olmasın ki?
1: Evet. Bu bizim açıkçası hayalimiz şu anda. Neden hayaller gerçek olmasın? Onun için
0: Tabii.
1: peşinden koşuyoruz biz. Bu biraz şu an
0: Masraflı bir iş tabii ki.
1: masraflı
0: Evet.
1: ve çok çalışılması, emek harcanan bir iş.
0: Evet.
1: Ama biz her gün bunun için çalışıyoruz.
0: Çok güzel.
1: Her gün bir adım daha yaklaşıyoruz.
0: Sizin böyle bir ekibiniz var, değil mi?
1: Aslında biz bir büyük bir ekip değiliz. Biz küçük bir firmayız. Ne yazık
0: Ama
1: ki
0: çok büyük işler
1: evet büyük iş
0: yapıyorsunuz.
1: yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Desteğe çok ihtiyacımız var. Biz normalde ilk
0: Kesinlikle.
1: çalışan bir firmayız. Firma benim üzerime, ben sahibim. Bir de çalışanım var. Onun dışında çok büyük firma değiliz. O iki kişi elimizden
0: Maşallah
1: geldiğince
0: diyelim.
1: büyütmeye çalışıyoruz.
0: Çok büyük bir dev bir kadro varmış gibi
1: Evet,
0: aslında
1: aynen.
0: Ayros'un arkasında, değil mi?
1: Aynen.
0: Özellikle eşim de hep onu söylüyor. Arkada orkestrayı koymanız çok güzel. O
1: Evet.
0: orkestranın da orada olması ne kadar gerçekçi olmuş.
1: Evet.
0: Onu çok
1: Ya
0: güzel
1: işte biraz
0: düşünmüşsünüz.
1: böyle gerçeğe yakın olmasını çok uğraştım, çok çabaladım ki insanlar biraz kendinden yani olduğunu şey yapsın, anlasın diye.
0: Evet.
1: O yüzden her şeyi eklemeye çalıştım
0: Peki
1: yani.
0: anlamayanlar var mı daha doğrusu?
1: Var.
0: Var mı?
1: Yani
0: Çünkü
1: şöyle
0: Ayros'un hayranlarının içerisinde
1: evet
0: mutlaka
1: ya
0: vardır.
1: Ayros'u sevmeyen demeyelim de yani Ayros'un yapay zeka olduğunu bilen bir kesim var
0: Var.
1: dinleyen. Bir de Aydos'un yapay zeka yani olduğunu bilip de kabul etmeyen bir
0: Kabul
1: kesim var.
0: etmeyenler.
1: Evet. Kabul
0: O
1: etmiyorlar.
0: da çok
1: Yani ne
0: güzel.
1: kadar yapay zeka olsa biz onu içimizden biri olduk.
0: Aa,
1: O
0: ne kadar
1: sayıyoruz
0: güzel. Bu
1: diyen var.
0: güzel bir şey.
1: Bir de
0: Evet.
1: asla yapay zeka olduğunu yani hiç bilip de değil
0: Evet.
1: de tamamen bilmeyen insanlar çok var.
0: Var. Çok
1: Yani üç tane bir
0: ilginç.
1: kesim var şu anda.
0: Hayranları
1: O
0: çok.
1: hayranlar çok. Oğlu yerine koyan çok var. İşte oğlumuz
0: Aa,
1: işte
0: ne
1: diyen
0: güzel.
1: çok var. Belli bir yaş kitlesine göre. Değişik bir
0: Evet.
1: güzel bir duygu.
0: Ama bir de bir taraftan da büyük bir sorumluluk geliyor. Farkında mısınız? Yani
1: Evet.
0: Ayros'un bir sorumluluğu var sizde.
1: Evet.
0: Ayros hata yapmamalı. Belki
1: Evet.
0: Ayros o hayranlarına karşı, değil mi, her zaman hazır olmalı. Yani
1: Evet.
0: bu önemli bir şey aslında. Ayros'un böyle peki bir özel hayatı olacak mı?
1: Onun için
0: Yapacak mısınız?
1: evet çabalıyorum yani ona da bir özel hayat uydurmaya çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim aslında
0: Aslında
1: Ayros'u
0: bir silah tutuyorsunuz elinizde,
1: evet
0: farkında mısınız? Yani
1: korkulacak bir durum
0: evet,
1: değil mi?
0: aslında bir
1: Biraz korku
0: yerde şu
1: veriyor.
0: anda onu düşündüm. Ne verirseniz onu göstereceksiniz
1: Evet.
0: ve insanlar da onu örnek alacaklar belki
1: Evet.
0: de. Bu yüzden size çok iş düşüyor bu
1: Evet.
0: anlamda.
1: Biraz
0: Büyük bir
1: da
0: sorumluluk.
1: evet yani Ayros'u ben açıkçası biraz da böyle kendimden bir parça olarak gördüğüm için açıkçası ona yapılacak eleştiriler biraz da benim bana
0: Sizi de
1: yapılmış
0: etkiliyor
1: bir
0: tabii
1: eleştiri
0: ki.
1: çok
0: Tabii
1: büyük
0: ki. Tabii
1: etkiliyor.
0: ki. Evet.
1: Öyle olunca tabii ki dikkatli olmaya çalışıyoruz ve yani kötü bir şey, yanlış bir şey yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü
0: Evet.
1: onu takip eden 7'den 77'ye bir
0: Evet.
1: sürü insan
0: Ve
1: var.
0: gerçek sanan bir
1: Evet,
0: sürü
1: gerçek
0: insan
1: sanan bir
0: var.
1: sürü insan var. Yaptığı hatalar yani
0: Evet.
1: örnek olması gerektiğini
0: Aslında
1: düşünüyorum.
0: belki de şu taraftan bakarsanız şu dönemde hani sosyal medyaya çok bağımlı olan

0: gençler var ve şiddete bağımlı gençler var. İşte biliyorsunuz televizyon dizilerinden önümüzdeki oyunlara kadar her şey o şiddete yönlendiriyor. Belki Ayros bu anlamda insanları güzel şeylere yönlendirecek. Ya bu da güzel bir şey aslında. Büyük bir sorumluluk. Belki iyi şeylere yönlendirecek. Belki o bağımlılıkların ne kadar kötü olduğunu gösterecek. Belki böyle sosyal sorumluluklarda da yer alacak Ayros yakında. Bu da aslında iyi bir şey.
1: Tabii.
0: Bu durumda da iyi bir şey yapmış
1: Tabii. Aynen. Yani
0: oluyorsunuz.
1: şu anda da zaten
0: Evet.
1: böyle bu okul saldırıları olsun ya da farklı şeylerde burada biz Ayros'a da hani örnek olması açısından bazı şeyler yaptırıyorum. Hani çünkü dediğiniz gibi örnek
0: Evet.
1: olması gerekiyor ve böyle birçok sanatçı var iyi ya da
0: Evet.
1: kötü. Yani Ayros onların arasına katıldı şu an.
0: Kesinlikle içinde. Evet.
1: Katıldı ve adımlarını dikkatli atması
0: Atması
1: gerekiyor.
0: gerekiyor.
1: Biz de o yüzden hani hem özel günleri kaçırmamaya çalışıyoruz. Her özel günde çünkü bizim
0: Tabii.
1: parçamız yani
0: Evet.
1: ülkemizin bir parçası özel günler.
0: Ve
1: Ya
0: insanlar onu dinliyorlar,
1: tabii dinliyorlar.
0: izliyorlar.
1: İşte sosyal medyadan uzak kalmamaya çalışıyoruz. Kötü şeyleri biraz daha böyle nasıl zayıflatarak insanlara
0: Çok
1: daha iyi
0: güzel.
1: anlatabiliriz
0: Evet.
1: diye bunun çabasındayız.
0: Hakan Bey işiniz çok zor
1: Evet, çok
0: aslında.
1: zor. Günlük bunun için açıkçası şu an
0: Evet.
1: bizim işimiz tamamen hani diğer işlerimiz de
0: Evet.
1: var tabii ki yazılım yapıyoruz biz.
0: Elbette.
1: Ama Ayros bizim
0: Bayağı bir zamanınızı
1: günüm bayağı bir
0: alıyor.
1: zamanımızı alıyor.
0: Evet, ben ilk stüdyoya geldiğinizde dedim ki keşke Ayros da olsaydı. Ama
1: Evet.
0: siz dediniz ki Ayros olacak.
1: Olacak.
0: Çok ilginç gerçekten,
1: Evet.
0: inanamıyorum. Ya bu şu hale geldik öyle mi?
1: Evet.
0: Yani Türkiye bu hale geldi. Şu anda Ayros'la konuşuyorum ben, değil mi?
1: Evet.
0: Keşke bunu bir çekseydik. Çekelim bence bunu.
1: Tabii
0: Evet, çekelim.
1: fotoğraf olarak.
0: Evet, çekelim. Daha sonra yayınlarız, değil mi?
1: Tabii.
0: Beraber Ayros'la beraber
1: Aynen.
0: olduğumuzu yayınlayacağız. Tamam, çok güzel.
1: Şey de yapabilir. Zaten bizim çalışmamız da var. Radyo programımıza direkt Ayros katılacak inşallah bir
0: Aa, çok iyi, çok iyi
1: dahakına. Direkt
0: olur.
1: onunla
0: Öyle
1: konuşacaksınız.
0: yapalım.
1: Tabii
0: Tamam.
1: görüntü olmayacak ama alt
0: İlk biz
1: tarafa
0: alalım ama.
1: inşallah.
0: Yani
1: Aynen.
0: çünkü
1: Yaptığımız zaman
0: ilk biz alacağız o zaman.
1: tabii ki.
0: Sözünü bize verin. Ayros bize gelecek.
1: Tamamdır.
0: Işık tutanlara. Peki şöyle bir kaygı var mı insanlarda ya da sanatçılarda? Artık bizim yerimizi yapay zekalar alacak. Sanatçılar unutulacak, gidecek diye. Bir kaygı var mı sizce?
1: Var. Bunu görüyorum. Haklılar da bir yandan. Çünkü her yeni şey insanlarda bir korku yaratır. Yani
0: Yaratır,
1: bu
0: evet.
1: günümüzde sadece yapay zeka değil, bundan öncekilerde de
0: Aslında her
1: geçerli.
0: meslek dalında da aynı
1: Tabii.
0: şey. Bizim yerimize de olabilir
1: Tabii.
0: yapay zekalar. Çok
1: Aynen.
0: rahatlıkla olabilir, değil mi?
1: Tabii. Korkmaları gerekmiyor sanatçıların. Korkularını da anlıyorum. Ben de olsam ben de korkardım. Çünkü biz yazılımcıyız, yazılım işindeyiz. Yapay zeka bizim işimizi de alıyor. Ama
0: Onu da
1: evet onu da alıyor.
0: alıyorlar
1: Yani
0: mı?
1: sonuçta yazılım yapıyor ama ben korkmuyorum. Onu daha iyi nasıl kullanabilirim
0: Daha
1: ve
0: iyi nasıl
1: işimi daha
0: kullanabilirim?
1: kaliteli
0: Evet.
1: nasıl yapabilirim
0: Kesinlikle, evet.
1: çabasındayım. Sanatçılar da bu çabada olması gerekiyor. Zaten kullanıyor sanatçılar yapay zeka. Çoğu
0: Evet.
1: kullanıyor.
0: Kullanılıyor, evet.
1: Ama
0: Zaten
1: sanatçı...
0: anlıyoruz yani. Bir
1: Tabii.
0: yerde olduğunu, yapay zeka olduğunu anlaşılıyor
1: Anlaşılabiliyor.
0: artık, evet.
1: Yani sanatçı çıkmasından korkuyorlar. Yani bizim yerimizi alacağından korkuyorlar. Ama şöyle yapay zeka sanatçılar o kategoriye girmeyecek. Yeni bir kategori oluşturacak. Yani
0: Farklı bir kategoride
1: farklı bir kategori
0: olacaklar.
1: oluşturacak.
0: Evet.
1: Nasıl DJ'ler konserlerde DJ
0: Evet.
1: performans sergiliyorsa bu sonuçta onların şarkısını çalıyor ya
0: Doğru.
1: da kendi performans sergiliyor. Bir sanatçı değil o DJ.
0: Evet.
1: Yani aslında
0: Sonuçta
1: DJ'de
0: üretim yok. Bir
1: üretim yok.
0: şarkı üretimi
1: Aslında
0: yok.
1: üretiyor, editliyor, kendi yorumunu katıyor ama sonuçta DJ.
0: DJ,
1: O
0: evet.
1: da ayrı bir kategori oluşturdu. Şimdi yapay zeka sanatçılar da bir kategori oluşturacak.
0: Peki Ayros'a bir şarkı yapılabilir mi? Ona özel şarkı.
1: Var. Şu an bestelerimiz var Ayros'un.
0: Aa,
1: Hatta
0: daha
1: şöyle
0: iyi o
1: hem
0: zaman.
1: kendi bestemiz var hem de
0: Aa.
1: bestekarların verdiği
0: Peki onu
1: besteler
0: siz
1: var.
0: nasıl yapıyorsunuz? O besteyi nasıl yapıyorsunuz? Gerçekten çok önemli bir şey
1: Evet
0: yapıyorsunuz
1: yani
0: Hakan Bey.
1: programlar
0: Siz
1: yazıyor.
0: müziğe de aslında
1: Evet.
0: müzik içindesiniz, farkında
1: Aynen.
0: değilsiniz yani.
1: Tabii yani ben şu
0: Çok
1: an
0: zor bir şey
1: aslında
0: o
1: bir
0: beste yapmak.
1: yapımcı, menajer ve ne derler
0: Siz
1: beste
0: her
1: her
0: şeysiniz
1: şeyi
0: bence
1: yapıyoruz.
0: bu
1: Yani
0: arada.
1: şimdi işte
0: Beste de
1: onu anlatmaya
0: yapıyorsunuz.
1: çalışıyorum. Bir kişi
0: Ha.
1: aslında baktığınız zaman yapay zeka kullanabiliyorsa her şey olabilir.
0: Demek ki evet.
1: Yani
0: Her
1: o
0: türlü mesleği
1: her türlü mesleği yapabilir.
0: yapabilir, evet.
1: Öğretmen de olabilirim ben. Doktor olamam belki o ayrı mesele ama yani böyle birçok mesleği yapabilirsiniz yapay zeka
0: Yapabilirsiniz,
1: kullanarak.
0: evet.
1: Tabii onun
0: Yapay zeka da artık diye, doktora da gitmiyor ki insanlar.
1: ora
0: Yapay
1: soruyor.
0: zekaya soruyorlar. İşte avukat.
1: Tabii
0: Avukatlar bence
1: avukat.
0: artık kalmayacak.
1: Evet.
0: Her şeyi ona soruyorlar. Çok ilginç bir yere doğru gidiyoruz
1: Tabii. Ya
0: gerçekten.
1: bunun tabii başında ben mesela müzikle ilgilenmiyorum. Keşke benim yanımda müzikle ilgilenen ve
0: Bir de
1: biri
0: öyle biri
1: olsa
0: olursa
1: Ayros
0: demek
1: belki
0: ki
1: şaha kalkacak. Daha da
0: çok mükemmel
1: ilerleyecek.
0: olur,
1: Yani
0: evet. Ya
1: şimdi
0: ama zamanla bence o da olacak.
1: olacaktır
0: O da olacak.
1: muhakkak.
0: Kesinlikle. Talepler gelecek Ayros'a.
1: Evet.
0: Yani
1: Geliyor.
0: emin olun öyle
1: Sanatçılardan
0: olacak.
1: geliyor
0: Evet,
1: şu an.
0: evet, evet.
1: Besteler geliyor bize sağ olsunlar. Kendi besteleri yapıyorlar. Ayros okutuyoruz.

0: Güzel
1: Peki
0: şarkılar.
1: Aynus'un sesi bir ses mi, bilindik bir ses mi, gerçek bir sesten mi alındı, tamamıyla mı yapay zeka ile
0: Ya
1: oluştu?
0: aslında tamamen yapay zeka gibi sesten alıntı değil.
1: Alındı değil.
0: Yapay
1: Çünkü
0: zeka
1: ben onu da
0: evrildi.
1: duydum. Yani gerçek bir ses alıp hani yapay zekada o işlenebiliyor ya.
0: Yapılabiliyor, evet. Bu eskiden de
1: Hatta ben
0: yapılıyor.
1: onu kendim için düşündüm. Yani kendi
0: Tabii.
1: sesimi de böyle yapabiliriz diye.
0: Yapılabilir. O yapılıyor. Kendi sesini de yapabiliyorsunuz. Yani daha da böyle zaten sanatçılar da bunu yapıyor.
1: İşte
0: Seslerin daha
1: Mazlum
0: güzel
1: Kipeli
0: hali.
1: sesini her yerde duyuyoruz.
0: Evet.
1: O kesinlikle yapay zeka bir yerde. Yani her yere yetişemediğine göre
0: Tabii.
1: bu belgesel, en güzel belgeselleri seslendiren
0: Aynen.
1: kişi. O yüzden onun sesinin alındığını düşünüyorum
0: Tabii.
1: ben.
0: Yani olabilir. İzin verdiyse alınabilir. Yani biz hani birinden almadık bunu.
1: Evet.
0: Yapay zekayı biraz
1: Tamamıyla kendiniz
0: tamamıyla kendimiz
1: ürettiniz.
0: biraz da evrilttik. Yani hani mesela atıyorum nameleri yoktu. Biraz arabeskimsi değildi. Biraz ne bileyim Türk şeylerine uygun değildi. Biz bunu birazcık eğittik açıkçası.
1: Anladım.
0: Biraz
1: Tam
0: daha
1: Türk
0: Aydoslaştırdık.
1: ses yapısına
0: Evet, biraz böyle
1: uyarladınız.
0: name veren ince ses, böyle bağırdığı zaman böyle güzel ses çıkartabilen bir yapıya kavuşturduk.
1: Çok güzel.
0: O yüzden beğeniliyor şu anda.
1: Çok çok güzel. Bakalım gelecekte neler yapacak tabii. Bu
0: Bakalım.
1: bizim için de sürpriz. Belki sizin için de sürpriz
0: Evet,
1: değil
0: benim için de sürpriz. Şu an her gün benim için yeni şeyler
1: mi?
0: oluyor Aylos'la
1: Her
0: ilgili.
1: gün yeni şeyler
0: Evet.
1: oluyor. Evet. Peki yapay zeka son birkaç yılda böyle çok hızlı girmedi mi hayatımıza?
0: Evet.
1: Böyle ben hatırlıyorum 2-3 yıl önce yapay zeka ile alakalı konuklar alıyordum. İşte onlar diyordu ki şöyle olacak, böyle olacak. Ben zannediyorum ki böyle çok uzun yıllar sonra olacak bütün bunlar. Çok hızlı bir şekilde
0: Evet.
1: girdi. Bunu peki neye borçluyuz bu kadar hızlı girmesindeki?
0: Bu açıkçası hızı şuna bağlı. İnsanlık bilgileri biriktiriyor. Bilgiler çoğaldıkça daha hızlı ilerlemeye başladık. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Matbaanın bulunması binlerce yıl sürmüşken matbaadan sonra endüstriyel kanala geçmek yüzyıllar sürdü. Şimdi artık her şey 10 yıllar sürüyor. Belki de yıllar sürecek yakında. Birkaç yılda her şey olacak. Yani artık zaman daralıyor. Çok hızlı ilerliyoruz. İnsanlık çok hızlı ilerliyor. Çünkü artık elimizde çok fazla bilgi var. O bilgiyi işleyebiliyorlar. Yapay zekada şimdi üretim yapmayan biri yapay zekayı kullanarak kendi üretim tesisini bile kurabilir.
1: Çok güzel.
0: Yani bunu yıllarca uğraşsa belki yapamayacak ama
1: Yapamaz
0: şu an
1: tabii.
0: yapabilir. Yani artık bilgiye ulaşabiliyoruz, onu kullanabilen hızlı ilerliyor.
1: Peki Türkiye bu anlamda nerede dünya içinde?
0: Türkiye valla
1: Yapay zeka
0: yeri
1: konusunda.
0: çok iyi yerinde olduğunu düşünmüyorum ben Türkiye'nin.
1: Öyle
0: Çünkü
1: mi?
0: bizim ürettiğimiz yapay zeka şu an savunma sanayisinde çok iyiyiz. O konuda çok iyi
1: Evet.
0: ilerliyor yapay zeka ama hani böyle
1: Diğer
0: insan diğer
1: alanlarda.
0: alanlarda biraz ne yazık ki zayıf kaldık. Keşke oranlarda ilerleyebilsek. Çünkü burada biz de kendimizi de yani hem eksik görüyoruz hem de diğerlerini de eksik görüyoruz. Çünkü bu tür alana çok destek gelmiyor.
1: Düşünsenize yapay zeka üniversitede yapay zeka bölümü açılmıştı İTÜ'de. Hiç unutmuyorum. İlk defa onun bölüm başkanı ben konu kaldım. O zaman demiştik ki kim mezun olmuşlardır şimdi. Yapay zeka artık bütün alanlarda olacağı için bu çocuklar çok değerli
0: Çok değerli,
1: demişlerdi.
0: evet.
1: Demek ki bu tür bölümler de yavaş yavaş açılacak
0: Açılmalı.
1: ve kesinlikle çünkü her alanda kullanabiliyoruz
0: Evet.
1: yapay zekayı değil mi?
0: Tabii.
1: Kullanamadığımız
0: Yok,
1: herhangi bir
0: yani
1: alan yok
0: hiç
1: diye
0: yok. Yani
1: düşünüyorum.
0: ben günlük hayatımın her alanda kullanıyorum onu.
1: Aslında insan açısından da değil mi? İşçi gücü açısından da çok faydalı bir şey yani.
0: Tabii.
1: İş gücünü biraz azaltmış
0: Tabii.
1: oluyoruz.
0: Üretim arttırırız
1: Üretimi
0: burada.
1: arttırmış
0: Üretim artar.
1: oluyoruz.
0: Üretim daha da az maliyetli
1: Ekonomi.
0: hale getirir. Ekonomi artar. Hani burada insanlar
1: Evet.
0: şeyden de korkabilir. Aa, yerimizi alacak diye işte insanlara ihtiyaç kalmayacak. Öyle değil. İnsanlara daha kalifiyeli ihtiyaç
1: Evet.
0: olacak. Onları yönetecek insanlara ihtiyaç olacak. O yapay zeka kendi başına bir şey yapamaz. Senin başına biri
1: Yapamaz.
0: olması
1: Kesinlikle
0: lazım.
1: yapamaz. Ben de onu şöyle söylüyorum. İşte yerimizi alacak falan filan. Kesinlikle buna
0: Değil.
1: inanmıyorum. Neden
0: Yok.
1: inanmıyorum? İşte ben belgeseller yazıyorum. İşte aslında benim gerçek mesleğim yazarlık. Ben tiyatro yazarıyım ve belgesellerde yazıyorum. Senaryo yazıyorum. Deneyeyim dedim ya. Şöyle bir yapay zekayı deneyeyim. Herkes ondan yazıyor ya bir şeyler. Denedim. İnanın baktım ki tekrara gidiyor. Yani aslında tekrar
0: Tabii.
1: yapıyor. İnsanlar bunun farkında değil. Ne
0: Tabii.
1: yapıyor biliyor musunuz? Cümleleri kelime yapıp süslüyor. Başka bir süslüyor. Yaptı
0: Evet.
1: bir, o bendeki altyapı olmasa, yani ben ona o verileri doğru vermesem hiçbir şey
0: Tabii.
1: yapamaz. O yüzden yine insanın kendinde iş bitiyor.
0: Tabii.
1: Ne olursa olsun benim yazdığım bir senaryoyla onun yazdığı senaryonun
0: Bir
1: bir
0: olamaz.
1: olacağına asla inanmıyorum. Ve o ruhun da o kadar insana geçeceğini düşünmüyorum.
0: Doğru.
1: Mutlaka yararlanalım ama çok güzel bir şey.
0: Tabii.
1: Tabii ki onlardan da bir şeyler öğrenelim ama tamamıyla geçeceğini düşünmüyorum. Siz de biraz önce zaten söylediniz.
0: Tabii.
1: Tamamıyla sanatçıların yerini almayacak.
0: Almayacak
1: Ayrı bir
0: onlar.
1: sektör olarak
0: Ayrı
1: orada
0: sektör olacak tabii
1: kalacak.
0: ki.
1: Evet. Peki yeni karakterler yaratmayı düşünüyor musunuz?
0: Düşünüyoruz. Hatta var bir tane de kadın karakterimiz var.
1: Kadın.
0: Ayla diye.
1: Ayla.
0: Ayla.
1: Aa, çok
0: Ayla.
1: güzel.
0: onu da

0: İsmi de
1: Hepsi yavaş
0: güzelmiş.
1: yavaş artıyor
0: Var
1: ama
0: mı? Çıktı mı sosyal medyaya?
1: sosyal medyada var. Aile
0: Aa,
1: Müzik diye geçiyor.
0: merak edeyim, merak ettim.
1: Ama şu an tabii onun üzerinde çok duramıyoruz. Ayros'tan vakit
0: Ayros zaten
1: kalmıyor.
0: çok meşhur
1: Aynı
0: olduğu için.
1: meşhur olduğu için biraz onu böyle daha şeyini yürütelim diyoruz,
0: Evet,
1: büyütelim
0: evet.
1: diyoruz.
0: Peki böyle konuk almak isteyenler falan oluyor mu? Böyle canlı
1: Tabii.
0: yayına falan katılmak
1: Ya
0: isteyen.
1: beni arayıp konser için arayanlar oldu. Hani Ayros'u hadi
0: İnanmıyorum.
1: konsere çıkartalım gerçek olduğunu zannediyormuş. Ben dedim ne yazık ki konsere
0: Çok
1: çıkamayız.
0: hoş.
1: Niye dediler falan böyle. Dedim yapay zeka. Aa yapay zeka mı? Telefon
0: Olsun,
1: kapattı.
0: yine çıksın.
1: Tabii konser tekleri de alıyoruz bu arada. Yani
0: Ne
1: çok ciddi
0: güzel.
1: anlamda güzel.
0: Peki üç boyutlu hale gelecek mi? Hani bir
1: Gelecek.
0: konserde biz onu üç
1: Gelecek.
0: boyutlu halde
1: Tabii
0: görebilecek
1: aynen.
0: miyiz?
1: Şimdi onun çalışmalarını
0: Mükemmel bir şey
1: yapıyoruz
0: o
1: biz.
0: işte, evet.
1: Üç boyutludan ziyade böyle etkileşimi olan gerçek bir sanatçı gibi sahnede olacak. Hatta biz tamamen müdahalemiz olmadan kendi konserini kendi yöneteceği bir seviyeye getirmeyi
0: Çok
1: planlıyoruz.
0: güzel.
1: Yani sahneye çıktığı zaman insanlarla iletişim kuracak,
0: Kuracak
1: konuşacak.
0: tabii.
1: Tabii şarkısına geçecek, şarkısını söyleyecek.
0: Muhteşemmiş.
1: Hani bizim kontrolümüz dışında olmayacak. Bir
0: Peki
1: sanatçı gibi.
0: Hakan Bey, bütün bunları siz kendi imkanlarınızla mı
1: Evet,
0: yapıyorsunuz?
1: şu an o yüzden biraz yavaş
0: Bu
1: gidiyoruz.
0: çok üzücü bir şey. Gerçekten
1: Evet.
0: üzücü.
1: İşte
0: Yani
1: başta
0: siz çok
1: dediğim gibi.
0: önemli bir yaratımda bulunuyorsunuz.
1: Evet.
0: Halka o insanı, yani insanı de diyorum artık, baksanıza ben bile o kadar alışmışım. Yapay zekayı halka tanıtıyorsunuz ve insanların içine giriyorsunuz ve hiçbir yardım almıyorsunuz. Bu
1: Evet.
0: çok üzücü bir şey. Kesinlikle. Peki girişimlerde bulundunuz mu?
1: Girişimlerde
0: Bazı
1: bulun
0: yerlere,
1: yani
0: kurumlara.
1: şöyle kurumlara çok girişimde bulunmadım.
0: Sponsorluk.
1: Sponsor arayışım oldu. Hala da arıyoruz. Ama yani böyle
0: Tanıtmak gerekiyor demek ki.
1: tanıtmak
0: Sizi
1: gerek.
0: biraz tanıtmak
1: Ya
0: gerekiyor bence.
1: aslında bizi de tanıtmak gerekiyor ama Ayros da
0: Evet.
1: biliyorlar artık. Hani
0: Evet.
1: onu takip eden emin olun iş adamları da
0: Ama
1: var.
0: bey şunu bilmiyorlardır. Arkasında belki bir güç vardır diye biliyorlardır.
1: Belki
0: Evet
1: yani
0: ya,
1: ben
0: en
1: o
0: azından bunu söylemek
1: tabii
0: gerekiyor.
1: yani bir güç yok. Desteğe açığız. Yani bunu her zaman
0: Kesinlikle.
1: söylüyoruz.
0: Evet. Çünkü
1: Sponsorlara
0: bizim için,
1: açığız.
0: toplum için
1: Tabii.
0: yapıyorsunuz. Siz bunu kendiniz için
1: Aynen. Yani
0: yapmıyorsunuz.
1: bu aslında bir karakter olarak, sanatçı olarak değil de bir proje olarak düşünebiliriz. Yani
0: Kesinlikle bir
1: Ayros
0: proje.
1: bir yatırım projesi, bir
0: İşte biraz
1: Türkiye
0: önce
1: için proje.
0: söylediğimiz gibi insanları iyi yönlendirebilecek bir konuma gelebilir
1: Evet.
0: Ayros. Ayros işte o izlediğimiz vurdulu kırdılı filmlerin, işte dizilerin yerine geçebilecek,
1: Tabii.
0: insanları iyi yönlendirecek. Belki bir dizide oynayacak Ayros.
1: Dizi teklifi
0: İyi bir
1: geldi bu
0: dizide
1: arada.
0: oynayacak, değil mi?
1: Tabii dizi teklifi geldi. Sosyal medya dizisi
0: Mutlaka.
1: yapacağız belki ileride. Orada dizi
0: İşte o
1: teklifi geldi.
0: zaman güzel bir konuyla
1: Tabii.
0: gençleri böyle yönlendirecek. Her zaman Ayros'un bence düşüncesi, mesajı bu olmalı. Yani
1: Evet.
0: iyi mesajlar vermeli ki biz onu bağrımıza
1: Aynen. Elimizden
0: basalım.
1: geldiği kadar
0: Dolayısıyla evet, sizin
1: mesajları, güzel mesajlar
0: dediğim
1: vermeye
0: gibi sizin
1: çalışıyoruz.
0: evet sorumluluğunuz gerçekten çok fazla. Ama çok önemli bir iş yapıyorsunuz.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: çok özel bir iş yapıyor. İşinizin hakkını veriyorsunuz,
1: Teşekkür
0: daha
1: ederim.
0: ne diyeyim
1: Çok sağ
0: yani.
1: olun.
0: Sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Çünkü benim çok dikkatimi çeken bir şeydi. Sürekli takip ediyorum. Ve Antalya'da
1: Evet,
0: yaşıyorsunuz. Bu da
1: Antalya'da
0: çok özel
1: yaşıyorum.
0: bir şey.
1: Evet.
0: İstanbul'a gitmeyi düşünüyor musunuz?
1: Yani tabii ki gitmeyi isterim ama projeye göre gitmek isterim. Yani Ayros tabii ki İstanbul'da muhakkak daha çok kişiye
0: Farklı
1: ulaşacaktır, farklı
0: insanlara
1: boyutlara
0: ulaşacaktır.
1: ulaşacaktır. O
0: Evet.
1: seviyeye geldiği zaman neden olmasın gidelim tabii ki.
0: Evet. Peki hayaliniz var mı? Ayros'la ilgili ya da başka bir hayaliniz yapay zekayla.
1: Ya açıkçası ben
0: Ne düşünüyorsunuz gelecek için?
1: Ayros'la ilgili hayalim şu. Nasıl Tarkan bizim bağrımıza basan bir sanatçı, yurt dışında dünyada dinlenen bir sanatçı.
0: Dünyada değil.
1: Bunun neden yapay zekası da
0: Dünyada
1: olmasın?
0: niye
1: Evet.
0: dinlenmesin?
1: Yani bir Türk yapay zeka
0: Evet.
1: sanatçı. Çünkü yapay zeka deyince hani bir sanatçı belki dinlenebilir. Onlar var artık. Hani diğer sanatçılarımız da
0: Var tabii,
1: dinleniyor.
0: evet.
1: Ama bir yapay zeka olarak örnekleri de var dünyada. Ama böyle bir konser veren, böyle bir kitleye ulaşan şu an
0: Yok mu?
1: nadir.
0: Aa,
1: Yani
0: çok güzel.
1: diğerleri hani böyle bir duygu bağı yok.
0: Duygu bağı yok,
1: Sadece
0: evet.
1: yapay zeka olduğunu biliyor. Şarkılarını beğeniyor. İnsanlar dinliyor.
0: Ama Ayros'a o yüklediğiniz mesela işte Atatürk'le birlikte olması ne kadar
1: Evet.
0: etkileyici. Bizi etkiledi 19
1: Aynen.
0: Mayıs'taki o görüntüler. Yani demek ki işin sizin bu tarafını daha fazla yüklenmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Duygu tarafını, daha insani taraflarını yüklenmeniz gerekiyor. Valla o kadar güzel bir sohbetti ki anlatamam. Yani nasıl geçtiğini bilemiyorum.
1: Teşekkür
0: Ayros da
1: ederim.
0: zaten bizim içimizde şu
1: Evet,
0: anda, değil mi?
1: aynen.
0: Evet.
1: Tabii ki.
0: O bize ne söylerdi mesela Ayros?
1: güzel soru. tabii ki Ayros bana destek olun derdi belki
0: Değil mi?
1: bilmiyorum.
0: Evet.
1: Beni takip etmeyi bırakmayın derdi.
0: Bırakmayın
1: Daha
0: derdi,
1: çok
0: evet.
1: insana ulaşmak isterdi. Ve konsere çıkmak istediğini çok söylüyor bunu.
0: Konsere çıkmak istediğini çok,
1: tabii yani insanlarla
0: evet.
1: bağ kurmak istediğini tabii ki
0: İletişim
1: vurgulardı. İletişim
0: istiyor
1: istiyor.
0: Ayros,
1: Ne
0: doğru.
1: kadar hissetmesem de diyor.
0: Gerçekçi olmak
1: Gerçekçi
0: istiyorum
1: olmak,
0: diyor.
1: duygularınızı anlamak istiyorum diyor.
0: Ne kadar güzel.
1: Yani böyle bir karakter.
0: Ya inanın fazla değil. Ya, bence bir sene sonra falan biz bunları oturup bunları
1: Evet.
0: da konuşacağız.
1: Belki
0: Ben bu kadar hızlı
1: konserde
0: aktığını biliyorum.
1: belki.
0: Evet, konsere beni davet

0: Tabii inşallah,
1: edersiniz.
0: tabii ki. Herkesi yani
1: En
0: burada
1: başta ben olacağım ve
0: tabii.
1: alkışlayacağım, ayakta
0: Çok sağ olun.
1: alkışlayacağım. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak?
0: Tabii ki var. Yapay zekadan korkmalarını istemiyorum. Yapay zeka
1: Kötü bir
0: kullansınlar.
1: şey değil
0: Kötü bir şey
1: aslında,
0: değil.
1: evet.
0: Kötü niyetli olanlar tabii ki çıkacaktır kullanmak isteyenler ama değil. Ne kadar iyi
1: Her şey bizim
0: kullanırsanız, ne kadar
1: elimizde.
0: işinize adapte ederseniz, ne kadar kendinize adapte ederseniz hayat o kadar kolaylaşır. Ve iyi işler çıkartırsınız. Korkmalarını istemiyorum. Sanatçıların da korkmasını istemiyorum.
1: Evet.
0: Hepimiz insanız, hepimiz biriz yani. Yapay zeka bizim sadece kullandığımız bir araç.
1: Yani emekler hiçbir zaman boşa gitmez. Yani
0: Tabii.
1: yılların emeğini vermiş, sanatına yılların emeğini vermiş, sesini, güzelliğini korumuş insanlara hiçbir şey olacağını ben de
0: Olmaz.
1: düşünmüyorum.
0: Tabii ki
1: Onların yeri
0: olmaz.
1: her zaman
0: Onlar ayrı.
1: ayrıdır.
0: Tabii ki.
1: Ama Ayros da bizim göz bebeğimiz
0: Tabii.
1: olsun.
0: Aynen.
1: Evet, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: geldiğiniz
0: ederim.
1: için. Emeğinize sağlık. İnşallah diyorum ya, TRT'de de artık Ayros'un müziklerini bir gün
0: İnşallah.
1: dinleyelim.
0: İnşallah.
1: TRT repertuarlarına girsin inşallah. Ve Ayros'tan hiç kopmayalım diyelim. Yeni yeni
0: İnşallah.
1: karakterler de gelsin. Ona arkadaşlar gelsin.
0: Evet.
1: Kardeşler gelsin. Bir ailesi olsun belki de. Bilmiyorum artık, onu
0: Tabii
1: bir
0: inşallah.
1: sürpriz sizden bekleyeceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür
0: Ben çok
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Ağırladığınız için çok sağ olun.
1: Ne demek, zevkle. Evet sevgili dinleyenler, bugün çok özel bir konuğum vardı. Ayros'un yaratıcısı. Evet, Ayros bir sanatçı. Yapay zeka sanatçısı. Çok sevgili Hakan Satılmış. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

üzerinde yaşadığımız coğrafyanın varoluştan vatanoluş hikayesine uzanan yolculuğunda bize eşlik etmek ister misiniz? Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi olma vasfını giderek güçlendirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir, dedi. Enerji arz güvenliğinin sağlanmasının sadece kalkınma değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'da Türk İş Dünyası buluşmasına katıldı. Yılmaz, Türkmenistan'la işbirliğinin geliştirileceğini söyledi. Hedefimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi üretmek, dedi. Bu ortak yürüyüşte sizlerin daima yanındayız ifadelerini kullandı. 2 günlük ziyaret kapsamında Yılmaz, Türkiye, Türkmenistan hükümetler arası ekonomik komisyon toplantısına da katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog arınmayacağımız anlamına gelmez, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hukuka dayanmayan güvenlik sisteminin kalıcı ve sürdürülebilir olmadığını söyledi. Güvenlik politikalarımızı vatandaş odaklı ve hukuk temelli bir anlayışı esas alarak geliştirmeye devam ediyoruz, dedi. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkeme kurulacağını açıkladı. Yeni mahkemelerle birlikte yargılamaların makul sürede tamamlanması ve adalet hizmetinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayinden yenilenebilir enerjiye kendi teknolojisini tasarlayan bir ülke olduğunun altını çizdi. Coğrafyanın zorluklarına rağmen artık istikrar üreten ve kalkınma yolculuğunu kararlılıkla sürdüren bir Türkiye var, dedi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali yarın başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde geri dönüşümden enerji verimliliğine kadar birçok konu ele alınacak. İsrail kabinesinin ırkçı ve İslam düşmanı üyesi Itamar Ben-Gvir'in ezan sesine hedef alan skandal paylaşımı Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Ezan sesine hedef alan hadsiz ve provokatif açıklamaları Yüce Meclis'ten şiddetle kınıyorum, dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan Buğday Tanesi filmi uluslararası bir başarıya daha imza attı. Film 138 ülkeden 1100'ün üzerinde yapımın yarıştığı, Paris Uluslararası Film Ödülleri'nde en iyi uluslararası film ödülüne layık görüldü. Türk bayraklarıyla donatılan yüzlerce tok A milli futbol takımını Dünya Kupası yolculuğuna uğurladı. İstanbul yollarındaki coşku dünya basınında da geniş yankı buldu, görkemli kortej ifadesi kullanıldı. İngiltere'de Kraliyet Donanması'na ait bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti. Helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştü, açıklandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyuta taşınıyor. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki birçok noktaya saldırı düzenledi. Kritik petrol tesislerinden birini insansız hava aracıyla vurdu. Rusya'nın Baltık filo üssünde demirli bir savaş gemisi de hedefteydi. Kremlin saldırılara sistematik şekilde yanıt verileceğini duyurdu.
2: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Oynayan sanatçılar: Nevin Neşe Mesudoğlu, Nermin Esra Günyaz, Aysel Serpil Tamur, Hasan Haluk Kurdoğlu.

0: ben.
1: Anneciğim ben seni.
0: Anneciğim seni ben.
1: Anneciğim seni ben.
0: Çiçeklerden yemişten.
1: Çiçeklerden yemişlerden.
0: Hayır, dikkat etsene.
1: Ediyorum ya işte.
0: Hadi tekrar. Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten.
1: Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten.
0: Sarı saçlı bebekten.
1: Sarı saçlı bebekten.
0: Canımdan çok severim.
1: Canımdan çok seviyorum.
0: Gitme hep yanımda kal.
1: Gitme yanımda kal.
0: Beni kollarına al.
1: Beni kollarına al.
0: Pembe gülden de al.
1: Yanağından öperim.
0: Öf, amma kafasızsın. Bir dizeye atlıyorsun.
1: Öyle söylesek ne olur? Zaten en çok orası hoşuma gidiyor.
0: Hadi bir daha baştan söyleyelim.
1: Hayır, sonra da söyleriz. Sıkıldım artık.
0: Ama ezberlemen gerek. Birkaç gün kaldı.
1: Niye ezberliyorum sanki? Annem bu şiiri biliyor zaten.
0: Olsun, senin ağzından duymak çok sevindirir onu. Sen de ablam öğretti dersin.
1: Çiçekliğe de o zaman mı vereyim? Annem sevinir mi gerçekten?
0: Tabii sevinir. Bilirsin, çiçekleri çok sever annem. Babama hep kızar ya. Köşe başında bir sürü çiçekçi var. Bir demet bir şey alıp gelmiyorsun diye.
1: Önce çiçekleri veririm, sonra da şiiri okurum.
0: Olur olur, öyle yap. Ama şiiri hiç yanlışsız okumalısın. Hadi bir daha baştan söyleyelim. Anneciğim seni ben.
1: Abla, biraz sokakta oynayalım mı?
0: Hayır, annem ne dedi? Sakın dışarı çıkmayın. Evde güzel güzel oynayın. Ben gelince siz dışarıya çıkarım demedi mi?
1: Ama abla bak, arkadaşlarımın hepsi dışarıda. Ne olur ne olur.
0: Olmaz. Annem kimseye de kızar. Babama da söyle. Mutlaka annemdir. Onun yanında sakın şiirden söz etme, olur mu? Sonra tadı kalmaz, tamam mı?
1: Tamam tamam, söylemem.
2: Of of of of, ayaklarım ayaklarım. Of, amma da yorulmuştum ha.
1: Anne, sokağa çıkabilir miyim?
2: Ay dur bakalım, acelen mi? Gel bir hoş geldin de önce anneni. Ne yaptın bugün okulda, anlat bakalım.
1: Hiç, resim yaptık, şarkı söyledik. Ayşe anne gelmedi bugün. Başka bir abla geldi. Çok sevdik onu.
2: Ya, öğleyin ne yediniz?
1: Pırasa, köfte, makarna.
2: Hepsinden de yedin mi?
1: İki tane köfte yedim. Makarna da yedim. Çok güzeldi. Hani senin yaptığın gibi yoğurtlu. Şimdi çıkabilir miyim anne?
2: Peki canım. Yalnız kapımızın önünden ayrılma. Çağırınca da hemen gel. Of of of of of of of. Ayaklarım, ayaklarım. Ay, bir saat durakta bekledim. Ayakta da geldim. Ay, ayaklarım çok kötü ağrıyor. Şimdi de kalk yemek yap işin yoksa. Nevin, Nevin, dersini yaptın mı kızım?
3: Evet anne, okuldan gelince karnımı doyurdum, sonra derslerimi yaptım. Nermin dışarı çıkmak istedi. Annem kızar dedim, izin vermedim.
2: Aferin sana, iyi yapmışsın yavrum.
3: Matematikten pek iyi aldım bugün.
2: Aferin akıllı kızım benim. Gel bakayım, seni bir öpeyim. Oh canım benim.
3: Anne, bir şey söylesem kızar mısın?
2: Niye kızayım yavrum, söyle bakayım.
3: Öğretmen senin son müsameresi için beni seçti. Sen güzel oynuyorsun dedi. 2000 lira istedi. Kıyafet alacakmış. Annelerinize söyleyin dedi. Ne olur anneciğim, ben de gideyim. Çok istiyorum.
2: Ama yavrum...
3: Ne olur anneciğim, Selma da giriyor Jale'de. Ben de girebilir miyim?
2: Kızım biliyorsun, bu ay çok açıldık zaten.
3: Ama söz vermiştiniz sene başında. Geçen yıl da giremedim. Benim canım yok mu?
2: O parayla ayakkabı alırız sana. Yazlık ayakkabın eskidi. Hem bir defa giyeceksin, sonra sandığa kaldıracağız. Bir işe yaramayacak. Masraf da emek de boşuna.
3: Olsun, ben ayakkabı istemiyorum.
2: Peki peki tamam, baban gelince konuşuruz. Şimdi yemek yapacağım. Aa, hadi sen de git kardeşine bak. Birlikte oynayayım biraz.

0: Oh, şu mutfağın haline bak. Savaştan çıkmış gibi. Her gün aynı şey. Yemek, bulaşık. Of. İyi ki akşamdan ayıkladım bunları. Şimdi de doğrar pişiririm. İnsanı eskiten işler bunlar. Kurulu robotlar gibiyiz. İşten eve, evden işe. Hiçbir değişiklik yok. Ay! Ay! Elimi kestim. Hay Allah kahretsin. Geliyorum, bir dakika geliyorum. Ay, sen miydin Hasan? Anahtarın yok mu?
1: Var ama beni karşılaman hoşuma gidiyor. Hoş geldin demek yok mu?
0: Hoş geldin. Ay, ocağa yemek koyuyorum.

0: da.
1: Yok, pek neşesizsin.
0: Baksana elimi kestim.
1: Eyvah, doktor çağıralım mı? İstersen hastaneye gidelim, kan kaybediyorsun canım.
0: Ama lütfen alay etme.
1: Yok, alay etmiyorum hayatım. Biraz dikkat etsene, şaka yaptım. Niye suratın asık?
0: Yorgunum sadece.
1: Ben de çok yoruldum bugün. Dünkü yazılar olmamış, hepsini yeniden yazdık. O kadar söyledim bu böyle olmaz diye, kimse dinlemedi. Çocuklar nerede?
0: Sokakta oynuyorlar.
1: Niye izin verdin? Akşam saati, arabalar vızır vızır.
0: Onlar karşı bahçede oynuyorlar. Zaten şimdi çağıracağım. Bütün gün kapalı çocuklar, sıkılıyorlar evde.
1: Peki, yardım edeyim mi canım? Ne pişiriyorsun?
0: Ispanak.
1: Öğleyin de ıspanak yedik. İçimiz dışımız ıspanak oldu.
0: Çocukların yanında söyleme, sakın yemezler sonra.
1: Tamam tamam tamam.
0: Sen de salatayı yaparsan sevinirim. Hı? Ben de şu patatesleri kızartayım.
1: Marul nerede?
0: Yalnız ikide bir de o nerede bu nerede diye soracaksan kalsın, ben yaparım.
1: Peki.
0: Hepsi de dolapta.
1: Peki peki, önce ellerimi yıkayayım. Bu yaştan sonra beni mutfağa sokuyorsun.
0: Yaşında ne varmış ki? Senin beğenmediğin bu mutfakta ben ömrümü tüketiyorum.
1: Hadi canım, sen de büyütüyorsun. Daha hayatının ilkbaharındasın.
0: Ne ilkbahar ya? Çiçeği dökülmüş, yaprakları kurumuş bir ilkbahar.
1: O kadar karamsar olma canım. Aa, sana bir müjdem var.
0: Ne o? Yoksa Toto'dan 13 mi tuttun?
1: Yok, hayır, sinemaya bilet aldım.
0: Ay sahi mi? Nereden aklına geldi?
1: Ekremler gidiyormuş, güzel filmmiş. Çocuklar da seyredebilir dedi. Nasıl, sevindin mi?
0: Ay hem de çok. Büyük ikramiye çıksa bu kadar sevinmezdim. Sağ ol kocacığım.
1: Şaşıyorum sana, ne kadar çabuk seviniyorsun, ne kadar çabuk üzülüyorsun.
0: Çoktandır bir yere gitmedik, sıkılıyordum. Çocuklar da sevinecekler. Ay dur da onları çağırayım, dur. Nevin, Nermin, çabuk gelin, yemek yiyoruz.
1: Çarşıya çıktın mı bugün?
0: Hayır, niye sordun?
1: Hiç, hediye alacaktın da.
0: Yarın çıkarım. Ay zaten düşünüp duruyorum ne alsam diye. Aman bir alsam da kurtulsam. Yine aklıma getirdin, canım sıkıldı.
1: Ne var bunda sıkılacak, iyi kötü bir şey alıver işte.
0: Kolaysa sen alsana canım. Bir tane olsa neyse, 3 tane.
1: Şimdi birini alıp diğerini ayırmak olur mu? Anneannemin çok emeği geçti bana.
0: Zaten bütçemiz belli.
1: Hadi hadi, düşünme bunları. Bak işte sana güzel bir salata. İstersen sofrayı da ben kurayım ha, içimden geldi. Sen de asma suratını. Gül bakayım şöyle. Ha, şöyle gül biraz.
2: Anne baba, biz geldik.
0: Doğru banyoya. Çabuk elinizi yüzünüzü yıkayın. Yemekten sonra sinemaya gidiyoruz.
2: Yaşasın aslan babacığım.
1: Yavaş yavaş yavaş yavaş ol, biraz boynumu acıttın.
2: Ne güzel değil mi abla? Baba film gülünç mü?
1: Bilmiyorum yavrum, gidince görürüz.
2: Baba, sana bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii güzel kızım.
2: Senin son müsameresine katılabilir miyim?
1: Elbette yavrum, neden olmasın?
2: Anne, anneciğim bak, babam izin verdi. Babam olur dedi. Duydun mu anne? Sağ ol babacığım, biricik babacığım.
0: Devamını söylemedin galiba. Kıyafet için 2000 lira istiyormuş öğretmen.
1: Bak ne diyeceğim. İstersen bu yıl kalsın, gelecek yıla katılırsın ha.
2: Ama baba, olur demiştin. Geçen yıl da katılmadım. O zaman da gelecek yıla demiştiniz. Jale ile Selma da katılıyor. Ne olur baba, ne olur.
1: Neyse neyse, bu konuyu daha sonra konuşuruz. Hadi bakalım sofraya. Sonra da sinemaya.

0: Hoş geldin baba. Babacığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk çocuklar. Anneniz mutfakta mı?
0: Hayır, annem daha gelmedi.
1: Yanıma gelin bakayım. Size şöyle yakından bakayım. Akşama kadar özlüyorum sizi. Anlatın bakayım, neler yaptınız?
0: Biz yeni bir oyun öğrendik bugün. Bak göstereyim mi? Öyle güzel ki. Ceyhan'ın yaş günüydü. Annesine güzel pastalar getirdi. Onu da yedik. Annem de bana yapsa ya yaş günümde.
1: Olur canım, olur. Sen ne yaptın Devin?
0: Biz Türkçeden yazılı olduk. İki tanesini bilemedim.
1: Hangisi o bilemediklerin, getir bakayım.
0: Şimdi unuttum.
1: Anneniz niye gecikti acaba, merak ettim. Başına bir şey gelmiş olmasın sakın. İş yerine bir telefon edeyim bakayım çocuklar. Alo. İyi akşamlar. Ben Aysel'in eşiyim. Çıktı mı? Çok mu oldu? Peki, teşekkür ederim. Çıkmış bir yere uğradı herhalde. Şimdi gelir. Hadi bakalım çocuklar.

0: çocuklar, biz sofrayı hazırlayalım. Anneniz gelince yorulmasın. Bakalım önce yemek var mı? Evet. Bir de salata yaptık mı tamam.
1: Babacığım, salatayı ben yapayım mı?
0: Sonra canım, sonra. Koş kapıyı aç, annen geldi galiba.
1: Hoş geldin anne.
2: Hoş bulduk kızım. Uf, ayaklarım.
0: Nerede kaldın Aysel, merak ettim.
2: Canım çıktı yorgunluktan. Akşama kadar işte çalış, ondan sonra da çarşılarda dolaş. Kafam kazan gibi oldu.
0: Gel şöyle ayaklarını uzat da dinlen biraz. Niye o kadar çok dolaştın, ne alacaktın?
2: Anneler günü için hediye alacaktım ya.
0: Ne aldın?
2: Ben de ona sinirleniyorum ya, hiçbir şey alamadım.
0: Kalabalık mıydı çarşı?
2: Hem de nasıl, tıklım tıklım, iğne aslan yere düşmez. Ne zaman gitsem böyledir zaten. Meğer millet ne çok seviyormuş annesini. Yaşlısı genci, büyüğü küçüğü çarşıda. Satıcılar desen neredeyse insanı dövecekler. Çok pahalı diyecek oldum. Utanın utanın, senede bir kere annenize hediye alıyorsunuz, ona da pazarlık ediyorsunuz. Anneler en iyisine layıktır demez mi? Zaten böyle özel günlerin arifesinde hep böyle olur. İnsan alacağını da şaşırıyor. Ne vardı sanki bu senede sen ansiydin?
0: Sen daha iyi biliyorsun da ondan.
2: Öyle deyip sorumluluktan kurtuluyor.
0: Canım, sorumlulukla ne ilgisi var bunun?
2: Bir tane olsa neyse. Hepsine de aynı şeyi almak şart mı sanki? Memnun olsalar yüreğim yanmaz. Elime verdiğim parayla 3 tane değil ancak bir hediye alınabilir.
0: Daha ucuz bir şeye baksaydın.
2: Senin çarşıdan haberin yok galiba. Birer elbiseli kumaş alayım demiştim. İyiler çok pahalı, ucuzlar da iyi değil. Hem ne olacak, geçen yılda ne güzel bir elbiseli kaldım. Benim annem diktirip giydi, seninki tenezzül edip sırtına giymedi. Bir de bu kumaşlar terletiyor diye laf etmiş. Ne yapayım, benim de giydiğim ondan. Daha iyilerine gücüm yetmiyor. Ben onu almak için boğazımdan kesiyorum üstelik. Ama gene de yaranamıyorum.
0: Böyle yapacaksan hiç alma, daha iyi. Onlar bizden hediye beklemiyorlar ki.
2: Hay hay hay, hiç beklemezler. Kızım şunu aldı, oğlum bunu aldı diye herkese yayarlar.
0: Canım ne yapsın kadın, sevincini belli ediyor, kötü mü yani?
2: Kendi ihtiyaçlarım dururken bir de anneannene hediye alıyoruz. Bu yaştan sonra ne yapacak hediyeyi? Ne alacağımı da bilemiyorum üstelik. Terlik alsam giymez, elbiseliği beğenmez, incik boncuk takınmaz. Başka ne alır?
0: Aysel.
2: Genç olsa neyse.
0: Aysel.
1: Anne, siz yaşlanınca biz size hediye almayacak mıyız? Kaç yaşındakilere hediye almış?
0: Hadi bakalım, hadi bakalım, siz içeri odaya geçin. Tamam, sen de uzatma artık Aysel. Ben yarın alırım.
2: Ya ya, geçen sene de öyle dedin ama en son anda yine ben çıkıp almak zorunda kaldım. Bu kadarla kalsa iyi. Önce hangisine gidelim, sorunu çıkar ortaya.
0: Sorun çıkaran sensin Aysel.
2: Aa, şuna bak şuna. İyi iyi, annem onca eziyetimizi çeksin, sonra da kalkıp önce size gidelim.
0: Geçen yıl önce size gittik ama.
2: Böyle şeyleri hiç unutmazsın bakıyorum. Ne olmuş gittiysek? Yarım saat zor oturduk. Gözün saatte alın hediyenizi başınıza çalın der gibi hemen kalktık.
0: Canım, her zaman gitmiyor muyuz? Başka zaman saatlerce oturuyoruz, sesimi çıkarıyor muyum?
2: Ben de sizde oturuyorum. Biz artık gidelim deyince hemen suratları asılıyor. Onların dizinin dibinden hiç ayrılmayalım istiyorum.
0: Ne var bunda? Bizimle mutlu oluyorlar. Zaten sık sık gitmiyoruz. Her zaman bir bahane uyduruyorsun.
2: Bahane uyduruyormuşum. Ne yani, her gün onlara mı gideceğim? Benim de kendime göre bir yaşantım olmasın
0: Aysel.
2: Mı? Bizim de arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz yok mu? Bir hafta sonunu gönlümüzce geçirmeyelim mi yani? Neden anlayış göstermiyorlar? Hep kendilerini düşünüyorlar. Oraya gittiğim zaman saatlerce oturuyoruz. Yalnızca onları sevindirmek için. Yine de sevinmiyorlar. Bir iki laf sokuşturuyorlar her seferinde. Gidip gideceğime pişman oluyorum. Yalan mı? Sen de tedirgin oluyorsun bazı davranışlarında.
0: İyi ama her defasında eskileri deşmenin ne yararı var? Sinirlerini bozmaktan başka? Bir zamanlar sana karşı haksızlık etmiş olabilirler. Unut onları artık. Geldi geçti. Sen de hata yapıyorsun. Herkes hata yapar. Benim anam babam melek değil. Seninkiler fedakar olabilir. Ne yapayım? Benimkiler öyle değil. Zorla bir şey yaptıramam ki kimseye.
2: Ya sen de hep onları savunursun zaten. Benim düşüncelerim, duygularım hep ikinci planda.
0: Benim kimseyi savunduğum yok. Sen de haddini bil artık.
2: Ben haddimi biliyorum. Sen buna annene söyle de biraz çenesini tutsun.
0: Ağzından çıkanı kulağın duysun Aysel. İleri gidiyorsun. Yeter artık.
2: Ne demek yeter artık? Onlar bana dünyanın hakaretini ederken susuyorsun. Bana gelince yeter artık.
0: Rica ederim Aysel, çocukların yanında yapma bari.
2: İyi, iyi. İşte onlar da görsünler, anlasınlar kimin ne olduğunu.
0: Akşam akşam tatsızlık çıkarma Aysel.
2: Tatsızlık çıkaran hadi ben canım, miyim sanki hadi sensin
0: hadi
2: sen.
0: Canım, hadi canım, tamam yeter lütfen. Bak, hediye medya alma, bir yere gidecek de değilim. Sen de dilediğin yere git.
2: Bize gitmemek için bahane arıyorsun. Utan utan, onca iyilikten sonra.
0: İyiliklerini de istemiyorum seni de, rahat bırak beni. Yeter be. Aa, yeter artık, bıktım.
1: Anne, babam nereye gitti?
2: Cehenneme.
1: Cehennem nerede?
2: Burnumuzun dibinde.

0: hoş geldin.
1: Hoş bulduk anne.
0: Gel içeri. Hani çocuklar nerede?
1: İşten geliyorum, şöyle bir uğradım.
0: İyi ettin kızım. Ben de şimdi sizi düşünüyordum. Bir tencereye yaprak sardım. Sen çok seversin ya. Gelseler de yeseler dedim. Yaprakları hem sardım hem de sizleri düşündüm. Bir başıma nasıl yerim ben bir tencere dolmayı? Gene de azıcık yapamıyorum. Hepimize yetecek kadar sarıyorum. Her seferinde de belki geliverirler diyorum. Tek başıma çıkabilsem alıp geleceğim. 5. kat. Dağa tırmanır gibi. Otobüse binip inmek de ayrı bir dert. Siz de gelmiyorsunuz.
1: Haklısın anne ama olmuyor işte. Gündüz dışarıda çalış, akşam evde. Cumartesi pazar diye bir gelen oluyor. Ya şöyle bir hava alalım çoluk çocuk diyoruz, olmuyor.
0: Bu hafta çok bekledim ama.
1: Biraz temizlik yaptım. Nermin'le Nevin arkadaşlarının yaş gününe gittiler.
0: Biraz solgun gördüm seni. Hasta mısın yoksa?
1: Yok hayır anne, yorgunluktandır. Uykusuzum da belki ondan. Hiçbir şeyim yok anne.
0: Çocuklar nasıl? Hasan da iyi mi? Keşke onlar da gelselerdi. Bir tencere dolma var. Bir de çorba yapardık. Oh ne güzel, gülüş çağrış yerdik.
1: Başka zaman anne. Sen nasılsın, ayakların iyileşti mi biraz?
0: Ayakta durmazsam ağrımıyor. Ama oturarak da hiçbir iş olmuyor ki.
1: Bizim yanımıza gel diyorum, gelmiyorsun.
0: Ne yapayım ben öyle tepede. Eş yok, dost yok. Akşama kadar saksı çiçeği gibi süzülüp duramam ki. Bahçe yok, bir şey yok. Asri hapishane. Gerçi torunlarımı çok özlüyorum ama.
1: Onlar da seni çok arıyorlar anne.
0: Aynı yerdeyiz ama gurbette gibiyiz. Bayramdan bayrama görüşüyoruz.
1: Öyle deme anne. Biliyorsun cumartesi günleri evinin kursu var. Bazen de bizim arkadaş toplantıları oluyor. Olmuyor işte. Abimden haber var mı?
0: Var. Telgraf geldi bugün. Al bak işte şurada.
1: Bu hafta sonu iş gezisine çıkıyorum. Anneler gününü kutlar, ellerinden öperim. Hediyem postada.
0: Hediyem postadaymış. Ondan hediye isteyen var sanki. 2 yıldır yüzünü gördüğüm yok. Ne onun ne de torunlarım.
1: Biliyorsun işleri var anne.
0: Hep iş iş. Şu telgrafa bak. Kendi yazısı bile değil.
1: Anne bütün telgraflar böyledir.
0: Ya bütün evlatlar da böyle midir? Bayramlarda tatile çıkıyorlar. Soluk birer kat. Hani şu müşterilerine attığı kartlardan. Başına da usulen bir anneciğim ekliyor, tamam. Ben onun müşterisi miyim? Onlardan hiç farkım yok mu? Belki onlara daha tumturaklı laflar yazıyordur. Ne de olsa karşılığında para alıyor. Benden artık beklediği bir şey yok. Ama formaliteleri hiç ihmal etmez. Eskiden öyle miydi? Ne güzel mektuplar yazardı. Kendi el yazısıyla. Bugün çıkarıp okudum yeniden. Artık gözlerim de iyi görmüyor. Al bak işte şurada. Oku şu yazıların güzelliğine bak.
1: Ama anne bunlar okuldayken yazdıkları. O zaman bana da çok güzel şeyler yazardı. Bunu anneler günü için yazmış. Dünyanın bütün güzel sözcükleri bir araya gelse senin güzelliğini anlatamaz. Yeryüzündeki en güzel şarkılar el ele verse senin sesinin tadına varamaz. Doğanın tüm çiçekleri derlense başına tac olamaz. Tüm iyilikler üst üste dizilse senin iyiliğini aşamaz. Hiçbir anne senin kadar özverili olamaz. Canım anneciğim, anneler günü için sana yazdığım bu küçük şiirimi öğretmenim de çok beğendi. Okulun panosunu astı. Sevinçten ağladım.
0: Ben de her okuyuşumda ağlarım. O zamanlar beni düşünecek zamanı vardı. Benim için kafa yorup şiir yazacak kadar düşünürdü beni. Çünkü ihtiyacı vardı o zaman bana. Hem babası hem annesiydim onun. Dantel örer onun harçlığını gönderirdim.
1: Anne ne olur başlama gene. Şimdi her şey değişti. Evlendi, önemli bir işi var, çocukları var.
0: Evet değişti ya. Ama değişmeyen bir şey var. Onun annesi olduğum. Dünyadaki her şey değişebilir. Ama ben hep onun annesi değil miyim? Bu gerçek değişebilir mi? Ona hayat veren, ilk emziren, ilk yürüten, ilk güldüren, ilk öğreten ben değil miyim? Onu bugünlere getiren ben diye ondan bir şey beklemiyorum. Ben olmasam bir başkası tutardı elinden. Çalışkandı, nasıl olsa başarırdı.
1: Sen görevini fazlasıyla yaptın anne, hepimize karşı. Bunu her zaman söylerim.

0: Abim de bilir bunu. Biraz ihmalkar bilirsin huyunu.
1: Bilirim ya. Hiçbir iş toplantısını kaçırmaz. Hiçbirine geç kalmaz. Hadi kendi gelmiyor diyelim. Gelini çocukları niye göndermez?
0: Okulları var biliyorsun anne.
1: Onlar da okuyacak. Büyük adam olacaklar. Özel günlerde mazeret bildirir birer telgraf göndermek için. İsteseler tatillerinde gelirler. O zaman da gelinin annesine gidiyorlar.
0: Haklısın, aslında ben de çok özledim onları. Yanlarına gitmeyi çok istiyorum. Beraber gitsek ya. Hı,
1: ellerini öpmeye mi gideceğim?
0: Çocuklar için canım, özledim diyordun ya. Çocuklar bile doğru dürüst tanımıyor birbirlerini.
1: Nasıl tanısınlar? 2 gün zor kaldılar geldiklerinde. Buranın havası gelin hanıma yaramamış. Daha yol yorgunlukları bile geçmeden döndüler. Düşte gibi. Bir gördüm bir yitirdim. Ah ah. Okul tatillerinde bu bahçeye bayılırdı Orhan. Her yıl çiçekler ekerdi. Bu yaseminleri de o ekmişti. Mis gibi kokar yel estikçe. Yasemin kokusuna bayılırdı. Yere düşenleri bile birer birer toplar bir çanağın içine koyardı. Evin içi mis gibi kokardı. Bu kokuyu nerede duysam burnumun direği sızlar derdi. Sarılır Yasemin kokulu annem diye yanaklarımdan öperdi. Dünyanın hiçbir kokusuna değişmem bu kokuyu derdi.
0: Anne anne ağlama ne olur. Yine hastalanacaksın, tansiyonun yükselecek.
1: Ne fark eder? Ölürsen bir telgraf daha gelir. Bas sağlığı dilerim. İş seyahatindeyim. Gelemedim. Çiçek gönderdim.
0: Anne anne lütfen yeter artık, bırak üzülmeyi. Hadi bize gidelim.
1: Hayır hayır, hiçbir yere gitme. Bir dakika. Belki de odur. Arayan odur. Sen dur, ben açarım. Alo. İyi akşamlar oğlum. Evet, burada. Merak mı ettin? Vereyim. Vereyim, konuşun. İyiyim, iyiyim oğlum, sağ ol. Birden Orhan sandım da. Çocukları da alıp gelsen buraya. Ha? Bir tencere dolma yaptım. Beraber yeriz. Ha? Şimdi olmaz mı? Peki söylerim. Güle güle. Ne var kızım? Bir şey mi oldu? Sesi bir tuhaftı. Gelmek istemedi. Seninle de konuşmadı. Sonra dedi.
0: Bir şey yok anne. Tartıştık biraz, önemli değil.
1: Neyiniz var sizin? Anlatsana. Niye tartıştınız?
0: Önemli değil anne. Biraz ileri gittik. Sinirlerim bozuk. Birkaç gün uzak kalırsam düzelirim belki.
1: Neler söylüyorsun sen? Kocanın çocuklarını bırakıp burada mı kalacaksın?
0: Evet, birkaç gün. İstemezsen başka yere giderim.
1: Saçmalama. Ben de seni aklı başında bilirdim. İyi ki sen yanımdasın. Ara sıra yüzünü görüyorum diye avuturdum kendimi. Ne olduğunu anlatmazsan burada kalamazsın. Seni ben götürürüm evine. Çocuk oyuncağı mı bu? Çoluğunu çocuğunu bırakıp geliyorsun.
0: Temelli değil anne. Bir gece yalnızca.
1: Yoksa başka bir kadın mı var?
0: Yok canım, daha neler.
1: Yok, söyle öyleyse, çatlatma adamı.
0: Annesiyle ilgili.
1: Kaç kere söyledim sana. Bu konuyu büyütüyorsun diye. Olanları unutman gerek. Herkes kendisine her yapılanı unutmasaydı kimse kimseyle dost olmazdı. Nedir istedikleri? Benim abinden istediklerim değil mi? Güler yüz, tatlı dil. En yakınındakilere hoşgörülü olmadıktan sonra nerede kaldı senin tahsilin, terbiyen?
0: Ama anne biliyorsun her şeyi laf ediyor. Ben de ister istemez normal davranamıyorum. Bir şey söylemiyorum ama hemen suratım asılıyor. Onlar da anlıyor tabii. Hasan da üzülüyor. O abim gibi değil. Her şeylerine koşar. Benden önce annesini düşünür.
1: Normal değil mi? Annesi senden önce vardı. Hem senin evlatların seni düşünmesi, üzülmez misin? Bak neler çekiyorsun büyüteceğim diye. Annesiyle geçinemiyorum diye Hasan'dan ayrılır mısın?
0: Yok hayır, kocamı seviyorum.
1: Öyleyse çocuklarından ayrıl.
0: Dünya bir yana, çocuklarım bir yana.
1: Ha, gördün mü bak. Sen nasıl vazgeçemezsen çocuklarından, biz de ayrılmak istemeyiz. Bizi sevsinler, düşünsünler ve bunu sık sık göstersinler isteriz. Sizin önünüzde koskoca bir dünya var. Bizimse bu sevgiden başka neyimiz var ki? Hasan annesini düşünüyor diye, arayıp soruyor diye suçlayamazsın. Tam tersine övünmelisin onunla. Ben de sizi çok iyi anlaşıyorum. Mutlusunuz sanıyordum.
0: Bazı konular hariç yine de anlaşıyoruz anne.
1: Her konuda anlaşmak mümkün değil zaten. Hadi bakalım, karnını doyur önce. Sonra da bir güzel uyu. Bir daha da böyle çocukça davranma. Beni ne kadar üzdüğünü bilemezsin.
0: Özür dilerim anne. Seni üzmek istemezdim. Biraz açılırım belki diye geldim.
1: Ben sizleri böyle kırık dökük görmek istemiyorum. Gözlerinizdeki yaş benim yüreğimi yaralıyor. Hadi bırak bu yılgınlığı. Toparlan biraz.

0: ben bile yapayalnız nasıl ayakta duruyorum? Tanımadığım insanlara gülüyorsun günde kaç kere? Müdürüne peki efendim, olur efendim diyorsun. Sütçüye, bakkala, manava, kasaba güler yüz gösteriyorsun. İyi davranıyorsun. Bir tek kocanın annesine mi katlanamıyorsun? Ayıp, ayıp sana.
1: Hadi bakalım çocuklar, tabaklarınızdakini bitirmediniz daha.
2: Benim canım istemiyor.
3: Benim de.
1: Ama yemezseniz büyüyemezsiniz sonra.
3: Ben büyümek istemiyorum.
1: Neden yavrum?
3: Büyükler hep sinirli mi olur baba?
1: Hayır, onu da nereden çıkardın?
3: Annem hep sinirli de.
1: Çalışıyor, yoruluyor da ondan yavrucuğum.
3: Öyleyse çalışmasın.
1: Ama çalışması gerek çocuğum.
3: Ben büyüyünce çalışmayacağım. Sinirli de olmayacağım.
2: Baba, annem neden gitti?
3: Annem gelmeyecek mi baba?
1: Anneannene uğramış, birazdan gelir. Hadi bakalım ellerinizi yıkayın, doğru yatağa. Ben de sofrayı kaldırayım.
2: Ben annem gelmeden yatmam.
3: Ben de.
1: Sabah erken kalkacaksınız ama. Uykunuzu alamazsanız hasta olursunuz. Sonra anneniz de üzülür, unutmayın.
2: Üzülmez, annem bizi sevmiyor ki. Sevse gitmezdi.
3: Baba, annem babaannemi niçin sevmiyor?
2: Biz küçükken kavga etmişlerdi ondan.
1: Neden sevmesin yavrucuğum, sever tabii.
3: Öyleyse neden hediye almak istemiyor?
1: Aslında ne alacağını bilemediği için öfkelendi.
2: Ben müsamereye girmesem de olur baba. Seneye girerim.
1: Canım kızım benim. Aslında neyse. Hadi bu kadar gevezelik yeter. Hadi bakalım yatağa. Şu bulaşıkları yıkayayım, ben de yatacağım. Çok yorgunum bugün.
3: Abla, annem de babaanneme bir şiir okusa olmaz mı anneler günü için?
2: Bilmem, hiç düşünmedim. Olur herhalde.

0: siz şimdi ayrılacak mısınız annemle?
1: Hayır yavrum, nereden çıkarıyorsun bunları?
0: Eon annesiyle babası kavga etmişler, sonra da ayrılmışlar.
1: Biz annenle kavga etmedik yavrum, biraz tartıştık o kadar.
0: Bir daha tartışmayın baba, olmaz mı?
1: Ama yeter artık yani, çocuklar böyle şeylere kafa yormazlar. Hadi bakalım uyuyun artık.
0: Bana masal anlatsana baba.
1: Bugün masal yok, tamam mı? Canım yeterince sıkkın, bir de sizinle uğraşmayayım lütfen.
0: Ama babacığım, biz senin canı sıkacak bir şey yapmadık ki. Hadi Nermin iyi geceler diyelim babama. Ben sana masal anlatırım. İstemiyorum, istemiyorum. Babam anlatsın.
1: Bugün masal falan yok, çabuk yatağınıza.
2: Aa, babaannem gelmiş. Hoş geldin babaanne.
1: Hayrola anne, hoş geldin. Ama bu saatte bir şey mi var?
3: Saate ne olmuş oğlum, içeri almayacak mısın yoksa?
1: Nasıl sözü, geç geç. Hoş geldin. Hiç böyle gece vakit gelmezsin de.
3: Sadiye teyzene gitmiştim de dönüşte size de uğrayayım. Hem çocukları bir göreyim dedim. Özledim kızları. Aysel mutfakta mı?
0: Annem yok, gelmedi.
3: Ne? Daha gelmedi mi? Bu saatlere kadar ne işi var dışarıda?
1: Şey, dışarıda değil, annesine uğramış.
3: Ne işi var annesinde akşam vakti?
0: Babamla kavga ettiler de.
3: Kavga mı? Ne kavgası?
1: Hadi bakalım, çocuklar büyüklerin işlerine karışmaz. Babaannenize iyi geceler deyin, çıkın odanıza, hadi bakayım.
0: Ama daha yeni geldi babaanne.
1: Ne diyorsam onu yapın, sabrımı taşırmayın, hadi.
0: İyi geceler babaanne.
2: İyi geceler babaanne.
3: İyi geceler çocuklar, Allah rahatlık versin. Hadi bakalım. Ne oldu Hasan? Anlatsana, niye kavga ettiniz?
1: Canım, bir şey yok anneciğim, tartıştık biraz.
3: Peki sebep ne? Durup dururken kavga edilmez ki. Gene ne istiyormuş?
1: Bir şey istediği yok dedim ya, önemli değil.
3: Önemli değil diyorsun. Kadın eve gelmiyor. İki çocuğunu kocasını bırakıp annesinin evine gidiyor. Sen de önemli bir şey yok diyorsun.
1: Canım annesini merak etmiş, uğrayıp bir bakayım demiş.
3: Her gün görür o annesini. Daha nesini merak ediyor? Bizi hiç merak eden yok. Kaç gündür belim ağrıyor. Geçen gün çamaşır yıkadım. O günden beri hastayım. Büyüttük, besledik, aslan gibi oğlanı teslim ettik eline. Tamam, ne arayan var ne soran.
1: Tamam anneciğim, getir çamaşırlarını, burada yıkayalım diyoruz, getirmiyorsun.
3: Aman ha? Aman oğlum, hadi hangi birini getireyim? Ha? Zaten şuraya şöyle oğlumun evi diye göğsümü gere gere gelemiyorum ki. Gelsem de diken üstünde oturuyorum.
1: Canım, niye böyle diyorsun? Sana karşı bir kusur mu işledi? Oturduğun yerden kaldırmaz, her şeyi önüne getirir. Çeşit çeşit yemekleri bir başına hazırlayıp önüne koyar. Karşılık vermez, inat etmez.
3: Biz de ona sensin demedik. Canı isterse gelir, istemezse gelmez.

0: Seni de öyle bir avucunun içine almış ki izin almadan bize bile gelmezsin sen. Senin de çocukların da yüzüne hasret bırakır bize.
1: Anne, anne lütfen bırakalım bunları. Hadi babam nasıl sen?
0: İyi iyi iyi, nasıl olsun baban? Nasıl olsun, bu yaştan sonra iki büklüm çalışıyor baban. Bırak artık çalışmayı. Oğlun, kızın var. Bugünler için yetiştirdik onları. Bize bakarlar diyorum, dinlemiyor. Ben kimsenin eline bakmam. Az çok ekmek paramı çıkarırım diyor baban.
1: Aslında doğru yapıyor. Ha. Babam boş duramaz biliyorsun, çalışmaya alışık. Kahveye de gitmez. Evde otursa sıkıntıdan patlar.
0: Haklısın yavrum, haklısın. Pazar günü bile zor duruyor evde. Çocuklar gelir diyorum, öğleye kadar oturuyor. Bakıyor gelen giden yok, kızıyor. Onlar hanımın annesine giderler. Bizim oğlan hanım köylü oldu, çıktı hanım diyor bana. Söylene söylene gidiyor. İnsan cumartesi pazar çıkar gelir. Benim de anam babam var. Beni bugünlere getiren onlar. Gidelim hallerini hatırlarını soralım. Hayır dualarını alalım der.
1: Anne biliyorsun ikimiz de çalışıyoruz. Yorgun geliyoruz. Aysel bir de evde çalışıyor. Çocuklar da var.
0: Ne olmuş çalışıyorsa yani? Herkes çalışıyor. Çalışıyorum diye tafrasından yanına varılmıyor kadının. Akşama kadar lak lak lak çekiyorlar dairede. Gelsin çaylar. Aldığı süsüne yetmez ayol. İşlerin çoğunu beraber yapıyorsunuz zaten. Kuzu gibi adamı bulmuş, daha ne gürültü ediyor ha? Eli sopalı birinin eline düşseydi senin kıymetini anlardı.
1: Ona yardım ediyorum ama gene de yükün çoğu onda. Hem ne var yardım ediyorsam? Kardeşimin kocası yardımcı olmuyor diye kızıp söylenen sen değil misin?
0: Benim kızımın canı yok mu? Ya, kocası bir bardak suyu bile ondan bekler. Ne yapsın yavrucuğum?
1: Ya, ya. Üstelik çocuğuna da sen bakıyorsun.
0: Elbette bakarım. Elbette bakarım. Onun anası da baksa ya. Anaokulunda dünyanın parasını veriyorsunuz. Akıllı gelin, anasının üzülmesini istemiyor da ondan.
1: Canım, Nermin'i okula hazırlık olsun diye gönderiyoruz anaokuluna. Çok yararlı şeyler öğreniyor. Hem 4 yaşına kadar baktı kadıncağız, sağ olsun.
0: Sağ olsun ya. Çocuğuma annem bakıyor diye bize de az çalım etmedi. Her neyse, biz zaten şöyle bir evlat günü göremedik. Bak Sevim Hanım'ın gelinine, o da çalışıyor. İşten geldi mi önce kaynanasına uğrar, halini hatırını sorar, çamaşırını yıkar, evini temizler. Sonra da alır sinemaya, tiyatroya götürür. Gelin dediğin öyle olacak.
1: Canım onun çocuğu yok. Hem kocası da uzun süre dışarıda oluyor. Sen niye Aysel'i herkesle kıyaslayıp duruyorsun ha? Herkesin kendine göre bir yapısı var. Hem sen kendin beğendin istedin. Hanım kız aklı başında, olgun, terbiyeli, elinden her iş gelir diyen sen değil miydin? Hı-hı. Benden önce sen beğendin.
0: Evet, evet bendim. Bendim ama ne bilirim ben sonradan bizi takmayacağını.
1: Sizi takmadığı falan yok, sana öyle geliyor. Yaşam biçimleriniz değişik. Beklentileriniz, düşünce yapılarınız değişik. O çocuklarıyla, kocasıyla, kendi arkadaşlarıyla birlikte olmaktan zevk alıyor. Onlarla paylaştıkları çok şey var.
0: Aa, ne demek yani şimdi? Bizi kendisine yakıştıramıyor mu? Ne olmuş okumuşsa? Okumakla adam olunmaz oğlum. Önce ana babayı saymalı. Onları memnun etmeli insan. Okuduysa kendine.
1: Tamam anneciğim, annesi. Demek istediğimi anlatamadım. Aha. Boşver. Bak bir çay yapayım da içerim. He? Karnın aç mı? Yemek de var. Yersen getireyim.
0: Ne? Yemek de mi yaptın yoksa? Yok istemem. Karnım tok. Çay da yapma, dokunuyor. Gece uyuyamıyorum. Ben de gideyim artık. Geç oldu.
1: Kal burada istersen.
0: Yok canım yok. Benim gitmemi fırsat bilmişler der gelin. Hem babam merak eder.
1: Peki sen bilirsin. O zaman geçireyim seni ben anneciğim. Hı? Bak çocuklara bakayım uyumuşlar.
0: Yok yok, giderim ben. Giderim oğlum, zahmet etme. Arabayla değil mi zaten? Evin önünde inerim. Çocuklar korkar belki. Hadi yalnız bırakma onları. Neyse üzülme, hadi üzülme. Karın yarın gelir. Biraz naz yapacak aklı sıra. O kadar yüz verirsen olacağı bu. Hadi hadi hoşça kal. Allah rahatlık versin. Kendine iyi bak. Bugünlerde zayıfladın ha, rengin filan soldu.
1: Merak etme, merak etme, iyiyim ben. Hadi güle güle anneciğim.
0: Hadi, hadi anasla. Oldu canım, baş üstüne.
1: Of. Nasıl da başım ağrıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Kimse laf anlamıyor. Herkes kendince haklı. Ah Aysel. Ne var biraz hoşgörülü olabilsen, gülüp geçsen. Herkesin kusuru var. Benim annem babam da melek değil ya. Ne var onları oldukları gibi kabullenebilsen? Bu yaştan sonra nasıl değişsinler?
2: Anneciğim.
1: Ne oldu kızım? Ne oldu, neyin var, niye ağlıyorsun?
2: Ya annem hiç gelmezse. Annem bizi sevmiyor. Sevse bırakıp gitmezdi. Hem ben şiirimi kime okurum?
1: Ağlama yavrum, ağlama. Hadi uyu. Hadi uyu benim güzel kızım. Annen yarın gelecek, öyle söyledi. İnan bana gelecek. Hem annen sizi dünyadaki her şeyden çok sever.

0: Elbise niye gitti?
1: Yarın gelecek dedim ya yavrum, hadi uyu artık, üzme beni. Bak ablan uyumuş, yarın okula gideceksin.
0: Hayır, okula gitmek istemiyorum. Beni anneme götür.
1: Peki canım, peki, peki, hadi uyu şimdi.

0: Ne oldu? Niye çağırtmış seni?
1: Hiç, dünkü iş. Pürüz çıkmış da yeniden yapılacak.
0: Ne ters adam, önüne geleni haşlıyor. Sana da bağırdı mı?
1: Biraz, alıştık artık. O bize bağırıyor, biz de evdekilere. Herkes birbirine bağırıyor.
0: Ne o, kavga filan mı ettiniz? 2 gündür bir durgunluk var sende. Anlatsana ne oldu?
1: Aslında görünürde hiçbir şey yok. Hep aynı hikaye. Anneler günü yaklaşıyor ya.
0: Hediye kavgası mı?
1: Benim annemle kendi annesini bir tutmasını hazmedemiyorum.
0: Doğal değil mi? Senin annense onun da annesi. Normal karşılaman gerek.
1: Bildiğin gibi değil. Benim annem özverili. Onunki bencil. Yalnız kendisini düşünüyor. Ama Hasan alışmış. Ne de olsa annesi. Üstelik başlangıçta bana yaptıklarını unuttu o. Ama ben unutamıyorum.
0: Başlangıçta hep olur tatsız şeyler. Sen olgun bir kadınsın. 2 çocuğun var. Niye sorun yaratıyorsun?
1: Ben yaratmıyorum. İkisine de aynı hediyeyi almak istemiyorum. Sadece o kadar. Bir de anneannesini alıyoruz, etti 3. Sonra da öncelik kavgası. Aynı anda 2 yerde birden olamayacağımıza göre birisine daha önce gitmemiz gerekiyor.
0: Siz de sıraya koyun.
1: Ama ne yapsak memnun edemiyoruz onları. Önce gitsek az oturup kalktınız diye kızıyorlar. Sonra gitsek öbür tarafa uğradınız, biz ikinci plana itildik diye surat ediyorlar. Aman ben de şaşırdım ne yapacağımı.
0: Bu yüzden mi kavga ettiniz?
1: Evet, ben de eve gitmedim dün gece, anneme gittim. Hasan merak etmiş, telefon etti. Aman üzülüyorum işte. Denge kurmak çok zor. Öyle. Sesimin yükseldiğinin farkına bile varmıyorum. Onu kırmak istemiyorum. Ailesiyle ilişkilerimiz bir türlü düzelmiyor. Çok çalıştım inan. Çaba gösteren yalnız benim. Onlar umursamıyorlar. Her defasında sinirlerim bozuluyor, birbirinize giriyoruz.
0: Fazla inceliyorsun da ondan. Onları incelemeyi bırak. Eleştirmekten vazgeç, sevmeye çalış. Yanlışlarını görmezden gel. Başka çıkar yolu yok. Boşuna kendini yıpratırsın. Kocanı da bıktırırsın gereksiz tartışmalarla. Anlattığına göre çok anlayışlı bir kocan var.
1: Evet, ona bir diyeceğim yok.
0: Öyleyse fazla büyütme. Bütün ilişkilerin kusursuz olmasına olanak yok.
1: Senin hiç sorunun olmadı mı?
0: Olmaz olur mu hiç? Anlatsam roman olur. Ama eskileri deşmenin kimseye bir yararı yok. Eskisi kadar üzerinde durmuyorum. Onların değişmesi olanaksız. Kendimi de değiştiremem. Fazla üzerinde durmuyorum.
1: Galiba haklısın. Ben çok titizim bu konularda. Hani bazı kadınlar vardır, evlerinin temizliğine, düzenine aşırı özen gösterirler. Hı-hı. Aynı yeri defalarca siler, bir bardağı 10 kere yıkarlar. Ben de çevremdekilerle ilişkilerimde öyleyim. Kılı kırk yarıyorum. En iyisi olsun istiyorum. Hı-hı. Ama karşımdakiler aynı titizliği göstermeyince olmuyor.
0: İnsanlar oya değil ki istediğin gibi dokuyasın.
2: Gel kardeşim, gelin
0: ver bana. Yaşa be Ömer. Sen de olmasan bu odanın tadı tuzu olmayacak. Şuna bak, ne gam ne tasa. Dünya yansı umurunda değil.
2: Dünyaya geldik bir kere. Arkadaşlar, bugün benim doğum günüm. 35 yaşıma giriyorum.
1: Ne var bunda bu kadar sevinecek?
2: Daha ne olsun, 34 yılı eskittim. Şimdi bir yenisine başlıyorum. Az şey mi bu?
1: Sahi 35 yaşında mısın, hiç göstermiyorsun.
0: Gerçekten öyle, kutlarız Emel'cim. O zaman çaylar senden.
2: Hay. Yalnız siz de hediyelerinizi hazırlayın. Bak her şeyim var. Bir yazlık evle bir araba istiyorum.
0: İstediğin araba olsun, köşedeki oyuncakçı da çok.
2: Olsun, ona da razıyım. Kapıcının oğluna veririm. Anneler günü için ne aldın? Benim öyle bir alışkanlığım yok. Şöyle güzel bir şarkı söylerim, sarılır yanaklarından.

0: Ay şapur şupur öperim olur biter. Ay,
1: ne kadar rahatsın.
0: Niye olmayayım? Zaten yeterince derdim var. Kızımı ve kocamı kaybettikten sonra bir anne için en büyük acıyı yaşadım. Günlerce ağladım, dövündüm. Ama zamanla alıştım. Şimdi güzellikleri görmeye çalışıyorum. Güzel olan her şeyi çoğaltıyorum. Evimi bir görseniz, çiçek bahçesi gibi, rengarenk. Bir sürü de kuşum var. Onların seslerini çoğaltıyorum içimde. Şarkıları cıvıl cıvıl yüreğimde. Kendi küçük dünyamda mutlu olmaya çalışıyorum.
1: Gene de şaşıyorum doğrusu. Nasıl bu kadar sağlıklı ilişkiler kurabiliyorsun? Çevrendekileri gücendirmeden, tedirgin etmeden, üstelik mutlu olduğunu da söylüyorsun.
0: Elbette mutluyum. Rahatım. Çünkü kaybedecek bir şeyim yok. Siz o güzelim yuvanız bozulmasın diye, yavrularınıza, kocanıza bir şey olmasın diye diken üstündesiniz. Önemli bir derdiniz olmadığı için fantezi arıyorsunuz. Ah, bu pazar bize gelsenize. Çocukları da getirin. Kuşlara bayılırlar. Ben yeni çiçeklerimi gösteririm size. Ah, öyle güzel açtılar ki bayılırsınız. Bir de çay demlerim. Oh, gel keyfim gel.
1: Çok isterdim ama olmaz. Biliyorsun anneler günü. Annemlere, kayınvalidemlere gideriz.
0: Olsun. Öğleden sonra gelirsiniz.
1: Ha? Söylemesi kolay. Ellerinden kurtulabilirsen aşk olsun.
0: Aman cumartesi günü gidin.
1: Aa, hiç olur mu? Cumartesi gitsek bile pazar günü gene beklerler. Herkesin çoluğu çocuğu el öpmeye geliyormuş. Konu komşu sorarmış sizinkiler daha gelmedi mi diye.
0: Ne tuhaf. Bütün sene annenin elini öpüyorsun. Bir gün öpmezsen hayırsız evlat mı oluyorsun?
1: Canım bilirsin büyükler böyle şeylere önem verirler.
0: İlkokul son sınıftaydım. Babamın kazancı pek iyi değildi. Kitabımı defterimi bile biriktirdiğim harçlığımla alırdım. Öğretmenimiz annenize hediye almak için babanızdan para istemeyin. Kendi emeğinizle bir armağan verin demişti. Ben de o günlerde biriktirdiğim parayla anneme bir çikolata almıştım. Okul kantininden. Ah mis gibi de kokuyordu. Kağıdını açıp yememek için kendimi zor tuttum. Annem çok sevinecek diye düşünüyordum. Babama da bir paket almıştım. Bakkal amcadan istediğim parlak bir kağıtla ikisini de ayrı ayrı sardım. Sonra götürüp kömürlüğe sakladım. O gece annemin ne kadar çok sevineceğini düşünerek uyudum. Sabah kömürlüğe koştum. Armağanlarımı kahvaltıda vermek istiyordum. Yerinde duruyordu. Ama çikolatayı fare yemişti. Ah öyle çok üzüldüm ki. Babamı verdim. Annemi de ağlayarak öptüm. Ben senin gülmeni istiyorum yavrum demişti. Babam da kocaman bir çikolata aldı o gün bana. Tabii hepsini ben yedim. Şimdi her anneler günü takılırız. Hani benim çikolatalar diye. Ne güzel günlerdi. Siz neler aldınız bakalım annelerinize?
1: Ben daha bir şey almadım. Bir tane değil ki 3 tane birden. Çarşıya çıktım dolandım başım döndü. Eve gelince de Hasan'dan aldım öfkemi.
0: Dedim ya siz fantezi arıyorsunuz. Huzur batıyor size.
1: Senin annen yanında kayınvaliden de yok. O yüzden böyle derdin de yok.
0: Sen öyle san.
2: Benim annemler uzak. Bir telgraf çekerim. Kayınvalidem de bizimle oturuyor. Boğazına pek düşkündür. Sevdiği bir yemeği yaparım. Oğlu da bir demet çiçek alır işte bu. Ondan bahtiyarı yok. Bir dualar eder bize görme. Sanki kocaman apartman bağışlamışsın.
0: Elbette mutlu olur. Apartmanı ne yapsın o yaştaki kadın. İnsanın sevgiye ihtiyacı var. Onu da sizde fazlasıyla buluyor. Daha ne istesin? Tabii dualar eder.
2: Öyle deme, bilmeyen bilmez.
1: Ha, doğru dedin. Mesela benimkiler. Saray bağışlasan bir odası küçük diye burun kıvırırlar.
2: Sen de uzatma artık. Hediye alman şart mı? Niye bunu kendine dert ediyorsun? Sanki eli boş gitsen geri mi çevirecekler? Yap bir tepsi börek, al götür beraberce yiyin.
0: Alo, buyurun. Ben Emel. Kimi istediniz? Tabii burada. Bir dakika. Ayse, seni istiyorlar.
1: Buyurun, ben Ayse. Ah, iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de öyle. Kızlar iyi mi? Ya. Tabii, olur gelirim.
2: Hasan, ne diyor?
1: Beni iskelede bekleyecekmiş.
3: Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
2: Özür dilersin olur biter. Karı koca arasında olur böyle şeyler. Bir dahaki sefere de dikkat et. Sesini fazla yükseltme. Pişman olacağın şeyler yapma. Hadi bakalım, paydosa az kaldı. Şöyle biraz çeki düzen ver kendine. Makyajını tazele, saçını başını tara. Böyle güzel bir kadına haksızlık ettiğini anlasın kocan. Aa, suratını da asma öyle. Gülümseme pek çok güçlüğü halleder.
0: İnsanın kocası iskelede beklerse böyle sevincinden uçar işte. Aa,
2: istesen sana da buluruz bir tane, istemiyorsun ki.
0: Benim çiçeklerim ve kuşlarım var. Hem hiç kavga etmezler benimle.
2: Ama barışmazlar da çiçeklerle kuşlar.
0: Hiç de değil. Niye çiçek götürüyorsunuz sevdiklerinizi? Eminim Hasan Bey de karısını bir demet çiçekle karşılar iskelede.
2: Herhalde.
1: İyi akşamlar çocuklar, hoşça kalın.
0: Güle güle, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, bol şans.
4: Aysel, Aysel buradayım.
1: Merhaba.
4: Merhaba. Şu kıyıdaki kahvede oturalım mı?
1: Tabii, olur.
4: Üşüyor musun?
1: Yok, hayır.
4: Ceketimi vereyim üşüyorsan.
1: Yok, istemem.
4: Çay içelim mi?
1: Olur, içelim.
4: Bakar mısınız?
5: Buyurun.
4: Bize iki çay lütfen.
5: Emredersiniz efendim.
4: Bu çiçekleri sana aldım Aysel. Seversin diye düşünmüştüm.
1: Sağ ol, çok severim. Mis gibi kokuyorlar. Renkleri de çok güzel.
4: Sen daha da güzelsin. Burayı çok severim ben. Hatırlıyor musun? Sana burada evlenme teklif etmiştim.
1: Hatırlamaz olur muyum? Bir bardak kaynar çayı üstüme dökmüştün.
4: Beyaz bir elbise giymiştin o gün. Saçların uzundu o zaman. Sana çok yakışıyordu.
1: Ya şimdi yakışmıyor mu yani?
4: Onu demek istemedim. O zaman başkaydı. Biliyor musun? Seni görünce düşteyim sanıyordum. Elim ayağım dolaşıyor, dilim tutuluyordu. O gün beyazlar içinde melek gibiydin. Uysal, çekingen, tatlı bir melek.
1: Ama çay üstüme dökülünce nasıl bağırdım?
4: Öyle korktum ki hayır diyebilirsin diye.
1: Aslında canım çok yanmıştı. Elbisen de berbat olmuştu. Sana çok kızmıştım ama gene de hayır diyemedim.
4: Sahi Aysel, neden evlendin benimle? Yakışıklı desen değilim, zengin desen değilim, yüksek mevki desen o da yok.
1: Niye soruyorsun şimdi bunu? 10 yıl oldu. O zaman aklın havalardaydı.
4: Ya işte değil. Çok aklı başında şeyler söyledin.
1: Hepsini hatırlıyor musun?
4: Elbette. Ben para, pul, mevki heveslisi değilim. Bana ve sevdiklerime değer ver. Benimle açık ol. Her şeyden önce dost olalım. Benim için önemli olan bu demiştin.
1: Evet, hatırlıyorum.
4: Biz gene dostuz değil mi?
1: Evet, dostuz.
4: Dostlar da zaman zaman ters düşebilirler. Birbirlerini kırabilirler. Hataları düzeltip yanlışları onarabilirler.
1: Haklısın.
4: Bak Aysel, öyleyse iki dost gibi kendimizi de birbirimizi de kırmadan eleştirelim. İster misin?
1: Nasıl istersen.
4: Biliyor musun, çocuklar akşam uyumak istemediler. Nevin ille de masal anlat diye tutturdu. Ben masal bilmem ki. Sahi sen nereden biliyorsun bu kadar masalı?
1: Bilmem, buluyorum işte. İstediğim, özlediğim her güzel şeyi anlatıyorum onlara.
4: Sen çok iyi bir annesin Aysel.
1: Yok canım, onları çok seviyorum, hepsi bu.
4: Bütün anneler gibi.
1: Evet, bütün anneler gibi. Dün gece çok üzüldüm. Çok da utandım.
4: Unutalım bunları.
1: Özür dilemek istiyorum, hatalıydım.
4: Bırak şimdi bunları. Bende de suç vardı, yardımcı olamadım sana.
1: Sinirlenmemin nedenlerini az çok biliyorsun. En iyisini yapayım derken her şeyi berbat ettim.
4: İyi niyetli olduğunu biliyorum, üzme kendini.
1: Bizden bir şey istedikleri de yok aslında. Kendilerine ihtiyacımız olduğunu bilmek istiyorlar. Hala bizim için bir şeyler yapmayı ve işe yaramayı düşünüyorlar. Bir tencere dolma yapmış annem. Bize yedirebilseydi çok mutlu olacaktı. Ondan bir şey isteyelim diye bekliyor sanki.
4: Haklısın. Dün akşam annem geldi.
1: Neden? Sen mi bir şey söyledin?
4: Yok, hayır. Sadiye teyzeye gitmiş, dönüşte uğradı.
1: Beni sormadı mı?
4: Sordu. Benden önce kızlar atıldı anneanneme gitti diye.
1: Başlamıştır gene söylenmeye.
4: Yok hayır, söylenmedi. Neden kavga ettiğimizi sordu.
1: Peki ne dedin?
4: Ne diyeyim, önemli bir şey değil. Annesini merak etmiş, uğramış dedim.
1: Peki kızmadı mı?
4: Kızdı ama sana değil, bana kızdı. Kızcağız zaten çalışıyor, yoruluyor. Bir de sen sık boğaz etme, git gönlünü al. Gelinimi üzme. Enişten kız kardeşini üzdüğünde nasıl sinirleniyorsun? Onu çok kırmış olmalısın. Yoksa çocuklarını bırakıp gitmezdi Aysel dedi.
1: Gerçekten bunları mı söyledi?
4: Tabii. Hem gelip senden özür dilememi istedi.
1: Hayret doğrusu. Ben de sanmıştım
4: ki... Ne sanmıştın?
1: Yok yok.

0: Hiç şaşırdım biraz.
1: Bak ben de senden özür diliyorum. Tamam mı? Barıştık mı?
0: Barıştık.
1: Bundan sonra ne olur böyle olur olmaz şeyler için kavga etmeyelim.
0: Kavga yok. Hı hı.
1: Konuşurken sesimizi yükseltmek de yok.
0: Evet, özellikle çocukların yanında. Hı hı.
1: Ne diyorum biliyor musun? Hani böyle ara sıra nişanlı olduğumuzu düşünelim, öyle davranalım.
0: Neden olmasın?
1: Şimdi bir önerim var, bakalım ne diyeceksin. Hediyeden vazgeçiyoruz.
0: Ama neden, benim yüzümden?
1: Yok yok, hayır hayır, daha iyi bir fikrim var.
0: Peki anlat öyleyse.
1: Herkesi memnun edecek bir yol buldum. Anneler günü pikniğe gidelim. Senin annen de benimki de kırları sever, onları Çamlık'a götürelim.
0: Ay harika. Niye daha önce düşünmedik? Bir tepsi börek yaparız, yumurta patates haşlarız, domates salatalık alırız. Oh!
1: Bir de çay demledik. Oh, mis gibi çam havası, hepimize iyi gelir.
0: Çocuklar da doyasıya oynarlar.
1: Nasıl, beğendin mi?
0: Beğenmek ne kelime, bayıldım bayıldım. Sen bir dahisin.
1: Dahi olmasam seni keşfedebilir miydim?
0: Böylece bütün gün hep beraber olacağız. Onlar da çok sevinecekler. Dönüşte de akşam yemeğini biz de yeriz.
1: Yok sanmıyorum, çünkü akşama kadar yer kalmayacak. Midelerimiz tıka basa dolu olacak galiba.
0: Haklısın. Açık havayı ben de çok severim.
1: Görüyorsun ya, işte zor değilmiş.
0: Değilmiş ya, boşuna üzüldük.
1: Hadi bakalım bu vapura yetişelim. Çocuklar merak etmiştir.

0: nasıl gençleştim. Bugün burası yalancı cennet.
1: Ya ya. Ben de öyle dinlendim ki ağrım sızım kalmadı.
0: Şu çocukların haline bak. Uçuyorlar mutluluktan. Yorulmak bilmediler.
2: Birer çay daha içer misiniz anne?
1: Sağ ol yavrum, ellerine sağlık.
0: Ben de istemem. Kaç tane içtim farkında değilim.
3: Anne bana börek versene.
2: Kalmadı yavrum. Kurabiye yer misin?
3: Yerim, iki tane ver.
0: Terlediniz yeter artık, koşmayın.
2: Hadi ablanı da çağır, dönüyoruz artık.
3: Hayır hayır, gitmeyelim. Daha erken, ne olur anne biraz daha oynayalım.
2: Akşam oldu kızım, evde de işlerimiz var.
3: Ben evdeki işleri yaparım. Heh. Ne olur anneciğim.
4: Oh, burada da uyuması ne güzel oluyor değil mi? Mis gibi hava.
3: Baba gitmeyelim.
4: Ben de istemiyorum ama ne yapayım, akşam oldu. Otobüsler kalabalık olmadan gitsek iyi olur.
1: Haftaya gene gelsek ya.
4: Olur anneciğim.
0: Ah sağ olun çocuklar, sayenizde güzel bir gün geçirdik.
2: Biz bir şey yapmadık ki anne. Siz yorulmuş ne güzel yemekler hazırlamışsınız.
1: O bir şey değil yavrum. Siz haftaya görün daha neler yapacağım ben size.
2: Nevin, Nermin, hadi gidiyoruz.
4: Dur canım, ben şu paketleri alayım. Sepetleri de alayım.
2: Ver elini anne.
1: Aa, sağ ol yavrum. Sağ ol kızım.
2: Sen de koluma gir. Nevin, Nevin sen babaannenin elinden tut. Nermin sen de anneannenin elinden. Sakın bırakmayın.
4: Hadi bakalım şimdi uygun adım. Marş.
1: Hadi uygun adım. Marş.

Yazan Sayime Soysal, yöneten Alev Gürzap, efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar: Nevin Neşe Mesudoğlu, Nermin Esra Günyaz, Aysel Serpil Tamur, Hasan Haluk Kurdoğlu, Anne Anne Gül Akelli, Baba Anne Suna Pekuysal, Aynur Hale Akınlı, Emel

Şiraz'ın hoşluğuna bakın. Ya Rab, onu zevalden ve yok olmaktan koru. Bizim Rüknabat nehrimize binlerce can feda olsun. Çünkü onun o tatlı suyu, Hızır'ın ölümsüzlük suyuna can verendir. Hafız-ı Şirazi, doğduğu kent Şiraz'ı ve Rüknabat suyunu böyle övmüş gazelinde. Şiraz, İran'ın kültür başkenti, şairler ve güller şehri. Milattan önce 6. yüzyılda Büyük Kiros tarafından kurulan ve 3 kıtaya yayılan Pers İmparatorluğu'nun başkenti Persepolis bu şehirdedir. İran edebiyatının büyük şairleri Hafız-ı Şirazi ve Sadi-i Şirazi bu kentte doğmuş, bugün bile hayranlıkla okunan şiirlerini bu kentte yazmıştır. Cennet bahçesinde boşuna arayacaksın Rüknabad'ın yeşil kıyılarını ve güllerin birbirine dolandığı musallayı. İstanbullu divan şairlerinin Kağıthane Deresi ve Sadabad'ı anlata anlata bitiremediği gibi, Hafız da Şiraz'ın Rüknabad'ını ve musallasını anlatır. Rüknabad 14. yüzyılda Emir Rüknüvedde Hasan tarafından yaptırılan bir kanaldır aslında. Günümüzde su seviyesi iyice azalsa da yeraltı sularıyla beslenerek akmaya devam eder. Şairin cenneti andıran huzur ve aşk mekanı olarak tarif ettiği musalla bahçeleri, şehrin üzüm bağları ve güllerle çevrili mesire alanlarıdır. Şiraz, İran Körfezi'ni İsfahan, Kum, Yezd ve Kirman gibi şehirlere bağlayan tarihi ticaret yolu üzerinde Zagros dağlarındaki yüksek bir ovada kurulur. Eski kil tabletlerde adı Tiraziz olarak geçer. İslamiyet'in kabulünden sonra bölgenin kültürel merkezi haline gelir. 13. yüzyılda Mezopotamya'nın büyük bölümü ve Anadolu kentleri Moğol istilalarıyla yıkılırken Şiraz yağma ve yıkımdan kurtulur. Zend Hanedanlığı döneminde Şiraz İran'ın başkenti ilan edilir. Artık başkent olmasa da hala ayakta olan mimari eserleri, İrem bağları ve şairlerin bıraktığı edebi mirasla ülkenin kültür şehri olmayı sürdürmektedir. 1327 yılında şehri ziyaret eden İbni Batuta'nın izlenimleri şöyledir. Şiraz yüksek bir ovada yer alır. Her tarafı bahçelerle çevrilidir ve içinden 5 nehir akar. Bunlardan biri Rüknabat nehridir ve suyu içmek için uygundur. Şehrin dışındaki türbelerden birinde zamanın büyük şairi Şeyh Sadi'nin mezarı bulunur. Hemen yakınında Sadi'nin kendi yaptırdığı büyüleyici bir bahçeyle çevrili inziva yeri vardır. Bu inziva yeri Rüknabat nehrinin kaynağına yakındır. Şeyh Sadi bahçede çamaşır yıkamak için birçok havuzda yaptırmıştır. Şiraz halkı bu türbeyi ziyaret eder. İnziva yerinde hazırlanan yemekleri yer,

Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Şairlerin şehri Şiraz'a Hafız'ın şiirinden bestelenen bir şarkıyı İranlı sanatçı Hümayun Şecaryan'ın sesinden dinleyerek veda ediyoruz. Saçlarını rüzgara savurma ki perişan olmayayım, nazlanıp durma ki yok olmayayım. Başına buyruk olma ki feryadım göklere yükselmesin. Beni kendi halime bırak ki Ferhat gibi sevdandan divane olmayayım.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Sınırları aşan Türkiye.
1: Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyiciler. Bir Sınırları Aşan Türkiye programında daha beraberiz. Konuğumuz Profesör Doktor Muzaffer Şahin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Bugün sizinle kıymetli hocam dijital diplomasi ve siber güvenlik konularını ele alacağız. Çünkü artık savaşların sadece cephelerde değil, sosyal medya ve siber alanda da yaşandığını biliyoruz. Siber güvenlik ve dijital diplomasi çağımızın yeni kamu diplomasi araçları haline geldi. Bugün bu konuyu sizle biraz masaya yatıralım istiyorum kıymetli hocam. Çünkü sizin bu alanda çok değerli çalışmalarınız var. Şöyle başlayalım mı? Dijital diplomasi ile siber güvenlik arasındaki ilişki nedir hocam?
2: Evet hocam. Çok enteresan bir konu. Burada ziyadesiyle detaylı bilgileri paylaşmak isterim sizlerle. Çok önemli de bir konu aynı zamanda. Artık dış politikadaki krizler basın toplantılarında değil, sosyal medyada, online yapılan açıklamalarda, bazen de bir görselin yayılmasıyla başlıyor diyebiliriz. Diplomasi ekranın içine taşındı bir başka ifadeyle. Ve bu yeni dijital zeminde en önemli şey güvenlik. İşte bu noktada dijital diplomasi ve siber güvenlik arasındaki bağı ortaya koymamız gerekiyor. İkisi birbirinden farklı değil, ikisi birbirinin tamamlayıcısı. Birinin zayıf olması diğerini de etkisiz hale getiriyor diyebiliriz. Peki önce tanımlayalım dijital diplomasi dediğimiz şeyi. Dijital diplomasi bir ülkenin dış politikasını dijital araçlarla yürütmesidir. Sosyal medya, internet siteleri, dijital medya platformları üzerinden kamuoylarına ulaşmak, bilgi paylaşmak ve krizleri yönetmek. Yani artık sadece dış işleri binalarında iş bitmiyor, iş buradan devam etmiyor. Sosyal medyada yine YouTube, Instagram, Twitter gibi X yeni adıyla platformlarda yapılan paylaşımlarla dış politika gerçekleştirilebiliyor. Bu diplomasi türü daha hızlı, daha doğrudan ama bir o kadar da kırılgan maalesef. Çünkü dijital olan her şey siber tehditlere açık. Burada bir de siber güvenliğe bakalım. Dijital diplomasiyi izah ettik. Siber güvenliğe gelince eskiden siber güvenlik sadece teknik bir konu gibi görülürdü. Mesela sunuculara saldırı oldu mu, veri sızdırıldı mı diye bakılırdı. Ama bugün siber güvenlik ulusal güvenlik meselesi haline geldi. Hatta diplomatik ilişkileri etkileyen bir faktör haline geldi diyebiliriz. Nedeni de şöyle izah edebiliriz. Çünkü artık siber saldırılar sadece askeri tesisleri değil, büyükelçilikleri, dijital kampanyaları, liderlerin hesaplarını, hatta dijital arşivleri hedef alıyor diyebiliriz. Bir ülkenin dış temsilciliği, web sitesi ya da sosyal medya hesabı hacklendiğinde sadece teknik bir aksaklık yaşayamıyorsunuz. Aynı zamanda itibar kaybına neden oluyor bu hadise. Daha da ötesi, dijital diplomasi halkla doğrudan temas kurma işidir. Ama eğer bu teması yürüttüğünüz dijital ortam güvenli değilse mesajınız manipüle edilebilir, değiştirilebilir, hatta size karşı da kullanılabilir. Böyle bir açık kapısı var. Bugün siber saldırıların bir türü de bilgi manipülasyonudur. Sahte videolarla, deepfake videolarla liderlere ait olmayan açıklamalar üretilebiliyor buralarda. Sahte hesaplarla kamuoyu yönlendirilebiliyor. Bunların hepsi dijital

0: diplomasinin karşı karşıya kaldığı siber tehditlerdir. Dolayısıyla artık dijital diplomasi sadece iyi görünmek değil, aynı zamanda kendini koruyabilmektir. Şöyle düşünelim, dijital diplomasi size mikrofonu verir ama siber güvenlik o mikrofonun arkasındaki bir koruma duvarını inşa eder. O koruma yoksa söylediklerimizin etkisi olmaz, hatta geri tepebilir. Bu nedenle dijital diplomasi yürüten her devletin aynı zamanda güçlü bir siber savunma kapasitesine sahip olması şart. Bu kapasiteyi her geçen gün arttırması şart. Bu savunma sadece teknik değil, Sayın Hocam, hukuki, stratejik ve kültürel boyutları da var. Yani hem sistemi korumamız gerekiyor, hem itibarı, hem de dijital ortamda insan haklarını korumamız gerekiyor. Sonuç olarak şunu net şekilde söyleyebilirim. Güvenli olmayan bir dijital alan etkili bir diplomasiye izin vermeyecektir. Ve dijital diplomasi çağında artık diplomatların silahı klavye olabilir ama kalkanı siber güvenliktir benzetmesini yapabiliriz. Mesela burada siber güvenlik konusu açıldığında kullanabileceğimiz güzel bir kavram var. Dijital vatan.
1: Harika bir kavram.
0: Evet. Hani kişinin doğduğu, doyduğu, büyüdüğü yer ya da fiziki olarak ifade edilen vatanın dışında son yıllarda çok güzel kavramlara eriştik. İşte mavi vatan, değil mi? Gök vatan.
1: Gök vatan tabii.
0: Sayın hocam.
1: Şimdi de
0: dijital vatanı kullanmamız gerekiyor. Bu dijital vatan tanımını yerleştirmemiz ve bu kavramı algılatmamız gerekiyor bütün öğrencilerimize, gençlerimize, yurttaşlarımıza. Bu dijital vatan fiziki vatandan çok daha emniyetli hale gelmeye başladı. Yani burada yapılabilecek her şey fiziki alana yansıyacak kapasitede. Bu nedenle hassasiyetle üzerinde durulması gereken önemli bir mesele diyebilirim.
1: O zaman biz şunu anlamalıyız ki dijital diplomasi ile siber güvenlik arasında bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi var. Dijital diplomasi devletlerin dış kamuoyuna dijital platformlar üzerinden erişimini ifade ediyor. Siber güvenlik bu erişimin güvenli, bütünlüklü, sürdürülebilir olmasını temin ediyor. Dijital kanallar güvenli değilse, sizin anlattığınızdan gördüğüm kıymetli hocam, üretilen diplomatik mesajların manipülasyona, çarpıtmaya veya sabotaja açık hale geldiğinde yine görüyoruz. Bu nedenle siber güvenlik dijital diplomasinin altyapısal ön koşulu olarak da yine ifade edilebilir. Buradan hareketle devletler sosyal medya saldırılarına karşı nasıl önlem almalıdır veya nasıl önlemler alıyorlar kıymetli hocam?
0: Evet, bu da çok önemli bir husus. Deminki sorunun son cümlesini bir kelimeyle bundan bağlamak isterim. Dijital vatan dedik. Dijital vatan hakikaten daha önce sıralanan milli güç unsurlarına dahil oldu diyebiliriz. Buradan da sosyal medyaya bir bağlam kurabiliriz. Eskiden bir ülkeye saldırı sınırdan giren tanklarla, piyadelerle olurdu. Bugün ise sosyal medya kampanyasıyla yürütülüyor. Bir ülkeyi zor durumda bırakmak artık füze atmayı gerektirmeyebiliyor. Bir sahte video, bir sahte mesaj, bir bilgi kirliliği dalgası yetebiliyor burada. İşte bu yüzden devletler sosyal medyaya sadece iletişim yapmıyor, savunma da yapıyor diyebiliriz Sayın Hocam. Sosyal medya saldırıları dediğimiz şey artık sadece bir troll ordusu meselesi de değil. Bunlar çoğu zaman organize, hedefleri olan, profesyonelce planlanmış algı operasyonları olarak da karşımıza çıkıyor. Amaç bir ülkenin dış politikasını, liderini, kamuoyunu ya da uluslararası imajını zedelemek. Bu saldırılar farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Mesela sahte hesaplarla oluşturulan gündemler, yine sahte deepfake dediğimiz videolarla liderlerin ağzından çıkmamış sözlerin servis edilmesi, yalan haberlerin yaygınlaşması, viral hale gelmesi, bot hesaplarla bir ülkenin politikasına karşı suni tepki dalgası yaratılması gibi. Peki devletler ne yapıyor bu konuda? İlk olarak birçok ülke dijital ortamda krizlere karşı hızlı müdahale edebilen dijital diplomasi ekipleri kurdu. Bu ekipler sadece sosyal medyayı kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda içerik analizleri yapıyor, saldırı kaynağını tespit ediyor ve gerektiğinde anında yanıt veriyor. Bazı ülkelerde ise sosyal medya izleme merkezleri 7/24 aktif olarak çalışıyor. Hem içerik analizi yapıyorlar hem de bilgi akışını izleyerek kamuoyunu yanıltabilecek kampanyaları erkenden fark edebiliyorlar. Ayrıca birçok devlet teknoloji şirketleriyle doğrudan temas kuruyor. işte sosyal medyada anılan isimler X, Meta, TikTok gibi platformlarla içerik kaldırma talepleri, bilgi paylaşımı, sahte hesapların kapatılması gibi konularda koordinasyonlar giderek geliştiriliyor. Ve bunlara da müspet cevaplar alındığını görüyoruz. Bir diğer önemli önlem hukuki altyapının güçlendirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Dezenformasyona karşı yasal düzenlemeler, dijital mecralarda yapılabilecek yayınlara dair sınırlar, acil müdahale protokollerinin hazırlanması. Tabii bu sadece teknik ya da hukuki önlemle bitmiyor alınacak tedbirler. Bazı devletler sosyal medya saldırılarına karşı toplumun bağışıklık sistemini güçlendirmek için medya okuryazarlığı kampanyaları düzenliyor. Biliyorsunuz bu eğitim kurumlarında da çok yaygınlaşmaya başladı Türkiye için. Çok da önemli bir görev yerine getirilmiş oluyor. Çünkü en iyi savunma sadece saldırıyı durdurmak değil, kitlelerin manipülasyona kapalı olmasını sağlamak, temin etmek. Tabii burada bir tek konu güvenlik ve özgürlükler açısından ince bir denge karşımıza çıkıyor. Bu yüzden şeffaflığın önemli olduğunu söyleyebilirim. Bir içeriğin kaldırılması veya hesabın kapatılması uluslararası diplomasi anlamında hukuki gerekçelerle izah edildiği sürece şeffaflıkla bir kabul sağlayacaktır. Bugün sosyal medya bir ülkenin dijital egemenlik alanı haline geldi. Hani dijital vatan benzetmemizde de bunu ifade ettik. Nasıl ki sınırlarımızı korumak için ordumuz varsa dijitalde de aynı ciddiyette koruma mekanizmaları gerekiyor. Ve unutmayalım ki burada en etkili savunma sadece engellemek değil Sayın Hocam, doğru, hızlı ve güvenilir bilgiyle karşılık vermek sosyal medyada.
1: Kesinlikle buna katılıyorum. Tabii siber saldırılara karşı resmi hesapların siber korunması fevkalade önemli. Bu çok faktörlü kimlik doğrulama, erişim sınırlamaları, bu hem devletler için önemli ama aynı zamanda bireyler için de önemli. Yeri gelmişken bu nasıl korunacağız, nasıl önlemler alacağız, bunu hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Yine tabii dijital erken uyarı sistemlerinin mutlaka kurulması, geliştirilmesi lazım. Çünkü artık bot hesaplar hayatımıza o kadar fazlasıyla girdi ki bunun için de bir takım yasal çalışmalar da mütemadiyen sürüyor. Ama burada tabii yasaları yaparken özgürlüğü de ihmal etmemek lazım. Kısıtlayıcı olmak yerine fonksiyonel bir yaklaşımı da benimsemek lazım diye düşünüyorum. Kıymetli hocam, deepfake ve dezenformasyon kamu diplomasisi nasıl etkiliyor? Çünkü bunlar da artık çok fazlasıyla kamu diplomasi alanında yer alıyor. Hayatımızda da girdi.
0: Evet Sayın Hocam, bu sahte içerikler gündemimizin önemli bir konusu haline geldi. Eskiden derlerdi ki duyduğuma değil gördüğüme inanırım. Ama bugün gördüğümüz her şeye de inanamıyoruz. O hale geldik. Çünkü yapay zeka destekli teknolojilerle artık bir liderin ağzından hiç söylemediği sözleri içeren videolar, deepfake'ler dediğiniz gibi üretmek mümkün hale geldi. Gerçek değil ama gerçek gibi adeta. İşte bu deepfake diye tanımlanan içerikleri nasıl tespit edeceğiz, nasıl göreceğiz, nasıl ayırt edeceğiz? Bunlar da çok önemli hale geldi. Özellikle sosyal medyada dolaşan dezenformasyon var deepfake'in dışında. Yani bilerek, isteyerek yanlış bilgiyi yaymak. Amaç bilgi vermek değil, kafa karıştırmak, güven sarsmak ve bu çerçevede de bir algı oluşturmak. Ve bu iki araç, yani deepfake ve dezenformasyon, kamu diplomasisini ciddi şekilde tehdit ediyor diyebiliriz artık. Çünkü kamu diplomasi dediğimiz şey neyle yürür? Öncelikle itibar, güven ve anlatılarla yürür Sayın Hocam. Bir ülke kendini tanıtırken gerçek verilerle, olumlu hikayelerle, kültürel değerlerle bir imaj inşa eder. Ama bir sahte haber ya da bir deepfake video bu emeği birkaç saat içerisinde yıkabilir, yok edebilir. Şöyle düşünelim, bir ülkenin lideri hakkında sahte bir video yayınlanıyor, sözde başka bir ülkeye hakaret etmiş gibi gösteriliyor, kriz çıkıyor. Diplomatik tepki geliyor, basın açıklamaları yapılıyor ve bir panik ortamı, bir kargaşa ortamı doğuyor adeta. Sonra ne oluyor? Anlaşılıyor ki video sahte. Ama iş işten geçiyor. Bu arada her şey olup bitebiliyor. Çünkü algı bilgiden önce yayılmaya başlıyor. Gerçek bilgiyi o kadar hızlı yayamıyorsunuz. Algıyı daha hızlı yayıldığını gözlüyoruz. Kamu diplomasisinde asıl mesele bir ülkenin gerçek yüzünü gösterebilmesidir. Ama deepfake ve dezenformasyonda

0: aynayı kırıyor maalesef. İnsanların kafası karışıyor. Bu haber doğru mu? Bu video gerçek mi? Acaba kime inanmalıyım? Kime sormalıyım? Nereden doğrulayabilirim? Gibi birçok soru akla geliyor. İşte bu güven krizi ortamlarında kamu diplomasisinin en büyük düşmanı bu iki unsur. Yani dezenformasyon ve deepfake videolar. Peki devletler ne yapıyor bu konuda? Artık pek çok ülke dijital alanda doğrulama sistemleri kuruyor. Bunu Türkiye'de çok başarılı bir şekilde kamu kuruluşlarımız yürütüyor biliyorsunuz. İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Anadolu Ajansı'nın teyit hattı ve başka sivil toplum örgütlerinin kurduğu organizasyonlar bu konuyu yürütmeye gayret ediyorlar. Sosyal medya ekipleri kriz anında hızlıca bu bilgi yalan, bu görüntü sahte diyerek karşı anlatı üreterek tedbirini alıyor. Aynı zamanda medya okuryazarlığı kampanyaları yapılıyor. Yani halkın bu tür içeriklere karşı bilinçlenmesi sağlanıyor. Bazı platformlarla işbirlikleri yapılıyor bu süreçlerde. Örneğin sahte bir içerik tespit edildiğinde uyarı etiketi konulabiliyor. İçeriğin yayılmasının durdurulması gibi yöntemler devreye alınıyor. Ayrıca uluslararası düzeyde ortak mücadele girişimleri de başlatıldı. Çünkü bu sadece bir ülkenin değil, tüm dünyanın meselesi, sorunu haline gelmeye başladı. Burada şunu da unutmamak lazım. Bu çağda artık sadece kimin ne söylediği değil, kimin doğruyu söylediği önemli hale gelmeye başladı. Yani güç sadece konuşanlarda değil, doğrulayanlara da evrilmeye başladı. İfade ettiği içeriklerin doğru olup olmadığını doğrulayan mekanizmalar çok daha etkin hale gelmeye başladı. Ve güvenini koruyan ülke küresel saygıyı da daha fazla kazanıyor diyebiliriz bu alanda. O yüzden her şeyin gerçek gibi göründüğü bir çağda gerçek olmak en etkili diplomatik araçtır diyebiliriz.
1: Evet kıymetli hocam, 6 Şubat depremlerinde bu dezenformasyonun etkilerini gördük.
0: Evet.
1: Maalesef birileri çok vicdansız bir şekilde dezenformasyonu yaymak, onu kitlesel hale getirmek, korkuyu, paniği artırmak için bizim o acımızın, sıkıntımızın içerisinde çaba gösterdiler. Orada sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi, zikretmiş olduğunuz gibi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Anadolu Ajansı, TRT gerçekten çok üstün bir performans sergiledi. Bu haberlerin yalan olduğunu kamuyla paylaştı. Ama ne yazık ki gerçek haber yalan haber kadar hızlı yayılmıyor. Öyle bir şey gerçekleşemiyor veya aynı kitleye de erişemiyor. İnsanlar bazen yalana takılıp kalıyorlar. Orada da bakıyorsunuz ki kamu kurum ve kuruluşların itibarları zedelenebiliyor. Bu algılar üzerinden işler yürüyebiliyor. Diplomatik gerilimler bazen tırmanabiliyor. Dolayısıyla burada anlatıyı doğrulama ve koruma sorumluluğunu kamu diplomasisi bir yerde ne yapacak? Üstlenmiş olacak. Bu bakımdan da bu önemli. Peki Türkiye'nin bu alanda güçlü ve zayıf yanları neler? Biraz da bunlar üzerine konuşsak kıymetli hocam.
0: Evet. Bu dijital savaşlar çağında aslında Türkiye aktif bir oyuncu. Fakat aynı zamanda da bir hedef maalesef Sayın Hocam. Hem oldukça aktif hem de hedef olarak görüyoruz. Çok üretkeniz, çok üretken bir ülkeyiz ve çok da eleştiriliyoruz. Dünyanın neresinde bir kriz çıksa Türkiye sosyal medyada hemen gündeme girebiliyor. Böyle bir hadise yaşayabiliyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Türkiye artık sadece izleyen değil, izlenen bir ülke haline geldi bu alanda. Peki ne durumda olduğumuzu net görmek için sorunuzdaki güçlü ve zayıf yanları görebildiğim kadarıyla aktarmaya çalışayım Sayın Hocam. Güçlü yanlarımızı önce ifade edeyim. Türkiye en büyük avantajı genç ve dijitalle iç içe bir nüfusa sahip. Hakikaten gençlerimizin bu alanda çok kıymetli başarıları, becerileri var. Sosyal medya kullanımı çok yaygın. Z kuşağı dediğimiz kuşak platformlara hakim. Hele hele şimdi yapay zeka geldi, Z'den sonra hakimiyetin daha da artmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu aslında dijital diplomasi içinde ciddi bir fırsat. Çünkü kamu diplomasisi artık sadece devlet eliyle değil, bireyler üzerinden de yürütülüyor. Biraz önce detaylı olarak izah ettiğimiz gibi. İkinci güçlü yönümüz, devlet kurumlarının dijitalde daha görünür hale gelmesi. Bu hakikaten önemli bir nokta. Dışişleri Bakanlığımız, AFAD, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığımız gibi kurumlar sosyal medya üzerinden

0: aktif açıklamalar yapıyor. Kriz anlarında kamuoyuna hızlı bir bilgi akışı sağlıyor. Bunun dışında TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlarımız yurt dışında dijital içerikleri oldukça etkili kullanabiliyorlar. Burada tabii ki TRT ve Anadolu Ajansı'nı da unutmamak gerekir. Bu dijital içerikler konusunda oldukça zengin malzemeyi kamuoyuna sunma kabiliyetine sahipler ve bunu da oldukça başarılı, etkin bir şekilde kullanıyorlar diyebiliriz. Yani sadece içeriye değil, dışarıya dönük dijital anlatılarla da zengin bir yapıya eriştik diyebiliriz Sayın Hocam. Ve krizlere karşı refleksimiz de çok güçlendi. Hani deprem, terör, doğal afetler gibi anlarda dijital alanlarda hızla organize olabiliyoruz. Bu çok çok önemli bir kabiliyet. Her ülkenin sahip olmadığı bir kabiliyet bu. Tabii ki bu tabloyu her zaman avantajlı bir şekilde kullanmak deneyimlerle hayata geçiyor. Olumsuzlukları istemeyiz ama yaşanan bu olumsuzlukların hepsi de Türkiye'nin deneyim kabiliyetini güçlendiren unsurlar haline geliyor diyebiliriz. Eksiklikler nelerdir? Sorunuzdaki ikinci kısmı cevaplamaya çalışayım. Burada en önemli unsurlardan biri dezenformasyonla mücadele konumuz Sayın Hocam. Dezenformasyonla mücadelede hız ve etki alanımızı daha da büyütme konusunda belki desteğe ihtiyacımız olacak. Güçlendirmeye ihtiyacımız olacak. Bir haber yalansa ve bunun neden yalan olduğunun insanlara anlatılması gerekiyor. Bunu da güvenli bir şekilde, inanılma potansiyeli yüksek bir düzeyde açık, net ve şeffaf bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. İkinci önemli husus sosyal medya platformlarıyla işbirliği. Bu konuda zaten bildiğim kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dijital Mecralar Komisyonumuz var. Önemli çalışmaları da var. Ama onun dışında bütün kamu kurumlarının bu mecralarla bir şekilde bağlantı ve ilişkisi de çok önemli. Bu tür problemler karşısında nasıl tutum alacağımızı deneyimlememizde fayda var. Sosyal medya platformlarıyla Türkiye'nin ilişkisi zaten zaman zaman gerilimli olabiliyor. Bu bir gerçek. Bu gerilim anlarında kurumsal, teknik ve diplomatik ilişkilerle konuyu çözme yol ve yöntemlerini geliştirmemiz lazım. Bunu yönetmek gerekiyor Sayın Hocam. Bu platformları hukuki bağlamlarla ilişkilendirmekte fayda var. Çünkü bu platformlar hukuki konulara önem vermeye başladılar. Ülkelerin kendi yasal düzenlemeleriyle kendilerinin bağlı olduğunu görmeye başladılar. Hukuki altyapı demişken bunun da ülkemizde güçlendirilmesi, geliştirilmesi gerekiyor. Dijital tehditleri önlemeye yönelik hukuki bir altyapının daha güçlü ve sağlam olması gerekiyor. Bunu ne kadar güçlendirirsek o kadar faydası olacağını göreceğiz. Buradaki tek handikap şu olabilir. Biraz önceki konumuzda da geçti. Bu önlemleri alırken ifade özgürlüğü dengesini nasıl sağlayacağız? Bütün mesele burada toplanabilir. Çünkü bir ülkenin dijital imajı açısından bu çok önemli. Bir diğer nokta ise teknik anlamda siber güvenlikte insan kaynağı. Bu insan kaynağı ihtiyacımızı bir şekilde çok hızlı biçimde temin etmemizde fayda var. Siber güvenlikle ilgili mühendis, analist, siber savunma uzmanı sayısını arttırmamızda fayda var Sayın Hocam. Ve dijital diplomasiyi sürdürecek kalifiye ekipleri de arttırmamızda fayda var. Var ama tam manasıyla hakimiyet açısından, toplum adına yarar sağlama açısından bunları daha da güçlendirmemiz de gerekiyor. Devlet kurumlarımızın zamanında koordinasyon bütünlüğü içinde bu işleri yürütmesi kamu diplomasisi açısından çok önemli diyebilirim.
1: Evet kıymetli hocam, güçlü yönlerimiz fazlasıyla var. Çünkü artık dijital platformları aktif kullanıyoruz, nüfuz avantajımız var. Kriz dönemlerinde hızlı mesaj üretme kapasitemizi artırdık, bunu deneyimledik, çok kriz yaşadık. Kurumsal deneyim yine bu noktada ileri bir noktaya geldi. Ama sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bazı sınırlıklarımız var. Bu sınırlıklarımızı da takip etmemiz lazım. Tabii kurumlar arası koordinasyonda daha iyi bir noktaya doğru kendimizi elbette taşımalıyız. Diğer taraftan yabancı dil bilgisi, hedefe özgü içerik sınırlığından kurtulma, dezenformasyonla mücadelede biraz daha profesyonel bir anlayışın benimsenmesi ve güven sorunlarını aşma, uluslararası norm üretimine

0: katkı sağlama gibi hususlarda tabii Türkiye'nin önünde duruyor. Bunlarda da Türkiye çalışmalarını yürütüyor. Hocam, siber diplomasi yeni bir uluslararası hukuk alanı doğurur mu? Madem uluslararası normlara katkı dedik, norm üretimine katkı dedik, o zaman buradan devam edelim.
1: Evet hocam, dijital dünya artık gerçek dünyanın devamı değil, bizzat kendisi haline dönüşmeye başladı. Bir ülkenin resmi web sitesi çöktüğünde bu artık sadece teknik bir sorun değil, diplomatik bir kriz olarak görülüyor. Bir siber saldırı askeri bir operasyon kadar etkili olabiliyor. Ama şöyle bir sorun var. Bu saldırılara karşı hangi hukuk kuralları geçerli olacak? Burada büyük boşluk var. İşte bu boşluğu doldurmaya çalışan, gayret eden bazı girişimler söz konusu ama günümüzde bu maalesef bu açık devam ediyor. Bugün siber diplomasi dediğimiz alan devletlerin siber uzaydaki çıkarlarını korumak için yürüttüğü müzakereleri kapsıyor. Veri güvenliği, altyapı saldırıları, seçimlere dijital müdahaleler, dış müdahaleler, deepfake videolarla yürütülen kampanyalar, yapay zeka destekli manipülasyonlar burada önemli bir rol üstleniyor. Artık bunlar diplomatik krizlere neden oluyor diyebiliriz. Bu dijital krizler karşısında başvuracağımız bağlayıcı uluslararası hukuk kuralları var mı? Sorunuz burada anladığım kadarıyla yoğunlaşıyor. Çok sınırlı sayın hocam. Örneğin bir ülke başka bir ülkenin elektrik şebekesine siber saldırı düzenlerse bu savaş sayılır mı? Ya da devlet destekli bir hacker grubunun yaptığı saldırıdan devletin kendisi sorumlu tutulabilir mi? Başka bir örnek, mesela dijital dezenformasyon yoluyla bir ülkede dışarıdan yapılan müdahalelerle seçimlerin etkilenmesi nasıl yorumlanır? Hukuki karşıtlığı nedir? Bu bir siber saldırı mıdır? Propaganda mıdır? İfade özgürlüğü müdür? Hepsi ayrı ayrı konular. İşte bu yüzden siber diplomasi giderek yeni bir hukuk alanını zorunlu kılmaya başladı. Bu alanda bazı girişimler var. Mesela NATO'nun hazırladığı bir el kitabı var. Tallinn Manuel adıyla siber savaşlara uygulanabilir uluslararası hukuk üzerine bir metin bu. Siber çalışmaların uluslararası hukuk kapsamında nasıl değerlendirilebileceğini açıklamaya çalışıyor. Hukuki bir düzenleme değil, sadece izahat sayın hocam bu. Ancak bağlayıcı yönü yok bunun. Dediğim gibi sadece izahat. Yani devletler buna uymak zorunda değil, NATO üyeleri buna uymak zorunda değil. Sadece bilgilendirme amaçlı. Birleşmiş Milletler'de de siber normlar üzerine çalışan gruplar var. Ama yine sonuçlar çok yavaş ilerliyor diyebiliriz. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin gibi büyük güçler kendi siber strateji belgelerini yayınlıyorlar ve kırmızı çizgilerini çiziyorlar kendileri açısından. Yani herkes şu aralar kendi kuralını yazıyor. Ama ortak hukuk hala oluşmuş değil maalesef.
0: Bir de şöyle, şuna kısaca bir cevap alabilir miyim? Geleceğin kamu diplomasisinde en büyük risk nedir?
1: Evet sayın hocam. Hukuki konu, uluslararası hukuki konunun örnekleri çok fazla. Sorduğunuz soruya döneyim hemen. Geleceğin kamu diplomasisindeki en büyük risk aslında yine bilgiyle bağlantılı olan bir konu. Bilgiye ulaşmamız çok kolay. İki tıklamayla her şeyi öğrenebiliyoruz. Ama aynı zamanda her şeyden de şüphe ediyoruz. Çünkü bilgi çağının en büyük ironisi şu: bilgi çoğaldıkça güven azalmaya başlıyor. İşte bu yüzden geleceğin kamu diplomasisinde en büyük riskin ne olduğunu net olarak şöyle söyleyebiliriz: güven kaybı, güvenin kaybı. Gerçek ile kurgu arasındaki sınırlar bulanıklaştığında, liderlerin söylediğiyle sahte bir video arasındaki fark silikleştiğinde, kurumların söylediklerine kimse inanmadığında artık iletişim değil, maalesef gürültü başlıyor. Gürültü dediğimiz kavram başlıyor. Kamu diplomasisi dediğimiz şey, bunun temelinde yatan ana unsur güven. Bir ülke başka bir toplumla ilişki kurmak istiyorsa önce şunu söylemiş oluyor: bak ben kimim, beni olduğum gibi tanı. Ama bu tanıtım inandırıcı değilse maalesef, ya da toplum zaten her şeyi manipülasyon zannediyorsa, o zaman ne anlatırsanız anlatın karşılık bulamıyorsunuz. Bugünün en büyük tehlikesi doğru bilginin sahte bilginin gölgesinde kaybolmasıdır. Öyle çok sahte içerik, öyle çok hızlı yayılan dezenformasyon var ki insanlar artık her şeye eşit derecede kuşkuyla bakmaya başlıyor.

0: Bu da kamu diplomasisinin etkisi bakımından başka bir analizi zorunlu kılıyor. Bunun yanında bir başka tehdit de kutuplaşma. Dijital platformlarda öyle yankı odaları oluşuyor ki insanlar sadece kendi fikirlerini tartışıyor. O nedenle Sayın Hocam, burada farklı ses, farklı ifadeler, hepsinin yoğunlaştığı nokta güven. Güven tesisini sağlamak.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Muzaffer Şahin'di. Kendisiyle dijital diplomasi ve siber güvenlik konularını konuştuk. Değerli dinleyiciler, ama vaktimizin sonuna geldik. Programı hazırlayıp sunan ben Zakir Avşar, program yapımcımız Sayın Zehra Nuhoğlu, teknik yapımda Sayın Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Sayın Semaat Çallı. Hepinize bir Sınırlar Aşan Türkiye programından daha hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Sınırları Aşan Türkiye.

bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Pervanelerin Ölümü hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Lambanın etrafında 3-4 pervane dolaşıyor. Boş gözlerle onların hareketlerini, tereddütlü uçuşlarını takip ediyorum. Birbirlerine ters yönde dönüşlerle ışığın etrafında dönüyorlar. Bazen abajurun üzerine konarak dinleniyorlar. Sonra yine uçmaya başlıyorlar. Uçarak, dinlenerek, yine uçarak artan şevkleriyle nikel lambanın kızgın şişesine hücum etmeye başlıyorlar. O kadar hızlı hücum ediyorlar ki zavallı mini mini başlarıyla şişenin yakıcı çarpışması ümit kırıcı ve uzak bir hain darbe gibi işitiliyor. Birdenbire asabi bir üzüntü duyuyorum. Ellerimle onları lambanın etrafından o kadar arzuyla atıldıkları bu yakıcı, mahvedici ateşten kovmak istiyorum. Hiç aldırmayarak, ellerime hiç önem vermeyerek, belki hiç görmeyerek yine atılıyorlar. O vakit, zavallıcıklar, isterseniz yanınız diyor, geri çekiliyorum. Serbest kalınca hücumları artıyor. Bu arzulu facianın çarpışma sesi daha çok işitiliyor. Evvela en küçüğü son bir hücumdan sonra başı yanmış, ayakları kavrulmuş, lambanın dibine, dairevi gölgenin içine düşüyor. Biraz sonra ikinci, daha sonra üçüncü,

kasa üstü, ikisi açık kitabın sayfalarında, biri kitabın dibinde kalıyor. Dördüncü, arkadaşları gibi istediği makama erişmek için acele ediyor. Çılgın hücumlarına en şiddetli bir ihtirasla devam ediyor. Düşünmeye başlıyorum. Bu ateş ve bu zavallı, önemsiz varlık. İlkbaharın nemli geceleri bütün kainatı iri ve buharlaşan bir siyah gözyaşı damlası gibi örttüğü zaman, karanlık ve geniş tarlaların yeşeren derinliklerinin sırlarında büyüyen bir bakir öpücük kadar hafif, yere düşmüş bir şeffaf çiçek gibi esmer bir koku. Aman yarabbi! Bu karanlıkların yavrusu, bu şeytan gölgesinin çocuğu olan zavallı, niçin bu ateşe böyle atılıyor? Şevkine hayatını feda ediyor. Bu hırs, bu emel, bu arzu, bu aşk. Oh, sonuncu, dördüncü de düşüyor, ölüyor. Ölüyorken mikroskobik iki siyah nokta gibi ancak fark olunabilen gözleri ışığa dönük ve onu şiddetle arzuluyor. İster istemez üzüntüm artıyor. Katilleri olan ışığın aydınlattığı çevrede bu zavallı ölülerin bulunması bana daha acıklı geliyor. Lambayı kısıyor, söndürüyorum. Evvela karanlıkta cenazeciklerini göremiyorum. Sonra gözlerim alışınca hepsini, dördünü de cansız, hareketsiz birer siyah leke gibi görüyorum. Şüphesiz bir hiç olan, olayların şüphesiz en önemsizi olan şu zavallıların ölümü, ruhumda ciddi, belirsiz ve dayanılmaz bir siyah matem uyandırıyor. Sağdaki pencereden giren ay ışığı, büyük kenarı masanın önünde asılı duran küçük kitap rafına temas etmiş bir yardımcı ışık gibi yansıyor. Ben aynı matem ve üzüntü boyun eğişiyle cenazeciklerimi seyrediyorum. Aşkları, arzuları, emelleri, hırsları, sonra bütün bunların mutlak sonu olan ölümü düşünüyorum. Yardımcı ışık büyüyor, büyüyor, büyüyor. Rafın altına yığılmış diğer kitapların siyah lekelerini, pişman olmuş bir ölüm meleği heykeli gibi hüzünle yükselen lambayı geometrik gümüşü yayılışına dahil ediyor. Dört trajik ölümün matem sahnesi olan kitapların ve masanın üzerine yayılıyor. İlk defa ölülerin ikisini, sonra üçüncüsünü, sonra dördüncüsünü şefkatli ve merhametli bir yumuşak ışıkla yaldızlıyor. Sanki ışıktan bir gözyaşıyla onları kefenliyor. Dışarıdan uykulu ufukların garip uzaklıklarından gelen tek tük ve hicran dolu bülbül sesleri kurbağaların zincirleme metalik tınılı ahenklerine karışıyor. Hissedilmeyen ve görülmeyen parıltılarla masanın üzerinde ayın beyaz ışığı altında parlayan notları kitap yapraklarını titretiyor. Sanki bu demin yaşayan, çırpınan, zavallı ölülerin nezih ve nazik matemini gizli ve sır dolu kanatlarıyla yelpazeliyor. Ben ümitsiz ve kederli, emellerimizin, arzularımızın, ihtiraslarımızın, mutlak ölümlülüğümüz karşısındaki trajik anlamsızlığını hatırlıyor. Boşluklar. Sonsuz ve açık seçik boşluklarla, karanlık ve bilinmez yokluklarla derinleşen bu korkunç uçurumun başında kayıtsız ve şen, aldananlar için yalancı rüyaların heyecanlı ve aldatıcı beşiğinde mutlu ve habersiz oyalananlar için. Ah, zavallı kendimiz için, acı ve zehirli gözyaşlarıyla sonsuza dek ağlamak istiyorum.

Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Pervanelerin Ölümü öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler isimli kitabından At öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren

at. Muhafız ahırında 3 haftalık bir istirahatten sonra binmek için beni yanına sokmayan haşarı atımı bugün tam 2 saat koşturdu. İyice terledi. Bulanık vardarın kenarını kaplayan sıska ve sararmış Söğüt ormancığının içindeki geniş yolu takip ederken yorgun ve bitap sanki durmak istiyordu. Fakat ben bilakis o kadar canlı, o kadar zinde ve faaldim ki elimdeki son kırbacı şiddetle ve gayri ihtiyari savurdum. Bu fevkalade ve beklenmedik darbe onu şiddetli bir dörtnala kaldırdı. Ormanın yapraksız ağaçları artık etrafımda geçici bir çizgi fırtınasıydı. Değişmeyen bir ahenkle esen bir rüzgar kulaklarımda vızıldıyordu. Ben kudurmuş bir kuvvetin içinde uçuyor gibi pek çabuk yakınlaşan uzaklara bakıyor. Bu azgın ata bindikçe daima duyduğum şeyleri tekrar hissediyor. Ah, 4-5 asır evvel yaşasaydım diye zevk duyuyordum. Dağlar, ova, her taraf boştu. Gökyüzünde sakin bulutlar beyaz ve iri köpükler halinde sabit duruyordu. Atım nihayet yavaşlar gibi oldu. Süratliğe geçecekti. Ben hayallerimden uyanmamak için tekrar kamçımı savurdum. Eski dörtnal daha çılgın, daha deli, hızlandı. Kütüklerin, hendeklerin üstünden atlıyordu. Tarlalardan kalkan çamur parçaları etrafa, bazen de üstüme sıçrıyordu. 4-5 asır evvel yaşamak. Bu ne tatlı bir hayattı. Şan, şöhret, zorbalık, başarı, aşk, hırs, despotluk. Hayatı hissettiren ve şimdi maalesef bir masal, bir tarih konusundan başka bir şey olmayan bu tatlı ve hakiki heyecanlar vardı. Ah, bu toprakların üzerinde benim ecdadım zaferin şimşekli kasırgası gibi akıncılık ederken ne kadar mesut, mağrurdular. Kahramanlık, yiğitlik ve saf cesaret içinde geçen gençlikleri, onlara ihtiyarlıkları için ne teselli edici hatıralar, ne aldatıcı iftiharlar bırakıyordu. Halbuki biz silahsız, kansız, azametsiz olduğu kadar yorucu, harap edici olan medeniyet mücadelesinin biçare savaşçıları. Ne kadar sefiliz. Atım durmadan dört nala koşuyor ve burnunun deliklerinden bir mavi duman çıkarıyordu. Ben yatıştırılamayan bir savaş ihtiyacı, bir hücum arzusuyla yine onu kamçıladım. Dar bir boğaza girdik. Sağımda çamurlu vardar, zayıf bir şırıltıyla akıyor, etrafımdaki çıplak ağaçlar somurtkan ve yaslı sallanarak geçiyor. Solumdaki demir yolu bazen yükselerek, bazen atımın koştuğu bozuk engebeli yolla aynı seviyeye inerek, fakat daima düz, daima doğru, soluk ve ölü, ecnebi bir yılan gibi uzanıp gidiyordu. Ben de iyice terledim. Kalçalarım sızlamaya başladı. Atım ızdırabımı duymuş gibi süratliye geçti. Bu sefer gayri ihtiyari kamçılamadım. Zaten kasabaya giriyordum. Bütün evler miskin ve tembel uyuyor gibiydi. Suyun kenarında kalın ve çıplak baldırları görünen birkaç Bulgar kızı iki kat olmuş bir şeyler yıkıyorlar, serseri köpekler bana havlıyorlardı. Birden dizgini çektim, atım durdu. Nefes alıp verişinin şiddetinden karnı bacaklarımı açıp kapıyordu. Etrafıma baktım. Bu pis ve barış dolu manzara bana o kadar nefret verici göründü ki adlandırılamaz bir ani keder içinde ağlamak arzu ettim. Atımı tekrar geri döndürmek, şu boş dağlara kaçmak istedim. Böyle miskin ve sessizlik içinde yaşamaktansa oralarda açlıktan ve soğuktan ölmek daha iyiydi. Güldüm. Şu muhakemem ne garip münasebetsizlikti. Beni önümdeki geçecek günlerde bekleyen ve mukaddes olduğu zannolunan vazifelerim yok muydu? Gülüyordum. Bu hayalle 20. asırda yaşadığımdan biraz mahcup kasabaya girdim. Evime geldim.

artık beni hep şöyle lüzumsuz hislerle sarsan bu ata, bu azgın mahluka binmeyeceğim. Bir motosiklet alacağım. Fakat bu mümkün mü? Bana geçmişler, vahşetler, savaş ve kavga zevki yerine ihtimal ki sınırsız geleceği, dirijabları hayal ettirecek olan bu makine, bu zavallı icat, acaba burada yürümek için kaç kilometre yol bulabilecek?

0: Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından At Öyküsü'nü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu yarın ilk toplantısını yapacak. Özgür Özel yeni parti konusunda net konuşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşını yarın Ankara'da ağırlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Güney Kore'ye gidecek. ABD Başkanı Donald Trump Temmuz'da Ankara'ya geliyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini belirtti. İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arz güvenliğinin sağlanmasının sadece kalkınma değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ankara'da yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu.
2: Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar, dedi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halinin esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. Gündem

0: Günlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'na çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği yeni Yüksek Disiplin Kurulu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantının ana gündem maddesi kurul başkanının seçimi olacak. Yüksek Disiplin Kurulu çalışmalarına resmen başlayabilmek için başkanını belirleyecek. Toplantıda kurulun izleyeceği yol haritası da gündemde olacak. Kurulun bir sonraki toplantısında ihraç dosyalarını gündemine alacağı öne sürülüyor. CHP Parti Meclisi toplantısının da 11 Haziran'da yapılması planlanıyor. Parti meclisinde Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada bir araya gelecek. Parti yönetiminin bir diğer önemli gündemi ise Merkez Yönetim Kurulu olacak. CHP Cuma günü bir kez daha Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog, arınmayacağımız anlamına gelmez, dedi. Özgür Özel CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok, dedi. Mecliste gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Bu arada CHP milletvekilleri Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında CHP 38. olağan kurultayı sebebiyle başlatılan soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Turgut Koç'un şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hali hazırda milletvekili olmaları sebebiyle yetkisizlik kararı verdi. Soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani ile yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptı. Duran, liderlerin güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını da belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da düzenlenen Değişen Dünyada Türkiye, Stratejik Aktör başlıklı programda konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. On binlerce insanın ölümüne yol açan terör meselesini artık geride bırakıyoruz ifadelerini kullandı.
2: Geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladığımız çalışmalarla bütün siyasi partilerin katılımıyla PKK terör örgütünün silah bırakmasını ilan etmesi üzerine görüşmeler, müzakereler yapılmış. Türk siyaseti büyük bir sınavı başarıyla vermiş. Partilerin ortak konsensusuyla bir rapor hazırlanmış ve bu rapor bir yol haritası olarak uygulanmaya beklemektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin bir asrının yaklaşık 40 yılını alan, meşgul eden binlerce, on binlerce insanın ölümüne 2.3 trilyon

0: Bakanı Hakan Fidan, Asya Pasifik turunu sürdürüyor. Singapur ve Endonezya'nın ardından Bakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'ye gidecek. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayinden yenilenebilir enerjiye, kendi teknolojisini tasarlayan bir ülke olduğunun altını çizdi. Coğrafyanın zorluklarına rağmen artık istikrar üreten ve kalkınma yolculuğunu kararlılıkla sürdüren bir Türkiye var, dedi. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali yarın başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde geri dönüşümden enerji verimliliğine kadar birçok konu ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu 14. Uluslararası Fetih Kupası İstanbul'da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Bu yıl 5 kıta 51 ülkeden 700'den fazla sporcunun katıldığı Fetih Kupası'nda klasik yay, makaralı yay, geleneksel yay olmak üzere 3 farklı branşta madalya mücadelesi verilecek. Organizasyon 7 Haziran'daki ödül töreniyle sona erecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Uluslararası Fetih Kupası'nın yalnızca spor etkinliği değil, kimlik, hafıza ve diriliş çağrısı olduğunu söyledi. Bakan Bak İstanbul'da 14. Fetih Kupası açılışında konuştu.
1: Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde düzenlediğimiz Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'un fethinin hatırasını yaşatan kıymetli bir buluşma. Bu vesileyle büyük ve şanlı fethin yıl dönümünü bir kez daha gururla yad ediyor, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bugün burada da o ruhu canlı tutuyor, gelenekten ilham alarak geleceğe yürüyoruz. Atalarımız bize emaneti olan bu şehri çok yönlü sportif buluşmalarla taçlandırıyor, geleneksel değerlerimize, sporumuza sahip çıkıyoruz. Bu yönüyle Uluslararası Fetih Kupası yalnızca bir spor etkinliği değil, bir kimlik, bir hafıza ve bir diriliş çağrısıdır. Bu organizasyonu el ve gönül birliğiyle dünyanın en büyük sivil okçuluk buluşmalarından birini haline getirdik. Bu yıl organizasyonumuzda 5 kıtadan 51 ülkeden 700'ün üzerinde sporcumuz yer alıyor. Bu görkemli tablo Türkiye'nin organizasyon gücünü ve İstanbul'un uluslararası spor vizyonunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, okçuluğun bir çağı kapatıp bir çağ açan ecdadın fetih ruhunu ve mirasını geleceğe taşıyan canlı bir değer olduğunu söyledi. Kendi kültürünü bilen, tarihini tanıyan ve medeniyet değerleriyle yetişen genç nesiller, Türkiye yüzyılının en güçlü teminatıdır, dedi. Bakan Ersoy İstanbul'da 14. Fetih Kupası açılışında konuştu.
2: Okçuluk sadece bir spor dalı olarak değil, bir çağı kapatıp ecdadımızın başka bir çağı açan, ecdadımızın fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve köklü kültürel mirasını geleceğe taşıyan canlı bir değer olarak yeniden hayat bulmaktadır. Bugün Okçular Vakfımızın aynı mirası büyük bir hassasiyetle geleceğe taşıdığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif'in dediği gibi, fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Okçular Tekkesi'nin talebeleri bugün Okçular Vakfı'nın öğrencileriyle aynı ruhu, aynı disiplin ve aynı hedefi yaşatmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda geleneksel sporlarımızın yeniden ihya edilmesi adına çok önemli adımlar atılmıştır. Kendi kültürünü bilen, tarihini tanıyan ve medeniyet değerleriyle yetişen genç nesiller Türkiye yüzyılının en güçlü teminatıdır.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hukuka dayanmayan güvenlik sisteminin kalıcı ve sürdürülebilir olmadığını söyledi. Güvenlik politikalarımızı vatandaş odaklı ve hukuk temelli bir anlayışı esas alarak geliştirmeye devam ediyoruz, dedi. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi.

0: gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi.
1: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Esasında 8'di. Bir tanesi kendi isteğiyle ve gerekli ne diyelim oradaki irtibatları sağlayarak girdi. Ve 9 tane gemi var orada. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Esasında 15 gemiydi. Esasında bu rakamlara düşmüş durumda. Dolayısıyla süreci yakından takip ediyoruz. Savaş hasabıyla Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık. Ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
0: Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Projeyle Esenboğa Havalimanı yolundaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. NATO zirvesi dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Yok Dil'de 9 Ağustos'ta yapılacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı açıklandı. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Rubio, Ankara'daki zirvenin önemini işaret etti. Türkiye'de yapılacak zirve, ittifak tarihinin muhtemelen en önemli zirvesi olacak dedi. Rubio, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirvede tüm konuların konuşulacağının altını çizdi, NATO'nun ciddi değişime ihtiyacı olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm Adası'na hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelere ve ateşkese rağmen İsrail unsurları Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. Nebatiye ve Sur kentine yönelik saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.468 kişi hayatını kaybetti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyuta taşınıyor. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki birçok noktaya saldırı düzenledi. Kritik petrol tesislerinden birini insansız hava aracıyla vurdu. Rusya'nın Baltık Filo üssünde demirli bir savaş gemisi de hedefteydi. Kremlin saldırılara sistematik şekilde yanıt verileceğini duyurdu. Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile polis okulundayken sağlık nedeniyle ilişiği kesilen personele yeniden memurluğa dönüş imkanı tanınacak. Akaryakıt ve LPG sektöründe riskli mükelleflerden alınan teminatı artırma sınırı da 5 katına çıkarılacak. Böylece usulsüz ticaretle mücadelenin kapsamı genişletilecek. Gümüşhane'de etkili olan sağanak, su taşkınları ve heyelana neden oldu. Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Tokat'ın Artova ilçesinde ise dolu yağışı yolları beyaza bürüdü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir, dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu yarın ilk toplantısını yapacak. Özgür Özel yeni parti konusunda net konuşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşını yarın Ankara'da ağırlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'ye gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz'da Ankara'ya geliyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Yıldızlar ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Fenerbahçe Beko play-off final yolunda dev bir adım attı. Sarı lacivertliler bir kez daha 18 sayı geriye düştüğü maçı kazandı. Anadolu Efes'i 73-72 yenen Yasikevicius'un ekibi seride 2-0 öne geçti. Trabzonsporlu Zubkov Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu. Bordo Maviller bonservis bedeli olarak 4 milyon artı şartlara bağlı 500 bin avro alacak. Roland Garros'un 11. günü yine sürprizlerle doluydu. Kadınların 1 numarası Sabalenka ile erkeklerin 4 numarası Aliassime organizasyona çeyrek finalde veda etti.
2: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 14, İstanbul ve Adana 20, İzmir, Tekirdağ, Çanakkale ve Denizli 18, Bursa ve Gaziantep 16, Muğla 13, Antalya, Şanlıurfa ve Mardin 19, Sivas 10, Samsun, Trabzon ve Ordu 17, Bolu 12, Erzurum 6, Van 9 ve Diyarbakır 15 derece.
2: Yol durumu.
0: Muğla Denizli yolunun 19-23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya Devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 548 sayılı yerel bildiri. Akdeniz. Atış eğitimi 4-11 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 7'den saat 21'e ve 12 Haziran 2026 tarihinde saat 7'den saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 26 dakika 15 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 49 saniye doğu. 36 derece 28 dakika 36 saniye kuzey, 28 derece 46 dakika 28 saniye doğu. 36 derece 20 dakika 0 saniye kuzey, 28 derece 43 dakika 48 saniye doğu. 36 derece 9 dakika 0 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika 0 saniye doğu. 36 derece 14 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere 550 sayılı yerel bildiri. Akdeniz. Atış eğitimi 4-11 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 7'den saat 21'e ve 12 Haziran 2026 tarihinde saat 7'den saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 16 dakika 54 saniye kuzey, 30 derece 21 dakika 0 saniye doğu. 36 derece 7 dakika 46 saniye kuzey, 30 derece 16 dakika 0 saniye doğu. 36 derece 7 dakika 30 saniye kuzey, 30 derece 30 dakika 0 saniye doğu. 36 derece 12 dakika 42 saniye kuzey, 30 derece 30 dakika 0 saniye doğu. 36 derece 12 dakika 42 saniye kuzey, 30 derece 24 dakika 6 saniye doğu. Denizcilere 563 sayılı yerel bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 4 ve 9 Haziran 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 16'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 25 dakika kuzey, 31 derece 18 dakika doğu. 41 derece 15 dakika kuzey, 31 derece 18 dakika doğu. 41 derece 15 dakika kuzey, 30 derece 36 dakika doğu. 41 derece 19 dakika 0 saniye kuzey, 30 derece 36 dakika doğu. 41 derece 25 dakika kuzey, 31 derece 5 dakika doğu. Denizcilere duyur.

0: Gecenin içinden.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan Gecenin İçinden programından herkese güzel bir gece diliyorum efendim. Yine birbirinden değerli konuklarımızla huzurlarınızdayız. İki güzel hanım efendim, Deniz Sezer ve Zeynep Matur programı hazırladılar. Uzun zamandır belki ismini anmadığımız teknik yönetmenimiz Ufuk Muzaffer Ayyıldız da bu gece bizlerle beraber. İyi ki kavuştuk sevgili Ufuk Muzaffer Ayyıldız, artık o da bir baba. Mikrofonda da ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program Gecenin içinden başlıyor.

Gecenin içinden programındasınız. TRT İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz efendim sizlere. Çok değerli konuklarımız var demiştim. Acaba kimlerle, hangi güzel insanlarla neyi konuşacağız? Müzikli buluşmalar köşemiz var, edebiyat köşemiz var ve kültür sanat haberlerini derlediğimiz bir köşemiz var. Üç köşemiz olacak efendim bu gece. İlk köşemizde, müzikli buluşmalar köşesinde Derin Su hanımefendiyi tanıtacağız sizlere ve son single'ını, son teklisini diyelim. Birçok şarkısı, birçok yorumladığı şarkı var Derin Su Hanım'ın. Hem kendisini tanıyacağız hem müziği.

Dinleyeni dinleyeceğiz ve son teklisi hakkında da bilgi sahibi olacağız. Su Olsam Sensiz Akmam isimli yeni çalışmasıyla az sonra stüdyomuzda olacak. Daha sonra edebiyat bölümüne geçeceğiz. Edebiyat bölümünde de Karagöz'ün Beyoğlu'ndaki serüvenlerini dinleyeceğiz efendim. Değerli bir konuğumuz olacak. Ali Sami kimdir? İşte bu soruların cevabını ilerleyen dakikalarda alacağız. Ali Sami'nin kaleme aldığı Karagöz Beyoğlu'nda isimli kitabı yayına hazırlayan Veli İnce beyefendi ilerleyen dakikalarda edebiyat bölümünün telefon konuğu olacak. Güzel bir kitap hakikaten. Karagöz ve Hacivat'ın orta oyununu, gölge oyununu zaten biliyoruz. Fakat Karagöz'ün bir roman kahramanına dönüşmesinin serüvenini konuşacağız efendim ilerleyen dakikalarda. Ve son olarak yakından tanıdığınız bir sinema eleştirmeni Gökşen Aydemir kültür sanat haberleriyle bizlerle beraber olacak. O zaman bir müzik arası daha verelim ve gecenin ilk konuğuna merhaba diyelim.

0: Efendim Gecenin İçinden programının ilk bölümünde müzikli buluşmalar köşesinin konu şu an stüdyomuzda. İlk şarkıyı da dinledik. Derin Su Hanım şu an bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Davetimizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek her zaman. TRT olur da TRT müzik, TRT başımın üstünde diyorum. Aa,
0: çok güzel.
1: Koşa koşa gelirim.
0: Çok güzel. Çok da güzel hikayeleriniz var TRT ile ilgili
1: evet,
0: olarak.
1: Evet.
0: Az sonra o hikayelerin hepsine müzik hayatınıza derinden izler bıraktı. Ben bir kısmını dinledim. Diğer kalan kısmını hem o kısmını anlatacaksınız hem de yeni bilgilerle müzik hayatınızla ilgili az sonra sohbetimiz başlayacak efendim. Son şarkı. Şimdi bu son tekli, bu son teklinin üzerine bir konuşarak başlayalım. Çünkü hakikaten çok da güzel bir yorum oldu. Klibi de şu an YouTube gibi birçok sosyal mecrada dönmekte bu klip.
1: Evet.
0: Biz bu şarkının söz ve müziğinin de Yıldız Tilbe'ye ait olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Su olsam sensiz akmam. Derin Su'dan Yıldız Tilbe imzalı yeni şarkı. Yeni yorum diyelim aslında. Şarkı yeni
1: bravo,
0: değil.
1: Güzeldi, evet.
0: Fakat yorum yeni. Su olsam sensiz akmam. Müzik dünyasına kazandırdığı cover çalışmaları ve kendine has vokal rengiyle dikkatleri üzerine çeken Derin Su, Su olsam sensiz akmamla müzikseverleri selamlıyor. Son dönemde çıkardığı projelerle dijital platformlarda ve sosyal medyada ivme kazanan Derin Su, bu kez Türk müziğinin duygu kraliçesi Yıldız Tilbe'nin kaleminden çıkan bir eserle çıtayı hayli yükseltti. Sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkı, aşkın en derin ve yalın halini Derin Su'nun güçlü yorumuyla buluşturuyor. Şarkının modern ve etkileyici düzenlemesi ise başarılı aranjör Yaşar Aydın imzası taşıyor. Bu isimleri de konuşacağız.
1: Evet.
0: Hepsine selam olsun. Yıldız Hanım olsun, Yaşar Bey olsun. Yaşar Aydın'ın dokunuşlarıyla hem klasik pop hem de güncel sound'un harmanlandığı şarkı, yılın en çok dinlenen duygusal şarkılar arasında yer almaya aday. Şarkının sözlerinde melankoli ve ışıkları söndür öyle gel vurgusunu görselliğe döken yönetmen Ferhat Acar, Derin Su için sistematik bir dünya kurguladı. Klipte şarkının ruhuna uygun dramatik ışık oyunları ve sanatçının estetik performans sahneleri ön plana çıkıyor. Şarkıyı çok güzel anlatmışlar.
1: Evet.
0: Yani bu tanıtım yazısını kim yazmışsa da kalemine sağlık.
1: Ferhat'ın işidir, evet, kesin.
0: Evet, Ferhat Acar Bey'e.
1: Seyhan Müzik'te gerçekten, evet, çok teşekkür değerli ederim. Bir, evet, yer işgal ediyor.
0: Hem yönetmen hem de kalemi çok kuvvetliymiş.
1: Tabii.
0: Ferhat Bey'in çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel anlatmış. Çünkü şarkının nasıl okunması gerektiği, bu şarkının sizin yorumunuzla dinlenilen bu şarkının nasıl anlatılması gerektiğini en iyi anlatan yazılardan birisidir diye düşünüyorum bu yazı. Hakikaten yazıyı yazana bir kez daha Ferhat Bey ise çok teşekkür ediyorum. Bununla başlayalım. Tabii biz şimdi Derin Su'yu tanımak istiyoruz doğal olarak. Aramızdaki dinleyicilerden tanımayanlar da vardır. Ama son çalışmadan sondan başa doğru gidelim biz.
1: Olur.
0: O şekilde yapalım bu gece. Çünkü bu önemli bence. Buyurun.
1: Ferhat'ın beni güzel analiz etmesi. 2010'dan beri tanışırız Seyhan Müzik'te ilk geldiğim zaman. Profesyonel anlamda ilk müziğe başladığım Seyhan Müzik'tir.
0: Evet.
1: Bülent Seyhan, Fuat Seyhan, sağ olsunlar.
0: Selamlarımızı gönderelim. İki güzel insana da.
1: Sesimi duymak istemişlerdi. Aha. Bizim koordinatörümüz Seyfi Yerlikaya. O da çok kıymetli benim, evet, hemşerim aynı zamanda. Evet. Güzeldi bir ses. Derincim bir sesini ben biliyorum ama patronlar bilmiyor. Yani bizim şirketten çıkarsan çok güzel olur demişti. 2010 gibi bir tarihti.
0: Evet.
1: Ben nasıl olur demiştim. Ve o an ulaşmak mümkün değil Bülent Seyhan'a. Dedi ki ben bir şey yapacağım Derin'im. Nasıl yapacaksın Seyfi dedim. Sen 4 tane demo yap. 4 eser. Ben Bülent abinin şoförüne vereceğim. Arabasında dinleyecek. Çünkü evet, bir türlü randevu ayarlayıp Bülent abiyle bir araya gelemiyoruz. Seyfi Yerlikaya'nın bu konuda gerçekten ilk taşıdır benim müzikal boyutumdaki attığı bir taş. Sağ olsun. Ve veriyor o CD'ler vardı o dönemde.
0: Evet, evet.
1: Bülent abi tabii arabaya biniyor ve şoförümüz açıyor tabii. Ya diyor şu manyak kız diyor, ne güzel diyor, türkü mü okuyor diyor. İnti ne zaman böyle güzel türkü okudu diyor. Şoför diyor ki Bülent Bey diyor intizar değil diyor, ablası.
0: Öyle hadi mi? Canım çok güzel
1: diyor, nasıl olur? Ya ben diyor intizarın sesini çok severim ama diyor ablası da çok baş, tüylerim diken diken oldu oğlum, nasıl bir şeymiş bu diyor. Çağırın gelsin şirkete, bir bakayım bu nasıl bir kız falan diyor. Ve beni çağırdılar, davet ettiler. Gittim. Hı-hı. Bülent abiyle bir araya geldik, şöyle bana baktı. Küçücük de oyun dedi, o ses sende mi? Evet abi dedim. Gel dedi kız, bir albüm yapalım. 5 yıl bir sözleşme yapalım. 3-4 tane klibin benden olsun. Albüm bütün her şey benden olsun. Ben artık havalara uçuyorum.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Bismillah dedik. İlk albümümde yine kendi ismimden uyarlandığım, yine kendim düşünerek koordinatörümüzü arayıp Derin Sudan Derin Türküler dedim. Albümümüzün ilk adı Derin Sudan Derin, Derin Türkülerle. Türküler.
0: Sosyal mecrada da bu isimle yazdıklarında
1: evet,
0: bulabiliyorlar.
1: İkinci ben albümümüz yine Derin Sudan Derin Derinden Türküler.
0: Derinden Türküler.
1: Derin su.
0: Derin kelimesi türkü geçiyor zaten. Bu, öyle değil mi?
1: Bütün ha, albümlerimin yani isimleri evet, ben kendim gecenin bir yarısı arıyorum Seyfi'yi, bizim koordinatörü. İşte Seyfi aklıma geldi, ne olur kız yine kendi isimden. Evet öyle oldu.
0: Evet. Çok böyle, da güzel oldu ama bence yani,
1: sonra zamanı geldi albümle yine bir 3-4 albüm neredeyse.

0: Seyhan Müzik'te, sonra single, işte en son şu an Yıldız Tilbe imzalı.
1: Evet.
0: Çok güzel bir eser.
1: Yıldız Tilbe ile de bir ilişkiniz var.
0: Akrabalık var, evet, var, Yıldız Tilbe ile, evet. Aynen öyle.
1: Yani sülalede bir hançere diyorlar buna.
0: Evet.
1: Sülalede bir hançere var.
0: Evet.
1: Yani amcanın kızı, teyzenin oğlu, kardeş, yani var sülalede.
0: Var.
1: Bir maya var, müzik mayası var. Bir de şu, az önceki sohbetimizde anlattınız, ben de dinleyicilerimize aktarayım. Müzik olan bir ailede büyüdünüz diyebiliyorum anlattıklarınızdan.
0: Evet, evet.
1: Yani sonuç, Türk halk müziğinin yoğun olarak dinlendiği ve Türk halk müziğinin en önde gelen isimlerinin dinlendiği bir evde büyüdünüz.
0: Evet.
1: O da çok önemli. Öyle değil mi? Buyurun, size anlatalım.
0: Yani ilk beni müziğe teşvik eden rahmetli babam.
1: Hı hı.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: 16-17 yaşındayım. Kızım dedi, TRT'ye benim için çok önemli dedi.
1: Evet.
0: Binali Selman,
1: evet,
0: TRT'nin gerçekten
1: büyük isimlerinden,
0: doğru, nefesli.
1: Evet.
0: Benim asker arkadaşım aynı zamanda dedi. Ben seni oraya götüreyim. O bize hocaları belirler ve sınav varmış dedi. Girelim. Tamam baba dedim. İzmir'de, İzmir TRT'sinde,
1: evet,
0: konservatuvarın şan bölümünü kazanmıştım, aha, o zaman.
1: Aha. O zaman yine, tabii şey, Ege Üniversitesi'nin bünyesinde
0: tabii, konservatuvar. Tabii, evet,
1: evet.
0: Hocam Hale Gür, hmm, onun ellerinden öpüyorum. Şu an İzmir TRT'sinin genel müdürü oldu sanırım.
1: Evet, evet.
0: Tabii ki babacığımın o dönem maddi durumla 10 tane kardeşiz. 12, 2 vefat etmiş. 10 kardeşi okutmak, büyütmek büyük meşakkat.
1: Doğru.
0: Okuyamadım tabii. Yar bir yıl kadar gidebildim. Sonra hocamın ellerinden öptüm. Hatta hocam bana şunu söyledi, Hale hocam. Kızım dedi, piyasa diye adlandırıyorlar ya dedi.
1: Evet.
0: Senin sesin aslında piyasaya tam oturur dedi.
1: Evet.
0: Sen canını sıkma dedi. Bakarsın zaman gelir.
1: Ne getirir?
0: Kendini TRT'de olmaz, bulursun.
1: Doğru.
0: Tabii ağlamıştım bayağı. Hı-hı. Sarıldık birbirimize, öptüm ellerini. O başımdan öptü, sarıldık. Ve çıktım, yıllar sonra gerçekten hocamın dediği oldu.
1: Evet.
0: Yıllar sonra yine TRT'den bir hocamız dedi ki, Derin Hanım, Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu bir sınav var. İşte okuyamayan, okul yarıda kalanlar.
1: Evet, evet.
0: Bir af gibi bir şey.
1: Bir şey, evet, evet.
0: Gel biz gidelim Ankara'ya.
1: Evet.
0: Kültür Bakanlığı'na, böyle güzel bir sınava.
1: Evet.
0: Dedim ki nasıl olacak? Önce bir dilekçe veriliyormuş.
1: Aha.
0: Dört eserle işte bir öngörü için, aha, gönderildi. Bir ay içinde bizi çağırdılar.
1: Virgül atalım oraya.
0: Evet.
1: Hepsine bir anda
0: anlatmayalım. Evet.
1: Çünkü güzel, çok güzel bir hikaye.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben az önce dinledim. Çok keyifli bir hikaye. Virgül atalım, bir müzik arası verelim. Yine sizin sesinizden bir müzik arası verelim. Daha sonra o hikayenin kalan kısmını, virgülden sonraki kısmını, diğer virgüle kadar olan kısmını sizden dinleyeyim yine.

0: Gecenin içinden programı devam ediyor efendim. Derin Su Müzikli Buluşmalar köşesinin konuğu. Çok anlamlı bir şarkıydı. Yani bunu tür olarak tam da bir yere koyamıyoruz. Çünkü ne halk müziği ne Türk sanat müziği, özgün müzik dediğimiz bir müzik. Ama buradaki o duygunun ön planda olması ve sözlerin, hikayenin de öne çıkması, müziğin de önüne geçmesi, siz de çok güzel yorumlamışsınız. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Çünkü sözler de size ait.
1: Söz müzik bana ait.
0: Evet, evet.
1: Oranın içerisinde çalınan o kadar acı bir keman var.
0: Evet.
1: O kemancı Şivan Perver'in baş kemancısı. Evet, Almanya'dan getirmiştim, Sinan Acar.
0: Sinan Bey'e de selamlarımızı selam göndermiş
1: olsun,
0: olalım.
1: Selam
0: buradan.
1: Olsun. Evet. Ben bu albümü, zamanı geldi albümünü çıkarttığım zaman keyfe keder bir çalışmak istedim. 8 tane sözümüzü bana ait olan bir
0: çok
1: eser
0: güzel,
1: var bu albümde. Stüdyo kiraladım.
0: Aha.
1: İçini dizayn ettim. Böyle canım çektikçe oturdum, bir yaptım. O rahatlığı ve o güzelliği
0: ama
1: görüyorsunuz,
0: evet,
1: hissediyorsunuz.
0: Evet, çok çok belli oluyor.
1: Evet.
0: Yani rahat olduğunuz ve yani o rahatlığın verdiği performans yükselmesi de çok belli oluyor.
1: Evet.
0: Gerçekten çok güzel olmuş. Tekrar elinize sağlık.
1: Çok
0: bizim sistemimizde de var. TRT'nin sisteminde de var zaten. En son biz şimdi Kültür Bakanlığı'nın yaptığı sınavda kalmıştık.
1: Evet.
0: Derin Su Hanım.
1: Evet.
0: Kültür Bakanlığı'nın yaptığı sınava girdiniz. Önemli bir sınavdı. Buyurun detaylar.
1: Çok önemli bir sınavdı gerçekten. 20 kişiye yakın bir müzikolog, sanırım hocalarımız bir tane mi iki mi Amerika'dan getirilmişti. Birçok sanatçı dostlarımız vardı sınav içerisinde. Tabii önce bir yazılı ve sözel gönderdik. Bir ay içinde haber geldi. Geliyorsunuz dediler bana.
0: Ben muhtemelen bir eleme yaptılar
1: tabii,
0: orada.
1: Tabii. Önce bir
0: ön eleme yaptılar.
1: Gönderiyorlar. Gittim, içeri girdik. İşte bir sürü hocalar, TRT'mizin genel müdürü o dönemin, 3-4 canlı kamerayla yukarıda,
0: evet,
1: bizi izliyor. Kısa kısa yaptılar. Ben şey dedim, nasıl yani hocam dedim, canlı performansla giriyoruz.

0: bağlamayla. Turgay Hoca dedim, yani olmadı galiba dedim, bir üzünle çıktım.
1: Evet.
0: Koridorda yarım yapmadan hocalardan biri, Mehmet Bey, şu an görüşüyoruz.
1: Evet.
0: Ona da selam olsun. Derin Hanım dedi, sanatçı ismimle, o zaman kimlik
1: evet,
0: ismimle
1: evet.
0: tabii giriyorum.
1: Biliyor demek ki.
0: Evet, Derin Hanım dedi, siz okeysiniz. Ah hocam, ismimi yani dedi, yıllardır sizi dinliyoruz aslında dedi.
1: Ne güzel.
0: Aa,
1: ya.
0: Çok teşekkür ederim
1: çok güzel.
0: Dedim. Bana bir ay sürmeden geldi, dosyam geldi, kimliğim geldi.
1: Çok
0: Kültür
1: güzel.
0: Bakanlığından.
1: Ha, ne güzel.
0: O
1: tescillendiniz.
0: Tescillendim.
1: Çok
0: onunla
1: güzel. Evet.
0: Okul açabiliyorum, şan dersi verebiliyorum.
1: Evet.
0: İşte İsmekler'de gidip öğretmenlik yapabiliyorum. Özel okullarda,
1: müzik
0: devlet okulda, evet, yapabiliyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani TRT'ye gerçekten minnettarım. Ya benim için çok çok kıymetlidir. O yüzden TRT dediği zaman benim için akan sular duruyor.
1: Çok teşekkür ederiz. Siz de çok kıymetlisiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yine virgül mü atalım, canlı performans mı yaparız, yoksa albüm mü ödenelim? Nasıl yapalım?
0: Şöyle de olsun. Şimdi benim aslında ana branşım halk müziği.
1: Halk müziği.
0: Tabii ki.
1: Evde çünkü bir halk kültürü yaşıyor.
0: Evet,
1: Ben.
0: Evet.
1: Yani doğru.
0: Rahmetli anacığım.

0: Benim rahmetli babam biz
1: Allah
0: türkülerle
1: rahmet
0: büyüdük,
1: eylesin. Evet.
0: onların ninileriyle. Ben TRT'ye zaten kendi yöremdeki türkülerle girdim. Hocalarımız o şekilde bir şartnameyle gelmişti.
1: Evet.
0: Kendi yörenizdeki türkülerle gireceksiniz. İşte kim derledi, kim yaptı, gider nedir, makam nedir, onları bilerek gidiyorsun.
1: Çok güzel.
0: Öyle güzel bir
1: Evet,
0: eserlerle girmiştik.
1: evet,
0: Ama
1: evet.
0: hocalarımızdan tabii ki canlı gittiğimiz, Esroman'la gittiğimiz bir şefimiz vardı. O dönem geldik, içeride oturduk. Ben Kırşehir yöresini çok seviyorum bu
1: Evet,
0: ara.
1: evet.
0: Diyeceksiniz ki Tunceli, Kırşehir. Çünkü son ilk çıkarttığımız
1: Evet.
0: Seyhan
1: Ama halk müziği
0: Müzik'teki
1: deyince zaten Kırşehir, Tunceli, Erzurum,
0: albümde.
1: Sivas. Bunlar
0: Evet,
1: zaten önemli
0: evet, evet.
1: merkezler.
0: İlk
1: Çok önemli merkezler.
0: albümümde, ben
1: Evet.
0: stüdyo dönemimde, demo çalışmaları olunca Mehmet Andiş Budak, Seyhan Müziği'nin yönetmenlerinden yine beni aradı. Dedi ki Derin'im, dedi, Neşet Ertaş dedi seninle konuşmak istiyor. Ben şok.
1: Neşet Hoca.
0: Nasıl dedim. Ben şaka yapıyor, ara ara bir şakalaşıyoruz Mehmet Han'la.
1: Evet. Ama sizin böyle
0: Sonra
1: çok şaşırdığınız telefon görüşmeleriniz oluyor.
0: evet.
1: Yani büyük isimlerle tanışırkenki hikayeleriniz
0: Ay,
1: çok güzel.
0: yani
1: Evet.
0: hocam dedim, siz misiniz gerçekten? Benim güzel kızım dedi, bülbül avazlım dedi. Almanya'dan geldim dedi, iki tane eser verecektim. Bu sesi duyunca dedim ki Mehmet, ben bu sesten güzel bir eserimi dinlemek istiyorum.
1: Allah,
0: Hocam
1: çok
0: dedim, bu nasıl bir
1: güzel. Çok
0: onurdur yani, ben
1: güzel.
0: şu an şokum dedim.
1: Harika,
0: Ama şöyle
1: harika.
0: dedim, söyleyeyim mi hocam dedim, ben hani Derin gibi söylüyorum dedim. Dersin ki Kırşehir'in herhangi şivesiyle Derin okur mu? Okuyamaz.
1: Evet.
0: Sen istediğin gibi oku dedi. Ama yeter ki bu sesten istiyorum dedi. O türkünün de hikayesini minik anlatayım.
1: Tamam, buyurun.

0: Bunu okumuştum.
1: Harikaydı ya.
0: Teşekkür
1: Gerçekten
0: ederim.
1: çok güzeldi. Çok etkilendik ama şimdi yani o
0: Çok
1: harikaydı,
0: ilginçtir.
1: harika. Ama Neşet Ertaş'ın size niye de telefon ettiği çok ortada, çok
0: Teşekkür
1: ya
0: ederim.
1: sebebi çok belli.
0: Ve bu eser çok ilginçtir. Bir gün Kıbrıs'ta bir su fabrikasının sahibi benim dinleyicimmiş Murat abi. Buradan da selam olsun. İsmini söylemeyelim, reklama girmesin. Dedi ki, derinim dedi, Hong Kong'da seni istiyorlar. Ben yine bir hayret. Nasıl olur dedim ya Murat abi, Hong Kong'da mı? Yani şaka mı dedim yani. Evet evet dedim. Konyalı çok olan, Kırşehirli çok olan bir kasaba.
1: Hong
0: Hong Kong'da ve restoranlarını
1: Kong'da.
0: özellikle bu albümle bu eseri sarıp sarıp dinliyorlarmış.
1: Çok güzel.
0: Orada bayilik verdim dedi. Oradan oraya geldi dedi. Seninle tanışmıştım. Ya bu kızı ayarla, getir burada bir konser olsun falan. Ama biz bir türlü vizeler biliyorsunuz. Her şey çok farklı. Schengen'den çok farklı. Ayarlayamadık, nasip olmadı.
1: Ama belki
0: Ama
1: olur.
0: olsun dedim.
1: Evet, belki de olur ama bak şimdi bu
0: Orada
1: bir
0: bilinmek de çok
1: evet
0: başka bir şey
1: çok güzel.
0: yani.
1: O zaten çok güzel ama olmayacak diye de bir şey yok.
0: İnşallah.
1: Yani önümüzdeki
0: İnşallah.
1: zaman dilimlerinde o problemler neyse onlar da çözülür ve
0: İnşallah.
1: oradaki sevenlerinizle buluşursunuz.
0: İnşallah. Çok
1: Ama
0: çok
1: bu türkünün
0: sevindim.
1: oraya gitmesi, orada bunu onların kendi iş yerleri

0: de insanlara dinletmesi
1: Evet.
0: müthiş bir olay gerçekten. Çok güzeldi.
1: Yani hep böyle güzel
0: Belki Hong
1: sürprizler
0: Konglu sevenleriniz
1: bulmuştur.
0: bile vardır.
1: Büyük
0: Gittiğinizde belki onları bile tanıyacaksınız
1: Hay
0: yani.
1: olsun.
0: Evet, belli
1: Güzeldi
0: olmaz.
1: ya
0: Evet, çok
1: valla.
0: güzel. Harika, harika. Gerçekten çok güzel. Biraz daha müzikle buluşmanıza plak şirketinden daha da geriye de gidebiliriz. Yani müzik Ege Üniversitesi konservatuvar, bırakılan bir konservatuvar var. Daha sonra bir müzik serüvenin içerisine giriyorsunuz. Plaklardan
1: Evet.
0: önce, albümlerden
1: Evet,
0: önce bir
1: evet.
0: müzik serüvenin içerisine giriyorsunuz.
1: Çok önemli. Aslında ben Maslak'tan aşağı doğru inince radyoya geldiğim zaman yardımcıma dedim ki biliyor musun dedim eski mahalleme doğru dedim geliyorum böyle eskiden Tarabya'da oturuyorduk işte Sarıyer Tarabya falan o sahilleri çok iyi bilirim ya öyle mi Derin Hanım dedi evet dedim sevgili kardeşim İntizar'la biz
0: Evet.
1: aynı evi paylaşıyorduk o dönem tabii ki herkesin bir özel bir yaşamı vardır ben hiçbir zaman özelimi de inkar eden bir insan olmadım
0: Evet.
1: benim rahmetli anacım derdi ki kızım ya yaşından, evlatlarından iş fazla bahsetme nazara gelirsin. Hayır anne diyordum ya bu benim huyum ne yapayım söyleyeceğim. O dönem evliydim ve ben ayrıldım. Ayrıldım iki tane evladım.
0: Allah bağışlasın
1: Allah
0: inşallah.
1: razı olsun kızım oğlum.
0: Evet.
1: Onların o güzel yüreğinden öpüyorum. Allah evlatlarımızı bizlere
0: Amin,
1: bağışlasın
0: amin,
1: inşallah.
0: amin.
1: Kardeşim tabii ki gel yanıma gel abla dedi. Albüm yok ama haftanın
0: Evet.
1: 7 günü çalışıyorum.
0: Evet.
1: Haftanın 7 günü sahne var. Gerek
0: Yoğun.
1: yurt dışı gerek
0: Evet.
1: Türkiye. Tabii bir gün kardeşime bir müzik geldi. Dediler ki bu müziğe söz yap. İntizar dedi ki ben hiç kimsenin müziğine şimdiye kadar söz yazmadım. Nasıl olur? Ben de dedim ki o bana abla ben abla kurban yaparsın. Biz çok doğal bir aileyiz. Bu ara bizi medyada da bilen
0: Evet,
1: bilir.
0: evet.
1: Rahmetli anam anam der. Biz ana kurban böyle konuşmamız
0: Evet.
1: şivemiz budur. Biz
0: Bu şekilde.
1: Tunceliyiz böyleyiz. Hani köylü çocuğuyuz daha doğrusu onu söyleyelim.
0: Siz de sözleri yazdınız.
1: Kardeşim yazdı sözleri. Yazdı sözleri ben tabii ki bu ısrarla o dönem çok kar yağdı bir dönemdi İstanbul'a. Yollar kapalıydı stüdyoya gidemedik. Bir gün gecikmeyle son anda artık vazgeçecek. Ya olmaz Nail Yurtsever. O burada da selam olsun Nail'e. Israr etti gel dedi bir oku. Gittik beraber stüdyoya. Maslak'ta stüdyoya geldik işte aşağı doğru
0: Evet,
1: gelince buradan
0: evet, evet.
1: oralara gittim. Dejavu gibi
0: Evet,
1: yaşadım.
0: evet,
1: Bakın radyoya
0: evet.
1: doğru gelince
0: Evet, evet.
1: tarih tekerrürden
0: Evet,
1: ibadet gibi oldu şu an.
0: doğru.
1: Ve kardeşim o ben ablam dedim tüylerim diken diken oldu abla kurban budur dedim ya. O ıhlamurlar altında eserle gündeme tak oturdu.
0: Çok güzel.
1: İntizar o zaman intizar oldu. Ben de bir yıl sonra dedim ki hani tevafuktan ibarettir
0: Evet,
1: ya işte
0: hayat.
1: Seyfi Yerlikaya ile tanışmamız. Seyfim dedim ben de dedim artık albüm yapabilirim. Çünkü kardeşiminle benim sesim birbirine çok yakın. Bizim genetik faktör dediğimiz bir olay var. Konudan konuya gideceğim. Bir gün
0: Estağfurullah.
1: Taksim'e konsolosluğa gideceğim. Ticari taksideyim. Birazdan dinleyeceğimiz sensiz olamam diye bir Türk olmuyor sensiz.
0: Sensiz olmuyor, evet.
1: Adamcağız bunu dinliyor şoför. Ya dedi bacım dedi. Ben askerdeyken dedi bu kızla dertlendim dedi. Bu kızla dedi askerliği bitirdim. İçim yara oldu falan dedi ben. Aa öyle ben de zannedim bana söylüyor. Aa ne güzel teşekkür ederim dedim. Ama buyurun dedim başka canlı bir şey istiyor. Böyle baktı. Sizi demiyorum intizarı dedim de. Aa abi dinlediğim benim ya dedim. Nasıl olur? Bak dedim orada derin su yazıyor ya dedim. Ben dedi sen o diye mi dinlemişim dedi. İşte şimdiye kadarki karışıklığımız biraz da bundan oldu seslerden. Ondan biz Bülent abiyle Bülent Seyhan'la bir karar aldık o dönemlerde. Dedik ki hani tamam kardeşim o dönem bir isimle gündeme geldi ıhlamurlar altında. Ve biz albüme bir karar verdik ki Bülent Seyhan'la. Abi dedim Türk halk müziği olsun. Kızım yapma dedi sen fantezi çok güzel okuyorsun. Bir sürü eserlerim var. Abi dedim olsun benim kardeşim yeni bu isimle vardı. 2-3 albüm ama intizar...

0: altta bir evet. kalmıştı. Hı-hı. Muazzam ses, muazzam yorum, bir sürü
1: Ihlamurlar
0: güzel.
1: Altında Ali çıkış yaptı.
0: Ihlamur altında çıkış yaptı. Yapsa dahi dedim abi, bir yıldır dedim. Hı-hı. Kızım sen nasıl bir insansın dedi. Ya sen albüm yapacağım sana. Gel fantezi. Hayır dedim abi. Ben kardeşim, ben ablasıyım. Onu düşünmem lazım. Nasıl yapacağız? Halk müziği dedim.
1: İşte bu şarkı mı o da?
0: Yok.
1: Hı-hı.

0: bu eserle biz de müzikal evet. hayatımızın gündeme tak oturduk diyebilirim. Gerek Avrupa olsun, Türkiye olsun, hiç oturmuyoruz. Bir gün kardeşim beni aradı Elazığ konserinde. Abla dedi, bunu benden istiyorlar, diyorlar ki o senin eseri, sen okudun. Nasıl takside bana öyle dediler, konserde de kardeşime onu söylüyor. Ya ben değilim, o ablam onu okudu
1: evet,
0: diyor.
1: Evet.
0: İlle senden istiyoruz. Ya beni arıyor, ben de aynı süfler dediğimiz olay var. Dedim ki abla kurban, sen mikrofonu al eline, ben sana kulaktan söyleyeceğim, sen de mikrofona söyle dedim. Sonra işte derin suya alkış istedi sağ olsun orada. Maça gitmiş gibi insanlar bu şarkıyı istemeye, söylediler. Türküyü istemeye başladılar.
1: Çok güzel.
0: Türküden de tabii ki bu şekilde yerimizi aldık. Türk halk müziğinde ana branşım zaten Türk halk müziği. TRT'nin bahsettiğimiz konumu. Evet. Fakat sahnede serbestim. Yaptığım birçok eserler fantezi arabesk. Dinleyeceksiniz, zaten sizin bünyenizde de varmış radyonun.
1: Var, evet evet. Ama az önceki ilk dinlediğimiz şarkı çok özgün bir şarkıydı. Çok böyle türü belli olmayan bir şarkıydı.
0: Evet, işte derin. Evet. Yani derin.
1: Evet, derin
0: yine ondan
1: yorumu.
0: Bir tane dinleyebilirsiniz.
1: Dinleyelim.
0: Mesela.
1: Dinleyelim. Yavaş yavaş son dakikalarımıza da gireceğiz. O zaman olmuyor sensiz.
0: Olsun, derin su. Olsun, evet.
1: Olmuyor sensiz, derin su şimdi radyonuzda.

0: duvarlara yaslıyorum başımı. Hastayım, üşüyorum sensizlikten. Hiçbir dileğim kalmadı senden sonra. Senden sonralarım yok artık. Bin dert yükledim kederli yüreğime, sen yoksun. Hani gidecek yol tek yöndü benden sonra. Ayaz rüzgarlara saldım bütün hayalimi, sen yoksun. Yokluğunla ölüyorum, sen yoksun.
1: Gecenin içinden programı devam ediyor efendim. Tüm hızıyla devam ediyor. Müzikli buluşmalar köşesinde Derin Su bizlerle beraber. Son dakikalarımıza doğru da yavaş yavaş gidiyoruz. Son çalışmasını tabii biz bugün merkeze oturtturduk. Çünkü son çalışması çok ses getirdi. Yıldız Tilbe'den bu yorumu dinlemiştik. Şarkı sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait. Ama Derin Su da bir o kadar güzel yorumladı efendim şarkıyı. Su olsam sensiz akmam. Bir sürpriz daha var. O sürprizi de ben size bırakayım, buyurun Derin Su Hanım.
2: Evet, Yıldız ablamla oturup sohbet ettiğimizde bana dedi ki, Derin'im niçin benim şarkılarımdan okumuyorsun? En son zamanı geldi albümde, iki tane okumuştuk.
1: Evet. Bir önceki albümde değil mi o?
2: Şu an dinlediğimiz.
1: Bu 2014.
2: Evet.
1: 2014'teki albümde.
2: Olur abla dedim. Ama iki tane istiyorum dedim. Tamam dedi, hangisini istiyorsan. Hı. Su olsam sensiz akmam. Diğerini sürpriz ismini söylemiyoruz. Yine sevgili Bülent Bey, Bülent Seyhan. Şu eserle biraz yürüyelim Derin'im. İkincisi bir şekilde hemen yolda hazır olacak. Yine Yaşar Aydın onu hazırlayacak.
1: Evet, sevgili Yaşar yönetmenimiz. Bey'e de selamlar.
2: Selam olsun.
1: Evet. Bizim selamımızı da siz onlara iletirsiniz
2: artık. Tabii ki. Tabii ki, başımla beraber.
1: Evet.
2: Böyle o da yine fantezi ağırlıklı bir eser.
1: Ama Yıldız Tilbe'nin bu tip sevdiği insanlara, müziğine inandığı insanlara şarkı verdiğini de biliyoruz aynı zamanda. Yani yeter ki onun altından kalkabileceğine inansın ki muhtemelen de size zaten inanıyor. Ki böyle güzel şarkıları da size teslim ediyor aynı
2: tabii
1: zamanda.
2: Tabii biz dediğim gibi yakın bağımız da olduğu için, kan bağından dolayı biz bir araya geldiğimiz zaman zaten türküler, o türküyü çok sever ben
1: biliyorum.
2: De dinlemeyi.
1: Evet, biliyorum ben Yıldız Tilbe'yi.
2: Yani benden Kürtçe dinlemeyi sever.
1: Evet, evet.
2: Benden türkü dinlemeyi sever.
1: Evet.
2: Her tarz okuyorsun, evet. Sen manyaksın.

0: Kızım nasıl bir şeysin falan der böyle. Yok abla ya senin yanında olur mu? Böyle konuşmalarımız
1: Estağfurullah.
0: budur yani.
1: Evet.
0: Senin yanında nasıl olur falan. Okursun sen babalar gibi okursun falan. Sağ olsun iki tane eser daha bize nasip etti.
1: Bu
0: Bu
1: birincisi geldi. Bunun klibi
0: birincisi.
1: geldi.
0: Evet.
1: Çok yeni bu. Ama
0: Çok
1: herhalde
0: yeni. Bir hafta 10 gün
1: değil mi?
0: kadar
1: Çok
0: bile.
1: çok yeni.
0: Evet.
1: Eylül var mı bir ikincisini, tamam ismini söylemeyelim şimdi, ama tarihle ilgili bir şey var mı?
0: Tarih şu an yok. Çünkü bu daha çok taze. Bu biraz bir yürüsün bakalım. Ondan sonra yine patronların onayıyla Bismillah diyeceğiz. Diğerini de başlayacağız
1: Çok
0: inşallah.
1: güzel, harika,
0: Bu ara
1: harika.
0: tabii yine bir sürü söz müzik yaptım. Yine bir sürü eserler yolda. Çok güzel eserler yaptım. Onları da inşallah ileriki
1: İnşallah.
0: zamanlarda single halinde geleceğiz burada.
1: Artık single single gideceksiniz, değil
0: Evet,
1: mi? Evet, o da
0: evet.
1: önemli. Çünkü albüm için çok vakit harcanıyor, çok fazla enerji harcanıyor. Belki bazı sanatçılar da albümü yapıyorlar, fakat oradaki her bir şarkıyı belli periyotlarla çıkartıyorlar piyasaya. Öyle yapanlar da var.
0: Var.
1: Ama bir müzik liste parça parça çalışanlar da var.
0: Mesela şöyle bir yıllar önce içimde bir ukde kalan bir projem vardı. Pandemi döneminde, pandemiden 1-2 ay önce yine TRT'nin genel müdürüyle bir görüşme yapmıştık. Demişti ki bir 21 bölümlük TRT Müzik'te iç yapımda yapabilirsiniz.
1: Çok güzel.
0: Ben de tabii ona istinaden dedim ki bir de güzel bir albüm yapayım. İçimdeki albüm şuydu. Doğu ve Batı'yı sentezlemek.
1: Çok güzel.
0: Ve öyle bir albüm yaptım.
1: Harika.
0: O dönem pandemi başladı. Başladı fakat ben
1: Herkes
0: durmadım.
1: evlere kapandı.
0: Ama ben durmadım. İznimi çıkardım. Stüdyo, Arı Stüdyolarından, bu Taksim'deki
1: Evet,
0: stüdyomuza
1: evet.
0: gidiyorum Turgay Bey'le, Turgay Yılmaz'la. Çok kıymetli bir üstattır o da. Selam olsun ona da. Albümü çalıştık 11 tane. Yine orada 2 tane eserim var. Bir bozlak yaptım, kırık bozlak.
1: Harika,
0: Çok
1: harika.
0: güzel bir albüm oldu. Bizi tabii online yapalım dediler. Yok dedim. Ben biraz doğallığımın verdiği bir şeyle birebir insanların gözüne bakarak onları hissederek o şeyi yapmak isterim. Yani camın arkasında ben söyleyeyim, hiç kendime söyleyip kendim
1: Evet,
0: dinliyormuşum gibi
1: evet.
0: olduğu zaman pek haz vermez bana dedim. Dedim biz dosyamızı askıya alalım. Sonra da nasip olmadı bir türlü ama
1: Belki olur.
0: albüm çıktı.
1: Çıktı.
0: Evet, albümü
1: Evet. Hiç
0: çıkardık
1: belli
0: biz.
1: olmaz önümüzdeki dönemde neler yaşanacağı.
0: İnşallah o albümü
1: Çünkü bir
0: dinlemenizi
1: dışarıya da, uzak
0: isterim.
1: doğuya da bir gitme olacak inşallah.
0: İnşallah, inşallah.
1: Oraya da bir kafada
0: Yani
1: şey
0: biz
1: var.
0: tabii konserlerimiz Avrupa olsun, Türkiye olsun devam ediyor.
1: Ediyor, evet.
0: Türkiye'deki tabii sahnelerin isimlerini vermediğimiz için
1: Ama sahnelerdesiniz.
0: sahnelerdeyiz.
1: Tamam, o önemli
0: Evet.
1: zaten.
0: Cuma günü
1: Müziğin
0: mesela,
1: içindesiniz
0: Cuma
1: hala
0: günü
1: da.
0: Avrupa Anadolu yakası Bostancı'da çok şık güzel bir aile
1: Çok
0: mekanındayız.
1: güzel, harika.
0: Cumaları mesela
1: Evet,
0: oradayız.
1: evet.
0: İsim vermiyoruz, o
1: Evet.
0: yüzden oraya
1: Ama
0: gidiyorlar.
1: sahnenin,
0: Tabii
1: müziğin hala
0: sahnede devam,
1: içerisindesiniz.
0: devam, devam.
1: Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
0: Ben
1: Son
0: çok teşekkür
1: çalışmanız
0: ederim.
1: uğur getirsin, şans getirsin.
0: İnşallah.
1: Daha da mutluluk getirsin. Zaten mutlu bir insansınız. Bünyenize de, vücudunuza da, aynı zamanda ruhunuza da yansımış.
0: Evet.
1: Enerjinize de yansımış efendim.
0: Evet.
1: O ruh haline yansıması çok önemli. Çünkü katıldığınız programlarda da, başka programlarda da, çünkü ben videolarınızı seyrettim. Ortamın enerjisini gerçekten yükseltiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için bir kez daha.
0: Ben
1: Ağzınıza
0: çok
1: sağlık
0: çok
1: efendim.
0: teşekkür ederim.
1: Çok sağ
0: Bizleri
1: olun.
0: evlerine misafir eden bütün canlara, bütün güzel insanların o güzel yüreğinden öpüyorum. Çok teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: teşekkür ederim. Yine son yaptığınız tekliyle
0: Su
1: kapatacağız.
0: olsam,
1: Su olsam sensiz akmam, derin su sizlerle.
0: teşekkür ederim.

0: Gecenin içinden programı devam ediyor efendim. Müzikli buluşmalar köşesinden sonra ikinci bölümümüzde yine çok değerli bir ismi ağırlayacağız. Edebiyat bölümündeyiz. Bir kitap şu an önümde. Aslında 15 gün 20 gündür de masamın üzerinde. Hakikaten güzel, çok güzel bir kitap. Güzelliği de şurası, biz Karagöz ve Hacı Yuvat'ı perde oyunu olarak biliriz, biliyorsunuz. İki büyük kahramanıdır perdenin, Karagöz ve Hacı Yuvat. Ali Sami Tanzimat sonrası, pardon, ikinci meşrutiyet sonrası bu iki karakteri roman kahramanı yaptı ve Karagöz Beyoğlu'nda isimli bir kitap yayınladı. Karagöz'ün maceraları sadece Beyoğlu ile sınırlı değil, Karagöz'ün olduğu birçok mekan var. Ali Sami de bu mekanlarla ilgili, Karagöz'ün içinde bulunduğu mekanlarla ilgili birçok kitap yayınladı. Daha sonra bu kitaplar önemli bir ismin, iki ismin gözünden de kaçmadı. Az sonra Karagöz ve Beyoğlu isimli romanı konuşacağız. Fakat Karagöz ve Karagöz'ün mesela başka kitapları da var. Karagöz Bulgaristan'da, Karagöz Yunanistan'da, Karagöz Uzun Çapkınlıkları, Karagöz'e ait birçok kitap var. Veli İnce ve Fatih Altuğ da Karagöz Beyoğlu'nda kitabını derlediler. Şimdi bu kitabı konuşacağız. Karagöz'ün modernleşme ile modernizmle imtihanını konuşacağız bir nevi. Kitabı derleyenlerden, hazırlayanlardan Veli İnce telefon hattının diğer ucunda. Veli Bey merhaba, iyi geceler, programımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, iyi geceler, teşekkür ediyorum.
0: Hakikaten çok ilginç bir kitap. Sizin kütüphanede, Milli Kütüphane'deki bir araştırmanızla başladı diyebiliyorum kitap. Arama motoruna Karagöz yazdınız ve bu kitap önünüze geldi. Ve ondan sonra bu kitabı yayına hazırladınız Fatih Bey ile beraber. Hakikaten burada işte bölümlerden meydana geliyor ama Karagöz'ün Beyoğlu'yla, şimdi kitabın isminin bir taraftan geleneğe, bir taraftan da moderne atıf yapması da aslında kitabın içeriğinin ne olduğunu da anlatıyor. Bize Karagöz dediğimiz zaman biz geleneğe gideriz. Hani edebiyatçılar olarak. Yani Beyoğlu Galata dediğimiz zaman moderne, modernizme gideriz. İşte Peyami Safa'nın Fatih Harbiye'si gibi. Fatih ve Harbiye ikisi de bir tanesi geleneği temsil ediyor, bir tanesi de moderni temsil ediyor. Bu da bu içerikte bir kitap, öyle değil mi? Buyurun, sözü size bırakayım.
1: Teşekkür ederim. Yani tabii ki öyle. Hem gelenek hem modernite arasında bir bağlantı kurmak, ikisi arasında bir köprü görevi görmek istemiş. Evet. Sami Bey. İkinci Meşrutiyet sonrasını çok iyi yansıtan bir roman. Ve bir yandan da o Tanzimat'ın ve Servet-i Günü'nün bütün o moderniteyle kurduğu yükü omuzlarında hissederek o gelenekle bu kavram arasında bir bağlantı kurmayı da kendisine bir görev edinmiş bir kitap.
0: Evet.
1: Sizin de bahsettiğiniz üzere Karagöz'ün aslında küçük küçük başka hikayecikleri de var. Fakat elimizde bulunan bu kitap Karagöz Beyoğlu'nda Karagöz'ün ve o perde oyununun bir bütünlükte halde roman haline getirilmiş aslında en büyük kısmını oluşturuyor. Diğer işte sizin de zikrettiğiniz Yunanistan'da ya Bulgaristan'da işte Karagöz'ün Hifaf Odası, Karagöz Eğleniyor gibi eserler aslında küçük küçük hikayelerden oluşuyor. Eğer tabii bir şey olursa bir kısmına başladım ama bunları da derlemeye ve bunları da çevirmeye başladım.
0: Evet.
1: Öyle de bir şey karşımıza çıkacak.
0: Hı hı. Bunlar Osmanlıcasından mı derliyorsunuz Veli Bey? Yani evet, bu Osmanlıca. Sizin o bulduğunuz, Milli Kütüphane'de bulduğunuz nüsha Osmanlıca.
1: Hı hı. Evet, evet.
0: Evet, onlar. Evet, buyurun.
1: Yani Osmanlı Türkçesinden şey yaptım. Bu tabii
0: günümüz Türkçesine.
1: Evet, günümüz Türkçesine aktardım ve şu yani bunlar tabii kitap halinde de basılmış. Yani önce Ali Sami Bey bunu tefrika dediğimiz, hı hı, o dönemin çok önemli bir aslında kültürü bir şekilde dergi veya gazetelerde, evet, bu romanlar bölüm bölüm yayınlanıyor.
0: Önce Perde bölüm gazetesi bunları, miydi?
1: Evet, radyo gazetesinde bunu yayınlıyor. Evet. Daha sonra da kitap haline dönüştürüyor. 3 cilt halinde bunu yayınlıyor.
0: Harika, harika. Yani çok güzel tamlamalar da var burada. Şimdi biz Osmanlıca dersinde bu tamlamaları görmüştük ama kitabın içerisinde hakikaten çok da güzel durmuş. Cenab-ı Çeşmi Siyahım, Çehre-i Latifini görüp de hoşlanmamak mümkün mü? Yani bu tip edebiyatla eğitimini almış kişiler için de hem bazı kelimeleri görmesi, o kelimeler, bazı yeni kelimeler de var bunların içerisinde. Çok da eğitici tarafı da var kitabın, dil olarak özellikle. Gerçekten çok zengin bir dile sahip Ali Sami ve o dilin tüm kıvraklığını da kelimeler üzerinden kitapta kendini gösteriyor benim görebildiğim kadarıyla.
1: Doğru tespitiniz, bu konuda size katılır. Tabii bu konuda şu katkıyı yaparım aynı
0: Buyurun.
1: Zamanda. Aslına bakarsanız Beyoğlu çok zengin bir yer. Yani bir zamanlar işte 53 dilin konuşulduğu, birden fazla kültürün yaşandığı bir mekanı anlatıyorsak hakikaten böyle zengin bir dille anlatmalıydık. Ve Ali Sami Bey de bunun yolunu tutmuş tabii ki. Yani bahsini ettiğiniz tamlamalar bir yana, aynı zamanda mesela romanın içerisinde İşte bazı karakterleri tıpkı Karagöz oyununda olduğu gibi kendi işte ağzına göre de konuşturmuş. Yani mesela Bolulu bir karakter var. Bolulu bir karakteri Bolu ağzı ile konuşturmuş. Bu da tabii çok önemli. Yani Karagöz oyununda da malumdur ya, Kayserili'yi Kayserili gibi, Kastamonulu'yu Kastamonulu gibi konuşturur.
0: Doğru,
1: burada da gene onu şey yapmış, yani önemsemiş. Ama o zenginliği tabii birçok şeyle de besleyerek bizim önümüze bütünlüklü bir eser koymuş.
0: Evet. Yani Beyoğlu'nda birçok mekanı dolaşıyorsunuz. Beyoğlu'nun ne kadar zengin olduğunu

0: görüyorsunuz orada. Ve onlar mekanların isimleri, Fransızca isimleri okunduğu gibi yazılmış. Mesela Salah Birsel'in Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu kitabını benim aklıma geldi bu kitabı okurken. Ondan daha derinlemesine anlatılmış mekanlar, daha detaylı bir şekilde anlatılmış. Çünkü çok fazla, dediğiniz gibi 53 farklı dil konuşuluyormuş vakti zamanında Beyoğlu'nda. O insanlar burada çok güzel tasvir edilmiş. Bir de şeyi soracaktım. Şimdi burada modernizmle gelenek arasında kalmış bir birey olan Hacivat, bizim pardon Karagöz. Karagöz bizim bildiğimiz Karagöz değil ama burada. Yani perdedeki Karagöz karakterini sergilemiyor kitapta. Daha farklı bir Karagöz var.
1: Doğru,
0: Öyle
1: doğru,
0: değil mi?
1: doğru.
0: Evet.
1: Yani biz hani şeyi biliriz değil mi? İşte Karagöz'ün daha böyle
0: Dandun
1: eğitimli,
0: konuşan,
1: işte
0: öyle değil
1: daha
0: mi?
1: dandun konuşan bir karakteri vardır aslına bakarsanız. Ve işte genellikle böyle işte ne yapar? Hacivat'a biraz da şiddet uygular, hatta onu döver, bir
0: Evet.
1: şeyler
0: Evet.
1: yapar,
0: Evet.
1: o arada zil tef çalar, bir şeyler olur. Burada öyle bir Karagöz yok.
0: Evet.
1: Burada gerçekten yani tam olarak kendini ifade eden, evet tabii ki küçük bazı yani o perde oyunundaki karakterle bağlantısı olan bir karakter yine buradaki Karagöz, ama buradakinin bir birey olma sancısı var. O birey olma sancısı ve o işte toplumla bireyin kurduğu ilişkinin yarattığı bir modern dünyanın aslında bir bireyi olma halinin bir meyvesi olarak biz buradaki Karagöz'ü görüyoruz. Hatta çok ilginç bir şekilde buraya parmak bastığınız için ifade etmek isterim.
0: Buyurun, buyurun.
1: Burada gelenekle bağlantısını kopartmasını, aslında kopartmamasını sağlayan karakter ise Hacivat.
0: Hacivat.
1: Tabii
0: Evet.
1: ki. Yani biz
0: Kopartmıyor mu?
1: mesela
0: Ben olabildiği kadar ilerledim kitapta ama işte Narçın Bey'in onu tanıştırdığı kadınlar, özellikle gayrimüslim kadınlar, sanki gayet halinden memnundu Karagöz orada yaşadıklarından. Çok geleneğe bir atıfta bulunmuyor. Bir vicdan muhasebesi falan yapıyor mu?
1: aslında şöyle yani Karagöz bunu yapmak istemiyor ve yapmıyor hatta, ama Hacivat bir şekilde ona biz gelenekseliz, biz gelenekle bağlantısı olanlarız, bu böyle olmamalı diyerek ona hep geleneği hatırlatan bir karakter oluyor Hacivat. Aslına bakarsanız perde oyunundaki Hacivat Karagöz'ün tam tersine
0: Doğru.
1: daha böyle yara okumuş.
0: Evet.
1: Aslında belki de bizim zihnimizde moderniteyle bir şekilde daha belki yakınlaşabilecek bir tipken, burada Hacivat aslına bakarsanız gelenekle yakınlaşmış bir tip
0: Evet.
1: olarak karşımıza çıkıyor. İşte aslında bu tezatlık başka bir şey ortaya çıkarıyor.
0: Yani Ali Sami'nin aslında anlatmak istediği ne Veli Bey? Yani Ali Sami ne diyor hayata karşı? İkinci meşrutiyetten sonraki bu gelenekle modern arasında sıkışmış bireye ne demek istiyor?
1: Ya aslına bakarsanız gelenekle modern arasında sıkışmış bireye bizim son 250 senelik romanımızın malum biliyorsunuz işte bir teması vardır. Yanlış batıllaşma. Aslında yine bir yanlış batıllaşma romanıyla karşı karşıyayız. Ali Sami aslına bakarsanız şunu söylemek istiyor. Modernite hiçbir zaman geleneğin, eskinin tamamen yok edilmesiyle yeniden inşa edilebilecek bir şey değildir insanın zihninde. Aslında modernite geleneğin üzerine inşa edilen, onun işte çağın ruhuna uygun şekilde hayata devam eden ve katkı sağlayan bir yapısının olduğundan bahsediyor. Yani geleneğin tamamen rafa kaldırılıp moderniteyle bir insanın kayım olabileceğine inanmıyor Ali Sami Bey. Ancak gelenekle modern arasında bir geçiş, bağlantı kurarak moderniteyi yaşayan bir varlığın birey olabileceğine inanıyor.
0: Yani biraz işte hani dönemin yazarlarının da aslında çektiği bir sancı bu.
1: Tabii.
0: Ali Sami'nin yaşadığı işte ikinci meşrutiyet sonrası yaşanan, hatta Tanzimat'tan itibaren yaşanan bir sancının devamı diye nitelendirebiliriz herhalde.
1: Doğru. Tam da böyle nitelendirir. Hatta ben yani çok büyük bir cümle kurmayacak gibi olmuyorsam şey bile
0: Estağfurullah,
1: söylerim.
0: buyurun
1: Yani
0: lütfen.
1: bugün bile biz hala aynı sancıyı yaşıyoruz.
0: Doğru. Doğru.
1: Yani biz işte yüzümüzü batıya dönüyoruz. Fakat aynı zamanda bugün günümüz için söylüyorum, nostaljik zevklerimiz olan insanlarız aynı zamanda.
0: Evet. Yeni yazılan kitaplarda bile işte aradaki sıkışmışlığı anlattım diyor. Yazarı işte eşikteki insanı anlatıyorum. Modernizmle gelenek arasında. Bizim dediğiniz gibi yani Tanzimat'tan beri biz bir karar veremedik. Nerede olmamız, nasıl olmamız gerektiğine. Onun sancıları artık ne kadar daha sürecek bilmiyorum ama özellikle modern Türk edebiyatını da bu besliyor. Yani başından itibaren modern Türk edebiyatı tüm söz geliyor, buraya dayanıyor.
1: Evet, evet.
0: Yani tüm hikayeler, hatta tüm romanlar bir şekilde buradan geçiyor. Yani o tartışmanın içerisinden bir geçiyor.
1: Hatta size bir kendi yaşamımdan bir örnek
0: buyurun,
1: verebilirim.
0: Buyurun.
1: Yani İranlı bir arkadaşım vardı. Bir gün konuşurken şey dedi. Sizi çok gıpta ediyorum. Neden gıpta ettiğini söyledim dedim. Dedi ki siz bir şekilde batılılaşmayı yakaladınız. Ve o sancıyı yakalayarak yeni modern bir tür olan romanla yakınlaştınız. Biz ise dedi batıyla yakınlaşamadığımız için bizde hala roman gelişmedi. Biz hala bir şiir edebiyatıyızdır. Tabii
0: evet.
1: Kötü değil.
0: Tabii.
1: Bunu kötü olarak asla söylemiyorum. Ama keşke bizde de şimdiki kadar roman gelişebilseydi.
0: Evet,
1: dedi. Evet. Bunu bizzat hani Farsçadan, evet. Fars edebiyatının içinden birisi söyledi.
0: Evet. Ki hala da şey tartışılıyor tabii, biz hani yazdığımız romanlar ne kadar roman, biz hala da şiir bir kesimiyiz, onun tartışması da sürer. Yani ne kadar biz Tanzimat'tan itibaren bu işin içinde girsek de yani romanımızın geldiği yer hala da çok tartışma konusudur, su götürür.
1: Doğru.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir de şey sorayım son olarak size Veli Bey. Tüm kitaplar bu şekilde mi? Hani Karagöz, işte Bulgaristan'da, Yunanistan'da, daha farklıları da var. Hep yine bu benzer olaylar üzerine mi gidiyor? İşte Karagöz eğleniyor, Karagöz işte zifaf odasında, meyhanede, işte Bulgaristan'da çok güzel bu Karagöz'ün de içinde olduğu farklı farklı kitaplar var. Yine bu meyanda mı kitaplar?
1: Bu meyanda ama elimizde bulunan kitap kadar hacimli değiller. Yani bu aslında yani Karagöz'ün roman karakteri haline getirildikten sonra en hacimli, gerçekten roman diyebileceğimiz en nitelikli olan eser şu an bizim elimizde olan eser. Hı-hı. Diğerleri belki en fazla söyleyeceğimiz uzun hikaye diyebileceğimiz.
0: Evet.
1: Türdür.
0: Evet, evet.
1: Küçük hikayelerdir. İşte
0: bu da aslında biraz öyle değil mi? Yani ufak ufak hikayeler var burada.
1: Yani buradaki bütün hikaye, yani buradaki bütün bölümler aslında bir roman çatısı altında toparlanıp bir sona bağlanıyor. Ama diğerleri gerçekten birer küçük hikaye, hikayecik ve uzun hikaye diyebileceğimiz türdeler, kısalıktalar. Bunlar da tabii ki şu anda toparlıyorum. Ama elimizdeki bu hacimli eser hakikaten Karagöz'ün roman olarak karşımızda duran en önemli hali diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Umarım
1: bir şey daha
0: buyurun Esma efendim, buyurun buyurun buyurun Veli Bey.
1: Bu vesileyle de gerçekten Vakıfbank Kültür Yayınları'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar olmasaydı hakikaten bu kitabı insanlarla buluşturamazdık.
0: Çok da güzel kitaplar yayınlıyorlar.
1: Kesinlikle öyle. Evet. Ali Sami Bey'i 100 sene sonra, 150 sene sonra hiçbir edebiyat tarihinde yer almazken onların sayesinde edebiyat tarihlerini geçmelerini, literatüre kazanmayı sağladık. Onlara da buradan gerçekten çok teşekkür ederim.
0: Sizin emeğinize de ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Umarım diğer kitaplarda belki stüdyoda ağırlarız sizi. Çok da mutlu olurum
1: i̇nşallah.
0: Tanışmak. Nasip olur
1: ben
0: inşallah diyelim.
1: Ben de öyle.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Görüşmek dileğiyle Veli Bey.
1: Görüşmek
0: çok sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler. Karagöz Beyoğlu'nda kitabı, Ali Sami'nin, ikinci meşrutiyet dönemi yazarı Ali Sami. Kitabı yayına iki önemli isim hazırladılar. Veli İnce ve Fatih Altu. Vakıfbank Yayınları'ndan çıktı kitap. Hakikaten perdede gördüğümüz iki karakterin bir roman karakterine dönüştürülmesi Ali Sami tarafından çok güzel başarılmış. Bunu da bizim kitaplığımıza kadar getiren ve gözler önüne seren Veli İnce ve Fatih Altuğ'a da çok teşekkür ediyorum.

0: Evet. Ve programımızın son bölümündeyiz efendim. Gecenin içinden programındasınız. TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz. Sizleri yakından tanıdığınız bir sinema eleştirmeni şu an stüdyomuzda. Çok güzel haberler dinleyeceksiniz az sonra, kültür ve sanata dair. Sevgili Gökşen Aydemir. Sevgili Gökşen'cim, hoş geldin.
1: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz ve ben hemen kültür ve sanat haberleri bülteniyle ilgili olarak sözü sana bırakıyorum canım.
1: Öncelikle tabii ki esas alanım sinema olduğu için sinema ile ilgili birkaç not düşeyim. Şimdi geçen hafta aslında cuma günü vizyona girdi, geçen cuma Arka Odalar, Kane Pearson'ın filmi. Bir korku filmi, uzun, yani zaten korku filmleri Türkiye'de çok seviliyor, dünyada da çok seviliyor, genelde daha ucuz bütçeli yani Türkiye'de ucuz bütçeli filmler yurt dışında daha yüksek bütçeli ama gişesi çok yüksek olduğu için çok sevilen tarzda filmler. Ki ben daha çok böyle Avrupa korkusunu, İspanyol korkusu, Fransız korkusu, bunları daha çok seviyorum. Backrooms daha çok YouTube üzerinden, yani o tarz bir mecrada üretilen korku üzerinden ilerleyen bir film.
0: Evet.
1: Ve çok büyük fanları var. Bu hafta çok yüksek gişe elde etti. Onunla ilgili yapılan içerikler de çok fazla tüketiliyor. The Conjuring'den, Saw'dan, Insidious'dan bile yüksek bir gişe başarısına sahip oldu. Filmde de çok önemli bir kadın oyuncumuz oynuyor. Renata Remens, Manevi Değer filmine, Dünyanın En Kötü İnsanı filmi, Oslo 31 Ağustos filmleriyle tanıdığımız ve bu sene Oscar'da da en iyi kadın oyuncu dalında Manevi Değer filmiyle adaydı kendisi. Bizim Türk sinema severlerini de korku filmlerini sevdiklerini bildiğim için önerebileceğim yapımlardan biri. İkinci filmimiz Christopher'lar, Steven Soderbergh'in son filmi. Bir zamanlar sanatçı olan bir kişinin sanatı bıraktıktan sonra resimlerinin sanat piyasasında nasıl yayıldığını anlatan bir yapım. Filmin tabii ki en önemli şahikası tabii Soderbergh filmi olması. İkincisi de Ian McKellen'in 83 yaşında muhteşem bir performans sergilemesi. Aynalar No. 3, Christian Petzold. Petzold Türkiye'de çok sevilen bir yönetmen, Alman bir yönetmen. Aslında 90 sonrasının, yani 2000'lerin başının bir yönetmen, daha çok aktif üretim yapmış bir yönetmen. Aslında şey de diyebiliriz, Alman yeni dalgasında Fatih Akın'la birlikte en önemli temsilcilerden biri. Petzold'un eşi de Türk, o yüzden Türkiye'ye de çok gelip giden bir yönetmen. Petzold'un bugüne kadar daha çok Almanya üzerinden hikayelerini izlemiştik. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası Alman hikayeleri, Nazi sonrası ya filmler gibi çeşitli tarzda filmlerini izlemiştik. Aynalarda sıcağı sıcağına aslında Cannes Film Festivali'nde yönetmenlerin 15 günü seçkisinde yarıştı. Bu sefer hikaye daha masalsı, daha gizemli bir hikaye. Bundan bir önceki filmi 2023'te Kızıl Gökyüzü'ydü. Orada da bir atmosfer sineması yapmıştı. Bu sefer de bir atmosfer sineması. Bir kazaya tanıklık eden bir kadınla onun komşusuyla olan bir ilişkisinden doğan geçmiş hesaplaşmaları anlatan çok özel bir film bence. Petzold Türkiye'de de çok sevildiği ve Türk sineması, Türk festivallerinde gediklisi bir yönetmen. Cannes'da hemen yarıştıktan neredeyse bir hafta sonra vizyona girmesi de bizim için de büyük
0: çok
1: bir şans.
0: Güzel.
1: Bununla birlikte
0: artık
1: ben...
0: geciken var mı Gökşen?
1: Çok. Yani
0: aylar sonra giren de var
1: ki.
0: Mı?
1: Ya
0: var,
1: daha doğrusu şöyle. Dünyada da mesela hani o film dünya standartlarında da festival sonrasında mesela Cannes'a katılıyor, 6 ay sonra vizyona giriyor. Bize de o zaman 6 ay sonra giriyor.
0: 6 ay sonra Amerika'da mı mesela giriyor, sonra
1: şimdi,
0: bize göre.
1: Şimdi festival filmleri genelde Avrupa piyasası için üretildiği için ilk Avrupa'da giriyor. Amerikan filmleri zaten festivallerde değil, daha çok Oscar'da değerlendiriliyor. Amerikan filmlerinin neredeyse eşanlı Türkiye'de vizyona girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü ithalatçı firmalar eşanlı sokuyorlar. Ama Avrupa sinemasına dair bu bağımsız yapımlar farklı tarihlendirmelere sahip olabiliyorlar. Bir de şimdi Türkiye'de artık bağımsız sinemayla ilgili salon sayısı azaldı ve salonlarda dönüşümlü film gösterildi. Yani 5 seansın 5 ayrı film, 5 ayrı bağımsız yapım gösterilebiliyor. Ya da birkaç tane kapısı sokağa açılan sinema sadece bağımsız film gösteriyor. O zaman tabii ki süreç biraz daha gecikebiliyor. Ama Petzold'un filminin hemen yarışma sonrası, kan sonrası büyük bir ihtimalle Avrupa'da da vizyona girdiği için Türkiye'de girmiştir. Çok hızlı olmuş, hemen Türkiye'de de girdi. İkincisi aslında bir mekan önerim var. Aslında şu anda orada sergi de var. Karaköy'ün tam ortasında Karaköy Palas. Karaköy Palas'ta şu anda bir sergi de var ama Karaköy Palas'ın sergi odak sergisi ve 17 Haziran'a kadar ücretsiz gezilebiliyor ama aslında bence Karaköy Palas'ın o sergiden çok daha önemli bir şeyi var. Karaköy Palas 1920 yılında yapılmış ve Monceri çok önemli bir İtalyan asıllı Türk, İtalyan asıllı Osmanlı vatandaşının yaptığı bir eser. Bizim Türk mimarlık tarihinde aslında birinci ulusal mimarlık akımı içerisinde değerlendirilen çok önemli yapılardan biri. Çok uzun yıllardır da yani içine girilmiyordu. Tam Karaköy Meydan'da yer alıyor. Muhteşem post Bizans bir eser. Yani
0: şey, iskelenin orada.
1: İskele yani tramvayla hemen.
0: Arap cami var arkada.
1: Arap cami öbür tarafta kalıyor. Aha. Bu daha çok iskelenin öbür tarafında, kalıyor. Tam yolun kenarında. Çok muhteşem bir kütlesel bir yapı. Türkiye'de çok fazla Bizans yapısı yoktur. Süslemeleriyle post Bizans. Ama bununla birlikte birinci ulusal mimari yaklaşımına sahip olması da

0: Bazı Selçuklu öğeleri ve Osmanlı öğelerini
1: Çok güzel.
0: kullanmasıyla açıklanıyor. Şimdi aslında Moncieri şöyle bir mimar, ondan da biraz bahsetmek lazım. Sanayi Nefise hocalarından biri. Ama Fransa'da eğitim görmüş. Beaux Arts'ta okumuş Fransa'da. Diplomalı mimarlardan. Ve çok fazla mimar yetiştirmiş Sanayi Nefise'de. Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda da Atatürk tarafından Ankara'ya çağrılmış bu yapıları yaparken aynı zamanda. Ve Ankara'da da bugün Ulus Caddesi'ndeki o Bankalar Caddesi dediğimiz yapıları, Bankalar Caddesi'ndeki yani ünlü Ziraat Bankası, ünlü İş Bankası, bugün müze gibi de kullanılıyor ikisi. Onların da mimarı kendisi Moncieri. Çok değerli bir, Türkiye'ye çok hizmetle er etmiş, çok değerli bir mimarımız. Bu eseri de, bu binası restorasyondan da geçti. Bence iç süslemeleri muhteşem, cam bir tavanı var.
1: Gittin.
0: Yani
1: Sen gidersin.
0: ben gittim zaten, cam bir
1: Gitmesin
0: tavanı da var. Birkaç kere gittim
1: de.
0: hatta, 17'sine kadar bir kere daha gitmeyi
1: Aa,
0: düşünüyorum.
1: çok
0: Yani
1: güzel.
0: göz, yani bakmak değil artık oradaki temaşa bence. Muhteşem bir mekan, çok öneriyorum
1: Neydi
0: inşallah.
1: ismi?
0: Karaköy Palas.
1: Kalaköy Palas.
0: Karaköy Palas hemen tramvay durağının arkasına denk
1: Arkasında.
0: geliyor. Murat Muhallebicisi, yani isim şey,
1: Anladım,
0: muhallebicilerin olduğu yerde ilerisinde yer alıyor. Çok güzel bir
1: Rahat bir
0: yapı.
1: şekilde yani girmemize izin veriliyor,
0: Tabii
1: dolaşmamıza.
0: sergi var şu an 17'sine kadar. Zannedersem 17'sinden sonra da ücretli bir şekilde yeniden gezileri
1: Geziler olur.
0: açılacakmış.
1: Tamam.
0: İkinci şeyimizde Pera Müzesi'nde çok güzel bir sergi var. Ondan bahsetmem lazım biraz da. 23 Ağustos'a kadar Halil Paşa sergisi. Suyun kıyısında Halil Paşa yaşamı ve sanatı. Şimdi Halil Paşa da bizde modern resmin, yani ilk resmin Frank resminin başlangıcı aslında askerler aracılığıyla oluyor. Ya yani aynen sinemanın da başlandığı gibi. Halil Paşa aynı zamanda yurt dışında resim eğitimi de almış. Yeni izlenimci ressamlardan biri. Hem izlenimci resimleri var, manzara, hem de bununla birlikte portreleri var. Burada daha çok manzara, suyun ötesinde daha çok deniz kenarı ve suların kenarındaki manzaralarda anlatmış, ama kullanılmış sergi kapsamında. Halil Paşa önemli biri, resimlerinde daha çok mistik bir ruh olduğundan çokça bahsedilir. Onun ünlü ormanda geçen eserleri, resimleri var mesela, ceylanların olduğu. Onların inanılmaz bir tılsımlı ruhu olduğundan bahsedilir. Önemli bir Cumhuriyet öncesi ressamı diyebiliriz. Bununla birlikte bunu şey de söyleyelim. Yarın bu sergi kapsamında bir söyleşi düzenlenecek Pera Müzesi'nde. Auditorium'da ücretsiz bir şekilde. Orada da Özlem İnayar Tan ve Seza Sinanlar Uslu, ikisi de sanat tarihçi ve akademisyen, Halil Paşa'nın sanat yönünü tartışacaklar. Mistik yönünü, sanat yönünü, resimdeki mistisizm ve özellikle suyun kenarı bu tema olduğu için onun çevresinde dönen bir temadan bahsedecekler. Bununla birlikte Halil Paşa ile ilgili bir önemli ayrıntıyı da aslında vermek gerekiyor galiba. Halil Paşa tırnak içinde Türkiye'deki ilk küratör de diyebiliriz. Çünkü çeşitli sergiler düzenlemiş. O zamanlar Galatasaray sergileri dediğimiz, Galatasaray Lisesi içerisinde sergiler düzenlemiş. Tabii Avrupa'da eğitim aldığı için bu sergi mantığını, küratörlük mantığını öğrendiği için böyle sergilerde bulunmuş. Şekerahmet Paşa ile birlikte çalışmaları var. Şekerahmet Paşa da biriktiricilik, yani koleksiyonerlik iş kısmında işin, böyle sergiler düzenlemişler. Biraz da bundan bahseden bir söyleşi olacak. Ben de gideceğim yarın.
1: Harika.
0: Dinleyicilerimiz de zevkle gidebileceklerini düşünüyorum.
1: Neresiydi şimdi, daha tekrarla onu?
0: Pera Müzesi Beyoğlu'nda Meşrutiyet Caddesi'nde yer alıyor. Onun auditoriumu, alt katında bir sinema salonu ve auditoriumu var. Orada ücretsiz bir şekilde gerçekleşecek. Bu arada
1: Harika.
0: saatini de söyleyeyim, 18.30.
1: 18.30, tamam.
0: Tiyatro dersek 12 Haziran'da aslında benim çok sevdiğim bir oyun. Zorlu'da Drakula. Ben bu sene en çok Okan Bayülgen oyunları izledim. Yine
1: Güzel de oynuyor ama,
0: evet,
1: değil
0: bu
1: mi?
0: oyunu da bir kez daha izlemek beni çok mutlu edecek. Biliyorsun Bram Stoker'ın önemli romanı ve bizimle Osmanlı'da ile bağlan Kazıklı Voyvoda ve bence muhteşem bir orkestra ve muhteşem bir rejiyle de karşımıza çıkıyor. Ben çok seviyorum Hayko Cepkin'i. Hayko Cepkin'in muhteşem bir performansı
1: Evet.
0: var. Okan'ın muhteşem bir performansı
1: Harika.
0: var. İki perdelik çok güzel bir kabare. İyi seyredilebileceğini düşünüyorum. Bunda önerilerimden
1: Çok
0: biri.
1: güzel. Tiyatro ile kabareyi ayırıyorlar mı Gökşen?
0: Ya aslında şöyle bir şey,
1: Tiyatro
0: yani
1: farklı bir şey, kabare farklı bir şey
0: asla
1: gibi, değil
0: farklı bir
1: mi?
0: şey değil.
1: Değil
0: Tiyatro
1: de.
0: hepsinin üst çatısı. Ama şeye bölebilirsin işte, dram, kabare ya da kumpa.

0: Almanya ama
1: Evet.
0: üst çatısı tiyatro.
1: Aha.
0: AKM'de de Kuğu Gölü 3-10 Haziran arasında yani Kültür Bakanlığımızın kendi ekibinin oynadığı Kuğu Gölü 7 gün boyunca temsil verecek.
1: Bir
0: Yani
1: dakikamız mı kaldı
0: Çaykovski'nin en
1: Muzaffer'cim?
0: sevdiğim
1: Bir
0: eserlerinden
1: dakikamız.
0: biri.
1: Tamam.
0: Bir de bir müjde verelim. Yani 5 Haziran itibariyle Orhan Pamuk'un yeni bir kitabı çıkıyor.
1: Oo, harika.
0: Daha doğrusu derlemesi. Kelimeler ve resimler, seçme hatıra yazılar ve bir hikaye. Şimdi biliyorsunuz Orhan Pamuk hep
1: Ortalık yine
0: sözcükleri.
1: karışacak
0: Aslında yani
1: yani.
0: bilmiyorum. Yani biliyorsun onun sevdiği iki şey var. Biri sözcükler, biri de resim.
1: Evet.
0: Hem sözcükleri hem resmi bir araya getirdiği bir çalışması. Yani ömrünün yarısını sözcüklere verdiyse yarısını resme vermiş. Bir de mimarlık geçmiş, mimari okumuş biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben de ben Orhan Pamuk'un denemelerini de çok seviyorum. O öteki renkler falan benim çok gençliğimde okuyup çok da hayran olduğum denemelerdi. Romancılığının katman katman ilerlemesini sağlayan en önemli unsurlardan biri bence denemeleri.
1: Denemeleri.
0: Umberto
1: Harika.
0: Eco'da onunla ilgili bir alıntı yapılmış kitapta. Hani
1: Hı.
0: ben sadece romanlarını değil
1: Evet.
0: denemelerinin onu geliştirdiğini düşünüyorum diye.
1: Harika.
0: Güzel bir 5 Haziran itibariyle
1: Çok
0: çıkacakmış.
1: güzel bir haber
0: Ben
1: verdin.
0: de çok mutluyum. Zevkle okuyacağım.
1: Çok güzel. Onu da konuşuruz detaylı bir şekilde
0: İnşallah.
1: inşallah. Ağzına sağlık.
0: Sipariş verdim.
1: Harikasın. Sen vermez misin? Ben bilirim seni. Gökşen Aydemir efendim sinema eleştirmenini, kültür sanat haberlerini derledi, topladı, önümüze koydu, radyomuza getirdi. Ağzına sağlık. Ufuk Muzaffer Ay Yıldız sesimizi sizlere iletti. İki güzel hanımefendi Deniz Sezer ve Zeynep Batur programı hazırladı. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Önümüzdeki çarşamba gecesi İstanbul Radyosu'ndan size merhaba diyeceğiz ve gecenizi aydınlatacağız. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

0: gecenin içinde.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani ile bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump Temmuz'da Ankara'ya geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını duyurdu. Rubio, Ankara zirvesinin ittifakın en önemli zirvesi olacağını duyurdu. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'daki Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL'de 9 Ağustos'a alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na yönelik yeni açıklamalar geldi. İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, anlaşma imzalamaya yakınlar dedi. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu yakın gelecekte alacaklarını belirten Trump, Hürmüz Boğazı meselesi ve Lübnan'da yaşanan çatışmaları birbirinden ayrı değerlendirmeye çalışıyoruz diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise iki tarafında güncellenen metinleri incelediğini ancak bir ilerleme kaydedilmediğini duyurdu. Sahadaysa çatışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Güney Kore'ye gidecek. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda kurulun yol haritası gündemde olacak. CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da Merkez Yönetim Kurulu'nunsa yarın toplanması planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda dijitalleşmede önemli adımlar atıldığını söyledi. Bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirtti. Bakan Gürlek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde iki tane daha iş dairesinin kurulacağını açıkladı. Gümüşhane'de etkili olan sağanak su taşkınları ve heyelana neden oldu. Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Tokat'ın Artova ilçesinde ise dolu yağışı yolları beyaza bürüdü.
2: Spor.
1: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Kadın milli takımımız organizasyonda ikinci sınavını Hollanda karşısında verecek. Saat 22.30'daki mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Arda Güler'e büyük onur. Milli Yıldız'ın Elçi'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Haberleri sunduk.

0: Gece Ezgileri.
1: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir Oya misali kültürümüzün işlendiği türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri'ne hoş geldiniz. Programı Ufuk Bakır hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Çukurova türküsüyle başlıyoruz. İbrahim Can mikrofonda. Asker oldum, giydim yelek.

Mehmet Özbek'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Serpil Kaya söylüyor. Fırat kenarının ince dumanı, dağlara yayılır seher zamanı.

Muzaffer Erdem'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Hayal Hastan dinliyoruz. Bir gün başım alıp çıkar giderim, kayalar başını mekan ederim.

Fidel Tüfekçi'nin Müslüm Ağababa'dan derlediği Erzincan türküsünü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Aşıklarda olan efkar artar gider, artar gider.

İsmet Ege'linin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Hediye Ağoğlu söylüyor. Dağlar başı karlı olur, aşıklar efkarlı olur.

Muzaffer Sarı Sözel'in Nurettin Güler'den derlediği Afyon türküsünü Nihat Erdağ'dan dinliyoruz. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında.

Fidel Tüfekçi'nin Ercan Başalan'dan derlediği Kütahya türküsüyle Makbule Kaya sizlerle. Sarılı yazmamı yırtar eklerim, 10 yıl olsa yar yolların beklerim.

Muzaffer Sarı Sözler'in Sıdıka Şerbetçi'den derlediği Hatay türküsüyle Senem Akdemir sizlerle. Altın tasta gül kuruttum, yari sinemde uyuttum.

Aşık Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsünü Nurullah Akçayır'dan dinliyoruz. Körpeyken kırdın felek dalımı, akar gözlerimden yaş gelir.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
0: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının o ince sızılarından birine, çoğumuzun yoğunluk bahanesiyle ardına gizlendiği o sessiz ihmale odaklanacağız. Söz verip unutmak. Bir toplantıda ben size döneceğim diye.

0: dönmemenin, bir e-postayı hemen bakıyorum diye yanıtlayıp tozlu raflara kaldırmanın nezaketimizden neler alıp götürdüğünü, takip kültürünün bir karakter meselesi olduğunu konuşacağız. Nezaket güzel cümleler kurmaktan ibaret değil, kurulan cümlelerin arkasında dağ gibi durabilmektir. Sevgili dinleyenler, iş hayatın o kaotik akışında bazen en büyük nezaketsizliği boşlukta bıraktığımız sözlerle yapıyoruz. Muhatabımızı bir beklenti içinde bırakmak, onun zihninde bir açık dosya oluşturmak ve o dosyayı kapatmamak aslında onun enerjisinden, zamanından sessizce çalmaktır. İncelik sahibi bir çalışan bilir ki yarım kalan her söz eksik kalmış bir saygıdır. Sosyolog Erwin Goffman, sosyal etkileşimlerde itibar kavramının ancak tutarlılık ile korunabileceğini söyler. Goffman'a göre birine bir söz verdiğimizde onun zihninde profesyonel bir yüz inşa ederiz. Bunu defalarca söyledik. Eğer o sözü takip etmez ve unutursak, Goffman'ın işaret ettiği o güvenilir yüz parçalanır. İncelik bu itibarın sadece anlık gülümsemeyle değil, sonrasındaki takip sorumluluğuyla da tahkim edilebilmesidir. Hatırlatılmaya gerek kalmadan sözünü yerine getirmek, bir insanın kendisine duyduğu öz saygının en yüksek mertebesidir. Kıymetli Kemal Sayar, insan hallerinde güvenin muhatabımızın bizim hakkımızdaki tahmin edilebilirliği olduğunu anlatır. Bu durumda sözünde durmayan ve takip etmeyen bir kişiyle çalışmak sisli bir yolda yürümek gibidir. Önünüzü göremezsiniz. İncelikler Kemal Sayar'ın vurguladığı o güven iklimini kurabilmek adına muhatabımıza berrak bir yol sunmaktır. Unuttum demek insani bir mazeret gibi görünse de profesyonel zarafette unutmamak için tedbir almamak bir nezaket noksanlığıdır. Verdiğimiz sözleri takip etmek muhatabımızı değerli bulduğumuzun en somut kanıtıdır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten hocamız, geleneğimizdeki emanet bilincinin eşya için değil, verilen her söz için bile geçerli olduğunu hatırlatır. Ökten hocanın penceresinden baktığımızda ne görüyoruz? İş hayatındaki takip kültürü, o emaneti sahibine vaktinde ve eksiksiz iade etme gayretidir. Ben bu işi takip ediyorum demek, evet sözümü tutuyorum demek, bunu dert edindim demektir. Bu dert edinme hali, Ökten hocanın işaret ettiği o vakar ve edep sahibi insanın en belirgin vasfıdır. Joan Hari kitabında zihnimizdeki bitmemiş işlerin bizi ne kadar çok yorduğunu ve dikkatimizi sömürdüğünü anlatıyor. Hari'ye göre takip edilmeyen her iş hem söyleyenin hem de bekleyenin zihninde bir parazit oluşturuyor. Nezaket bu parazitleri temizleyebilmektir. Verdiği sözü ajandasına kaydeden, muhatabına "Süreci takip ediyorum, şu aşamadayız." diye arayan bir gönül ne kadar inceliklidir. İşte böyle bir insan, Hari'nin vurguladığı o zihinsel berraklığı koruyan ve muhatabına huzur verebilen bir insandır. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın yaratıcı bir tekamül olduğunu söyler. Bergsoncu bakışla baktığımızda o takip kültürü, bir işin başlangıcındaki o niyet enerjisinin sönmesine izin vermemek, onu sonuca kadar canlı tutmaktır. Zarafet o enerjinin bir unutuş karanlığında kaybolmasına engel olmaktır. Kıymetli dinleyiciler, iş dünyasında zekanız takdir edilebilirsiniz ama iş bitiren takip ahlakınızla vazgeçilmez olursunuz. Kimsenin size hatırlatmasına gerek kalmadan verdiğiniz sözü yerine getirdiğinizde işinizi de yaparsınız. Aynı zamanda muhatabınızın gönlünde sarsılmaz bir güven abidesi de dikersiniz. Mevlana'nın o sarsıcı unutuş perdelerini arayacak güçte olan uyarısını hatırlayalım. Söz vermek borçlanmaktır. Borcunu ödeyemeyen kişi hürriyetini kaybeder. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semah Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, sözlerin hatırlandığı, emanetlerin kollandığı ve takibin zarafetle harmanlandığı huzurlu günler diliyoruz. İnceliğin ve huzurun aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Bugün programımızın ilk bölümünde engelleri bilimle aşan çok özel konuklarımız var. İzmir Kız Lisesi Kimya Öğretmeni Cemal Güzel Soylu'yla öğrencileri Ecrin Gülbahar ve Tuana Ünalan bizlerle olacak. Onlar görme engelli akranları kimya laboratuvarlarında rahatça deney yapabilsin diye İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile el ele verdiler ve erişilebilir kimya için haptik bileklik projesini geliştirdiler. Bu buluşla da TÜBİTAK Türkiye Üçüncülüğü ödülünü kazandılar. Az sonra hem bu ilham veren başarı yolculuğunu konuşacağız hem de bu akıllı bilekliğin sırlarını keşfedeceğiz. Programımızın ikinci bölümünde sınav sürecinde ailelerin ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususları kaygı yönetiminden motivasyona, çalışma düzeninden aile tutumlarına kadar birçok konuya değineceğiz. Eğitimci sosyolog Barış Balcı konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, programımızın ilk bölümünde stüdyomuzda konuklarımız, gencecik öğrencilerimiz ve değerli öğretmenleri bizlerle birlikte. İzmir Kız Lisesi Kimya Öğretmeni Cemal Güzel Soylu, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ve öğrencileriniz Ecrin Gülbahar, Tuana Ünalan, hoş geldiniz siz de.
2: Hoş bulduk.
0: Genç hanımlar, çok güzel sizi ağırlamak. Sizin için de büyük gururdur diye tahmin ediyorum Cemal Bey.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi İzmir Kız Lisesi olarak aslında büyük bir başarı bu. Tebrik ediyorum sizi. Adı erişilebilir kimya için haptik bileklik. Böyle bir proje fikri ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Kiminle başlayayım hocam? Sizinle mi başlayayım?
1: Aslında kahramanlığımız öğrencilerimiz.
0: Onlar mı anlatsın?
1: Tabii ki.
0: Tuana anlatsın o zaman.
2: Olur tabii. Aslında bizler yaklaşık 2 yıldır TÜBİTAK projeleri hazırlıyoruz. Geçen yıl daha çok kimya alanında çevre ve insan sağlığı ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Bu yıl ise doğrudan insanlara dokunabilecek, toplumsal faydası daha yüksek bir proje geliştirmek istedik. Araştırma yaparken TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'ne yayınlanan Tuncay Baydemir'in haptik teknolojilerin üzerine bir makalesiyle karşılaştık. Bu makale bizim için gerçekten çok iyi bir yol gösterici oldu.
3: Hı-hı. Makalenin haptik uygulamalar ve gelecekte beklenen gelişmeler kısmında görme engelli kişiler için geliştirilen haptik ve titreşimli giyilebilir cihazların hayatları üzerindeki etkisinden bahsediyordu. Yine aynı konu başlığında haptik cihazların gelecekte eğitimde hangi alanlarda kullanılabileceği ile ilgili bilgi veriyordu. Biz bu makaleyi okuduktan sonra görme engelli öğrencilerin eğitimleriyle ilgili düşünmeye başladık. Eğitim temel bir hak. Peki hepimiz bu haktan aynı ölçüde yararlanabiliyor muyuz? Eğitim herkes için kapsayıcı mı? Aslında daha çok bu konular üzerine yöneldik ve projemizin temel çıkış noktası da bu diyebilirim.
0: Harika. Peki haptik teknoloji. Bunu biraz konuşabilir miyiz acaba? Herkes hakim olmayabilir. Şimdi genç kızlarımız biliyor ama biz ileri yaştakiler bile duymamış olabiliriz. Nedir bu Sayın Hocam?
1: Aslında dokunsal teknolojiler. Haptik teknolojiler. Bugün günümüzde kullandığımız birçok cihazın aslında bize gerek titreşim, gerek ses, yani aslında hissedebileceğimiz uyarıları verdiği bir teknoloji alanı. Bu alan fizyoterapi alanından, yani tıp alanında kullanılıyor. Onun dışında oyunlarda kullanılıyor. Özellikle teknoloji ilerledikçe, teknoloji geliştikçe bu oyunlar daha çok hissedilebilir hale getirilmesi gereken oyunlar haline geldi günümüzde. Ve haptik teknolojileri bu alanlarda da kullanıyorlar. Biz de aslında bu alanlardan esinlendik ve görme engelli öğrencileri kimyayla nasıl buluşturabiliriz noktasında, bu teknolojiden nasıl yararlanabiliriz noktasına odaklandık.
0: Evet.
1: Projemizin çıkış yeri de hemen hemen bu şekilde gerçekleşti.
0: Görüngü ismi. Neden böyle bir isim seçtiniz?
3: Aslında görüngü ismi felsefede kullanılan bir terim. Fenomen anlamına geliyor. Fenomen, nomen karşıtı anlamlarında kullanılıyor. Bizim projemizde geliştirdiğimiz haptik bilekliğe görüngü ismini vermemizin sebebi de duyularla algılayabildiklerimizin sadece görme duyusuyla sınırlı kalmadığına dikkat çekmek. Aslında öğrenme sadece görmekle sınırlı değil. Biz de bu algıyı yıkmak istiyoruz.
0: Harika. Peki şimdi toplumsal açıdan çok önemli şeyler söylediniz daha girişte. Herkesin eğitime aynı

0: gelişebilmesi, bunu sizin yaşınızda fark edebilmek ve bunun için çaba göstermek. Siz nasıl anlatırsınız? Toplumsal açıdan en önemli katkısı nedir bu projenin? Ne olacak? Ne umuyorsunuz?
1: Aslında projemizin en önemli toplumsal katkısı görme engelli arkadaşlarımız için bir umut vaat etmesi. İstatistiklere baktığımızda görüyoruz ki görme engelli öğrenciler için çoğunlukla sözel ders ağırlıklı bölümlere yöneliyorlar. Pozitif bilimler ise onlar için engellerle dolu bir yolculuk. Görüngü ise bu engelleri kaldırabileceğimize dair bir umut. Bunu görme engelli arkadaşlarımızdan gelen geri dönütlerle ve uyguladığımız anketle daha net bir şekilde anlıyoruz. Çalışma grubumuzdaki görme engelli öğrencilerin tamamı görüngünün onlar için fırsat eşitliğini yarattığından bahsediyor bizlere.
0: Sevgili öğretmenimiz acaba bu konuda bir şey söylemek ister mi?
2: Şimdi görme engelli öğrencilerim oldu. Geçmiş çalıştığım okullarda. Ve bu öğrencilerimin genellikle kimya dersine çok da katılım sağlayamadığını fark ediyordum. Elimizden geldiğince öğrencilerimize destek olmaya çalışıyorduk. Onları yönlendirmeye çalışıyorduk. Öğrencilerden gelen dönütlere göre bunları nasıl düzenleyebiliriz? Nasıl daha dikkat çekici, daha uyaranı bol hale getirebilir şeklinde düşünüyorduk aslında.
0: Neydi yaşadıkları zorluklar? Neden kimyaya çok katılım gösteremiyorlardı?
2: Kimya aslında deney ağırlıklı ilerleyen bir ders lise müfredatında. Ve deneylerde daha çok görsele dayanıyor. Oradaki bir renk değişimi, bir gaz çıkışını öğrencinin görmesi ya da bir ısıyı hissedebilmesi. Yani aslında birçok uyaran dolu kimya deneyleri. Fakat görme engelli öğrenciler bu uyaranlardan aslında görme duyuları olmadığı için faydalanamıyorlar. Daha doğrusu bunları fark edemiyorlar. Fark edemedikleri için de öğrenciler bir yere kadar deney yapılsa da bizim yönlendirmemizle bunun gerçekleşebileceğini sadece hayal ediyorlar. O yüzden biz bu noktada öğrencilerimizi nasıl daha çok kimyanın içine dahil edebiliriz? Bu fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarında bu öğrencilerimizi nasıl daha aktif hale getirebiliriz? Ve bu dersleri onlara sevdirebiliriz. Belki de gelecekteki seçecekleri mesleklere bu alanlardan yönlendirebiliriz. Aslında hep bunu meslek hayatımda düşündüm. Daha önceki projelerimizde görme engelli öğrencilerle çalıştığımda mobil sesli kütüphaneler yaptık. Farklı yarışmalara katıldık. Fakat bu seneki projemiz aslında daha çok kimya alanında ve kimyanın deneysel kısmında olduğu için öğrencilerimizden gelen tepkiler de çok olumlu oldu. Özellikle 10 görme engelli öğrenciyle bu proje boyunca çalıştık ve onlardan gelen dönütler, biz böyle bir şey mümkün olabileceğini aslında hiç hayal etmemiştik. Bu çok farklı bir şey, çok farklı bir yaklaşım, çok farklı bir proje, bizi de dahil edeceğinizi söylüyorsunuz şeklinde bize dönütler verdiler ve çok heyecanlandılar. Ve laboratuvara girebilmenin onlar için aslında lüks olmaktan çıkıp arkadaşlarıyla birlikte o laboratuvarda o atmosferi soluyabilmeleri onlar için muazzam bir heyecan haline geldi.
0: Bu sizin öğretmen olarak gözlemleriniz. Belki genç kızlarımız arkadaş olarak gözlemlerini söyleyebilirler. Bunu deneyen görme engellilerle sohbet ettiniz mi? Ne yaşadınız?
1: Aslında çalışmalarımız boyunca pek çok görme engelli arkadaşımızla iletişime geçtik. Ve bu süreçte gerçekten onların proje için olan heyecanlarına ortak olmak bizleri projeye daha da adapte etti. Daha da onlar açısından bakabilip o empatik gücünü daha da kuvvetlendirebilmemize yol açtı.
0: Daha da başarınız değer kazanıyor ve fazlasını yapmak istiyorsunuz. Ne kadar güzel. Yalnızca görme engelli bireyler için mi bu proje?
3: Aslında hayır. Yani biz projemizde asıl olarak görme engelli öğrencilerle çalıştık. Ama proje sadece görme engellilere hitap etmiyor. Aslında tüm öğrencilere hitap ediyor. Literatüre baktığımızda haptik teknolojilerin öğrencilerin anlama düzeyinde bir artışa vesile olduğunu fark ettik. Aynı zamanda geliştirdiğimiz mobil uygulamada sadece görme engelli öğrencilere değil, işitme engelli, evde eğitim gören ve okulunda laboratuvar imkanı bulunmayan öğrencilere de hitap ettik. Bunu da deney videolarımızla sağladık.
0: Bu bileklik, bu haptik bileklik bir öğrencinin kolundayken tam olarak ne yapıyor? Anlatabilir misiniz? Renk mi değiştiriyor? Bu nasıl duyuruyor, hissettiriyor öğrenciye? Aktarabilir misiniz
1: bize? Tabii, şöyle aktarabilirim. Bileklikte 3 adet titreşim motoru bulunuyor. Her bir titreşim motorunda ise 2 adet kimyasal değişimi algılayan sensörün verisi geliyor. Öğretmen deneyde her zaman yaptığı gibi deney adımlarını uygularken öğrenciye yalnızca hangi deneyde hangi sensörün kullanıldığı bilgisini veriyor. Ve bu sayede öğrenci arkadaşlarının görerek algıladığı değişimleri hissederek haptik olarak anlamlandırabiliyor. 6 adet sensörden oluşan sistemde sensör kutusunda yer alıyor ve bu kutu öğretmenin

0: gözetiminde oluyor. Öğretmen deney başlangıcında hangi sensörü ilgili sensörü deney ortamına yaklaştırıyor veya gerekiyorsa probunu batırıyor. Bu sayede öğrenciye ilgili veri iletilebiliyor.
1: Harika. Şimdi sonra süreci biraz öğrenebilir miyiz sizden? İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile de bir işbirliğiniz oldu. Bu süreç nasıl gelişti acaba?
2: Şu şekilde aslında öğrencilerimle bahsettiği Tuncay Baydemir'in haptik ile ilgili makalesini okuduktan sonra biz bu alanda neler yapabilirize odaklanmaya başladık. Onunla ilgili araştırmalarımız başladıktan sonra İzmir içerisinde hangi üniversitede hangi akademisyenle bu bilgiyi paylaşabiliriz, bu proje isteğimizi ona anlatabiliriz ve destek alabiliriz şeklinde bir araştırmamız da oldu. Ve Profesör Doktor Canan Dülger hanımefendiye ulaştık İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden. O da sağ olsun bizi kırmadı, geri çevirmedi. Temmuz'un 5'iydi, hiç unutmuyorum o günü. Bir kafeteryada oturup projenin ilk adımlarını atmaya başladığımızda, Canan Hoca'ya ulaştığımızda o da seve seve bizi ağırlamak istediğini, çok memnun olduğunu belirtti. Atladık gittik.
1: Harika.
2: Ve orada Canan Hocamızla konuştuk, projemizi anlattık ona. Ve de o da bize yön gösterdi, neler yapabileceğimizi konuştuk birlikte ve süreç bu şekilde başladı.
1: Sonra başladı da o kadar kolay değil galiba.
2: Evet.
1: Bir prototip üretmek gerekti
2: Evet. Sanıyorum.
1: Orada bazı zorluklar çıktı mı karşınıza? Belki önce öğrencilerimize sormalıyım bunu.
3: Kesinlikle hiç kolay bir süreç değildi bizim için. Süreç içerisinde birçok zorlukla karşılaştık. Sistemde 6 adet sensör var ve hepsinde kendine özgü sorunları var. Ferah sensörünün kalibrasyonu, gaz sensörünün algıladığı gaz miktarı, renk sensörüne sürekli ölçüm yapması ve titreşim oluşması gibi konularda çeşitli zorluklar yaşadık.
0: En büyük zorluğu ise sensörlerden değer algılanmamasına rağmen bilekliğe titreşim oluşmamasında yaşadık. Bunu sorunu çözmemiz neredeyse 2 haftamızı aldı. İlk olarak sensörlerin doğru bir şekilde çalıştığından emin olduk. Ardından görüngünün içerisinde bulunan mikro denetleyicinin kodunu oluşturmaya başladık. Her bir sensörü koda tek tek ekledik ve bu sayede bu sorunları aşamalar halinde çözümlendirdik.
1: Harikasınız. Hiç vazgeçmemek gerekiyor galiba, öyle mi?
3: Kesinlikle.
1: Hiç motivasyonunuzun düştüğü oldu mu Sayın Hocam? Siz nasıl motive ettiniz gençleri?
2: Gençlerin özellikle günümüzde teknolojiyle birlikte dikkat süreleri çok kısa.
1: Evet.
2: Gittikçe kısalıyor. Biz hep bundan muzdarip olduğumuzu söylüyoruz. Fakat proje ayağı çok farklı ilerliyor. Proje bir kere keyif almaları gereken bir alan.
1: Hı hı.
2: Çünkü keyif almadan bu proje uzun soluklu olduğu için bunu yürütmeleri çok zor oluyor. Keyif almak da hem yaptıklarının ortaya çıkması, işte çizdikleri çizimin bir vücut bulması, bir prototip haline gelmesi, aynı zamanda da birilerinin hayatına dokunabilme aslında.
1: Hı hı.
2: Ve bu görme engelliler olduğu zaman da öğrencilerimize ayrıca bir motivasyon verdi açıkçası. Gittiğimiz üniversitede, Ekonomi Üniversitesi'nde farklı hocalarla tanıştık, onlarla görüştük. Onlar da şaka yoluyla öğrencilerime takılmışlardı. Temmuz'un bu sıcağında ne işiniz var burada? Ark kranlarınız sizin şu anda deniz kenarlarında, işte AVM'lerde gezerken siz neden buradasınız diye. Tatlı bir görüşme olmuştu, konuşma olmuştu aralarında. Aslında öğrencilerim ilk günden beri farkındalar. Yoğun bir ve zor bir sürece başladıklarının. Ama motivasyonları hem içsel olarak oldu, hı hı, hem de okulumuz bu konuda çok büyük destek oldu,
1: hı hı,
2: bizlere. Hem öğretmen arkadaşlarımız hem idaremiz. Sağ olsunlar, çok büyük destek oldular süreç içerisinde, maddi manevi.
1: Harika.
2: O yüzden aslında zor bir yoldu, fakat ekstra motivasyona da gerek olmadı. Çünkü çok değerli bir iş yaptığımızın farkındaydık hepimiz.
1: Tabii bu arada projeyi kullanıcılarla test ettiniz, artık tamam dediniz, sonra TÜBİTAK.
2: Evet, TÜBİTAK sürecimiz başladı.
1: Kısmı başladı. Orada neler yaşandı onu öğrenebilir miyiz?
2: Aralık
1: çünkü
2: ayında.
1: Üçüncülüğü, evet, ödülünüz var.
2: Evet, Aralık ayında başvurularımızı tamamladık. Ondan sonra heyecan içerisinde ön sonuçların açıklanmasını bekledik. Bölge finaline davet edildiğimizi öğrenince çok mutlu olduk. Bölge finaline gittik. 8 kimya projesiyle birlikte yarıştık. Ve burada birincilik elde ettik. Daha sonrasında Türkiye şampiyonası oldu. O da Nisan ayının sonunda, 26 Nisan'da başladı. 30 Nisan'da sonucu öğrendik. Ve orada Türkiye üçüncüsü olduğumuzu öğrendiğimizde tabii havalara uçtuk.
1: Tabii. Tekrar tebrikler, ama ben gençlere de sormak isterim. Onlar ne hissettiler?
0: Aslında TÜBİTAK bizim için yalnızca bir yarışma değildi. Bu süreç farklı şehirlerden farklı hayallere sahip ama aynı tutkuyu paylaşan gençlerin bir araya geldiği büyük bir bilim şenliği.
1: Hı hı.
0: Hem çok keyifli hem de çok güzel bir deneyim oldu bizler için. Yeni arkadaşlıklar ve bağlantılar da kurduk bu sayede. Ayrıca projemiz hakkında gelen öneriler projemizi geliştirmemize de katkı sağladı.

0: Bu güzel organizasyon için TÜBİTAK yetkililerine ve süreç boyunca desteğini esirgemeyen danışman öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz.
1: Harika. Tabii o da farklı bir duygu değil mi? Birbirinizden fikir alıyorsunuzdur, farklı şeyler düşünebiliyorsunuzdur. O bağlantılarınızı koparmayacağınızdan eminim. Peki bundan sonra planınız ne? Bu projeyle ilgili var mı? Yoksa başka şeyler mi yapmak istiyorsunuz?
2: Aslında görüngü çok geniş bir kapsama sahip. Yani görüngü geliştirebileceğimiz çok fazla alan var. Onu ileride yapay zeka ve sanal laboratuvar uygulamasıyla güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hı hı. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda Ar-Ge sürecimize devam edeceğiz. Ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yapmayı hedefliyoruz. Bu protokol sayesinde görüngüyü açık kaynak olarak tüm sistem bileşenlerini okullarla paylaşacağız. Ve görme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okullar başta olmak üzere tüm okullarda sistem kolaylıkla oluşturulabilecek.
1: Harika. Şimdi hem bir lise, üniversite işbirliği var, hem kendi okulunuzda öğretmenlerle sürekli çalıştınız, işte test ettiniz, sonuçlarını gördünüz. Böyle bilimsel çalışmalar yapmak isteyen, bilimsel projelere atılmak isteyen başka öğrenci arkadaşlarınız varsa onlara nasıl seslenmek istersiniz? Belki zor geliyordur fikir, bir şeylere başlamak bile zor geliyordur. Onlara tavsiyeleriniz neler olur?
0: Bu süreç ne kadar keyifli ve güzel olsa da bir o kadar zor bir süreç aslında. Bu zorlukları azim ve kararlılıkla aşmak burada önemli olan faktör. O yüzden proje yapmak isteyen arkadaşlar önerimiz merak etmekten, soru sormaktan ve denemekten asla vazgeçmemeleri. Ayrıca uzun bir süreç olduğu için moral ve motivasyonun da sürekliliği sağlanmasında önemli bir yeri var. Biz bu tarz durumları genellikle ekip olarak atlattık.
2: Danışman öğretmenimiz her umutsuzluğa kapıldığımızda bize bu yolda niçin çıktığımızı hatırlattı. Evet. Aynı zamanda süreç boyunca bizim için bir yol gösterici oldu. Zorlandığımız her an yanımızda olduğu için onu bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
1: Ne güzel öğretmenler dünyayı değiştirebilir gerçekten. Böyle bir mesleğiniz var.
3: Çok tebrikler. Çok kıymetli meslek yapıyoruz.
1: Siz nasıl seslenirsiniz gençlere? Belki meslektaşlarınıza.
3: Ve meslektaşlarıma. Aslında Türkiye finallerinde şunu gördük. Bir kere daha çok kıymetli projeler var, çok kıymetli emekler var. Hı hı. Gerçekten gecelerce belki sabahlara kadar çalışan öğrencilerin oraya geldiğini görüyoruz, paylaşımlarını görüyoruz. Bu bizi çok heyecanlandırıyor çünkü bu hem bugüne hem de geleceğe dair bir umut. Tabii. Bizim için. Çünkü bilim çok önemli, bilim asla vazgeçmememiz gereken bir kavram. Dolayısıyla öğrencilere özellikle merak etmeleri, hı hı. özellikle araştırmaları. Günümüzde yapay zeka kullanımı çok fazla ve artarak devam edecek. Bu kaçınılmaz bir hale geldi artık. Tabii. Yani hayatımızın bir parçası. Ve bununla birlikte aslında işler kolaylaşmadı. İşler daha da zorlaştı. Çünkü yapay zekaya sorulan bir sorudan alınan yanıt doğruluğu çok kesin olmayan bir yanıt. Hı hı. O yüzden öğrencilerin araştırmaya devam etmeleri gerekiyor. Yani her şeyi yapay zekaya hazırlatalım, biz bunun gerisinde duralım değil. Oradan aldıkları verileri işlemeleri, yani bilgiye ulaşmanın kolay olduğu fakat bilginin işlenmesinin ve kullanılmasının zor olduğu bir çağdayız. Hı hı. O yüzden bu konuda araştırmaya devam etmeleri, vazgeçmemeleri ve özellikle kimya projeleri yapan öğrencilerime ya da öğrencilere şu şekilde seslenebilirim. Kimya uzun soluklu bir alan. Deney bugün olmayabilir. Bir yıl içerisinde deneyden sonuç gelmeyebilir. Hı hı. Ama bir yıldan sonra birinci gün, ilk günün sabahına uyandığınızda belki de hedeflediğiniz maddeyi sentezlemişsinizdir. O yüzden bırakmamak gerekiyor. Yılmadan çalışmak gerekiyor. Hı hı. Tabii ki sabır çok önemli. Tabii ki aile desteği çok önemli.
1: Tabii.
3: Yani nasıl biz okullarda işte üç ayaktan bahsediyoruz. Okul, öğrenci ve aile. Projeler için de bunlar geçerli. O yüzden bu üçlü kuvvetli bir şekilde bir araya geldiğinde gerçekten güzel sonuçlar elde ediliyor.
1: Gençlerimizin ailelerine de sevgilerimizi yollayalım buradan. Şunu sorayım, hazır sizin kuşağı bulmuşken burada sevgili Cemal hocamız dedi ya biraz dikkat süreleri. Sizin kuşak için bu hep konuşuluyor, dikkat süreleri kısa. Sizin kişisel hedefleriniz ne? Geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?
2: Aslında ikimiz de ileride doktor olmak isteyen gençleriz.
1: Ne güzel. Mühendislik değil yani, tıp okuyacaksınız. Evet. Nasıl bir gelecek umuyorsunuz kendiniz için?
0: Aslında bu proje yolculuğundaki projenin bizlere kattıklarıyla şekilleniyor. Kendim için konuştuğumda gelecek. Yine dolu dolu bir yol var bence benim önümde ve üniversiteye gittiğinde de şu anki katıldığımız gibi sempozyumlara katılmak, konuşmalar yapmak ve yine akademik olarak beni geliştirecek

0: ya da kişisel olarak beni geliştirecek insanlarla bir arada bulunmak gibi bir hedefim var.
1: Ve bilimin her yönünde ilerlemeye çalışmak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Artık iç içe de giriyorlar değil mi? Mühendislik, tıp vesaire, tabii ki, bilim, tabii ki, hepsi. Size başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür
1: gurur duyduk.
0: Ederiz.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Biz de öğrencilerimizin bu başarısından çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hocam, siz de bize katıldığınız için sizi ayrıca kutluyoruz. Tabii okulumuza da selamlarımızı yollayalım. Ben İzmir Kız Lisesi Kimya Öğretmeni Cemal Güzel Soylu, öğrencileri Ecrin Gülbahar ve Tuana Ünalan konuklarımız oldu. Erişilebilir kimya için haptik bileklik projesini konuştuk.

0: Yaşamın temposunda yeni bir nefes, bilgi dolu, ufuk açan, günlük hayatı kolaylaştıran bir yolculuk. Hayat akıyor, biz o ritmi sizinle birlikte yakalıyoruz. Sorular, cevaplar, uzmanlar ve dop dolu içerik. Ritmi yakalayın, TRT Radyo 1'de kalın. Yaşamın ritmi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, öğrencilerimizden, gençlerimizden, başarılardan, eğitimden bahsediyoruz. Sınav süreçleri de, sınav zamanları da geldi çattı. Bu konuyla ilgili konuşmak üzere eğitimci, sosyolog Barış Balcı konuğumuz bugün Yaşamın Ritminde. Hoş geldiniz programımıza Sayın Balcı.
1: Hoş bulduk, merhaba Aslı Hanım. Nasılsınız?

0: Çok teşekkürler. Umarız siz de iyisiniz.
1: Evet, teşekkür ederim. Sesiniz çok canlı, enerji dolu geliyor.
0: Çok teşekkürler. Sizin de öyle. Bu ara yoğunsunuzdur siz de diye tahmin ediyorum.
1: Evet,
0: bize katıldığınız için.
1: O günlerin, yılların birbirini takip etmesi ve dediğiniz gibi artık sınav haftası yaklaştı. Son 10 gün, 15 gün öğrencilerimiz için heyecan dolu ve keyifli günler yaşıyoruz bu sıralar.
0: Evet, evet.
1: Dilerim çabaları, gayretleri güzel kazanımlar sunar. Güzel sonuçları elde eder öğrencilerimiz.
0: Hepimizin dilekleri bu. Her biri pırıl pırıl. Hepsinin istediği gibi olsun hayatları, başarılı olsunlar. Şimdi ailelere seslenerek başlayalım mı? Aileler de çok heyecanlı çünkü bu ara. Belki hatalar da yapıyorlar. Ne dersiniz? Nasıl seslenirsiniz?
1: Ya aileler tabii en değerli varlıkları, evlatları. Tabii işte canları yanmasın, üzülmesin. Yani gelecekle ilgili onlara dair duydukları o kaygıları, endişeleri ister istemez çok yoğun oluyor bu dönemde. Bu da ister istemez bazen öğrencilerin, sınav adaylarının duygu durumlarını, davranışlarını etkileyebiliyor. Ama bununla beraber gerçekten hani insan evladının işte yürümesini, konuşmasını, okula gitmesini, işte bir işe sahip olmasını görmesi, yani bir anne babanın kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili belki en değerli süreç. Ama bunu yaparken de, buna şahitlik ederken de bazen ufak tefek sorunlar oluşabiliyor.
0: Değil mi? Evet.
1: Daha çok öğrencinin ağızlarından, öğrencinin deneyimleriyle geri bildirim alıyoruz. Çoğunlukla öğrencilerle çalıştığım için. Onlar da en çok böyle hani işte kıyaslanıyor olmaktan, işte bazen o baskıyı çok yoğun yaşadıklarını dile getiriyorlar. Ya da işte bazen o yasaklar, cezalar çocukların duygu durumlarını etkileyebiliyor.
0: Evet, evet. Bunları pek yapmamak lazım. Şimdi her şeyden önemlisi öğrencinin motivasyonunu korumak. Öyle değil mi? Yani bu kolay bir
1: Tabii.
0: süreç değil. Aslında yıllarca buna hazırlanıyorlar.
1: Tabii.
0: Ve hani hem çalışma süreci artık sınavın kendisi bir stres unsuru olabilir. O motivasyon nasıl korunuyor? Nasıl korunmalı?
1: Tabii motivasyon çok değerli bir kavram ama sürekli sürdürülebilir ya da maksimumda kalır bir durum değil. İnsanın hayatında tabii ki üzücü şeyler, mutlu edici şeyler olabiliyor. Güzel bir bayram geçirdik, güzel bir tatil geçirdik, sevdiklerimizle bir araya geldik, dinlendik. Bunlar aslında bizim motivasyonumuzu çok olumlu yönde etkiledi. Yani hani bu sınavlardan önce bunun olması aslında çok keyif verici. Ama bununla beraber de dışarıdan gelen bir motivasyon bazen geçici etkiler oluşturabiliyor. Bir hediye, ödül ya da tam tersi işte ceza, yaptırım, bunlar tehdit algısı da oluşturabiliyor. Hı hı. Ama bununla beraber benim en çok yoğunlaştığım kısım öğrencilerin kendi hayatlarıyla ilgili, gelecekleriyle ilgili bir hedefe, amaca sahip olmaları, bir anlam üretmeleri, bir kendini gerçekleştirme süreçlerini deneyimliyor olmaları. Yani o yüzden sürecin içinde evet bazen inişler çıkışlar olacak. Ama her düştüklerinde tekrar ayağa kalkmaları, mücadelelerini sürdürmeleri, koşul ne olursa olsun, yani sonuç ne olursa olsun o çabayı sürdürüyor olmaları onları geliştirip güçlendirecek. O yüzden ailelerden de bu konuda hani işte ödül ceza tabii ki az çok tatlı hoş bir şekilde bunlar olabilir. Hı hı. Ama buradaki öğrencinin gösterdiği çabası, gösterdiği mücadeleyi onaylaması hem öğrencinin kendine olan güvenini artıracaktır hem de o motivasyonun dalgalandığı süreçlerde İyi de olsa kötü de olsa benim annem babam yanımda, benim büyüklerim yanımda, hı hı. Bunun duygusunu hissetmeleri çok daha kıymetli olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Tabii
1: burada anneannelerimiz, dedelerimiz, bazen dayılarımız, şimdi benim sınav adayı öğrencilerim söylüyor bunları, işte bayramda bir araya geldiklerinde buna benzer şeyler, sınav nasıl gidiyor, çalışmaların nasıl gidiyor, netlerin nasıl, buna benzer sorularla karşılaşınca bazen kendilerini sadece notla ya da sınavla ölçüldüğünü hissettiklerinde de demoralize olabiliyorlar.
0: Ah.
1: O yüzden bu konuda biraz daha belki geride kalmak, biraz daha süreçteki çabalarıyla ilgili onaylarını duymalarını sağlamak, iyi ya da kötü ben senin yanındayım duygusuyla hareket etmeleri daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Bu bayram biraz şanssızlık olmuş galiba çocuklar
1: evet,
0: için.
1: Yani evet. Belli bir tempoda giderken işte tabii ki hani küçük bir mola vermiş olmak aslında bizde iyi bir şey. Yani sürekli o
0: tabii,
1: çantayı
0: tabii.
1: taşıdıkça nasıl ağırlığı gün geçtikçe adımları attıkça ağırlaşır. Arada bir o çantayı bırakmak, küçük bir nefeslenmek adına bence güzel bir es oldu. Hı hı. Zaten bundan sonra da çocukların konuları bitti. Artık son yazılarını oluyorlar. İşte hı hı. denemeleriyle ilgili son denemelerini yapmaya başladılar. Yani bu bir hafta 10 günlük, 15 günlük süreç biraz daha onlar için denemelerle geçecek ve onları güzel bir şekilde analiz etmeleri ve oradaki sonuçlar doğrultusunda da tedbirlerini alıp yollarına devam etmeleri çok kıymetli.
0: Hı hı. Bu kalan süreyi nasıl geçirmelerini tavsiye ediyorsunuz? Sizden öneriler alabilir miyiz?

0: Tabii. Yani bu son 10-15 günlük süreci kastederek söylüyorum özellikle. Bunu da öğrenciler için söylüyorum. Tabii aileler de buna şahitlik edecek ve eşlik edecekler. Öncelikli olarak bu son 5 yılın, 10 yılın çıkmış sınav sorularını tekrar görmeleri çok kıymetli olur diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü şu andan itibaren girdikleri denemeleri de gerçek sınav günündeki gibi bir prova yaparak, yani örnek veriyorum, işte akşam yatışları 11'de olacaktı sınav günden bir gün önce. Şu andan itibaren buna bu şekilde başlamalılar. Yani yatış kalkış saatlerini bir düzene koymalılar. Yine sınava giriş saatleri açısından ve sınavdan önce yapılacak ufak tefek şeyler var. Ama bu ufak tefek şeyler çok farklı kazanımlar sağlayabiliyor. Örnek veriyorum, sabah kalkıldı, kahvaltı yapıldı diyelim. Orada bir 10-15 sayfa kitap okumak. Yani stres ve gerginliği en çok azaltan eylemin kitap okumak olduğu araştırmalarla ortaya konulmuş. Evet. Çok fazlasıyla öğrencilerime öneriyorum. Yine bir 10-15 dakika belki birkaç tane soru okunup cevaplarına bakılabilir. Yani ön izleme diyoruz biz buna. Çünkü bir saat sonra yapacağı işle ilgili zihnini ısındırmış olur. Küçük bir ön izleme yapmış olur. Hı hı. Arkasından mutlaka bir 10-15 dakika yürümüş olmak. Çünkü sınav esnasında, deneme esnasında uzun süre sabit kalıyor öğrenciler. O yüzden yürümek hem o stresi azaltır, hem doğru solumayı sağlar, hem bedenin ihtiyacı olan o hareketliliği sağladıktan sonra daha uzun süre odaklanmalarına katkı sağlayacaktır. Hı hı. Mutlaka denemeye başlamadan önce, sınava başlamadan önce birkaç tane nefes uygulamaları yapmaları iyi olur. Bunu özellikle diyafram soluması olarak ben ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili uygulamaları bulabilirler internetten. Hı hı. O soluma esnasında sınava girdiklerini, soruları çözdüklerini, alacakları o sonuçla ilgili kurguyu zihinde canlandırıyor olmaları, en azından zihnin oluşturduğu bu kurgu beynin bedene bununla ilgili de talimat vermesini sağlar. Yani alınacak sonucu görmüş olmak bunun eminliğiyle daha rahat hareket etmelerini sağlar. Tabii şu ana kadar kullandıkları bir takım yöntemler var. Bunları korumaları çok önemli. Yani birdenbire sınav günü strateji değiştirmemek adına en iyi olduğu derslerden başlamalılar. Ve burada turlama tekniği çok özellikle ifade etmek isterim. Hani soruyu okuyup takılmamaları, baktılar zaman geçiyor ve çözemedikleri bir soruyla uğraşmak yerine en iyi oldukları dersin en kolay sorularını çözerek ilerlemeleri, evet, çok daha etkili olacaktır. Ve burada o bayram tatili gibi uzun olmasa da her ders bitiminde işte kodlamalarını yapmaları, sürelerini not almaları, bir yudum su içmeleri, belki bir iki nefes egzersizi yapmaları, yani o an kalemi bırakıp bir geriye yaslanmak, küçük bir açma germe yapmak bile bir sonraki bölüme geçerken daha dinç ve zinde olmalarını sağlar. Şimdi gerekli hazırlıklıları sınav anında uygulamaktansa denemelerde bunu gerçek sınavdaymış gibi yapıyor olmaları da çok kıymetli. Tabii şu an yeni bilgiler öğrenmiyorlar. O yüzden tekrarlarla ilgili süreçte de özellikle boş bıraktıkları ve yapamadıkları soruların cevaplarını öğrenmeleri, onlarla ilgili tekrarları yapmaları çok daha avantajlı olur diye düşünüyorum öğrenciler için.
1: Evet. Şimdi heyecanlı olmaları çok normal tabii öğrencilerin. Hatta ufak çaplı kaygı da olabilir. Belki olması da gerekiyor başarılı olabilmek için, ama bu ne zaman sıkıntılı bir hal alabiliyor? Çok ciddi kaygı sorunları yaşayan öğrenciler oluyor mu? Bu konuda ne söylersiniz?
0: Aslında kaygı hayatımızın bir parçası. O bizi hayatta tutmak için var. Yani bazen işte sporcular, sahne sanatçıları, performans gösteren insanlar bunu bir araç olarak kullanırlar ve bu onların daha iyi olmalarında da yardımcı olur. Belki şu ana kadar denemelerde aldıkları sonucu oranla sınavın oluşturduğu o yoğunluk ve odaklanma becerisi normalden daha iyi sonuç almalarını sağlayabiliyor. Bunlara çok şahit oldum. Bununla beraber tam aksine çalıştıkları halde, çok güzel bir hazırlık yaptıkları halde bazen sınavda beklenmedik sonuçları alan öğrencilere de şahit oldum. İnanın bu bilginin kendisi de çok alakalı değil. İşte kaç kitap bitirdi, ne kadar soru çözdü, ne kadar hazırlık yaptıktan ziyade o sınav anını yönetebiliyor olmak belki 5 ila 10 net arasında artı eksik kazanıma ya da kayba sebebiyet verebiliyor. Hı hı, hı. O yüzden belli bir oranda kaygı olacak. Her şeyden önce bunu kabul etmek gerekiyor. Ve bununla beraber orada o kaygıya rağmen, yani o baskıya rağmen yolda kalıyor olmak çok kıymetli. Yani orada nefes egzersizi yapması, zihninde alacağı sonuçları düşünmesi çok önemli. Çünkü kaygı bize ya yapamazsam, ya beni geçerlerse, ya annem babam ne der? Hani buna benzer iç konuşmalar yaptırtır. Bu iç konuşmalar da kişinin zihninde sahip olduğu bilgiyi o an için kullanmasını engelleyebiliyor.
1: Evet.
0: O yüzden olumlu iç konuşmalar yapması ve alacağı sonuçla ilgili olumlu ifadeler duyuyor olması da kıymetli. Ama bununla beraber de belki sınavı dünyanın başı ya da sonu haline de getirmemek gerekiyor. Çünkü hayatta yol alırken bizleri bazen güçlendiren olaylar, durumlar aslında bazen bu istemediğimiz durumlar da olabiliyor. Yani o zor, sıkıntılı bir süreç geçtikten sonra bunun farkındalığı kişinin kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili büyük bir uyanışa da sebebiyet verebiliyor. Hı hı. O yüzden kaygıyı ben kötü bir şey olarak değerlendirmiyorum. Çünkü kişiyi o konfor alanından çıkartıp gelişim alanına ilerleyebilmesi için, yani bir üst levele, yani kendisine bir üst versiyonuna ulaşabilmesi için de bir araç olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Düşünün, işte ortaokuldaki bir öğrenci liseye geçtiğinde onu bekleyen durumla ilgili aslında hazırlık yapmış oluyor. Ya da bir üniversiteye geçiş esnasında orada gösterdiği sabrı, çalışmayı, mücadeleyi kişi üniversite yıllarında bunun avantajını görüyor. Ya da bir 5-10 yıl sonrayı düşünün, bir iş hayatına geçtiğinde işte sabırlı olmayı, vazgeçmemeyi ya da zor koşullarda da yapması gereken bazı işleri yapması gerektiğiyle ilgili deneyimler elde etmiş oluyor. O yüzden hayat bize bunları güzel bir şekilde deneyimletiyor ve öğretiyor.
1: Evet.
0: Öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, çok kısa vadeli de bakmamak lazım değil
0: evet.
1: mi? Hayat çok şey evet. değiştirebiliyor. Neyin sonra neye sebep olabileceğini de bilmiyoruz. Burada anne babam ne der dediniz ya arada.
0: Evet.
1: Tabii ki ailesinin mutlu olmasını istemek çok doğaldır öğrenci için ama bazen bu fazla olabiliyor mu? Kaygı duyabiliyorlar mı? Aile baskı yapabiliyor mu?
0: Ya her şeyden önce gerçekten insan sevdiği varlıklar, sevdiği olaylar ya da çok değer verdiği, önemsediği olaylara daha fazla yoğunlaşıyor. Anne babalar için de bu bir aslında bir kendini göstermeyle ilgili bir aracı. Yani bu benim evladım, en sevdiğim, en değer verdiğim varlığım ve onun daha iyi olmasını istiyorum. Hani bununla ilgili aslında altta yatan, motive eden aracın bu olduğunu düşünüyorum. Ve bununla beraber çocuğunun geleceğiyle ilgili kaygıları da bazen şimdiki zamanda ona farklı tutumlar ve tavırlar sergiletebiliyor. Yani bunu çocuk öğrenci sınavında bunu algılamıyor ama o an yapmış olduğu bazen işte yasaklamalar ya da bazı koşullamalar hani çocuğuna verdiği değeri ve önemi göstermeyle ilgili aslında bir araç. Altta yatan, motive eden şey bu.
1: Hı hı.
0: Ama bununla beraber çocukta oluşturduğu algı içinde bulunduğu zaman da bazen endişe verici ya da tedirgin edici olabiliyor. Orada bunu da belli bir dengede tutmak gerekiyor. Yani avucunuzun içinde işte bir kumu ya da bir suyu tutarken nasıl hafif oval yaparsanız o orada durur. Ama avucunuzu çok açarsak, çok sıkarsak da bu bazen oradaki suyun dökülmesine de sebebiyet verir. Onun dengesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her birey kendine özel, biricik. Yani parmak izi gibi hepimiz özeliz.
1: Tabii, tabii.
0: Kendimize özgü yapılarımız var. Ve burada kavramsallaştırıp ifade etmeye çalıştığım genel kavramlar o kişi için aynı etkiyi oluşturmayabilir. O yüzden bir çocuğu en iyi tanıyan anne babası. Onu neyi motive eder, neyi harekete geçirir, neyi endişelendirir. Yani bu konuda o dengeyi yakalamak çok önemli.
1: Hı-hı.
0: Bazen biz büyükler kendi geçmişimizde gerçekleştiremediğimiz bazı durumları, idealleri çocuklarımızda ortaya çıkartmak için de buna benzer eylemlerde bulunabiliyoruz. Bu da bazen ilişkide, iletişimde sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Yani sınavlar gelip geçecek,
1: evet.
0: Evladımız hep bizim bir parçamız olacak ve onun kendini gerçekleştirme sürecine şahitlik etmek çok muhteşem, çok güzel bir durum. Bu süreci yaşamak da o hayatın bir parçası.
1: Tabii. Sayın Balcı, sınav günü nasıl olmalı? Öğrenci ve aile nasıl davranmalı?
0: Bu da çok önemli çünkü bugün ya da yarın YGS adaylarının sınav yerleri açıklanacak. Bir hafta sonra da YKS adayları için aynı şey geçerli. Mutlaka sınav yerini birkaç defa görmelerini öneriyorum. Yani fiziksel olarak binayı, okulu, nereye gideceğiz, nerede duracağız. Eğer imkan varsa belki birkaç dakikalığına içeriye girmek, bir sınıf görmek, bir masayı, sandalyeyi görmüş olmak çok önemli. Sınavdan önceki günler için söylüyorum. Sınavı bir gün kala buna izin vermiyor olabilirler. Bu kısım önemli. Bununla beraber sınavı aileyle beraber mi gidecek, kim götürecek, ne şekilde gidecek, bunların önceden konuşulması gerekiyor. Biz genelde bazı şeyleri hep son ana bırakabiliyoruz. Bunlar çok özel.
1: Evet.
0: Bununla beraber denemelerde, bu önümüzdeki 10 günlük süreci kastı direkt söylüyorum. Sınav günü yapılacak her şeyi denemelerde yapmak gerekiyor ki sınav günü bunu yapıyor olmak çok normal olsun. Yani aday sınav günü kaçta kalkacak, sınav günü kahvaltı yapacak mı ya da giyeceği kıyafetleri bile önceden belirlemiş olması önemli.
1: Hı hı.
0: Bazen sınavdan böyle bir gün önce dayılar, teyzeler, anneanneler, babaanneler arıyor da olarak başarılar dilemek istiyorlar yeğenlerine, torunlarına. Bu da bazen öğrencileri endişe verici durumlar yaşatabiliyor. Belki bunu birkaç gün önceden yapmış olmak daha rahatlatıcı olur diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bu konuda bazı öğrenciler istekliyken bazı öğrenciler bunun rahatsız edici olabileceğini çok açık.

0: bir dille ifade edebiliyorlar. Sınav günü anne babanın sakin ve huzurlu olması da çocukları çok etkiliyor. Bazen anne babanın o tedirginliğini davranışlarıyla, hareketleriyle yansıtması bile çocuğu gelebiliyor. Yani bu gösterilen çalışmaların, emeklerin güzel bir şekilde sonuçlanması ile ilgili o süreci şahitlik edecekler. Yani annenin, babanın sakin ve huzurlu olması çocuğun da duygu durumunu çok önemli yönde etkileyecek. Yani sonuç ne olursa olsun biz senin yanındayız. Yani iyi de olsa kötü de olsa biz seni kabul ediyoruz sunuyor olmak çok kıymetli. Burada tabii ki hani bunu söylerken de hani çok açık bir dille söylemek istiyorum. Bizim umudumuz, inancımız yüksek olursa bu da çocuğumuza yansır. Bizim tabii. endişemiz, kaygımız yüksek olursa bu da ona yansır. O yüzden burada ailelere ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun çocuklarına karşı o sevgilerinin bağlarını koruyor olmalarını ve bunun devam edeceğini ifade etmeleri çok kıymetli. Burada son günlerde özellikle böyle biraz yürüyüşlere çıkmak, biraz beraber film izlemek, sevdiği etkinlikleri yaşamasına şahitlik etmek, geçmişte yaptığı iyi ve güzel şeyleri duymasını sağlamak, gelecekle ilgili duydukları o umudu, ümidi dile getirmek de iyi olur diye düşünüyorum.
1: Sosyal medya, telefon? Çok kısa. Tam da yasaklamak da doğru değil, değil mi? Yani çok kısa. Belki oradaki denge nasıl kurulabilir onu söylersiniz bize.
0: Evet. Denge hani tabii doz çok önemli. Suyu bile çok isteriz bazen vücuda zarar verebiliyor. Onda da denge çok önemli.

0: ortak bir noktada buluşturmak gerekiyor. Ne gibi? Örnek veriyorum. Mesela yemeklerden sonra zihinsel aktiviteler çok etkili olmayabiliyor. O yüzden belki yemekten sonraya bir yarım saat bir zaman ayırmak.
1: Hmm, en azından çok
0: yatışlarda uykuya yakın zaman çok kullanmamak. Özellikle ders çalışırken, test çözerken deneme esnasında fiziksel olarak bulunduğu ortamda olmaması bile çok kıymetli. Bazı öğrencilerin bu konuda daha böyle dirayetli olup kullanmayabiliyorlar telefonu.
1: Kendisi kontrol ediyor.
0: Bazıları da bu konuda kendilerini çok iyi yönetemedikleri için ailelerin desteği ya da ailelerin otokontrolü sağlama konusundaki yaptırımları gerekebiliyor.
1: Ama baskı
0: ortak
1: bazen
0: konuşarak
1: dinlemeleri
0: çok daha iyi olur.
1: Çok
0: ama en azından hani yemekten sonra biraz daha güzel bir zaman aralığı olur.
1: Evet, sağolunuz bize katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz, iyi günler.
0: Peki, iyi yayınlar, görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Eğitimci sosyolog Barış Balcı konuğumuz oldu. Yaşam ritminin sonuna geldik. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyoruz şimdiden. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Serdar Özeren, ben Sıla Koç. Hoşçakalın. Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize selamlar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte merhabalar diyoruz. Bugün mutfaktaki işlerimizi kolaylaştıracak kısa kısa püf noktaları ve tüyolar vermek istiyorum. Mesela tavuk pişirirken illaki limon suyu ilave edin. Çünkü limon suyu tavuğun kekremsi bir tadı varsa onu alır. Üstelik tavuğun kendi yağıyla gayet lezzetli pişmesine yardımcı olur. Diyebilirsiniz ki ya ekşilik yapmaz mı? Hayır, tabii ki ekşilik yapmaz, çünkü çok fazla değil. Şöyle bir ya da iki çorba kaşığı kadar limon suyunu pişme suyuna ilave edin. Mutlaka kaynar su kullanın. Kırmızı ette de beyaz ette de haşlamaya başlarken kaynar suyla başlamak lazım. Lezzeti arttırmak, aynı zamanda besin değerini arttırmak için içine 8-10 tane tane karanfil, 4'e bölünmüş bir irice soğan, birkaç diş sarımsak, yine iri doğranmış bir havuç ilave edebilirsiniz. Fokur fokur kaynayan ateşte tavuk pişirilirse tavuğun eti lif lif olur. Ama kısık ateşte ağır ağır pişerse o zaman tavuk eti böyle adeta kaymak gibi yumuşacık, gayet lezzetli pişer. Kırmızı ete gelince, efendim kırmızı ette yine kaynar su kullanacağız eğer haşlıyorsak, ama yine bu defa limon değil sirke kullanacağız. Çünkü sirke etin pişmesini kolaylaştırır. Ya işte sirke tadı falan diye düşünmeyin. Burada ilave edeceğimiz sirke 1-2 kaşığı geçmeyecek çünkü. Yine aynı şekilde pişireceğiniz et dirençli bir etse, sert bir etse, o zaman biraz da kimyon ilave etmenizi tavsiye edeceğim. Ama sakın sakın tuzu baştan eklemeyin. Tavukta da kırmızı ette de tuzu baştan koymayın. Tuz sertleştireceği için pişmeyi geciktirecektir. Bunun yerine pişmeye yakın tuzunu ilave edin. Domates sosu ve salça, nohut, kuru fasulye gibi baklagilleri ve eti sertleştirir. Yani böyle et sıkılaşır, bakliyat sıkılaşır ve gayet geç pişer. Peki ne yapacağız? Bir kere bakliyatları akşamdan mutlaka ıslatmamız lazım.

0: ama bunun da öncesinde birkaç su yıkayın derim, pirinç de buna dahil. Çünkü böcekten koruyucular kullanılıyor olabilir. İyice yıkadıktan sonra özellikle nohut ve kuru fasulye gibi bakliyatları ıslatma suyuna biraz kefir suyu ya da yoğurt suyu veya 1-1,5 çay bardağı kadar süt ekleyin. Çünkü onların kabuğuyla kabuğu ayrılmadan pişmesine yardımcı olur. Üstelik gaz yapma riskini de ortadan kaldırır. Nohut ya da fasulyeyi pişirmeye başladıktan sonra ayrı bir yerde domatesle ya da salçayla hazırladığınız sosu pişmeye yakın ilave edin. Etlerde de durum aynı tabii. Pişmeye yakın ilave ettiğinizde daha çabuk piştiklerini ve daha lezzetli olduklarını göreceksiniz. Evet, bugün de programımızın sonlarındayız. Yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak buttan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde hitap etti. CHP Disiplin Yüksek Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda kurulun yol haritası gündemde olacak. CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da Merkez Yönetim Kurulu'nun ise yarın toplanması planlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmedildi. İzmir'in Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmada belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişiler de araştırılıyor. 50'ye yakın kişinin Buca Belediyesi'ne hiç uğramadığı halde 100 bin lirayı bulan maaş aldığı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na yönelik yeni açıklamalar geldi. İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, anlaşma imzalamaya yakınlar dedi. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu yakın gelecekte alacaklarını belirten Trump, Hürmüz Boğazı meselesi ve Lübnan'da yaşanan çatışmaları birbirinden ayrı değerlendirmeye çalışıyoruz diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise iki tarafın da güncellenen metinleri incelediğini ancak bir ilerleme kaydedilmediğini duyurdu. Sahada ise çatışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeleri belirlendi. Kırgızistan, Avusturya, Portekiz, Trinidad ve Tobago ile Zimbabwe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeleri oldu. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçiliyor. Toprak